0: samimiyetli bir çaba var. Sürecin başından itibaren bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya.
1: Süreç yasasının af getirdiği ve teklifin görüşüldüğü tarihin Sevr Anlaşması'nın yıl dönümüne denk getirildiği iddiaları da yalanlandı.
2: Bugün işte Sevr'in yıl dönümüymüş de bugüne getirmişiz. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da tarihin çöp tenekesine atacaktır.
3: Bir devlet politikasıdır. Bazı arkadaşlarımız bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan 12 maddelik süreç yasası Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki şimdi nasıl bir takvim işleyecek? Yasanın uygulanması için de hangi şartlar aranacak? Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan yaşanacak süreci değerlendirdi.
5: Kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
6: Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Yani nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın iradesini tecelli ettiği yer ve bu kadar büyük bir rakamla kabul edilmiş olması tabii ki önemli. Demek ki parlamenterlerin zihninde bu çerçeve yasaya yönelik olarak soru işareti yok büyük bir çoğunluğunda ve dolayısıyla evet oyu kullandılar. Tabii bu sürecin geri planında çok büyük eforlar var. Yani meclis çatısı altında sivil toplum örgütlerinden tutun da akademisyenlere kadar çok geniş bir kitle meclisteki milletvekilleri tarafından, o kurulan komisyon tarafından dinlendi. Tabii böyle bir gayretin iki farklı boyutu var. Birincisi 40 yıldan uzun bir süredir terörle mücadele ediyor Türkiye Cumhuriyeti, Türk insanı. Ve dolayısıyla terör örgütüne yönelik büyük bir güvensizlik var. Öte taraftan da ikinci boyut, bu sürecin, bu sorunun bir şekilde çözülmesi lazım. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu süreci ben başarıyla yönettiği kanaatindeyim. Hem muhalefete hem sivil toplum örgütlerine hem halka bu süreç gerektiği zaman ve uygun bir çerçeveyle anlatıldı ve bugün de bu kanun meclisten geçti. Tabii önemli olan artık şu an kimin ne kadar neye destek verdiği vermediği değil. Bundan sonraki süreci nasıl ilerleyeceğidir? Nihayetinde 15 günlük bir süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı bu kanunu onaylayacak. En fazla 15 gün içerisinde ve ondan sonra kanunun dikte etmiş olduğu o uygulama usulleri gerçekleştirilmeye başlanacak. Önemli olan bu süreçte neyle karşılaşılacak? Bu durumların bir projeksiyonu çıkarılması. Bu yasanın bence en önemli unsuru terör örgütünün silah bırakması yoluyla belirgin bir sürecin başlatılması ve bu sürecin neticesinde Türkiye'nin PKK-KCK öznelinde, çünkü diğer terör örgütlerini kapsamıyor, terör sorununu noktalamış olması ve bu istikamette de terör örgütlerinin nasıl silah bırakacağı, bu silah bırakmanın nasıl kontrol edileceği ve aynı zamanda hukuki süreci nasıl işleyeceği konusunda çok kısa olmakla birlikte, çünkü 12 madde gerçekten çok kısa bir kanundur. O yüzden çerçeve kanun deniyor buna. Çünkü çerçeve kanun anlamı şu bu arada. Çerçeve kanun çıktıktan sonra uygulamaya yönelik ilave düzenlemeler yapılabilir. Ve bu düzenlemeler illa kanun olmak zorunda değil. Dolayısıyla yönetmelikler veya uygulamaya yönelik yönerge dahil daha alt hiyerarşideki düzenlemeleri muhtemelen ilgili kurumlar yapacaktır fiiliyata dönüşmesi açısından. Dolayısıyla bu kanunda af değil ancak infazların dondurulması ve ertelenmesi üzerinden bir süreç oluşturulmuş. Kanun aslında gayet net bir şekilde ifade ediyor. Orada uzatmayla ilgili bir koşulu da net bir şekilde ifade etmişler. Süreç işlerken kurulan ve bu konuyu takip edecek olan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı liderindeki komisyon gerektiğinde ilave süre uzatmaları yapabiliyor. Ancak kanun net bir şekilde bu kanundan faydalanma şartını 6 ay olarak belirtmiş. Dolayısıyla bir muğlaklık yok. Gayet net bir takvim var. Tabii şunu da ifade etmek lazım. DEM Parti hem Kandil'le hem de İmralı'yla sürekli

0: bize anlatıyor. Arka plandaki düşünce tarzını anlatıyor. Şimdi birincisi, 40 yıldan uzun bir süre Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek üzere faaliyet göstermiş bir terör örgütü, eğer böyle bir sürece girdiyse güven genellikle sıfırdan başlar. Yani iki tarafında güvensizlik ortamı içerisinde karşılıklı adım atması beklenir. Yayın öncesinde işte Abdullah Öcalan'ın o meşhur mektubundan başlayarak PKK kongre kararları veya basın bildirisi vardır arada bir tane. Onları bir okudum. Ve o süreç ile şu ana kadar geldiğimiz dönem arasındaki gelişmelere şöyle baktım. Hep karşılıklı birer adım atma beklentisi ve gerçeği var. Bu nedenle o kanun maddeleri de aynı mantıkla aslında yürüyor. Sürelere ve usullere bağlayarak iki tarafta birbirine aslında garanti altına alınmış bir şekilde denetlemek istiyor. Ve bu süreçte devletimiz terör örgütüne bir kapı aralarken koşullu bir şekilde bu süreci sunuyor. Yani koşullar var. Bu koşullar her şeyin zamanında yapılması ve usulüne göre yapılması istikametinde. Neden? Onu da ifade edeyim. Çünkü geçmişte biliyorsunuz ha burada bir olay yaşandı. Ve bu olay terör örgütünün ve destekçilerin tahrikleri üzerine o sürecin sonlanmasına yol açtı. Dolayısıyla bu süreç eğer devam edecekse sessiz bir şekilde ve o yol haritasında belirlenmiş her bir adım neyse uygun, usulüne uygun ve aynı zamanda etik sınırlar dahilinde atılarak gerçekleştirilmesi gerekiyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avusturya Başbakanı Stoker'le görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.
2: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne bir kez daha çağrıda bulundu. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vize serbestisinin hayata geçirilmesini de istedi. Cumhurbaşkanı bu mesajları Avusturya Başbakanı Stoker'la düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi.
2: 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
3: Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Gazze'de yaşananları hatırlattı.
2: Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Vadefulla telefon diplomasisi yürüttü. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumla Gazze Barış Planı'nın aralarında bulunduğu bölgesel konular değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni mesajlar verdi. İran'dan savaş tazminatı istediklerini söyleyen Trump, Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini ve geçişlere açık olduğunu öne sürdü.
4: So where's Desiree? Where are you? Desiree, you've done such a good job. The commission will help ensure we continue to give military spouses our very best, so our military can continue to be the strongest military anywhere in the world, and we're proving that. As you know, we had a conflict with Venezuela, worked out very well, and we have a conflict with... But Lafayette Park is a large park. It was known as the gateway to the White House. When we talk for...
5: İran zararları için tazminat talep etti. Ben de bu iyi fikir diye düşündüm. Biz de onların 50 yıllık bir süre boyunca yol açtıkları zararlar için para talep edeceğiz. Ben de tazminat

0: istiyorum. ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı düğümü çözülecek mi? ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'ın son 5 aylık dönemde askeri zararı için tazminat talep ettiğini ifade etti. Bu tazminat talebinin daha önceki görüşmelerde gündeme getirilmediğini iddia etti. Kendisinin de ABD adına meydana gelen zararlar için tazminat istediğini söyledi. İleride yapılacak olası müzakerelerde temsilcilerinden bu konu üzerinde durmalarını isteyeceğini paylaştı. Trump ayrıca İran'ın son 50 yıl içerisinde yüz binlerce protestocuyu öldürdüğünü savunarak Tahran yönetiminin protestocuların ailelerine de tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Son 5 ayda öldürülen 52 bin kişi de bunlara dahildir ifadelerine yer verdi. Trump, İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve ölümlerden de sorumlu olması gerektiğini iddia etti. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ise tamamen açık olduğunu söyledi.
1: Hürmüz Boğazı artık açık. Şu anda Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutan tek güç Amerika Birleşik Devletleri donanmasıdır. Kusursuz bir abluka uyguluyoruz. Durum biraz karmaşık. Çünkü zaman zaman boğaza mayın bırakıyorlar. Tüm boğazı taramadan geçirdik.
0: İran ekonomisine de değinen Trump, ülkedeki enflasyonun %309 seviyesine yükseldiğini belirtti. Tahran yönetiminin askerlerinin parasını ödeyemediğini savundu.
2: İran lideri Müçtefa Hamaney yeni askeri atamaları duyurdu. Konuya dair açıklama Hamaney'in ofisinden geldi. Hamaney, tüm general Ali Abdullahi'yi İran Genelkurmay Başkanlığı'na atadı. Kevmer Saydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Ahmet Vahidi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığı'na atanırken, tüm general Mustafa İzdi, Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı oldu. Tuğamiral Ali Azmayı, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetül İslam Hüseyin Tayyip ise Besiç Güçleri Teşkilatı Başkanlığı'na getirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması için iletişim kampanyası başlattı. Simge yapılara, anlaşmaya taraf ülkelerin bayraklarının renkleri yansıtıldı. Dijital ekranlarda da özel içerikler yayınlandı.
3: Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atakule. Simge yapılara Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bayraklarının renkleri yansıtıldı. Dijital ekranlarda Mekke Anlaşması tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası başlattı. Kampanyanın hedefi anlaşmanın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması. Bunun için Ankara ve İstanbul'da dijital ekranlarda özel içerikler yayınlandı. Kampanya kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Telekom binasının dijital ekranında Mekke Ortak Savunma Anlaşması Hayırlı Olsun görseli yer aldı. İstanbul'da ise kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranına yansıtıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Cuma günü Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Amaç, artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı bir saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak.
2: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması için Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı algının değiştiğini gösteriyor yorumunda bulundu. Bekai, bölge ülkeleri son 3 yılda güvenliğin sahte aracılardan satın alınabilecek bir meta olmadığını anladı diyerek devam etti. Gerçeklere dayanan, düşmanı ve tehdidi doğru şekilde tanımlayan her türlü planın bölgenin güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi. Böyle bir planın İsrail'in istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin önüne geçeceğini belirtti. Sözcüye İran'ın ortak savunma anlaşmasına katılmak isteyip istemediği soruldu. Bekai net bir yanıt vermedi. İran'ın her zaman bölge ülkeleri arasında işbirliğine dayalı güvenlik mekanizmalarından yana olduğunu söyledi. Güvenlik anlayışı bölgenin kendi içinden kaynaklanmalı, dışarıdan aktörlerin nüfuzundan ve yıkıcı müdahalelerinden uzak olmalı dedi. Söz konusu güvenlik planlarının gelişmeler doğrultusunda güncellenebileceğini de söyledi. Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle yakın temas halinde olduklarını belirtip, tüm ülkelerin son 2-3 yıldaki gelişmelerden ders çıkararak bölgesel kolektif güvenliğin güçlendirilmesi doğrultusunda en doğru yolu seçmesini umuyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürdek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Soruşturmadaki yeni delillere değinen Adalet Bakanı, olaya ilişkin elde edilen FETÖ bağlantılarını anlattı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürdek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Soruşturmadaki son durumu anlattı. Kararlılık mesajı verdi.
5: Devlet olarak biz bu cinayeti ortaya çıkartacağız. Yani karanlıkta bir şey kalmayacak. Yani bizim size sözümüz, devlet olarak sözümüz, bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar kim varsa sonuna kadar gideceğiz.
4: Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Bakan Gürek, dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildiğini hatırlattı. Uzman ekiplerin incelemesinde tespit edilen FETÖ bağlantılarını anlattı. HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğini tespit ettiklerini söyledi.
5: Alarman uçak pilotunun olay öncesinde o tarihte Kemal Batmaz ve Adil Üksüz, yani bir tanesi Hava Kuvvetleri örgütün imamı, bir tanesi de Türkiye imamı. O tarihlerle İstanbul'da özel olarak görüşmesi bile bunların bir örgütsel eylem olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın beraber Türkiye'de uçak pilotuyla, helikopter pilotuyla toplantı yapıp daha sonra da bir gün önce Amerika'ya beraber gittiklerini tespit ettik.
4: Yazıcıoğlu ailesi 17 yıl sonra faillerin tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Fatih Furkan Yazıcıoğlu, bu dosya üzerinde bir gün FETÖ'nün etkisinin kırılacağına inanıyorduk dedi. Tekrar başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmış, 19'u tutuklanmıştı.
2: Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan da gözaltına alınmıştı. Şebnem Kars Erol'un da aralarında olduğu 14 kişi tutuklandı. 3 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma MASAK raporları, ihbarlar ve HTS kayıtları doğrultusunda sürdürülüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Daha önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Üniversite sınavına giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih süresi artık doldu. Onlar için yeni bir süreç başlıyor. Öğrenciler heyecanla üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyecekler.
6: Lise kimliğini düşünüyorum ve umarım da güzel olur. Birazcık kararsızdım ne yapsam ne etsem diye ama danışmanlar, tercih danışmanları bana çok yardımcı oldular.
4: 29 Temmuz'da başlayan YKS tercih dönemi bitti. Şimdi üniversite adayları hayallerindeki üniversiteye girebilmek için bekleyecek.
7: Yorucu geçti açıkçası benim için. Çok üniversite gezdim. Uluslararası ticaret düşünüyorum.
8: Şimdi okulları geziyoruz. En iyi okulu tercih etmeye çalışıyoruz. Hangisi güzelse orada okumak istiyoruz yani.
9: Hangi bölümü düşünüyorsunuz?
8: Bilişim sistemleri. Şu an son 2 yıldır revaçta olan bir bölüm.
4: Öğrenciler daha çok bilişim odaklı bölümlere yönelmeye başladı.
10: Özellikle veri bilimi gibi, yapay zeka gibi ya da bunların entegre edildiği bölümlerin çok daha fazla revaçta olduğunu görüyoruz. İşte yönetim bilişim sistemleri gibi, yani multidisipliner dediğimiz ya da hibrit dediğimiz bölümler öğrenciler tarafından biraz daha ilgi çekiyorlar.
4: Uzmanlar tercih edilen bölüm için gelecek odaklı düşünülmesini tavsiye ediyor.
11: Elbet ki diploma çok önemli. Çok önemli bir karar veriyor öğrenci geleceği için. Ama aldığı diplomanın, okuduğu yılların ona aynı zamanda kendini nasıl geliştireceğini de öğretmesi lazım. Bilgi, beceri, yetkinliklerin sürekli gelişebilir olması lazım. Diplomanın kazandırdıklarını daha sonraki yıllarda hangi sertifikalarla, hangi eğitimlerle destekleyebileceğini bir yol haritası haline çevirebilmeli öğrencimiz.
2: liselere geçişte birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Liselere yerleştirme sürecinde ikinci nakil tercih süreci de başladı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 12 Ağustos gün sonuna kadar alınıp sonuçları da 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları 17-26 Ağustos arasında alınacak. 28 Ağustos'ta da yerleştirme süreci tamamlanacak. Okulların açılmasına bir ay var ama alışveriş telaşı da şimdiden başladı. Çanta, defter, kalem derken ihtiyaç listesi gittikçe uzuyor. Ailelerin ayırması gereken bütçe de büyüyor. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlarsa geçen yıla göre ortalama %20 arttı.
4: Yeni eğitim öğretim yılında okullar açılmadan önce öğrencilerin hazırlıkları başladı. Kırtasiyelerde okul alışverişi hareketliliği var.
12: Heyecanlıyım. Çanta bakacağım, kalem bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım, uç bakacağım.
13: 9'a geçtim. Kendi işte defter, kalem tarzı ihtiyaçlarımı almaya geldim.
14: Kızım için yapıyorum. 3800-4000 civarında çıkıyor tutarlar.
4: Kırtasiye ürünlerinin fiyatları ise geçen seneye oranla ortalama %20 arttı. Okul çantaları 600 ila 8000 lira arasında değişiyor. Beslenme çantası 300, defter 80, kalem kutusu 200, kalemlerin düzinesi ise ortalama 70 lira.
15: Geçen yıla göre ekonomik ürünlerde 1500-2000 liraydı. Bu yıla takriben de bu fiyat 2500-3000 civarı. Bir tık daha lüks ürünlerde ise geçen yıla göre 2500-3000 iken bu yılda 4500-5000 civarı falan malzemesine göre değişebiliyor.
16: Liste kabarık. Listede defterler var, kitaplar var, sözlük, boyalar. İllaki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı uymuyor diyebilirim.
4: Uzmanlar bütçeye uygun ürünler ararken sağlıksız merdiven altı kırtasiye ürünlerine karşı da uyarıyor.
2: Altın fiyatı son bir haftada %8 değerlendi. Gram altın 6700 liraya çıktı. Uzmanlara göre yükselişin devam edip etmemesi petrol fiyatındaki seyre bağlı.
3: Gram altın bir haftada %8 yükseldi. 500 lira birden değerlendi. Fiyatı 6700 liraya kadar çıktı.
17: Özellikle gözünü Hürmüz Boğazı'nda petrol fiyatının gerilemesi altının üzerindeki baskıyı kaldıracak gibi görünüyor.
3: İran Savaşı ile birlikte petrol fiyatı yükseldi. Bu da dünyada enflasyon korkusunu tetikledi. Uzmanlara göre faizlerde artış baskısı oluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz yüksek olduğunda dolar değerleniyor. Bu da ons altın fiyatında düşüşe neden oluyor. O düşüşte gram altını geriletiyor. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artış ihtimali azaldı, değerli metaller nefes aldı.
17: Her geri çekilme yeni bir yükselişin habercisi olacak gibi görünüyor. Çünkü genelde Ağustos ortalarından itibaren Ekim sonuna kadar altında her sene yukarı yönlü bir seyir olur. Her o yükselişin farklı hikayeli olur.
3: Ons altın 2026 genelinde sadece %0,5 yükseldi. Gram altın bu yıl %12 değerlendi.
2: Gözler enflasyon raporuna çevrildi. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini içeren raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Toplantıda Başkan Fatih Karahan'ın vereceği mesajlar da yakından takip edilecek.
3: Yurt içinde gözler yılın 3. enflasyon raporunda. Merkez Bankası enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Toplantıda enflasyon tahminlerinin yanı sıra Merkez Bankası Başkanı'nın vereceği mesajlar da izlenecek. Savaşın devam etmesi, belirsizliği sürmesi Merkez Bankası tahminlerinde etkili oluyor. Banka daha önceki toplantıda petrol fiyatlarına vurgu yapmış, fiyat tahminini yükseltmişti.
18: Birinci enflasyon raporuna kıyasla petrol fiyatı tahminini 2026 yılı için yaklaşık 90 dolara çıkartmıştı varil başına. Bu da bir önceki rapordan yaklaşık %47-48 civarında yukarı yönlü bir güncellemeye işaret ediyor. Şu anda baktığımızda bu seviyelerin biraz altındayız.
3: Banka bir önceki enflasyon raporunda tahmin çerçevesini değiştirerek alt ve üst bant uygulamasını kaldırmıştı. Bankanın 2026 enflasyon tahmini %26, ara hedefi ise %24 olmuştu. Piyasa aktörleri bu toplantıda bir tahmin değişikliği öngörmüyor.
18: Merkez Bankası bu tahmini yukarı güncellemekten imtina edebilir. Çünkü enflasyon beklentileri tarafında çok ciddi bir bozulma yok. Piyasaya bu anlamda dezenflasyon sürecindeki yavaş da olsa ilerlemenin devam ettiğine ilişkin bir sinyal vermek açısından Merkez Bankası %26'lık tahminini de sabit tutabilir diye ben değerlendiriyorum.
2: İlkbaharda tahminlerin üzerinde yağan yağışlar tarımda verimi artırdı. Bal üretimi de yağışlardan olumlu etkilendi. Balda bu sezon verim yüksek.
3: Yağışlar çiçeklere can suyu oldu, bal üretimi arttı. Edirne ilkbahar aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış aldı. Bu sayede bitki örtüsü güçlendi.
19: Yaklaşık 21 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Kesinlikle bu yıl gerçekten çok güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Biz öncelikle ilkbaharda kanolanın bereketiyle arılarımızı, askerlerimizi yetiştirdik, işçilerimizi yetiştirdik. Sonrasında Karaçalı balından balımızı aldık. Arkasından da hayırlısıyla inşallah çiçek balını hasat edeceğiz.
3: Bal üretim merkezlerinden Kars'ta da verim yüksek. Kentte bal sahamı ilerleyen günlerde hız kazanacak.
20: Günlerden bal alma günü. Artık mevsim bitiyor. Bitti sayılır. Artık bundan sonra bal almamız lazım. Satılacakları ayrı, süzülecekleri ayrı yapacağız. Sezonumuz iyi geçti. Şükür. Bazı sıkıntılar oldu tabii. Ama inşallah güzel çıkacak.
2: Hatay'da Türkiye-Suriye sınırında yer alan Cilvegözü Tır Parkı kısa süre önce hizmete girdi. 1200 tır kapasiteli alan, tesis, market ve dükkanlarıyla da şoförlere rahat bir nefes aldırdı.
3: Günde 1500 tır giriş çıkış yapıyor. Kısa süre önce açılan Cilvegözü Tır Parkı şoförlerin hizmetinde.
21: Daha önce her taraf çamurdu, saha diye bir şey yoktu. Şimdi çok güzel.
3: Burası Arap Yarımadası ile ticarette kavşak nokta olan Türkiye-Suriye sınırındaki Cilvegözü sınır kapısı. Hatay Valiliği lojistik altyapıyı güçlendirmek için Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Cilvegözü Tır Parkı projesini hayata geçirdi. 185 bin metrekarelik alan 1200 tır kapasitesine sahip. Tır parkında ticari ve teknik alanlar, tesis, market ve dükkanlar yer alıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kısa süre önce hizmete giren Cilvegözü Tır Parkı'nda incelemelerde bulundu, şoförlerle görüştü.
22: Daha önceden burada kilometrelerce tır kuyruğu oluşuyordu. Buradaki şoförlerimiz gerçekten sağlıksız şartlar içerisinde işini yapmaya çalışıyordu. Başta şoförlerimizin medeni ihtiyaçlarının karşılanması dahil. Diğer taraftan işte 9 tane ticari alanı, onun yanında ibadethanesi de dahil böyle bir tır parkı projesini de tamamlamış olduk.
3: Ülkede dönen Suriyelilerin %65'i Cilvegözü sınır kapısını kullanıyor. Küçük araçlar hariç günde ortalama 1500 tır ülkeye buradan giriş çıkış yapıyor.
2: İzmir'deki eski Devlet Güvenlik Mahkemesi binaları kütüphane olacak. Açıklama AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'dan geldi. İnan yaptığı yazılı açıklamada kent merkezindeki tarihi binaların gençlerin hizmetine sunulması amacıyla yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti. İnan, tarihi DGM binalarının dönüşümüyle İzmir'in merkezinde gençlerin ders çalışabileceği, okuyabileceği ve vakit geçirebileceği kapsamlı bir kütüphane şehre kazandırılmış olacak değerlendirmesinde bulundu. Dünyadan gelişmelerle devam edelim. Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın kuzeybatısındaki 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok kentte yaşanan yıkım da kameraya yansıdı. Ülkenin çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella can kaybı sayısının 111'e ulaştığını açıkladı. 61 binanın sarsıntıya dayanamayıp yıkıldığını açıklayan Kolombiya lideri yaralı sayısını da 87 olarak duyurdu. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.
3: Felaket böyle geldi. Depremin meydana getirdiği yıkım farklı şehirlerde saniye saniye kaydedildi. Kolombiya'nın kuzeybatısı 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Onlarca bina yerle bir oldu, yüzlercesi ise ağır hasar aldı. Depremin merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusuydu. Deprem yerin 107 kilometre altında meydana geldi. Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere başkent Bogota, ülkenin en büyük kentlerinden Cali ve Pereira şehri de sarsıntıdan etkilendi. Depremin etkili olduğu bölgelerde havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağları, toplu taşıma sistemi gibi kritik altyapılarda ciddi hasar meydana geldi. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Cali şehrini tepeden gören bir noktada depremin meydana getirdiği hasar ve çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Bölge halkı arama kurtarma ekiplerine destek için yıkılan binalardaki çalışmalara katıldı. Geçtiğimiz günlerde yemin ederek görevine başlayan Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını açıkladı. 61 binanın da sarsıntıya dayanamayıp yıkıldığı belirtildi. Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında ise Pereira geliyor. Kentteki Metacana Uluslararası Havalimanı ile altyapıda zarar gördü. Kolombiya lideri depremzedelere destek olmak ve hükümetin müdahalesini yerinde koordine etmek için Pereira'da olacağını söyledi. Manizales kentinde ise tarihi katedralin kulelerinden biri çöktü. Yetkililer insanların artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine dönmek istemediğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin taziye mesajı paylaştı. Açıklamada Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğu ve durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Washington'ın Kolombiya halkına destek vermeye hazır olduğunu yazdı.
2: Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanıyoruz. İtalya'da volkanik hareketlilik var. Etna Yanardağ'da yeni bir patlama meydana geldi. Yanardağ'dan çıkan küller hava trafiğini etkiledi. Catania Havalimanı'nda uçuşlar aksadı.
4: Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Etna yine faaliyete geçti. Yanardağ lav ve kül püskürtmeye başladı. Kül bulutu hava ulaşımını da etkiledi. İtalya'nın 5. işlek havalimanı olan Catania'da uçuşlar aksadı. Çevredeki yerleşim yerleri de külle kaplandı.
0: Burada hayat devam ediyor. Kül yağmasına alışkın olsak da sabah uyanıp arabayı külle kaplanmış halde bulmak yine de şaşırtıcı bir durum. Yine de bu aktif bir yanardağın gölgesinde yaşamanın bir parçası.
4: Etna Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı. Yüksekliği 3330 metreyi buluyor. Etna'daki patlamalar genelde büyük hasara yol açmıyor. Sicilya adasındaki Etna, İtalya'daki 3 aktif yanardağdan biri. Sicilya açıklarındaki Stromboli adasında Stromboli yanardağı ve Napoli yakınlarında Vezüv yanardağı bulunuyor.
2: Çin'in doğusunu Dolphin tayfunu vurdu. Tayfun bölgeye sel getirdi.
3: Kamyon şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Görüntüler Çin'de. Çin'in doğusu Dolphin tayfununun etkisi altında. Saatte 107 km hızla ilerleyen tayfun Şangay kentini vurdu. Ağaçlar devrildi, evlerin, fabrikaların çatıları uçtu. Tayfunun etkili olmaya başladığı saatlerde turistler zor anlar yaşadı. İki havalimanında toplam 943 sefer iptal edildi. Uçuş kapasitesi %40'a düştü. Tayfun kente sel getirdi. Bütün gece yağan yağmurun ardından Şangay sakinleri sabah sele uyandı. Bazı yerlerde su seviyesi diz boyuna ulaştı. Şiddetli yağmur ve rüzgarın sürmesi bekleniyor. Zorunlu olmayan iş yerlerinde çalışmalar durduruldu. Okullar tatil edildi. Açık hava etkinlikleri ve tren seferleri de iptal edildi. Karaya ulaştıktan sonra tropikal fırtınaya dönüşen tayfun başkent Pekin'e ilerliyor. Pekin'de olası sel için hazırlıklar yapıldı. Dolfin bu yıl Çin'i vuran en sert tayfunu oldu. Karaya ulaşmadan 6000 kilometre yol kat eden tayfunun ömrünün normalin 3 katı olduğu belirtiliyor.
2: Gazze'de Trump'ın planı ile ilgili tartışmalar sürerken insani koşullarda herhangi bir iyileşme sağlanamadı. İsrail Gazze'ye yardım girişlerini kısıtlamaya devam ediyor. Gazze'liler kavurucu sıcaklarda, çadırlarda hayata tutunmakta zorlanıyor.
3: Gazze'de hem kışın hem yazın çadırda yaşamak zor. Kışın soğukta içeri yağmur suyu sızıyor, yazınsa kavurucu sıcakta güneş altında yaşamak neredeyse imkansız hale geliyor. Üstelik bu sıcakta Gazze'lilerin suya erişimi de sınırlı.
1: Artık buna dayanamıyoruz. Çadırların içinde karton parçalarıyla kendimizi yelpazeliyor ya da vücudumuza su döküyoruz. Sabah saatlerinde bile çadırın içi bunaltıcı derecede sıcak olduğu için dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Kışında çadır kumaşından sızan veya yerden fışkıran sular yüzünden sıkıntı çekiyoruz.
3: İsrail, abluka ve ambargosunu sürdüğü Gazze'ye prefabrik ev veya karavanların girişine izin vermiyor. Gazze'ye iş makineleri ve inşaat malzemelerinin girişine kısıtlanıyor. Bu nedenle İsrail saldırılarında yıkılan evler yeniden inşa edilemiyor.
2: Müzik, şehir ve enerji odaklı etkinlik serisi Positive Vibrations, global pop müziğin en güçlü isimlerinden Zara Larsson'ı İstanbul'da ağırladı. Konserin açılışını da Tarkan şarkısıyla yaptı ünlü sanatçı.

Zararlarsın, Türkiye'deki hayranlarıyla İstanbul Bonus Park Orman'da gerçekleşen konserde buluştu. ...28 yaşındaki İsveçli şarkıcı konserin açılışını Tarkan'ın Dudu şarkısıyla yaptı.

0: konserine özel yaptığı kedi makyajını paylaşan şarkıcı, İstanbul'u ve kedileri seviyorum, İstanbul kedilerin şehri diye seslendi. Larsen'ın konserlerinde bir gelenek haline gelen Lush Life dansını da yaptı. Bir hayranını sahneye davet eden şarkıcı, sosyal medyada viral olan dansını gerçekleştirdi. Aslında yıllardır müzik dünyasında üretim yapan, hatta 10 yaşında İsveç'te yetenek yarışmasında birinci olan Larsen, 2024 yılında bir gecede ünlendi. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcının Clean Bandit'le 2017 yılında seslendirdiği şarkısı Symphony'yi, gökkuşağı altında neşeyle zıplayan yapay zeka ürünü rengarenk Yunus resimlerinin üzerine karamsar yorumlar yazarak paylaşınca, bu absürt zıtlık akımı bir gecede viral hale geldi.
1: Muhteşem Yüzyıl dizisinin yıldızları Halit Ergenç ile Meryem Uzer ile 15 yıl sonra ilk kez aynı projede yer alıyor. İkilinin rol aldığı İmroz'la Bahar filminin setinden bir de video paylaşıldı.
2: Nereden çıktın sen? Aşk ile ben divaneyi, eğer isteğin varsa ateşte gör.
0: Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan karakteriyle sadece ülkemizde değil, dünyada çok sevilen bir ikili oldular.
3: Zinhar göz göze bakmayacaksın. Yüksek sesle konuşmak, gülmek.
4: Yasak biliyor. Çok özledim seni. Hasret kaldım.
0: Meryem Uzerli ve Halit Ergenç bu kez günümüzde geçen bir film için bir arada.
5: Güzeldi tekrardan Meryem'in. Keyifliydi. Sonuçta paylaştığımız bir dönemimiz var. Oyunculuk açısından birbirimize ısınmamız gerekmedi. Zem biliyoruz.
0: Ödüllü yönetmen Özcan Alper imzasını taşıyan İmroz'da Bahar filminin setinde sirtaki yapan ikilinin sahnesi paylaşıldı.

çekimleri Gökçeada'da tamamlanan yapım, adada yolları kesişen iki insanın geçmişleriyle yüzleşirken hayatın sunduğu ikinci şansı keşfetmesini konu alıyor.

0: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla devam ediyoruz.
1: Televizyon tarihinin sevilen aile dramalarından Gilmore Girls, 25. yılına özel hazırlanan belgeselle izleyici karşısına çıkacak. 2000 yılında yayın hayatına başlayan ve 7 sezon boyunca geniş izleyici kitlesine ulaşan kült yapımın belgeselinde başrol oyuncularıyla röportajlar, daha önce yayımlanmamış çekim hataları ve kamera arkası görüntüler yer alacak. $1 milyar aşan gişe geliriyle tüm zamanların en çok izlenen müzik biyografisi olan Michael'ın devamı geliyor. Pop müzik efsanesi Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmin ikincisi, büyük müzikal sahneler başta olmak üzere daha önce çekilip yayınlanmamış bölümleri izleyiciyle buluşturacak. Merakla beklenen filmin 2028'de izleyiciyle buluşması planlanıyor. Call Me By Your Name ve I Am Love gibi unutulmaz filmlerin usta yönetmeni Luca Guadagnino, 83. Venedik Film Festivali'nde onur ödülü alacak. 55 yaşındaki İtalyan yönetmen, modern sinema endüstrisine sunduğu özgün katkılar nedeniyle festivalin Cartier Glory to the Filmmaker ödülüne layık görüldü.
2: Very, very, very good.
1: 83. Venedik Film Festivali 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Casper'lar silahlı suç örgütüyle ilgili hazırladığı 548 sayfalık iddianamede örgüt şeması ve örgütün suç faaliyetleri tüm detaylarıyla anlatıldı. İddianamede örgüte haraç vermek istemeyenlerin iş yerlerinin kurşunlandığı anlara ait görüntüler de yer aldı. NTV'den Osman Terkan iddianameye ilişkin ayrıntıları ve yeni nesil örgütlerin suç faaliyetlerini anlattı. Haberimizde de saati noktalıyoruz.
3: Yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İddianamelerde işte Z kuşağı mafya olarak da geçiyor isimleri ve yoğun bir mücadele var.
4: Evet.
3: Şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı zaten hassasiyetle bir süreç yürütüyor. Daha önceden 295 sanığın yargılanmaya başladığı bir dava süreci vardı. Şimdi buna ek olarak yeni bir iddianame hazırlandı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şimdi bu önemli bir süreç ki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve ekibinin hassasiyetle yürüttüğü bir süreç. Öyle söyleyeyim yani. Ve ikinci bir iddianame Casper'lar suç örgütüne ilişkin. Şimdi biz bu isimleri nereden biliyoruz? İşte Red Kit'ler, Dalton'lar, Casper'lar, Şirin'ler. Yani bir dönemin çizgi film kahramanlarının isimlerini kullanan yeni nesil suç örgütleri ki sıkça isimlerini son yıllarda duyuyoruz. Suç faaliyetlerini de giderek genişletiyorlar. İşte bunlarla yoğun bir mücadele var. Ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı o soruşturma tamamlandığı bir davaya dönüştü ve 149 sanıklı bir dava görülmeye başlanacak. Şimdi iddianameden yansıyan detaylar var. Bir taraftan paylaşılan fotoğraflar var. Bunları sıkça görüyoruz zaten. Silahlı saldırılar. Suç faaliyetleri geniş diyoruz. Yani işte uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasa dışı bahis, haraç, gasp, yağma, adam öldürme, işte örgüt şeması da ortaya çıktı. Hamuçla kaplı İsmail Atız, kendisi elebaşı ve işte onun beraberinde bu suç faaliyetlerini yürüttüğü şüpheliler. İşte bunlarla ilgili yeni bir iddianame söz konusu. Şimdi tabii kapsamlı bir soruşturma. Ki devamının da geleceğini herhalde öngörüyoruz.
4: Bakan diğer iddianamede de yer alan isimler mi bunlar peki?
3: Evet, yani bir kısmı 90'dan fazlası tutuklu zaten bulunuyor. Buna bir çatı iddianamesi diyebiliriz. Şimdi mücadelenin devam edeceğini de şuradan anlıyoruz kapsamlı bir şekilde. Adalet Bakanı Akın Gürley'in son açıklaması dikkat çekici. Artık uluslararası yargı yardımlaşması diyelim, yani müşterek bir mücadele verileceğini belirtti. Bu ne demek? İşte mesela Hamuş lakaplı İsmail Atız çete elebaşı. Bunun gibi burada suç faaliyetini yürüten bu örgütlerin elebaşlarının birçoğu yurt dışına kaçıyor. İşte faaliyetleri oradan devam ediyorlar. Bu ne demek? Yani yakında ki böyle bir süreç zaten devam ediyor ama yakında daha kapsamlı hale getirilecek. Yani uluslararası yargıyla, güvenlik güçleriyle de müşterek operasyonlar düzenleneceğinin bir sinyali.
4: Çok önemli aslında. Türkiye'nin bu suçlarla mücadelede hangi aşamada, hangi seviyede olduğunu da çok net bir şekilde anlatıyor.
3: Tabii. Yani hem bunun yargı süreci var, hem de tabii ki güvenlik güçlerinin sokak çeteleriyle yürüttüğü faaliyetler var. Şimdi yaşları küçük, işte 15 ila 25 yaş arasındaki çocuklardan ve gençlerden oluşuyor. Genellikle ağına düşürdükleri kişiler, işte Anadolu'dan geliyorlar. Ekonomik durumları olmayan ailelerin çocukları bunlar. Bir şekilde sokaklarda yaşam mücadelesi veriyorlar.
4: Nasıl yaklaşıyorlar Osman? Sen çok dosya haber yaptın. Şimdi yaşları çok küçük bir kere. Şimdi pek çok haberde bahsediyoruz. Bir kere bir paraya ihtiyaç var, sevgiye ihtiyaç var sanıyorum. Anlatır mısın bu profilleri bize biraz?
3: Şimdi bir kere bu suç örgütlerinin motivasyonları, ana motivasyonları para. Tamamen para için yapıyorlar. Yani herhangi bir ideolojileri yok açıkçası. Çocukları kullanıyorlar. Neden? Az ceza alıyor çocuklar. O çocukları nasıl örgüte devşiriyorlar? Şöyle söyleyeyim. İşte sosyal medyayı çok aktif olarak kullandıklarını bir kere görüyoruz, biliyoruz. Sosyal medyadan ne yapıyorlar? İşte lüks yaşama özendirerek, işte çok para, bol para, işte ona, lüks araçlar, lüks evler, lüks kıyafetler, takılar ve örgüt elebaşlarının övüldüğü klipler çekiliyor. Ve çocukları bir şekilde o para motivasyonuyla örgüte kazandırmaya çalışıyorlar. Şimdi iddianameden mesela yansıyan önemli detaylardan bir tanesi, yani diyelim ki işte suikast düzenleyecekleri iş insanları, haraç alacakları iş insanlarından mesela sokak hakkı, işte ceza olarak kestikleri birer para var. Gidiyorlar, o paraları işte bu çocuklara hissettiriyorlar. Kendilerine diyelim ki sizin bir iş yeriniz var, sizden haraç isteniyor. Öncelikle iş yerinizin işte fotoğrafı çekilip size yollanıyor. Ondan sonra bu çocuklar kandırılıyor. Kandırılan çocuklara eline silah veriliyor. Genellikle işte motosikletli, sen de hatırlarsın, yani kaskla tanınmamak için ve hızlı kaçmak için Escobar yöntemi deniyor buna. Güney Amerika'dan gelme, devşirilme bir yöntem olduğu belirtiliyor. İşte o motosikletle gidiyorlar iş yeri de silahlı saldırı düzenliyorlar. İşte belirli bir haraç karşılığında. Şimdi bu iddianameden yansıyan detaylardan bir tanesi mesela dikkat çekici. Sokak parası altında bir iş insanı diyor ki benden 5 milyon lira istediler diyorlar. Kimseye borcum olmadığını söyledim. Ama ben alırım, bu benim sokak hakkım. 5 milyon lira vereceksin, vermezsen kardeşlerinin mezarını görürsün ya da kendini mezarda bulursun şeklinde bir tehdit aldığını belirtiyor. Bir başka iş insanı, yapılan incelemeler 15 milyon lira haraç istendiği ve hatta bu iş insanının aracına takip cihazı yerleştirildiği yönde bir detay var. İşte yani bu suç faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu çocuklar örgüte bir şekilde kandırılarak devşiriliyor ve tetikçi olarak kullanılıyor bu çocuklar. Az ceza aldıklarını belirttik. Hatta şöyle söyleyeyim, yani mesela piyon olarak kamikaze drone da deniyor. Bazı iddianamelerde bu şekilde geçiyor. Piyon elemanlar, piyon çocuklar şeklinde de kullanılan ibareler var bu çocuklarla ilgili. Mesela kandırılmışlar, bu iddianameden yansıyan detaylardan. İşte birisi kız kardeşinin tedavi masrafı için 100 bin liraya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu nedenle bu suç örgütüyle irtibat kurduğunu, bunun karşılığında kendisine bir işte eylem düzenlenmesi için bir talimat verildiğini, ancak parasını alamadığını söylüyor, kandırıldığını söylüyor. Bunun gibi
4: tehdit, şantaj da var mı?
3: Var, tabii ki var. Yani o iş insanları zaten küçük çapla başlıyor. Yani mahallelerden başlıyor, sokaklardan, mahallelerden başlıyor. Ardından işte bu örgüte kadar genişliyor. Bu suç yelpazesi.
4: Şunu kastetmiştim. Kullandıkları aslında bu gençlerle, çocuklarla alakalı da hani parayı vermiyorlar diyorsun ya, mesela tehdit, şantaj,
3: tabii.
4: Şeyler.
3: Bu işte bahsediyorlar. Hı-hı. Yani onlarla işte çoğu zaten yakalanmış. Cezaevine konulmuş. Cezaevindeki işte cezaevine girmeden savcılık ifadelerinde bunlardan bahsediyorlar. Yani tetikçi olarak kullanılan çocuklar kendilerini nasıl kandırıldığını, tuzağa düşürüldükleri başka bir boyutu, aynı zamanda nasıl kandırıldıklarını da anlatmışlar, detaylandırmışlar yani.
4: Peki mücadelede uluslararası işbirliği de yine önemli elbette. Son olarak artık da sanıyorum süremizin de çok da sonuna geldik. Kısa bir cevap alabileceğim bir soru daha yönelteyim sana. Şimdi motivasyonları bu ama mücadelede şu an ne aşamadayız? Uluslararası anlamda böyle bir işbirliği var ama bir de galiba cezalarla ilgili bir durum var artık.
3: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda evet bu yasa tasarısı kabul edildi. Yasalaştı. Nedir bu? Çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Şimdi buradaki önemli detay, normal şartlarda bu çocuklar kullanılıyordu, suç faaliyetlerinde ceza almıyorlardı. Ancak burada bir düzenleme var. 15 ve 18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gereken suçlarda artık bu çocuklar 19 ila 27 yıla kadar bir ceza alabilecekler. Yine suça sürüklenen çocuklarla ilgili ifadede değiştirildi. Bunun detayında bahsedelim. Adli süreçteki çocuk ifadesi, hı hı, kullanılacak. Şimdi kapatmadan bir detay daha aktarayım, onu unuttum söylemeyi açıkçası.
4: Lütfen.
3: Yani şimdi iddianameden yansıyan detaylardan bir tanesi de bu yapılan soruşturma, yani operasyon kapsamında adreslerde ele geçirilen silahlar, mühimmatlar. Hı hı. Çok dikkat çekiciydi. Hani bunu da söylemeden geçmeyeyim. Yani uzun namlulu silahlar, işte roket atarlar, el bombaları ki bunları işte suç faaliyetlerinde kullanıyorlar. Yani evlerinden, adreslerinden deyim yerindeyse cephane çıktı. Yani güvenlik güçlerinde bulunan silahları artık suç örgütleri kullanmaya başlamış. İşte tehlikenin boyutu giderek büyüyor yani açıkçası.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
6: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır 39 derece.
5: Hava durumu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Yeniden merhaba. Gece 4 bülteniyle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 592 milletvekilinin 562'si genel kuruldaki oylamaya katıldı. Çerçeve yasa 467 milletvekilinin evet oyuyla yasalaştı. 87 milletvekili ret oyu verdi, 7 milletvekili de çekimser kaldı.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 467 kabul oyuna karşı 87 ret oyuyla kabul edildi. Genel kuruldaki oylamada 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
2: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İyi Parti de tüm milletvekilleriyle yasaya hayır dedi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak, düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu alınan karar gereği tatile girdi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlayacak.
4: Çerçeve yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabulünün ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan değerlendirmeler geldi. Şimdi o açıklamalara yakından bakalım.
5: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terör Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesine değerlendirdi. Yasanın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, düzenlemeye destek veren tüm parti ve gruplara teşekkür etti.
5: Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.
0: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yasanın kabulünü tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bundan sonraki sürece ilişkin uyarılarda da bulundu.
6: Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyit ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz. Bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir.
0: Konuya ilişkin bir açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
7: Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.
0: Paylaşımda bulunan isimler arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da vardı.
3: Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihi adımın Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise çerçeve yasanın 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini tarihi bir an olarak nitelendirdi. Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda güçlü bir destekle kabul edilmesi, meclisimizin ve siyasi iradenin bu hayati konuda ne denli kararlı ve birleştirici bir tutum sergilediğinin en somut göstergesidir, dedi.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avusturya Başbakanı Stoker'le görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.
8: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne bir kez daha çağrıda bulundu. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vize serbestisinin hayata geçirilmesini de istedi. Cumhurbaşkanı bu mesajları Avusturya Başbakanı Stoker'la düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi.
8: 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
9: Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Gazze'de yaşananları hatırlattı.
8: Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan İki devletli çözüme bağlıyız. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalarda bulundu. İran'dan savaş tazminatı istediklerini söyleyen Trump, Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini ve geçişlere açık olduğunu öne sürdü.
10: İran zararları için tazminat talep etti. Ben de bu iyi fikir diye düşündüm. Biz de onların 50 yıllık bir süre boyunca yol açtıkları zararlar için para talep edeceğiz. Ben de tazminat istiyorum.
3: ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı düğümü çözülecek mi? ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'ın son 5 aylık dönemde askeri zararı için tazminat talep ettiğini ifade etti. Bu tazminat talebinin daha önceki görüşmelerde gündeme getirilmediğini iddia etti. Kendisinin de ABD adına meydana gelen zararlar için tazminat istediğini söyledi. İleride yapılacak olası müzakerelerde temsilcilerinden bu konu üzerinde durmalarını isteyeceğini paylaştı. Trump ayrıca İran'ın son 50 yıl içerisinde yüz binlerce protestocuyu öldürdüğünü savunarak Tahran yönetiminin protestocuların ailelerine de tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Son 5 ayda öldürülen 52 bin kişi de bunlara dahildir ifadelerine yer verdi. Trump, İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve ölümlerden de sorumlu olması gerektiğini iddia etti. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ise tamamen açık olduğunu söyledi.
10: Hürmüz Boğazı artık açık. Şu anda Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutan tek güç Amerika Birleşik Devletleri donanmasıdır. Kusursuz bir abluka uyguluyoruz. Durum biraz karmaşık. Çünkü zaman zaman boğaza mayın bırakıyorlar. Tüm boğazı taramadan geçirdik.
3: İran ekonomisine de değinen Trump, ülkedeki enflasyonun %309 seviyesine yükseldiğini belirtti. Tahran yönetiminin askerlerinin parasını ödeyemediğini savundu.
4: İran'da savaş sürerken dikkat çeken bir görev değişikliği yapıldı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine Muhammed Bakır Zülkadir'in yerine Muhsin Rızai atandı. Sertlik yanlısı olarak bilinen Rızai, dini lider Mustafa Hamane'ye de yakın bir isim.
9: İran'da sertlik yanlılarının önde gelen isimlerinden Muhsin Rızai terfi etti. Dini lider Mustafa Hamane'nin yakın müttefiki.

0: Kuvvetleri saldırısında öldürülmesinin ardından genel sekreter atanmıştı. Larry Cani'nin aksine Zülkadir kamuoyuna nadiren açıklama yapıyor.
1: Parhiz koyayım geldi ki baban.
0: Görev değişikliğine herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Politika değişikliğine gidilip gidilmeyeceği de bilinmiyor. Rıza'yı 1981'den itibaren 16 yıl devrim muhafızlarının başındaydı. Ordudan ayrıldıktan sonra İran'daki müesses nizamın önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Rıza'yı dini lider seçildiği Mart'tan bu yana Müjdeba Hamane'ye askeri danışmanlık yapıyor. Muhsin Rıza'yı savaş sırasında sık sık kamuoyuna açıklamalar yaptı. Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kara harekatı olasılığı için harika olur. Binlerce rehini alır. Her biri için milyarlarca dolar kazanırız demişti.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı'ndan çıkış yolu aradığı söyleniyor. Ancak Wall Street Journal gazetesi İran'ın ambargoların kaldırılması, Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesi ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması taleplerinin de Trump'ın çıkış yolu bulmasını zorlaştırdığını yazdı.
3: İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açarsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump savaşta zafer ilan etmeye hazırlanıyordu. Hatta üst düzey danışmanlarına nükleer anlaşma olmadan da masadan kalkmaya istekli olduğunu dile getiriyordu. Ancak İran'dan gelen yeni taleplerde Trump'ın bu hedefine ulaşması zorlaştı. Bu tespitler Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan analizde yer alıyor. İran hafta sonunda Hürmüz'ü açmak için Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesini, yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını ve savaş tazminatının şart koştu. Bu taleplerle Trump'ın çatışmadan çekilme seçeneklerinin daraldığı belirtildi. Tahran'ın uzun ve yıpratıcı bir çatışmaya hazır olduğunun sinyalini verdiği vurgulandı. Washington merkezli düşünce kuruluşu, stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezinin Orta Doğu programı direktörü Mona Yakupyan, İran'ın boğazın yeniden açılmasına yönelik son dönemdeki sert talepleri, Trump'ın bu çatışmadan onurunu kurtaracak bir çıkış yolu bulmasını giderek zorlaştırıyor dedi. Eurasia Grup danışmanlık firmasının İran uzmanı olan Gregory Brev, İranlılar Trump'ın çekilmek istediğine ve boğazı açmaya odaklandığına kesinlikle inanıyor. İşte bu yüzden de sert bir tutum sergiliyorlar dedi. İran'ın Hürmüz boğazını yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla pazarlık kozu haline dönüştürdüğü vurgulandı.
2: Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın kuzeybatısında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok kentte yaşanan yıkım kameraya yansıdı. Ülkenin çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espri ile can kaybı sayısının 111'e ulaştığını açıkladı. 61 binanın sarsıntıya dayanamayıp yıkıldığını da açıklayan Kolombiya lideri yaralı sayısını da 87 olarak duyurdu. Ülkede olağanüstü hal var.
4: Felaket böyle geldi. Depremin meydana getirdiği yıkım farklı şehirlerde saniye saniye kaydedildi. Kolombiya'nın kuzeybatısı 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Onlarca bina yerle bir oldu, yüzlercesi ise ağır hasar aldı. Depremin merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusuydu. Deprem yerin 107 kilometre altında meydana geldi. Çoko yönetim bölgesi başta olmak üzere başkent Bogota, ülkenin en büyük kentlerinden Cali ve Pereira şehri de sarsıntıdan etkilendi. Depremin etkili olduğu bölgelerde havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağları, toplu taşıma sistemi gibi kritik altyapılarda ciddi hasar meydana geldi. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Cali şehrini tepeden gören bir noktada depremin meydana getirdiği hasar ve çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Bölge halkı arama kurtarma ekiplerine destek için yıkılan binalardaki çalışmalara katıldı. Geçtiğimiz günlerde yemin ederek görevine başlayan Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espri ile depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını açıkladı. 61 binanın da sarsıntıya dayanamayıp yıkıldığı belirtildi. Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında ise Pereira geliyor. Kentteki Metacana Uluslararası Havalimanı ile altyapıda zarar gördü. Kolombiya lideri deprem

0: Hemzedelere destek olmak ve hükümetin müdahalesini yerinde koordine etmek için Pereira'da olacağını söyledi. Manizales kentinde ise tarihi katedralin kulelerinden biri çöktü. Yetkililer insanların artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine dönmek istemediğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin taziye mesajı paylaştı. Açıklamada Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğu ve durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Washington'ın Kolombiya halkına destek vermeye hazır olduğunu yazdı.
1: Yeniden yurt gündemine yoğunlaşıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Soruşturmadaki yeni delillere değinen Adalet Bakanı, olaya ilişkin elde edilen FETÖ bağlantılarını anlattı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Soruşturmadaki son durumu anlattı. Kararlılık mesajı verdi.
3: Devlet olarak biz bu cinayeti ortaya çıkartacağız. Yani karanlıkta bir şey kalmayacak. Yani bizim size sözümüz, devlet olarak sözümüz, bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar kim varsa sonuna kadar gideceğiz.
2: Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Bakan Gürlek, dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildiğini hatırlattı. Uzman ekiplerin incelemesinde tespit edilen FETÖ bağlantılarını anlattı. HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğini tespit ettiklerini söyledi.
3: Alerman uçak pilotunun olay öncesinde o tarihte Kemal Batmaz ve Adil Üksüz, yani bir tanesi Hava Kuvvetleri örgütün imamı, bir tanesi de Türkiye imamı. O tarihlerle İstanbul'da özel olarak görüşmesi bile bunların bir örgütsel eylem olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın beraber Türkiye'de uçak pilotuyla, helikopter pilotuyla toplantı yapıp daha sonra da bir gün önce Amerika'ya beraber gittiklerini tespit ettik.
2: Yazıcıoğlu ailesi 17 yıl sonra faillerin tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Fatih Furkan Yazıcıoğlu, bu dosya üzerinde bir gün FETÖ'nün etkisinin kırılacağına inanıyorduk dedi. Tekrar başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmış, 19'u tutuklanmıştı.
1: Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP ve Yeni Parti yarıştı. Kazanan AK Parti ve MHP'nin desteğini alan CHP adayı Seda Dilber oldu. Seçimde ilk iki turda Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 18 oy, CHP'nin adayı Seda Dilber 11 oy aldı. Üçüncü turda ise AK Parti ve MHP meclis üyeleri CHP'nin adayı Seda Dilber'i destekledi. Dilber 22, Özdemir de 19 oy aldı. Seçilme yeterliliğinin sağlanamaması üzerine yapılan son turda 41 oyun 21'ini alan Seda Dilber başkan vekili seçildi. Konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı dedi. Casper'lar adlı silahlı suç örgütüyle ilgili 548 sayfalık iddianamede pek çok detay yer alıyor. Örgütün şeması, örgütün suç faaliyetleri, hatta örgüte haraç vermek istemeyenlerin işyerlerinin kurşunlandığı görüntüler. İddianameye göre Casper'lar saldırılarda ağına düşürdüğü çocukları tetikçi olarak kullanmış.
4: Adı kanlı eylemlerle anılan Casper'lar suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması deşifre edildi. Örgüt elebaşı Hamuç lakaplı İsmail Atız ve örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve rekor hapis cezaları isteniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 548 sayfalık iddianamede örgütün suç faaliyetlerine detaylarıyla yer verildi. İş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istendiği, haraç vermeyenlerin de iş yerlerinin kurşunlandığı anlatıldı. O anlara ait görüntüler dosyaya girdi. İddianameye yansıyan çarpıcı detaylar arasında örgüt elemanlarının poz verdiği silah ve mühimmatlar da yer alıyor. Uzun namlulu silahlar, susturuculu suikast tabancaları, roket atarlar, el bombaları ve balistik çelik yelekler suç örgütünün bir cephaneliğe sahip olduğunu gözler önüne serdi. 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak örgütün kullanat piyonuna dönüştürdüğü çocukları para vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı. İddianameye yansıyan ifadelere göre çetenin eleman devşirme süreci doğrudan silah verilerek değil, yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi masum görünen adımlarla başlıyor. Ardından süreç silahlı eylemlerle devam ediyor. Örgüte devşirilen çocuklara verilen para eylem başına 10 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Ancak iddianamedeki sanık ifadeleri çocukların dolandırıldığını, eylemi gerçekleştiren çocuklara örgüt yöneticileri tarafından para verilmediğini, kandırılan çocukların cezaevine düştüklerini ortaya koydu.
1: Hatay'da orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevler kontrol altına alındı. Yangın Antakya'ya bağlı Narlıca mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki zeytinlik ve makilik alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Adana'da bir kadın 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından ölümle tehdit ediliyordu. Kadın bugüne kadar eski eşi hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak saldırgan kadının evine giderek 3 çocuk annesi kadını bıçakladı.
5: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Defalarca şikayetçi oluyorum. Her seferinde serbest bırakıyorlar. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
2: Daha 2 hafta önce bu sözlerle yardım istemişti. 3 çocuk annesi kadın 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan kadının durumu ağır.
6: Sanki içeri bir erzahil girdi, kadını durmadan bıçakladı.
2: Adana Yüreğir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce eşi Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli tehdit ediyordu. Bir süre önce de ölüm tehdidinde bulunmuştu.
5: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
2: Ayşe Katırcı eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Son olarak eski eşinin evine giden Arif Tanrıkulu kadını defalarca bıçakladı. Saldırının ardındansa sakin bir şekilde sokakta böyle yürüdü. Saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Ağır yaralanan kadınınsa hayati tehlikesi sürüyor.
1: İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde cesedi bulunan 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu'nun şüpheli ölümünün arkasından cinayet çıktı. Polisin araştırmaları üzerine cinayeti ihbarda bulunan komşunun işlediği belirlendi.
7: Yaşlı başlı adamdı yani. Arada pencereden sesleniyordu bize. Biz burada ona işte sepetine meyvesi olsun, yemeği olsun veriyorduk.
8: Komşusunu bıçaklayıp öldürdü. Koku yayılınca cinayeti örtbas edemedi, ölümü ihbar etti. Şüpheli hareketler sergiledi, gözaltına alınınca da cinayeti itiraf etti. Olay 7 Ağustos günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Mehmet Şerif polis arayıp komşusunun evinden kötü koku geldiğini söyledi. Bunun üzerine üst kata çıkınca 64 yaşındaki komşusu Agop Değirmencioğlu'nu dairesinin önünde hareketsiz yatarken bulduğunu iddia etti. Gelen ekipler Değirmencioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedeni adli tıbba kaldırıldı. İlk belirlemelerde yaşlı adamın vücudunda birden fazla bıçaklanma yarası vardı. Olayın cinayet olduğu belirlendi.
7: Burada görüyorduk biz onu ya. Öldürülen şahsın alt katında oturuyordu o.
8: Ekipler ifadesini almak için ihbarcı komşunun kapısını çaldı. Çelişkili beyanlarda bulununca da gözaltına alındı.
9: Gözaltına alınan şüpheli Agop Değirmencioğlu ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi. Başlayan tartışmada ağır hakaretlere maruz kaldığını ileri sürdü. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Aralarında bir alacak verecek meselesi olduğunu duydunuz mu hiç?
7: Zannetmiyorum. Agop rahmetlinin böyle bir şeye ihtiyacı da yoktu ya. Durumu da vardı adamın.
8: Adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da mahallede bir apartmandan gelen kötü kokuyu ihbar etti. Dairede Azerbaycan uyruklu bir erkeğin çürümek üzere olan cansız bedeni bulundu. Şemsi Paşa mahallesinde bulunan bir binadan 3 gündür kötü koku geldiği ihbar edildi. Ekipler söz konusu daireye girdiğinde ise bir erkek cesedi, odada da uyuyan bir kadın buldu. Cesedin Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalov'a ait olduğu, uyuyan kadınınsa ablası Metanet Zeynalov olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemede banyoda ve cesedin bulunduğu yatakta kan izlerine rastlandı. Rövşen Zeynalov'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akli dengesi yerinde olmadığı değerlendirilen abla Zeynalov ise emniyete götürüldü. İzmir'de bir evde yangın çıktı. 4 yaşındaki çocukla anneannesi hayatını kaybetti. Yangının adresi Çiğli ilçesindeki tek katlı müstakil bir ev. Durumu görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak evde bulunan 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'la 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın hayatını kaybetti. Yangında ölen çocuk 23 Ağustos'ta 5 yaşına girecekti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Galatasaray taraftar grubu Ultraslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsa bilet dolandırıcılığı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak gibi birçok suçlamayla karşı karşıya. Şirin'in evinde yapılan aramada ise bulunanlar şaşırttı.
8: Pazar günü gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şirin hakkında birçok suçlama var. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak, tehdit veya hakaret içeren tezahürat, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi suçlamalar arasında. Şirin'in evinde yapılan aramada bulunanlarsa şaşırttı. Bir adet ruhsatsız tabanca, fişekler, 4 adet balistik çelik yelekte, evin farklı yerlerinde 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Evden çıkan bir kasa ise incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şirin'in ismi son günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme geldi. Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor demişti. Muzaffer Şirin'in ismi ilk olarak 1991'de Beşiktaş taraftarı makine mühendisi Oktay Akdemir cinayetiyle gündeme geldi. 30 yaşındaki Akdemir, 14 Aralık 1991'de Galatasaray'ın Ali Samiyen'de Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçtan sonra Şişli'de otobüs beklediği sırada Galatasaraylı bir grup taraftarın saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Muzaffer Şirin de tutuklanarak yargılanmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.
1: Transfer haberi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan futbol yorumcusu Burhan Can Terzi gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan İstanbul'da gözaltına alınan Burhan Can Terzi adliyeye götürüldü. Savcılıkta adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakimlik futbol yorumcusunu serbest bıraktı. Burhan Can Terzi, Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Cemal Musiala ile anlaştığını ve Alman futbolcunun kısa süre içinde de sarı kırmızılı takıma katılacağını öne sürmüştü. Terzi'nin söz konusu iddiasının ardından Galatasaray yönetimi haberleri yalanlayarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Önceki gün birçok ilde şiddetli rüzgar dev dalgalara neden oldu. Yetkililerin denize girişi yasaklamalarına rağmen peş peşe boğulma haberleri geldi. Bir gün içinde 3'ü çocuk 8 kişi öldü, kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ölenlerden biri 34 yaşındaki hakem Hakan Ergin'di.
8: Dev dalgalar nedeniyle akıntıya kapıldı. Eski futbolcu ve hakem Hakan Ergin hayatını kaybetti. Zonguldak Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamıştı. Ancak uyarılara rağmen Uzunkum plajında denize giren 34 yaşındaki hakem Hakan Ergin dalgalar arasında kayboldu. Aynı zamanda Kızılay Kan Merkezi kan bağış kazanım koordinatörü olarak görev yapan Ergin'in cansız bedeni bulundu. Aynı gün içinde kentten bir boğulma haberi daha geldi. Ankara'dan turla Zonguldak'a giden 16 yaşındaki Suriyeli genç Filyos'ta denize girdi. Dalgalara kapılan genci kuzeni kurtarmaya çalıştı ancak o da boğulma tehlikesi geçirdi. Tekrar kıyıya çıktı. Suda arama çalışması sürüyor. Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Emin Ulaş Usta denizde yüzerken kayboldu. Durumu fark eden dayısı Hasan Voyvat da onu kurtarmak için suya atladı. Ancak ikisi de hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de dev dalgalar vardı. Kumcağı sahilinde denize giren 19 yaşındaki Arif Tosun'la denize girişlerin yasaklandığı Sarısu sahiline yüzmeye giden kişi yaşamını yitirdi. Babalı sahilinde de suda çırpınan vatandaş gözden kayboldu. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da Derya Ülger'le 5 yaşındaki Ada Yakut Fırat Nehri'nde yüzüyordu. İkisi de suda kayboldu. Ülger ve Yakut'un cansız bedenlerine ulaşıldı.
10: Samandağ, Çevrik.
8: Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaymakamlığın yasağına rağmen denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. İkisini ekipler kurtardı. 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen ise hayatını kaybetti.
1: İstanbul Avcılar'da denize girmek yasaklandı. Sebep bu kez hava koşulları değil, deniz suyunun durumu. Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir hafta önce Ambarlı sahilinden deniz suyu numuneleri aldı. Yapılan testlerde, alınan örneklerde insan sağlığı için risk oluşturacak unsurlar tespit edildi. Avcılar Kaymakamlığı risk raporu doğrultusunda halk sağlığının korunması için Ambarlı sahilinde denize girilmesini yasakladı. Sahile uyarılar yerleştirildi. Ancak yasağa rağmen denize girenler görevliler tarafından sudan çıkarıldı. Şanlıurfa'da bir marketin su giderine lavabo açıcı dökülmesi sonucu patlama yaşandı. 5 kişi yaralandı. Haliliye ilçesinde bir marketin deposunda tadilat yapılıyordu. Su giderine lavabo açıcı döküldü. O sırada meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu da patlama oldu. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde reaksiyon sonucu toksit gaz belirlendi. Gazın normal değerin üstünde ölçüldüğü ve ortam havalandırmasının da yapıldığı belirtildi. Üniversite sınavına giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih süresi doldu. Artık onlar için yeni bir süreç başlıyor. Öğrenciler heyecanla üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek.
11: Lise kimliğini düşünüyorum ve umarım da güzel olur. Birazcık kararsızdım ne yapsam neysem diye ama danışmanlar, tercih danışmanları bana çok yardımcı oldular.
2: 29 Temmuz'da başlayan YKS tercih dönemi bitti. Şimdi üniversite adayları hayallerindeki üniversiteye girebilmek için bekleyecek.
12: Yorucu geçti açıkçası benim için. Çok üniversite gezdim. Uluslararası ticaret düşünüyorum.
13: Şimdi okulları geziyoruz. En iyi okulu tercih etmeye çalışıyoruz. Hangisi güzelse orada okumak istiyoruz yani.
14: Hangi bölümü düşünüyorsunuz?
13: İletişim bilişim sistemleri. Şu an son 2 yıldır revaçta olan bir bölüm.
2: Öğrenciler daha çok bilişim odaklı bölümlere yönelmeye başladı.
15: Özellikle veri bilimi gibi, yapay zeka gibi ya da bunların entegre edildiği bölümlerin çok daha fazla revaçta olduğunu görüyoruz. İşte yönetim bilişim sistemleri gibi yani multidisipliner dediğimiz ya da hibrit dediğimiz bölümler öğrenciler tarafından biraz daha ilgi çekiyorlar.
2: Uzmanlar tercih edilen bölüm için gelecek odaklı düşünülmesini tavsiye ediyor.
16: Elbette ki diploma çok önemli. Çok önemli bir karar veriyor öğrenci geleceği için. Ama aldığı diplomanın, okuduğu yılların ona aynı zamanda kendini nasıl geliştireceğini de öğretmesi lazım. Bilgi, beceri, yetkinliklerin sürekli gelişebilir olması lazım. Diplomanın kazandırdıklarını daha sonraki yıllarda hangi sertifikalarla, hangi eğitimlerle destekleyebileceğini bir yol haritası haline çevirebilmeli öğrencimiz.
1: Okulların açılmasına bir ay var ama alışveriş telaşı da başladı. Çanta, defter, kalem derken ihtiyaç listesi uzuyor, ailelerin ayırması gereken bütçe de büyüyor. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar geçen yıla göre ortalama %20 arttı.
2: Yeni eğitim öğretim yılında okullar açılmadan önce öğrencilerin hazırlıkları başladı. Kırtasiyelerde okul alışveriş hareketliliği var.
17: Heyecanlıyım. Çanta bakacağım, kalem bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım, uç bakacağım.
18: 9'a geçtim. Kendi işte defter, kalem tarzı ihtiyaçlarımı almaya geldim.
19: Kızım işi yapıyorum. 3800-4000 civarında çıkıyor tutarlar.
2: Kırtasiye ürünlerinin fiyatları ise geçen seneye oranla ortalama %20 arttı. Okul çantaları 600 ila 8000 lira arasında değişiyor. Beslenme çantası 300, defter 80, kalem kutusu 200, kalemlerin düzinesi ise ortalama 70 lira.
20: Geçen yıla göre ekonomik ürünlerde 1500-2000 liraydı. Bu yıla takriben de bu fiyat 2500-3000 civarı. Bir tık daha lüks ürünlerde ise geçen yıla göre 2500-3000 iken bu yılda 4500-5000 civarı falan malzemesine göre değişebiliyor.
21: Liste kabarık. Listede defterler var, kitaplar var, sözlük, boyalar. İllaki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı diyebilirim.
2: Uzmanlar bütçeye uygun ürünler ararken sağlıksız merdiven altı kırtasiye ürünlerine karşı da uyarıyor.
1: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumların yakınları gece yarısı isyan çıktığı iddiasıyla cezaevi önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, mahkum yakınlarına megafonla isyan olmadığını belirten duyuru yaptı. Ancak mahkum yakınları sabaha kadar cezaevinin önünde beklemeyi sürdürdü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda İsyan çıktı, ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Plastik atık tehlikesi giderek büyüyor. Artık anne karnındaki bebekte bile rastlanan plastikler uzmanlara göre doğanın çözemediği bir sorun. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nüket Sivri laboratuvarda plastiklerin tehlikesini ve yapılması gerekenleri anlattı.
22: Plastikler ve mikroplastikler doğanın hiç sevmediği ürünler. Çünkü kullanıldıktan sonra attığımızda doğada parçalanması yüzyılları buluyor. Bakın bu elimde görmüş olduğunuz plastiklerin en küçük boyutları küçük ancak verdiği zarar büyük. Biz şu anda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Laboratuvarındayız. Profesör Doktor Nüket Sivri ile beraberiz, çevre mühendisi, ve bize bu plastiklerin nasıl doğaya zarar verdiğini anlatacak. Hocam merhabalar.
23: Merhabalar, hoş geldiniz.
22: Hoş bulduk. Hocam şimdi elimde sizin deyiminizle kırık plastikler var. Bu ne anlama geliyor?
23: Aslında şu anda görmüş olduğunuz, tanıyamayacağınız kadar kırılmış, doğada fiziksel parçalanmaya uğramış ürünler. Gördüğünüz gibi baktığınızda bunu tanıyamıyorsunuz. Normalde bu bir pet şişe olabilir, bu sizin kullandığınız bir çöp torbası olabilir ya da bu bir kalemin parçası olabilir. Zaten bu noktaya geldikten sonra asıl kalıcılık, asıl toksik etkiler başlıyor. Burada görmüş olduğunuz ürünlerden hangisi olursa olsun bizim için boyut açısından önemli. Her biri, ki buna ıslak mendiller de dahil ya da yüzey temizlik mendilleri de dahil, görmüş olduğunuz bu ürünlerin her biri kendi yapılarında aslında plastik fiber dediğimiz ya da plastik yapılar içeriyor.
22: Bunların... Hocam şimdi bir şey merak ediyorum. Şimdi en çok kullandığımız ürünler, yani pet şişe. Evet. Her gün kullanıyoruz.
23: Maalesef.
22: Bunun anlamı nedir?
23: Aslında bu bizim hayatımızı kolaylaştıran bir ürün. Neden? Çünkü taşınması açısından hafif bir ürün. Özellikle çok kolay bir şekilde uzaklaştırabiliyoruz. Yani elimizden uzaklaştırdığımız zaman bir atık haline geliyor. Atık ürün haline geliyor. Ama asıl iş sonradan başlıyor. Çünkü doğanın çözemediği bir problem bu. Doğa onunla nasıl başa çıkacağını bilemiyor çünkü doğal bir ürün değil. Bu manada önce küçük küçük kırılmalar ve daha sonrasında mikro nano boyuta ulaşana kadar da etkilerini göstermeye devam ediyor.
22: Ve kullanılan
23: temizleme mendilleri.
0: Evet, son dönemlerde çok sıklıkla kullanılmaya başladı yüzey temizlik mendilleri. Hangisini alırsanız alın zaten ürünlerin içerisindeki o fiber dediğimiz yapıyı görebiliyoruz. Mikroskopta da çok küçük olan boyutlar daha sonrasında ekosistemde yer eden ve ekosistemde kalıcı hale gelen diğer organizmalar tarafından tüketildiğinde de maalesef ölümüne kadar ulaşabilen bir boyut gösteriyordu.
3: Hocam örneklerle devam ediyoruz. Evet. Kozmetik ürünler. Hı-hı. Onlar da içinde bolca anladığımız kadarıyla, hı-hı, plastik barındıran.
0: Tabii öz bakım ürünlerinde kullanıma göre, kullanım amacına göre tercih edilebiliyor. Yine çok küçük ürünler, yansıda görmüş olduğunuz mikroskopik görüntülere baktığınızda bunların boyutları açısından bir saç teli kalınlığında olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok küçük olduğu için, gözle görünmez olduğu için ciddi de bir bariyer oluşturabiliyor ve sonrasında belki hasarlara sebep olabiliyor. Ancak bu demek değildir ki her ürünün içerisinde var. Hı hı. Çünkü kozmetik ürünler durulanan ve durulanmayan ürünler olarak kategorize edilebiliyor. Bunların içerisinde barındırdığı plastikler ya da polimer yapılar eğer durulanansa doğaya karışıyor ama bazıları durulanmadığı için kendi bedenimizde de kalabiliyor.
3: Hocam güneş kremi görüyorum burada.
0: Evet, bazı güneş kremlerinin içerisinde de özellikle diğer kimyasallarla birlikte olabilir, eklenebilir. Hı-hı. Tabii ki bunların amaçları da var. Dediğimiz gibi peeling ürünleri gibi ya da güneş kremleri gibi işin içerisinde polimer yapılar da eklenmiş olabiliyor.
3: Ne tavsiye edersiniz insanlara?
0: Aslında biz ülke olarak hem kentsel hem yerel halk olarak kendi iç yapımızda kullanabileceğimiz ürünleri, ki bu ürünler içerisinde eğer farklı bir üründe varsa tercih edebileceğimiz ürünleri kullanmak. Plastik kullanmaktansa daha eş değeri olan farklı bir yapıyı kullanmayı öneririm. Tek kullanımlık plastikler Avrupa'nın birçok ülkesinde yasaklandı ve artık Türkiye için de geçerli. Türkiye için de sınırlarda kotalar var. Tek sağlık mantığı içerisinde sizin kullandığınız bir plastiğin, bir plastik ürünün ya da bir kirleticinin daha sonrasında insan, hayvan, bitki ve çevreye ulaştığını görüyoruz. Bu matematikte bizim de artık küçük bir parçayı bile kullanmaktan imtina etmemiz, kullanmaktan vazgeçmemiz gerek.
3: Bir kişi bile
0: kesinlikle
3: tonlarca ton atığı, hı-hı, engellemeye yetebilir değil mi?
0: Tabii. Yani sonuçta alışkanlıklar, kullanım alışkanlıkları işin içerisinde. Siz kullanım alışkanlıklarınızı ne kadar plastikten uzak hale getirirseniz hem daha sağlıklı, hem çevreye daha dost, hem de diğer atık ürünler açısından da daha faydalı hale gelmiş olacak.
1: Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışmalar da devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyetleri durduruldu. 52 tesise 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Adana'da ise tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti. Sudan numune alındı.
8: Akdeniz'de plastik kirliliği artıyor. Kirliliğin izleri Adana'daki kanallarda da göründü. Seyhan Nehri'ne bağlanan drenaj kanallarında mikroplastik yoğunluğu tespit edildi. Ekipler sudan numune aldı.
4: Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatları üzerine 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz. Müsamaha göstermeyeceğiz. Gerekli olursa kapatırız.
8: Antalya'da da mikroplastik kirliliğine karşı temizlik çalışmaları sürüyor. Deniz yüzeyindeki atıklar deniz süpürgeleriyle toplanıyor.
6: Deniz süpürgesiyle yüzer katı atıklar deniz ortamından uzaklaştırılıyor. İlk 10 günlük çalışma kapsamında toplam 27 metreküp atık toplanmış olup temizlik çalışmaları devam ediyor.
8: Kentte izinsiz faaliyet gösterdiği değerlendirilen işletmelerde denetleniyor. Akarsu ağzında atık toplama bariyerleri kuruluyor. Amaç, plastik atıkların denize ulaşmasını engellemek.
6: Plastik kırarak geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren işletmelere ve ayrıca merdiven altı olarak tanımlanabilecek işletmelere baskın denetimler gerçekleştirilmiştir.
8: Türkiye genelinde 2021'den bu yana plastik ve geri dönüşüm tesislerine yönelik 43.096 denetim yapıldı. 2 milyar 300 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. 322 tesisin faaliyeti durduruldu.
1: Türkiye, Avrupa Birliği'nin 150 euro ve altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik yeni düzenlemesinden muaf tutuldu. Bu durum Türkiye'deki e-ihracatçılar için de Avrupa pazarında önemli bir fırsat yarattı. Sektör temsilcileri bu fırsatı değerlendirmek için kapsamlı bir e-ihracat stratejisine ihtiyaç olduğunu söylüyor.
5: Avrupa Birliği dışından gelen posta yoluyla, e-ihracat yoluyla gelen tüketici alışverişlerinin, online alışverişlerine bir kota getirdi. 3 euro her alışverişe bir vergi getirdi. Türkiye'nin gümrük birliği kapsamında bundan muaf tutulması kararı çıktı.
8: Avrupa Birliği 1 Temmuz itibarıyla 107 euro altındaki e-ticaret ithalatlarına tanınan gümrük vergisiz işlem muafiyetini kaldırdı. Bu adımla Avrupa Birliği dışından doğrudan tüketicilere gönderilen 107 euro altındaki paketlerin her birine 3 euro gümrük vergisi getirildi. Ancak Türkiye bu vergiden muaf. Gümrük Birliği kapsamındaki avantaj dijital belgeyle korundu.
5: Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Çünkü Avrupa Birliği e-ticaret, e-ihracat anlamında aşağı yukarı yıllık 100 milyar dolarlık bir pazar. Bizim buradaki pazar payımız %2'lerde. Yani biz 2 milyar dolar yapıyoruz.
8: Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne e-ihracatını yükseltmek için kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç olduğunu söyledi.
5: Bizim öngörümüz Avrupa Birliği dışından gelen ürünlerde %20'ye kadar gidebilecek bir pazar payı almamızı çok doğal buluyoruz.
1: Evim sistemine yeni şartlar getirildi. Üst limitler artırılırken sözleşme sayısı bir kişi için 2 ile kısıtlandı. Şirketler artık topladıkları paraları riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek.
8: Tasarruf finansman şirketleri için şartlar sıkılaştırılıyor. Kamuoyunda evim sistemi olarak biliniyor. Banka kredisi kullanmadan konut, iş yeri ve araba alınabiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu şirketler için yeni düzenlemeler getirdi. Şirketler topladıkları parayı riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek.
7: BDDK'nın özellikle bu şirketleri daha denetim altına alması ve ciddi anlamda şirketlerin sayılarının azalması, daha kontrollü, daha BDDK'nın denetimini de gerçekleştiren bir sistemin hayatımıza girmesine neden olmuştuk.
8: BDDK Ekim ayında da değişiklikler yapmıştı. En erken teslimat süresi 107 günden 180 güne çıkarılmıştı. Teslim için ödenmesi gereken tutar %40'dan %45'e yükseltilmişti.
7: Bu sefer şirketlerin yoğunlaşma riskini biraz daha sağlıklı yönetebilmesi imkan sağlayan düzenlemeler. Burada özellikle işte tek bir müşterinin tek bir sözleşmeyle ilerlemesi bence bu yoğunlaşma riskinin daha sağlıklı yönetilmesi anlamındaki alınan düzenleme.
8: Düzenlemeyle sözleşme üst limitleri de 2 katına çıkarıldı. Taşıt finansmanı için azami limit 6 milyon 250 bin lira, konut için 62 milyon 500 bin lira olacak. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek.
1: Ve spor diyelim şimdi de. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da. Sarı lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak.
9: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
10: Bizim için yarın tek bir amaç var. Sturm Graz maçı ve buradan tur geçerek İstanbul'a dönmek.
9: Üçüncü öneleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenen Sarı Lacivertliler saat 21.30'da rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Deplasmana avantajla giden Sarı Lacivertliler'de Osterwolde sakatlığı, Musaba ve Ederson'sa sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ilk maçtaki sonucun turu getirmediğini hatırlattı.
10: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz ve avantajımızın farkındayız, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik.
9: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Şikrinyer, Ake, Brown, Kante, Genduzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu gece turu geçen taraf playoff'ta Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
1: Trendyol Süper Lig'de ise yeni sezon için artık geri sayım sürüyor. Cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftarları farklı bir heyecan bekliyor bu kez. Federasyon futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği Fantezi Ligi milli yıldızlarla tanıttı.
11: Demek ki yarın maça yine aynı taktikle çıkıyormuşuz.
12: 4-6-0 mı?
13: Dikkatli olanlar 4 forvet oynadığımızı anlarlar.
14: Beyler, taktik konuşmayı seviyorsanız sizi Fantezi Ligi alalım.
24: Futbol severler yeni sezonda Trendyol Süper Lig tutkusunu kendi kuracakları takımlarla da yaşayacak. Futbol Federasyonu mobil uygulama ve internet üzerinden oynanacak Fantezi Lig projesini hayata geçirdi. Dijital Ligler Müdürü Polat Güngör oyunun kurallarını anlattı.
25: Oyunun adının neden Fantezi Lig olduğunu soruyor olabilirsiniz. Dünyadaki örneklerden yola çıkarak Fantezi Lig, İngiltere Premier Lig, NBA, La Liga, bunların hepsinin oyunun adı Fantezi Lig. Hesabı oluşturduktan sonra isim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet, ülke, opsiyonel, telefon numarası, şifre, bunları kuruyoruz. Siz bu 100 milyon bütçe doğrultusunda bir takım oluşturacaksınız.
24: Trendyol Süper Lig'in her haftasında 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler sürpriz ödüller kazanacak.
1: Gianni Infantino FIFA'yı özelleştirme planından vazgeçmesine rağmen tepkileri dindiremiyor. Üç kıtanın konfederasyonları FIFA başkanına güvenini kaybettiklerini açıklayarak seçim mesajı verdi.
24: Gianni Infantino'nun koltuğu sallanıyor. FIFA'yı özelleştirip %20'lik hissesini 4 milyar dolara yatırımcı grubuna satma planı suya düşen Infantino, özür dilemesine rağmen futbol dünyasını sakinleştiremedi. FIFA başkanına güvenlerini kaybettiklerini açıklayan Avrupa, Asya ve Kuzey Orta Amerika konfederasyonları ortak açıklamayla Infantino'yu hedef aldı. UEFA, AFC ve CONCACAF başkanlarının imza attığı mektupta, futbolda liderlik bir mülk değildir. Liderlik kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında bu görev terk edilmiş olur ifadeleri yer aldı. FIFA'nın özür metnine de değinen konfederasyonlar, bu bir iletişim başarısızlığı değildir. Futbolun tanık olduğu şey bir muhakeme ve sağduyu başarısızlığıdır dedi. Bu ifadeler Infantino'ya erken seçim mesajı olarak yorumlanırken FIFA başkanı da destek turlarına başladı. Genel kuruldaki 211 oyun 54'üne sahip olan Afrika Konfederasyonu CAF'la anlaşan Infantino, Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL'le de temaslarını sürdürüyor. FIFA'da değişim isteyen grubun olası erken seçimdeki başkan adayının kim olacağı da merak ediliyor. The Guardian gazetesi, Kuzey Orta Amerika Konfederasyonları CONCACAF'ın Kanadalı Başkanı Victor Montagliani'nin harekete liderlik yapacağını iddia etti.
1: Bazen tek bir kelime sayfalarca anlatılacak bir düşünceyi içinde barındırır. Maori dilindeki bir kelime de işte tam olarak böyle. Kaiti Akitaganga, dünyanın en güzel kelimesi olarak seçildi. Doğayı yalnızca korumayı değil, gelecek kuşaklara emanet bilinciyle sahiplenmeyi anlatıyor. Finale kalan kelimeler arasında Türkçeden de yakamoz var. Peki bu kelimeler bize ne anlatıyor? Uzmanından dinleyelim, haberimize de noktalayalım.

0: Tahiti Akitanga. İlk defa duyulduğu anda bir şey ifade etmese de 75 ayrı dil incelendiğinde en güzel kelime olarak belirlendi. Araştırmayı uluslararası bir dil öğrenme platformu gerçekleştirdi. 223'ü aşkın kelime öne çıktı. En güzeli ise Maori dilinden seçildi. Orman yangınları, kuraklık, seller, iklim krizinin etkileri hayatın neredeyse her alanında görülebiliyor. Belki de bu yüzden dünyanın en güzeli seçilen kelime doğaya bakışımızı değiştirmemizi öneriyor. Tahiti Akitanga doğayı sahip olunan bir kaynak değil, gelecek nesillere aktarılması gereken bir emanet anlamında kullanılıyor.
1: Diyor ki sen doğayı korumayı bir görev olarak değil, bir manevi ve toplumsal sorumluluk olarak alacaksın diyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Yani işi göreve edinme, bu senin maneviyatının bir parçası olsun. Sen bunu toplumsal bir sorumluluk olarak içselleştirmiş ol diyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Zaten emanet de nedir? Senin onu korumandır. Kimin için korursun? Sahibi için korursun. Peki doğal çevrenin sahibi kim? Hepimiz değil miyiz?
0: Kökleri Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori kültürüne uzanıyor. Bu anlayışta toprak, deniz ve doğal yaşam yalnızca yararlanılacak kaynaklar olarak görülmüyor. İnsanla doğa arasında kuşaklar boyunca devam eden bir bağ olduğu kabul ediliyor.
1: Ne yazık ki biz şu anda biraz emanete hıyanet ediyoruz. Yani düşünün şu küresel iklim değişikliği, iklim krizi, iklim felaketi. Bu durumda çocuklarımız nasıl yaşayacaklar? Yine şey doğal çevrenin korunması diyoruz. Hani doğa deyince biyolojik çeşitlilik aklımıza geliyor değil mi? Dolayısıyla biyolojik çeşitliliği de korumamız gerekir diyoruz ama 1970'lerden bugüne kadar yaşayan gezegen raporuna göre biz yaşayan diğer canlıları %70 oranında kaybetmişiz.
0: Listenin 15. sırasındaysa Türkçe bir kelime var. Doğanın sunduğu eşsiz güzelliği anlatan yakamoz da finale kalan kelimeler arasında.
1: Nedir yakamoz? Denizdeki canlıların hareket ederken çıkardığı parlaklıktır. Yani dolayısıyla siz böyle gece karanlığında şeyde olursunuz, teknede olursunuz, bir bakarsınız suyun içerisinde yakamoz var. Niye? Orada o balıklar hareket eder, canlılar hareket eder. Onlardan yansıyan ışık size gelir. Ah, güzel yakamoz dersiniz, bayılırsınız ona. Şimdi işte bu güzellikleri ortaya çıkarmak lazım. Ama yakamozun devam etmesi için hayatımızda da bizim o deniz canlılarını emanet almamız gerekiyor. Emanet çok önemli. Yani güzellikleri görmek önemli ama o güzellikleri yaşamak istiyorsak da bizim emanete hıyanet etmememiz, daha doğrusu Kaitiaki Tanga yapmamız gerekiyor ki o yakamozu herkes görebilsin. O doğal güzellikleri bizim torunlarımız bizim yaşadığımız gibi yaşayabilsinler.
2: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini koruyacak. İstanbul ve Bursa'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 34-37 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara ve Eskişehir 33 derece. Ege'de İzmir 38, Manisa 39 derece. Şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Antalya'da 40, Adana'da 44 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece. Hava durumu.
3: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo.
4: Mutlu günler, saat 5 oldu, gelişmeleri aktarıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda da kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 592 milletvekilinin 562'si genel kuruldaki oylamaya katıldı. Çerçeve yasa 467 milletvekilinin evet oyuyla yasalaştı. 87 milletvekili ret oyu verirken 7 milletvekili ise çekimser kaldı.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 467 kabul oyuna karşı 87 ret oyuyla kabul edildi. Genel kuruldaki oylamada 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
6: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
7: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İyi Parti'de tüm milletvekilleriyle yasaya hayır dedi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak, düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu alınan karar gereği tatile girdi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlayacak.
4: Tarihi düzenleme meclisten geçti. Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamaları var sırada.
8: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terör Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Yasanın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, düzenlemeye destek veren tüm parti ve gruplara teşekkür etti.
8: Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.
2: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yasanın kabulünü tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bundan sonraki sürece ilişkin uyarılarda da bulundu.
9: Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyit ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz. Bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir.
2: Konuya ilişkin bir açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
10: Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.
2: Paylaşımda bulunan isimler arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da vardı.
7: Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihi adımın, Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.
11: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise, çerçeve yasanın 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini tarihi bir an olarak nitelendirdi. Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda güçlü bir destekle kabul edilmesi, meclisimizin ve siyasi iradenin bu hayati konuda ne denli kararlı ve birleştirici bir tutum sergilediğinin en somut göstergesidir, dedi.
4: Süreç yasası meclisten onay aldı. Peki şimdi nasıl bir takvim işleyecek? Yasanın uygulanması için hangi şartlar aranacak? Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan değerlendirdi.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
12: Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Yani nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın iradesini tecelli ettiği yer. Ve bu kadar büyük bir rakamla kabul edilmiş olması tabii ki önemli. Demek ki parlamenterlerin zihninde bu çerçeve yasaya yönelik olarak bir soru işareti yok büyük bir çoğunluğunda. Ve dolayısıyla evet oyu kullandılar. Tabii bu sürecin geri planında çok büyük eforlar var. Yani meclis çatısı altında sivil toplum örgütlerinden tutun da akademisyenlere kadar çok geniş bir kitle meclisteki milletvekilleri tarafından, o kurulan komisyon tarafından dinlendi. Tabii böyle bir gayretin iki farklı boyutu var. Birincisi 40 yıldan uzun bir süredir terörle mücadele ediyor Türkiye Cumhuriyeti, Türk insanı. Ve dolayısıyla terör örgütüne yönelik büyük bir güvensizlik var. Öte taraftan da ikinci boyut, bu sürecin, bu sorunun bir şekilde çözülmesi lazım. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu süreci ben başarıyla yönettiği kanaatindeyim. Hem muhalefete, hem sivil toplum örgütlerine, hem halka bu süreç gerektiği zaman ve uygun bir çerçeveyle anlatıldı ve bugün de bu kanun meclisten geçti. Tabii önemli olan artık şu an kimin ne kadar neye destek verdiği vermediği değil. Bundan sonraki süreci nasıl ilerleyeceğidir. Nihayetinde 15 günlük bir süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı bu kanunu onaylayacak. En fazla 15 gün içerisinde ve ondan sonra kanunun dikte etmiş olduğu o uygulama usulleri gerçekleştirilmeye başlanacak. Önemli olan bu süreçte neyle karşılaşılacak? Bu durumların bir projeksiyonu çıkarılması. Bu yasanın bence en önemli unsuru terör örgütünün silah bırakması yoluyla belirgin bir sürecin başlatılması ve bu sürecin neticesinde Türkiye'nin PKK-KCK öznelinde, çünkü diğer terör örgütlerini kapsamıyor, terör sorununu noktalamış olması ve bu istikamette de terör örgütlerinin nasıl silah bırakacağı, bu silah bırakmanın nasıl kontrol edileceği ve aynı zamanda hukuki süreci nasıl işleyeceği konusunda çok kısa olmakla birlikte, çünkü 12 madde gerçekten çok kısa bir kanundur. O yüzden çerçeve kanun deniyor buna. Çünkü çerçeve kanun anlamı şu bu arada. Çerçeve kanun çıktıktan sonra uygulamaya yönelik ilave düzenlemeler yapılabilir. Ve bu düzenlemeler illa kanun olmak zorunda değil. Dolayısıyla yönetmelikler veya uygulamaya yönelik yönerge dahil daha alt hiyerarşideki düzenlemelere muhtemelen ilgili kurumlar yapacaktır fiiliyata dönüşmesi açısından. Dolayısıyla bu kanunda af değil ancak infazların dondurulması ve ertelenmesi üzerinden bir süreç oluşturulmuş. Kanun aslında gayet net bir şekilde ifade ediyor. Orada uzatmayla ilgili bir koşulu da net bir şekilde ifade etmişler. Süreç işlerken kurulan ve bu konuyu takip edecek olan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı liderindeki komisyon gerektiğinde ilave süre uzatmaları yapabiliyor. Ancak kanun net bir şekilde bu kanundan faydalanma şartını 6 ay olarak belirtmiş. Dolayısıyla bir muğlaklık yok. Gayet net bir takvim var. Tabii şunu da ifade etmek lazım. DEM Parti hem Kandil'le hem de İmralı'yla sürekli görüştü. Hükümetle de irtibat halindeydi. Bu nedenle bu kanunun uygulanması aşamasında kimin ne zaman ne yapacağı konusunda muhtemelen özellikle Kandil'in zihninde net bir yol haritası var. Bu nedenle bu kanunda eğer o 6 ay ibaresi net bir şekilde yazılmışsa PKK-KCK'nın da bu 6 aylık süreye uygun olarak bir yol haritası çıkartmış olduğu kanaatindeyim ben. Aslında bu maddeler bu kanunun felsefesini bize anlatıyor. Arka plandaki düşünce tarzını anlatıyor. Şimdi birincisi 40 yıldan uzun bir süre Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek üzere faaliyet göstermiş bir terör örgütü eğer böyle bir sürece girdiyse güven genellikle sıfırdan başlar. Yani

0: olumlu bir şekilde bu süreci sunuyor. Yani koşullar var. Bu koşullar her şeyin zamanında yapılması ve usulüne göre yapılması istikametinde. Neden? Onu da ifade edeyim. Çünkü geçmişte biliyorsunuz ha burada bir olay yaşandı. Ve bu olay terör örgütünün ve destekçilerin tahrikleri üzerine o sürecin sonlanmasına yol açtı. Dolayısıyla bu süreç eğer devam edecekse sessiz bir şekilde ve o yol haritasında belirlenmiş her bir adım neyse uygun, usulüne uygun ve aynı zamanda etik sınırlar dahilinde atılarak gerçekleştirilmesi gerekiyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avusturya Başbakanı Stoker'le görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilere dair mesajlar verdi.
2: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne bir kez daha çağrıda bulundu. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vize serbestisinin hayata geçirilmesini de istedi. Cumhurbaşkanı bu mesajları Avusturya Başbakanı Stoker'la düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi.
2: 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
3: Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Gazze'de yaşananları hatırlattı.
2: Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemli olan iki devletli çözüme bağlıyız. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalarda bulundu. İran'dan savaş tazminatı istediklerini söyleyip Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini ve geçişlere de açık olduğunu öne sürdü.
4: İran zararları için tazminat talep etti. Ben de bu iyi fikir diye düşündüm. Biz de onların 50 yıllık bir süre boyunca yol açtıkları zararlar için para talep edeceğiz. Ben de tazminat istiyorum.
5: ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı düğümü çözülecek mi? ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'ın son 5 aylık dönemde askeri zararı için tazminat talep ettiğini ifade etti. Bu tazminat talebinin daha önceki görüşmelerde gündeme getirilmediğini iddia etti. Kendisinin de ABD adına meydana gelen zararlar için tazminat istediğini söyledi. İleride yapılacak olası müzakerelerde temsilcilerinden bu konu üzerinde durmalarını isteyeceğini paylaştı. Trump ayrıca İran'ın son 50 yıl içerisinde yüz binlerce protestocuyu öldürdüğünü savunarak Tahran yönetiminin protestocuların ailelerine de tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Son 5 ayda öldürülen 52 bin kişi de bunlara dahildir ifadelerine yer verdi. Trump, İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve ölümlerden de sorumlu olması gerektiğini iddia etti. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ise tamamen açık olduğunu söyledi.
4: Hürmüz Boğazı artık açık. Şu anda Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutan tek güç Amerika Birleşik Devletleri donanmasıdır. Kusursuz bir abluka uyguluyoruz. Durum biraz karmaşık. Çünkü zaman zaman boğaza mayın bırakıyorlar. Tüm boğazı taramadan geçirdik.
5: İran ekonomisine de değinen Trump, ülkedeki enflasyonun %309 seviyesine yükseldiğini belirtti. Tahran yönetiminin askerlerinin parasını ödeyemediğini savundu.
1: İran lideri Müçteba Hamaney yeni askeri atamaları duyurdu. Konuya dair açıklama da Hamaney'in ofisinden geldi. Hamaney, tüm general Ali Abdullahi'yi İran Genelkurmay Başkanlığı'na atadı. Keyümer Saydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi. Ahmet Vahidi Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına atanırken Tümgeneral Mustafa İzdi Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı oldu. Tuğamiral Ali Azmay'ı Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

0: görevine Hüccetül İslam Hüseyin Tayyip ise Besiç Güçleri Teşkilatı Başkanlığına getirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması için ABD'ye karşı algının değiştiğini gösteriyor dedi. Bekai, bölge ülkeleri son 3 yılda güvenliğin sahte aracılardan satın alınabilecek bir meta olmadığını anladı diyerek devam etti. Gerçeklere dayanan, düşmanı ve tehdidi doğru şekilde tanımlayan her türlü planın bölgenin güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi. Böyle bir planın İsrail'in istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin önüne geçeceğini de belirtti. Sözcüye İran'ın ortak savunma anlaşmasına katılmak isteyip istemediği soruldu. Bekai net bir yanıt vermedi. İran'ın her zaman bölge ülkeleri arasında işbirliğine dayalı güvenlik mekanizmalarından yana olduğunu söyledi. Güvenlik anlayışı bölgenin kendi içinden kaynaklanmalı, dışarıdan aktörlerin nüfuzundan ve yıkıcı müdahalelerinden uzak olmalı dedi. Söz konusu güvenlik planlarının gelişmeler doğrultusunda güncellenebileceğini söyledi. Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle yakın temas halinde olduklarını vurgulayıp tüm ülkelerin son 2-3 yıldaki gelişmelerden ders çıkararak bölgesel kolektif güvenliğin güçlendirilmesi doğrultusunda en doğru yolu seçmesini umuyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması için iletişim kampanyası başlattı. Simge yapılara anlaşmaya taraf ülkelerin bayraklarının renkleri yansıtıldı. Dijital ekranlarda da özel içerikler yayınlandı.
1: Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atakule. Simge yapılara Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bayraklarının renkleri yansıtıldı. Dijital ekranlarda Mekke Anlaşması tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası başlattı. Kampanyanın hedefi anlaşmanın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması. Bunun için Ankara ve İstanbul'da dijital ekranlarda özel içerikler yayınlandı. Kampanya kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Telekom binasının dijital ekranında Mekke Ortak Savunma Anlaşması Hayırlı Olsun görseli yer aldı. İstanbul'da ise kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranına yansıtıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Cuma günü Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Amaç, artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı bir saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun reddetmesine karşın Gazze Barış Planı'nın hala yürürlükte olduğu belirtildi. Reuters'a konuşan Gazze Barış Kurulu yetkilisi, plan kesinlikle hala yürürlükte ve ilerliyor dedi. İsmi açıklanmayan yetkili sürecin sahadaki uygulama ve doğrulama üzerinden ilerlediğini belirtti. İsrail'e görüşmelerin sürdüğünü de söyleyip bir sonraki aşamaya gerekli taahhütlerin yerine getirilmesiyle geçeceğini ifade etti. Yetkili, İsrail'den güvene dayanarak hareket etmesi ya da sahadaki adımlar doğrulanmadan geri dönüşü olmayan hamleler yapması istenmiyor diye konuştu. İsrail ve Hamas'ın üzerinde anlaştığı plana göre Hamas silahsızlandırılırken İsrail güçleri Gazze'den çekilecek. Trump geçen ay planda ilerleme sağlandığını açıklamıştı. Netanyahu ise kameralar karşısında Gazze planına karşı olduğunu bildirmişti. Sıradaki başlık ekonomi. Altın fiyatı son bir haftada %8 değerlendi. Gram altın 6700 liraya kadar çıktı. Uzmanlara göre yükselişin devam edip etmemesi petrol fiyatındaki seyre bağlı.
1: Gram altın bir haftada %8 yükseldi. 500 lira birden değerlendi. Fiyatı 6700 liraya kadar çıktı.
2: Özellikle gözünü sürmüş boğazında. Petrol fiyatının gerilemesi altının üzerindeki baskıyı kaldıracak gibi görünüyor.
1: İran savaşı ile birlikte petrol fiyatı yükseldi. Bu da dünyada enflasyon korkusunu tetikledi. Uzmanlara göre faizlerde artış baskısı oluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz yüksek olduğunda dolar değerleniyor. Bu da ons altın fiyatında düşüşe neden oluyor. O düşüşte gram altını geriletiyor. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artış ihtimali azaldı, değerli metaller nefes aldı.
2: Her geri çekilme yeni bir yükselişin habercisi olacak gibi görünüyor. Çünkü genelde Ağustos ortalarından itibaren Ekim sonuna kadar altında her sene yukarı yönlü bir seyir olur. Her o yükselişin farklı hikayeleri olur.
1: Ons altın 2026 genelinde sadece %0,5 yükseldi. Gram altın bu yıl %12 değerlendi.
0: Gözler enflasyon raporunda. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini içeren raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Toplantıda Başkan Fatih Karahan'ın vereceği mesajlar da takip edilecek.
1: Yurt içinde gözler yılın 3. enflasyon raporunda. Merkez Bankası enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Toplantıda enflasyon tahminlerinin yanı sıra Merkez Bankası Başkanı'nın vereceği mesajlar da izlenecek. Savaşın devam etmesi, belirsizliği sürmesi Merkez Bankası tahminlerinde etkili oluyor. Banka daha önceki toplantıda petrol fiyatlarına vurgu yapmış, fiyat tahminini yükseltmişti.
3: Birinci enflasyon raporuna kıyasla petrol fiyatı tahminini 2026 yılı için yaklaşık 90 dolara çıkartmıştı varil başına. Bu da bir önceki rapordan yaklaşık %47-48 civarında yukarı yönlü bir güncellemeye işaret ediyor. Şu anda baktığımızda bu seviyelerin biraz altındayız.
1: Banka bir önceki enflasyon raporunda tahmin çerçevesini değiştirerek alt ve üst bant uygulamasını kaldırmıştı. Bankanın 2026 enflasyon tahmini %26, ara hedefi ise %24 olmuştu. Piyasa aktörleri bu toplantıda bir tahmin değişikliği öngörmüyor.
3: Merkez Bankası bu tahmini yukarı güncellemekten imtina edebilir. Çünkü enflasyon beklentileri tarafında çok ciddi bir bozulma yok. Piyasaya bu anlamda dezenflasyon sürecindeki yavaş da olsa ilerlemenin devam ettiğine ilişkin bir sinyal vermek açısından Merkez Bankası %26'lık tahminini de sabit tutabilir diye ben değerlendiriyorum.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Soruşturmadaki yeni delillere değinen Adalet Bakanı, olaya ilişkin elde edilen FETÖ bağlantılarını anlattı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Soruşturmadaki son durumu anlattı. Kararlılık mesajı verdi.
5: Devlet olarak biz bu cinayeti ortaya çıkartacağız. Yani karanlıkta bir şey kalmayacak. Yani bizim size sözümüz, devlet olarak sözümüz, bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar kim varsa sonuna kadar gideceğiz.
4: Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Bakan Gürek, dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildiğini hatırlattı. Uzman ekiplerin incelemesinde tespit edilen FETÖ bağlantılarını anlattı. HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğini tespit ettiklerini söyledi.
5: Alerman uçak pilotunun olay öncesinde o tarihte Kemal Batmaz ve Adil Üksüz, yani bir tanesi Hava Kuvvetleri örgütün imamı, bir tanesi de Türkiye imamı. O tarihlerle İstanbul'da özel olarak görüşmesi bile bunların bir örgütsel eylem olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın beraber Türkiye'de uçak pilotuyla, helikopter pilotuyla toplantı yapıp daha sonra da bir gün önce Amerika'ya beraber gittiklerini tespit ettik.
4: Yazıcıoğlu ailesi 17 yıl sonra faillerin tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Fatih Furkan Yazıcıoğlu, bu dosya üzerinde bir gün FETÖ'nün etkisinin kırılacağına inanıyorduk dedi. Tekrar başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmış, 19'u tutuklanmıştı.
0: Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan da gözaltına alınmıştı. Şebnem Kars Erol'un da aralarında olduğu 14 kişi tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma MASAK raporları, ihbarlar ve HTS kayıtları doğrultusunda sürdürülüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Daha önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Casper'lar adlı silahlı suç örgütüyle ilgili 548 sayfalık iddianamede pek çok detay yer alıyor. Örgütün şeması, örgütün suç faaliyetleri, hatta örgüte haraç vermek istemeyenlerin iş yerlerinin kurşunlandığı görüntüler. İddianameye göre Casper'lar saldırılarda ağına düşürdükleri çocukları tetikçi olarak kullanmış.
6: Adı kanlı eylemlerle anılan Casper'lar suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması deşifre edildi. Örgüt elebaşı Hamuç lakaplı İsmail Atız ve örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve rekor hapis cezaları isteniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 548 sayfalık iddianamede örgütün suç faaliyetlerine detaylarıyla yer verildi. İş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istendiği, haraç vermeyenlerin de iş yerlerinin kurşunlandığı anlatıldı. O anlara ait görüntüler dosyaya girdi. İddianameye yansıyan çarpıcı detaylar arasında örgüt elemanlarının poz verdiği silah ve mühimmatlar da yer alıyor. Uzun namlulu silahlar, susturuculu suikast tabancaları, roket atarlar, el bombaları ve balistik çelik yelekler suç örgütünün bir cephaneliğe sahip olduğunu gözler önüne serdi. 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak örgütün kullanat piyonuna dönüştürdüğü çocukları para vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı. İddianameye yansıyan ifadelere göre çetenin eleman devşirme süreci doğrudan silah verilerek değil, yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi masum görünen adımlarla başlıyor. Ardından süreç silahlı eylemlerle devam ediyor. Örgüte devşirilen çocuklara verilen para eylem başına 10 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Ancak iddianamedeki sanık ifadeleri çocukların dolandırıldığını, eylemi gerçekleştiren çocuklara örgüt yöneticileri tarafından para verilmediğini, kandırılan çocukların cezaevine düştüklerini ortaya koydu.
0: Şarkıcı Deniz Sekim gece saatlerinde evinde düşerek yaralandı. Deniz Sekim evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada ayağının kayması sonucu yere düştü. Seki olayın ardından çalışma arkadaşının çağırdığı ambulansla Sarıyer'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Seki'nin leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Ameliyata alınan sanatçının operasyonun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Düzce'de denizde insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Akçakoca ilçesinde denizde bulunan şüpheli cisim sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. İncelemede cismin insansız hava aracı olduğu değerlendirildi. SAS personeli tarafından emniyetli bölgeye taşınan cihaz kontrol altına alındı. Düzce Valiliği kamuoyunun endişe etmesine gerektirecek herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı. Üniversite sınavına giren 2.250.000'den fazla aday için tercih süresi doldu. Artık onlar için yeni bir süreç başlıyor. Öğrenciler heyecanla üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek.
7: Lise kimliğini düşünüyorum ve umarım da güzel olur. Birazcık kararsızdım ne yapsam ne etsem diye ama danışmanlar, tercih danışmanları bana çok yardımcı oldular.
4: 29 Temmuz'da başlayan YKS tercih dönemi bitti. Şimdi üniversite adayları hayallerindeki üniversiteye girebilmek için bekleyecek.
8: Yorucu geçti açıkçası benim için. Çok üniversite gezdim. Uluslararası ticaret düşünüyorum.
9: Şimdi okulları geziyoruz. En iyi okulu tercih etmeye çalışıyoruz. Hangisi güzelse orada okumak istiyoruz yani.
10: Hangi bölümü düşünüyorsunuz?
9: İletişim bilişim sistemleri. Şu an son 2 yıldır revaçta olan bir bölüm.
4: Öğrenciler daha çok bilişim odaklı bölümlere yönelmeye başladı.
11: Özellikle veri bilimi gibi, yapay zeka gibi ya da bunların entegre edildiği bölümlerin çok daha fazla revaçta olduğunu görüyoruz. İşte yönetim bilişim sistemleri gibi, yani multidisipliner dediğimiz ya da hibrit dediğimiz bölümler öğrenciler tarafından biraz daha ilgi çekiyorlar.
4: Uzmanlar tercih edilen bölüm için gelecek odaklı düşünülmesini tavsiye ediyor.
12: Elbette ki diploma çok önemli. Çok önemli bir karar veriyor öğrenci geleceği için. Ama aldığı diplomanın, okuduğu yılların ona aynı zamanda kendini nasıl geliştireceğini de öğretmesi lazım. Bilgi, beceri, yetkinliklerin sürekli gelişebilir olması lazım. Diplomanın kazandırdıklarını daha sonraki yıllarda hangi sertifikalarla, hangi eğitimlerle destekleyebileceğini bir yol haritası haline çevirebilmeli öğrencimiz.
0: Şanlıurfa'da bir marketin su giderine lavabo açıcı dökülmesi sonucu patlama yaşandı. 5 kişi yaralandı. Halidiye ilçesinde bir marketin deposunda tadilat yapılıyordu. Su giderine lavabo açıcı döküldü. O sırada meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu da patlama yaşandı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde reaksiyon sonucu toksit gaz belirlendi. Gazın normal değerin üstünde ölçüldüğü ve ortam havalandırmasının da yapıldığı belirtildi. İlkbaharda tahminlerin üzerinde yağan yağışlar tarımda verimi artırdı. Bal üretimi de yağışlardan olumlu etkilendi. Balda bu sezon verim yüksek.
1: Yağışlar çiçeklere can suyu oldu, bal üretimi arttı. Edirne ilkbahar aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış aldı. Bu sayede bitki örtüsü güçlendi.
13: Yaklaşık 21 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Kesinlikle bu yıl gerçekten çok güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Biz öncelikle ilkbaharda kanolanın bereketiyle arılarımızı, askerlerimizi yetiştirdik, işçilerimizi yetiştirdik. Sonrasında Karaçalı balından balımızı aldık. Arkasından da hayırlısıyla inşallah çiçek balını hasat edeceğiz.
1: Bal üretim merkezlerinden Kars'ta da verim yüksek. Kentte bal sahamı ilerleyen günlerde hız kazanacak.
14: Günlerden bal alma günü. Artık mevsim bitiyor. Bitti sayılır. Artık bundan sonra bal almamız lazım. Satılacakları ayrı, süzülecekleri ayrı yapacağız. Sezonumuz iyi geçti. Şükür. Bazı sıkıntılar oldu tabii. Ama inşallah güzel çıkacak.
0: Evrim sistemine yeni şartlar getirildi. Üst limitler artırılırken sözleşme sayısı bir kişi için 2 ile kısıtlandı. Şirketler artık topladıkları paraları da riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek.
1: Tasarruf finansman şirketleri için şartlar sıkılaştırılıyor. Kamuoyunda evrim sistemi olarak biliniyor. Banka kredisi kullanmadan konut, iş yeri ve araba alınabiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu şirketler için yeni düzenlemeler getirdi. Şirketler topladıkları parayı riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek.
15: BDDK'nın özellikle bu şirketleri daha denetim altına alması ve ciddi anlamda şirketlerin sayılarının azalması daha kontrollü, daha BDDK'nın denetimini de gerçekleştiren bir sistemin hayatımıza girmesine neden olmuştu.
1: BDDK Ekim ayında da değişiklikler yapmıştı. En erken teslimat süresi 107 günden 180 güne çıkarılmıştı. Teslim için ödenmesi gereken tutar %40'dan %45'e yükseltilmişti.
15: Bu sefer şirketlerin yoğunlaşma riskini biraz daha sağlıklı yönetebilmesi imkan sağlayan düzenlemeler. Burada özellikle işte tek bir müşterinin tek bir sözleşmeyle ilerlemesi bence bu yoğunlaşma riskinin daha sağlıklı yönetilmesi anlamındaki alınan düzenlemeler.
1: Düzenlemeyle sözleşme üst limitleri de 2 katına çıkarıldı. Taşıt finansmanı için azami limit 6 milyon 250 bin lira, konut için 62 milyon 500 bin lira olacak. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek.
0: Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın kuzeybatısında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok kentte yaşanan yıkım kameraya yansıdı. Ülkenin çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espirilla can kaybı sayısının 111'e ulaştığını açıkladı. 61 binanın sarsıntıya dayanamayıp yıkıldığını da açıkladı. Kolombiya lideri yaralı sayısını da 87 olarak duyurdu. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.
16: Felaket böyle geldi. Depremin meydana getirdiği yıkım farklı şehirlerde saniye saniye kaydedildi. Kolombiya'nın kuzeybatısı 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Onlarca bina yerle bir oldu, yüzlercesi ise ağır hasar aldı. Depremin merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusuydu. Deprem yerin 107 kilometre altında meydana geldi. Çoko yönetim bölgesi başta olmak üzere başkent Bogota, ülkenin en büyük kentlerinden Cali ve Pereira şehri de sarsıntıdan etkilendi. Depremin etkili olduğu bölgelerde havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağları, toplu taşıma sistemi gibi kritik altyapılarda ciddi hasar meydana geldi. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Cali şehrini tepeden gören bir noktada depremin meydana getirdiği hasar ve çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Bölge halkı arama kurtarma ekiplerine destek için yıkılan binalardaki çalışmalara katıldı. Geçtiğimiz günlerde yemin ederek görevine başlayan Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını açıkladı. 61 binanın da sarsıntıya dayanamayıp yıkıldığı belirtildi. Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında ise Pereira geliyor. Kentteki Metacana Uluslararası Havalimanı ile altyapıda zarar gördü. Kolombiya lideri depremzedelere destek olmak ve hükümetin müdahalesini yerinde koordine etmek için Pereira'da olacağını söyledi. Manizales kentinde ise tarihi katedralin kulelerinden biri çöktü. Yetkililer insanların artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine dönmek istemediğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin taziye mesajı paylaştı. Açıklamada Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğu ve durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Washington'ın Kolombiya halkına destek vermeye hazır olduğunu yazdı.
0: İtalya'da volkanik hareketlilik var. Etna yanardağında da yeni bir patlama meydana geldi. Yanardağ'dan çıkan küller hava trafiğini etkiledi. Catania Havalimanı'nda ise uçuşlar aksadı.
4: Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Etna yine faaliyete geçti. Yanardağ lav ve kül püskürtmeye başladı. Kül bulutu hava ulaşımını da etkiledi. İtalya'nın 5. işlek havalimanı olan Catania'da uçuşlar aksadı. Çevredeki yerleşim yerleri de külle kaplandı.
17: Burada hayat devam ediyor. Kül yağmasına alışkın olsak da sabah uyanıp arabayı külle kaplanmış halde bulmak yine de şaşırtıcı bir durum. Yine de bu aktif bir yanardağın gölgesinde yaşamanın bir parçası.
4: Etna Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı. Yüksekliği 3330 metreyi buluyor. Etna'daki patlamalar genelde büyük hasara yol açmıyor. Sicilya adasındaki Etna, İtalya'daki 3 aktif yanardağdan biri. Sicilya açıklarındaki Stromboli adasında Stromboli yanardağı ve Napoli yakınlarında Vezüv yanardağı bulunuyor.
0: Çin'in doğusunu Dolphin tayfunu vurdu. Tayfun bölgeye sel getirdi.
1: Kamyon şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Görüntüler Çin'de. Çin'in doğusu Dolphin tayfununun etkisi altında. Saatte 150 km hızla ilerleyen tayfun Şangay kentini vurdu. Ağaçlar devrildi, evlerin, fabrikaların çatıları uçtu. Tayfunun etkili olmaya başladığı saatlerde turistler zor anlar yaşadı. İki havalimanında toplam 943 sefer iptal edildi. Uçuş kapasitesi %40'a düştü. Tayfun kente sel getirdi. Bütün gece yağan yağmurun ardından Şangay sakinleri sabah sele uyandı. Bazı yerlerde su seviyesi diz boyuna ulaştı. Şiddetli yağmur ve rüzgarın sürmesi bekleniyor. Zorunlu olmayan iş yerlerinde çalışmalar durduruldu. Okullar tatil edildi. Açık hava etkinlikleri ve tren seferleri de iptal edildi. Karaya ulaştıktan sonra tropikal fırtınaya dönüşen tayfun başkent Pekin'e ilerliyor. Pekin'de olası sel için hazırlıklar yapıldı. Dolphin bu yıl Çin'i vuran en sert tayfun oldu. Karaya ulaşmadan 6000 kilometre yol kat eden tayfunun ömrünün normalin 3 katı olduğu belirtiliyor.
0: Kanada orman yangınlarıyla mücadele içinde. Britanya Kolombiyası eyaletinde otoyolun iki tarafını saran alevler geceyi aydınlattı. Yangın 136 kilometre karelik ormanlık alana yayıldı. Söndürme çalışmaları sürerken eyalette 100'den fazla yangınla mücadele devam ediyor.
16: Geceyi aydınlatan alevler yol kenarındaki ağaçları küle çevirdi. Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde otoyolda ilerleyen motosikletten kaydedilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Bold Range bölgesinde geçen cuma başlayan orman yangını büyüdü. Alevler yalnızca birkaç saat içinde yaklaşık 13.600 hektar alana yayıldı. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer yangında kaç evin kullanılamaz hale geldiğini belirlemeye çalışıyor. Ancak çok sayıda konut ve mülkün zarar gördüğü bildiriliyor. Yangından kaçmaya çalışan 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Söndürme çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler gün boyu bölgeye su taşıdı. Eyalette 100'den fazla yangın devam ediyor. Bunların 70'inin son bir haftada başladığı belirtildi.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da. Sarı lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak.
18: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
19: Bizim için yarın tek bir amaç var. Sturm Graz maçı ve buradan tur geçerek İstanbul'a dönmek.
18: Üçüncü öneleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenen Sarı Lacivertliler saat 21.30'da rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Deplasmana avantajla giden Sarı Lacivertliler'de Osterwolde sakatlığı, Musaba ve Ederson'sa sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ilk maçtaki sonucun turu getirmediğini hatırlattı.
19: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz ve avantajımızın farkındayız, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik.
18: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu gece turu geçen taraf playoff'ta Lyon-Sparta-Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
0: Trendyol Süper Lig'de cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftarları farklı bir heyecan yaşayacak. Federasyon futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği Fantezi Ligi milli yıldızlarla tanıttı.
20: Demek ki yarın maça yine aynı taktikle çıkıyormuşuz.
21: 4-6-0 mı?
22: Dikkatli olanlar 4 forvet oynadığımızı anlarlar.
23: Beyler, taktik konuşmayı seviyorsanız sizi Fantezi Ligi alalım.
24: Futbol severler yeni sezonda Trendyol Süper Lig tutkusunu kendi kuracakları takımlarla da yaşayacak. Futbol Federasyonu mobil uygulama ve internet üzerinden oynanacak Fantezi Lig projesini hayata geçirdi. Dijital Ligler Müdürü Polat Güngör oyunun kurallarını anlattı.
25: Oyunun adının neden Fantezi Lig olduğunu soruyor olabilirsiniz. Dünyadaki örneklerden yola çıkarak Fantezi Lig, İngiltere Premier Lig, NBA, La Liga, bunların hepsinin oyunun adı Fantezi Lig. Hesabı oluşturduktan sonra isim, soyisim, doğum tarihi, cinsiyet, ülke, opsiyonel, telefon numarası, şifre, bunları kuruyoruz. Siz bu 100 milyon bütçe doğrultusunda bir takım oluşturacaksınız.
24: Trendyol Süper Lig'in her haftasında 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler sürpriz ödüller kazanacak.
0: Müzik, şehir ve enerji odaklı etkinlik serisi Positive Vibrations, global pop müziğin en güçlü isimlerinden Zara Larsson'ı İstanbul'da ağırladı. İsveççi şarkıcı konserin açılışını ise Tarkan'ın şarkısıyla yaptı.

Sara Larsson, Türkiye'deki hayranlarıyla İstanbul Bonus Park Orman'da gerçekleşen konserde buluştu. Hey, hey, hey, hey. 28 yaşındaki İsveçli şarkıcı konserin açılışını Tarkan'ın Dudu şarkısıyla yaptı.

konserine özel yaptığı kedi makyajını paylaşan şarkıcı, İstanbul'u ve kedileri seviyorum, İstanbul kedilerin şehri diye seslendi. Larsen'ın konserlerinde bir gelenek haline gelen Lush Life dansını da yaptı. Bir hayranını sahneye davet eden şarkıcı, sosyal medyada viral olan dansını gerçekleştirdi. Aslında yıllardır müzik dünyasında üretim yapan, hatta 10 yaşında İsveç'te yetenek yarışmasında birinci olan Larsen, 2024 yılında bir gecede ünlendi. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcının Clean Bandit'le 2017 yılında seslendirdiği şarkısı Symphony'yi, gökkuşağı altında neşeyle zıplayan yapay zeka ürünü rengarenk Yunus resimlerinin üzerine karamsar yorumlar yazarak paylaşınca, bu absürt zıtlık akımı bir gecede viral hale geldi.

Adaletin ve tıbbın kesiştiği yer, sessizliğin konuştuğu, delillerin dile geldiği adres Adli Tıp Kurumu. Laboratuvarlarda yürütülen çalışma dışarıda milyonların beklediği sorulara yanıt oluyor. Çünkü o rapor sadece bir belge değil. NTV'den Dilek Yamandemir ve Cahit Kazan Adli Tıp Kurumu'ndaki o çalışmaları yerinde gözlemledi. Parantez haberimize de veda ediyoruz.

0: Gözün göremediği, dilin söylemediği, vicdanın gizlediği gerçekler bu kapıların ardında gün yüzüne çıkıyor. William Shakespeare'in dediği gibi, cinayetin dili yok belki ama konuşacak. Cinayetlerin konuşturulduğu yer burası. Adli Tıp Kurumu. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir delil son teknoloji laboratuvarlarda bilim eliyle karanlıkta kalan sırları aydınlatan bir ışığa dönüşüyor. Adeta zaman geriye sarılıyor, suç mahalline gidiliyor, gerçeğin ardındaki sır perdesi aralanıyor.
1: Burası Adli Tıp Kurumu, cevap bekleyen tüm soruların yanıtı işte buradan geçiyor. Adli Tıp Kurumu adeta hakem rolü görüyor, burada kara kutular deşifre ediliyor. En ufak ayrıntılar didik didik ediliyor. Uzman hekimler, alanında uzman adli bilimciler ve adli bilir kişiler. Onlar kimi zaman cinayet mahallinde, kimi zaman olay yerinde, kimi zaman mavi ışığın altında, kimi zaman da laboratuvarlarda. Onların verdiği raporlar tüm seyri değiştiriyor.
2: Biz Adli Tıp Kurumu olarak mahkemelere ve savcılıklara resmi bilirkişi hizmeti vermekteyiz. Yaptığımız işin sorumluluğunu bütün arkadaşlarımız, 3361 arkadaşımızla bu sorumluluğa sahip arkadaşlarımız bir titizlik ve dikkatle bu tetkikleri yapmakta.
0: Türkiye'yi derinden sarsan, milyonların vicdanını yaralayan nice olay Adli Tıp Kurumu tarafından aydınlatıldı. 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti onlardan biriydi. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporla davanın seyri değişti. Olayın üstü örtülmek istenirken suçlular adalete teslim edildi. Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi de Adli Tıp Kurumu marifetiyle aralanabildi. Delillerin incelenmesiyle pencereden düştü denilen Güllü'nün ölümü cinayet soruşturmasına dönüştü. Katil zanlısı kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Ocak 2025'te 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında da Kasım 2025'te İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenerek ölen böcek ailesi olayında da Adli Tıp Kurumu delilleri konuşturdu. Hakikat ortaya çıktı. Çözülemez denilen faili meçhul cinayetlerden sır ölümlere, ölümle sonuçlanan ameliyatlardan cinsel taciz olaylarına 2025 yılında Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 966 binden fazla dosya sonuca ulaştırıldı.
2: Adli Tıp Kurumu 81 il ve 150 şubede hizmet vermekte. Adli Tıp Kurumu'nda öncelikle adli tıp uzmanları, adli tıp uzmanlık öğrencileri, kimyager, biyolog, ayrıca fizikçi, psikolog, mühendis, tıp ihtisas dairesinde mühendis, biyoloji ihtisas dairesinde biyolog arkadaşlar, fizik ihtisasında fizikçi ve adli tıp uzmanları çalışmakta. Üniversite hocalarımızdan yaklaşık 150 hocam, üniversitelerden ikinci görevli olarak yaklaşık 50 üniversiteden Adli Tıp Kurumu'nda ek görevli, ikinci görevli hizmet vermekte.
0: 2025 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin otopsi işlemi yapıldı. Bunların yaklaşık 6 bini İstanbul'daydı. Her otopsi süreci büyük bir titizlikle yürütüldü.
2: Bizim raporlarımız delil niteliğinde olduğu için ilgili mahkeme ve savcılıklar tarafından yol gösterici, kanaat verici nitelikleri olduğu için tüm arkadaşlarımız çok titizlikle incelediğini söyleyebiliriz. Hata yapmamak için özverili olmaya çalışıyoruz.
0: Adli Tıp Kurumu'nun ismi son dönemde ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarıyla da sıkça gündeme geldi. Sanatçılardan oyunculara, mankenlerden iş insanlarına gözaltına alınan ünlü isimler uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'ndaydı.
2: Son dönemde yaklaşık 100 bin civarında uyuşturucu ile ilgili dosyalar gelmekte.
0: Sözlerin gizlediğine bir saç teli, bir parça tırnak, idrar ya da kan örneğiyle ulaşılıyor. Alınan her örnek vücudun hafıza kartı gibi.
2: %99,99 oranında kesinlik arz ediyor. Bu da 10.000'de bir hata riskimiz var.
0: Uyuşturucu testleri şifreli kapılarla girilen kimya ihtisas dairesinde yapılıyor. Son teknoloji cihazların yer aldığı yüksek güvenlikli laboratuvarlara girişler kısıtlı. Kimya ihtisas dairesindeki uzmanlar uluslararası yeterlilik testleriyle denetleniyor.
2: Laboratuvarımız her yıl bağımsız kuruluşlar tarafından hem Avrupa'dan ve ülkemizden TÜRKAK tarafından devamlı her yıl denetlenilmekte. Uyuşturucu laboratuvarımız, kimyasal testleri laboratuvarımız dünyada ilk 3 arasında en iyi sonuç veren ülke arasında gösterildik.
0: Test ve analiz süreçleri büyük bir gizlilikle yürütülüyor. Vücut numunelerinin konulduğu tüplerin üzerinde isim değil, şüphelilere ait kod numaraları var. Yani tüpleri cihaza yerleştiren görevliler numunelerin hangi isme ait olduğunu kesinlikle bilmiyor. Analiz sonuçları ise en az 3 günde çıkıyor. Saç teli veya kandaki uyuşturucu özel kolonlardan geçerek ayrıştırılıyor. Sonra da türü tespit ediliyor. Sonuç pozitif ya da negatif olarak açıklanıyor. Peki her uyuşturucunun saç, tırnak veya kanda kalma süresi aynı mı? Süre uyuşturucunun türüne, kullanım miktarı ve sıklığına, aynı zamanda saça uygulanan işlemlere ve kesime göre değişiyor. Saç örneğinden geriye dönük bir yıla kadar uyuşturucunun izi sürülebiliyor. Bu süre tırnakta 3 ay, idrar örneğinde ise 1 ile 7 gün arasında değişiyor. Kandaki uyuşturucu tespitinin süresi ise yaklaşık 1 gün. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan test sonuçlarına yapılan itirazlarda bugüne kadar değişen sonuç olmadı.

0: Milli Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
0: Hava durumu.
2: Yaz aylarında sıcak hava uyarılarının yapıldığı bir grupta kalp hastalarıdır. Özellikle güneşe çıkmamaları, sıcağa maruz kalmamaları, hatta mümkünse evde de kendilerini serin tutmaları istenir. Peki neden sıcak kalp hastaları için bir tehdittir? Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes anlatıyor.
3: Aslında sıcak hava kalbi yorar. Sağlıklı kişilerde bu belki işte basit bir bunalma şeklinde veya çarpıntı şeklinde kendini gösterebilir ama özellikle kalp hastalarında bu hiç istemediğimiz sonuçlara da sebep olabiliyor. Sıcağın kalbi yorması bir kere tansiyon hastaları açısından sakıncalı. Özellikle güneşin altında çok sıcak öğle saatlerinde dışarıda bulunmamalarını, güneşin altında bulunmamalarını, kendilerini korumalarını öneriyoruz. Ani tansiyon yükselmelerine sebep olabilir. Sıcağın bir diğer etkisi de hepimizin bildiği gibi sıcakta terliyoruz. Evet, bunalıyoruz ama bir yandan da bu terle birlikte hem sıvı kaybediyoruz hem de bazı bizim için, kalp için de değerli mineralleri kaybediyoruz. İşte potasyum, sodyum, manezyum gibi. Bunların kaybını doğru bir şekilde karşılamazsak, özellikle kalp hastalarında, aritmi hastalarında bu konu daha da hassas oluyor. Eğer karşılamazsak bu sefer ciddi ritim bozukluklarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu özellikle potasyum, manezyum kaybında gördüğümüz tehlikeli aritmiler karşımıza çıkabiliyor, ritim bozuklukları. Bunlar bazen çok daha ileri seviyede olduğu zaman ölümle de sonuçlanabiliyor. Yani sıcağın özellikle kalp damar hastalarında ve tansiyon hastalarında, aritmi hastalarında çok olumsuz etkilerini sayabiliriz.
2: Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes, NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazır.

0: NTV Radyo.
1: 62'si genel kuruldaki oylamaya katıldı. Çerçeve yasa 467 milletvekilinin evet oyuyla yasalaştı. 87 milletvekili ret oyu verirken 7 milletvekili ise çekimser kaldı.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 467 kabul oyuna karşı 87 ret oyuyla kabul edildi. Genel kuruldaki oylamada 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
4: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
5: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İyi Parti'de tüm milletvekilleriyle yasaya hayır dedi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak, düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu alınan karar gereği tatile girdi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlayacak.
1: Tarihi düzenleme meclisten geçti. Şimdi hem genel kurulda yaşananlara hem de partilerin oylama öncesi verdiği mesajlara bakalım.
6: Bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin yaşanılmamasını istiyoruz.
7: Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
8: Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız.
9: Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi toplantılarından birine imza attı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturum başlarken meclisteydi. Görüşmeleri sonuna kadar genel kurulda takip edeceğini söyledi.
5: 18 saat dinleyeceksin.
3: Bahçeli kuliste DEM Parti yöneticileriyle sohbet de etti. Görüşmeler başlamadan önce gözler Yeni Parti'deydi. Bazı vekiller hayır oyu kullanacağını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kurul mesaisi öncesi kapalı grup toplantısı yaptı. Parti yöneticileri teklife evet deme kararı aldı ama milletvekilleri serbest bırakıldı.
7: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti, kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız.
3: Özgür Özel'in konuşmasını genel kurulda takip eden MHP lideri Bahçeli de alkışladı. Bahçeli'nin yüzük ve rozeti de dikkat çekti. Kürtig'in yazıtından zamanı Tanrı yaşar ifadesi hem yüzünde hem de rozetinde yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri genel kurula Türk bayraklı atkılarla geldi. İYİ Parti'nin eleştirileri tartışmalara da neden oldu.
8: Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez.
6: Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış bilmem neymiş. Böyle nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Sürecin başından itibaren bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya.
3: Süreç yasasının af getirdiği ve teklifinin görüşüldüğü tarihin Sevr Anlaşması'nın yıl dönümüne denk getirildiği iddiaları da yalanlandı.
0: Bugün işte Sevr'in yıl dönümüymüş de bugüne getirmişiz. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da tarihin çöp tenekesine atacaktır.
10: Bir devlet politikasıdır. Bazı arkadaşlarımız bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
3: Genel kuruldaki görüşmeler sırasında İYİ Partili milletvekilleri kısa bir kürsü işgaline imza attı. Partisi adına konuşan Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu süresi dolmasına rağmen terörle mücadelede şehit olanların isimlerini okumaya devam etti. Bunun üzerine oturuma ara verilirken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri Türkoğlu'na destek vermek için kürsüyü işgal etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise görüşmeler sırasında siyasi parti gruplarını kuliste ziyaret etti. Teklifin kabul edilmesinin ardındansa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP'nin önde gelen isimleriyle sohbet etti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avusturya Başbakanı Stoker'le görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.
11: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne bir kez daha çağrıda bulundu. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vize serbestisinin hayata geçirilmesini de istedi. Cumhurbaşkanı bu mesajları Avusturya Başbakanı Stoker'la düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi.
11: 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
12: Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Gazze'de yaşananları hatırlattı.
11: Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Vadefull'la telefon diplomasisi yürüttü. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumla Gazze Barış Planı'nın aralarında bulunduğu bölgesel konular değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'dan savaş tazminatı istediklerini söyledi. Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini ve geçişlere açık olduğunu öne sürdü Trump.
13: İran, zararları için tazminat talep etti. Ben de bu iyi fikir diye düşündüm. Biz de onların 50 yıllık bir süre boyunca yol açtıkları zararlar için para talep edeceğiz. Ben de tazminat istiyorum.
14: ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı düğümü çözülecek mi? ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'ın son 5 aylık dönemde askeri zararı için tazminat talep ettiğini ifade etti. Bu tazminat talebinin daha önceki görüşmelerde gündeme getirilmediğini iddia etti. Kendisinin de ABD adına meydana gelen zararlar için tazminat istediğini söyledi. İleride yapılacak olası müzakerelerde temsilcilerinden bu konu üzerinde durmalarını isteyeceğini paylaştı. Trump ayrıca İran'ın son 50 yıl içerisinde yüz binlerce protestocuyu öldürdüğünü savunarak Tahran yönetiminin protestocuların ailelerine de tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Son 5 ayda öldürülen 52 bin kişi de bunlara dahildir ifadelerine yer verdi. Trump, İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve ölümlerden de sorumlu olması gerektiğini iddia etti. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ise tamamen açık olduğunu söyledi.
13: Hürmüz Boğazı artık açık. Şu anda Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutan tek güç Amerika Birleşik Devletleri donanmasıdır. Kusursuz bir abluka uyguluyoruz. Durum biraz karmaşık. Çünkü zaman zaman boğaza mayın bırakıyorlar. Tüm boğazı taramadan geçirdik.
14: İran ekonomisine de değinen Trump, ülkedeki enflasyonun %309 seviyesine yükseldiğini belirtti. Tahran yönetiminin askerlerinin parasını ödeyemediğini savundu.
1: İran'da savaş sürerken dikkat çeken bir görev değişikliği yapıldı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine Muhammed Bakır Zülkadir'in yerine Muhsin Rızai atandı. Sertlik yanlısı olarak bilinen Rızai, dini lider Müsteba Hamane'ye de yakın bir isim.
12: İran'da sertlik yanlılarının önde gelen isimlerinden Muhsin Rızai terfi etti. Dini lider Müsteba Hamane'nin yakın müttefiki Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine getirildi. 71 yaşındaki Rızai aynı zamanda Hamane'nin konseydeki temsilcisi olarak görev yapacak. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanıyor. Genel Sekreter Konseyin 2 numaralı ismi. Muhsin Rızai 5 aydır bu görevde bulunan Muhammed Bakır Zülkadir'in yerine getirildi. Zülkadir ise Hamane'nin siyasi danışmanı oldu. Muhammed Bakır Zülkadir, İran siyasetinin etkili isimlerinden Ali Larijani'nin Mart'ta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından genel sekreter

0: ABD'nin Suriye'de gizli bir tesiste nükleer malzeme bulunduğu yönündeki iddiasıyla ilgili diplomatik girişim yürüttüğü öne sürüldü. Amerikan haber sitesi Axios'a göre Washington yönetimi İsrail ve Suriye ile anlaşarak nükleer malzemenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından tesisten çıkarılmasını sağlayacak. Yetkililer Esad rejiminin gizli bir nükleer program geliştirdiğini öne sürdü. Haberde 99 numaralı bölge olarak adlandırılan El Kibar tesisinin Esad rejimi döneminde yürütüldüğü söylenen nükleer programla bağlantılı olduğu iddia edildi. Buna göre İsrail nükleer malzemenin tesiste kalmasına izin vermiyor. Hatta Suriye'nin malzemeye erişmeye çalışması halinde tesisi vurabileceği uyarısını da yaptı. Ancak Amerika, İsrail'den askeri müdahalede bulunmamasını istedi. Amerikalı yetkililer, Suriye ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki anlaşma kapsamında nükleer malzemenin yıl sonundan önce çıkarılmasını öngörüyor. Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP ve Yeni Parti yarıştı. Kazanansa AK Parti ve MHP'nin desteğini alan CHP adayı Seda Dilber oldu. Seçimde ilk iki turda Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 18 oy, CHP'nin adayı Seda Dilber 11 oy aldı. Üçüncü turda AK Parti ve MHP meclis üyeleri CHP'nin adayı Seda Dilber'i destekledi. Dilber 22, Özdemir de 19 oy aldı. Seçilme yeterliliğinin sağlanamaması üzerine yapılan son turda ise 41 oyun 21'ini alan Seda Dilber başkan vekili seçildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı dedi. Hatay'da orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevler kontrol altına alındı. Yangın Antakya'ya bağlı Narlıca mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki zeytinlik ve makilik alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Adana'da bir kadın 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından ölümle tehdit ediliyordu. Kadın bugüne kadar eski eşi hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak saldırgan kadının evine giderek 3 çocuk annesi kadını bıçakladı.
1: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Defalarca şikayetçi oluyorum. Her seferinde serbest bırakıyorlar. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
2: Daha 2 hafta önce bu sözlerle yardım istemişti. 3 çocuk annesi kadın 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan kadının durumu ağır.
3: Sanki içeri bir erzahil girdi, kadını durmadan bıçakladı.
2: Adana Yüreğir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce eşi Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli tehdit ediyordu. Bir süre önce de ölüm tehdidinde bulunmuştu.
1: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
2: Ayşe Katırcı eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Son olarak eski eşinin evine giden Arif Tanrıkulu kadını defalarca bıçakladı. Saldırının ardındansa sakin bir şekilde sokakta böyle yürüdü. Saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Ağır yaralanan kadınınsa hayati tehlikesi sürüyor.
0: Galatasaray taraftar grubu Ultrasan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsa bilet dolandırıcılığı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi birçok suçlamayla karşı karşıya. Ayrıca Şirin'in evinde yapılan aramada bulunanlarsa şaşırttı.
4: Pazar günü gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şirin hakkında birçok suçlama var. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırmak,

0: uyarıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak, tehdit veya hakaret içeren tezahürat, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi suçlamalar arasında. Şirin'in evinde yapılan aramada bulunanlarsa şaşırttı. Bir adet ruhsatsız tabanca, fişekler, 4 adet balistik çelik yelekle evin farklı yerlerinde 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Evden çıkan bir kasa ise incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şirin'in ismi son günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme geldi. Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor demişti. Muzaffer Şirin'in ismi ilk olarak 1991'de Beşiktaş taraftarı makine mühendisi Oktay Akdemir cinayetiyle gündeme geldi. 30 yaşındaki Akdemir, 14 Aralık 1991'de Galatasaray'ın Ali Sarmiyen'de Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçtan sonra Şişli'de otobüs beklediği sırada Galatasaraylı bir grup taraftarın saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Muzaffer Şirin de tutuklanarak yargılanmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.
1: Transfer haberi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan futbol yorumcusu Burhan Can Terzi gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan İstanbul'da gözaltına alınan Burhan Can Terzi adliyeye götürüldü. Savcılıkta adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakimlik futbol yorumcusunu serbest bıraktı. Burhan Can Terzi Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldız ismi Cemal Musiala ile anlaştığını ve Alman futbolcunun kısa süre içinde de sarı kırmızılı takıma katılacağını öne sürmüştü. Terzi'nin söz konusu iddiasının ardından Galatasaray yönetimi haberleri yalanlayarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde cesedi bulunan 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu'nun şüpheli ölümünün arkasından cinayet çıktı. Polisin araştırmaları üzerine cinayeti ihbarda bulunan komşunun işlediği belirlendi.
2: Yaşlı başlı adamdı yani. Arada pencereden sesleniyordu bize. Biz burada ona işte sepetine meyvesi olsun, yemeği olsun veriyorduk.
0: Komşusunu bıçaklayıp öldürdü. Koku yayılınca cinayeti örtbas edemedi, ölümü ihbar etti. Şüpheli hareketler sergiledi, gözaltına alınınca da cinayeti itiraf etti. Olay 7 Ağustos günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Mehmet Şerif polis arayıp komşusunun evinden kötü koku geldiğini söyledi. Bunun üzerine üst kata çıkınca 64 yaşındaki komşusu Agop Değirmencioğlu'nu dairesinin önünde hareketsiz yatarken bulduğunu iddia etti. Gelen ekipler Değirmencioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedeni adli tıbba kaldırıldı. İlk belirlemelerde yaşlı adamın vücudunda birden fazla bıçaklanma yarası vardı. Olayın cinayet olduğu belirlendi.
2: Burada görüyorduk biz onu ya. Öldürülen şahsın alt katında oturuyordu.
0: Ekipler ifadesini almak için ihbarcı komşunun kapısına çaldı. Çelişkili beyanlarda bulununca da gözaltına alındı.
3: Gözaltına alınan şüpheli Agop Değirmencioğlu ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi. Başlayan tartışmada ağır hakaretlere maruz kaldığını ileri sürdü. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Aralarında bir alacak verecek meselesi olduğunu duydunuz mu hiç?
2: Zannetmiyorum. Agop rahmetlinin böyle bir şeye ihtiyacı da yoktu ya. Durumu da vardı adamın.
0: Adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: İstanbul'da ekmek almak için evden çıkan kadına beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza Maltepe'deki Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Evinden ekmek almak için çıkan 58 yaşındaki Müge Arısal'a yolda yürüdüğü sırada beton mikseri çarptı. İş makinesinin altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Beton mikserinin sürücüsü ise gözaltına alındı. İzmir'de bir evde yangın çıktı. 4 yaşındaki çocukla anneannesi hayatını kaybetti. Yangının adresi Çiğli ilçesindeki tek katlı müstakil bir ev. Durumu görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak evde bulunan 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'la 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın hayatını kaybetti. Yangında ölen çocuk 23 Ağustos'ta 5 yaşına girecekti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Önceki gün birçok ilde şiddetli rüzgar dev dalgalara neden oldu. Yetkililerin denize girişi yasaklamalarına rağmen peş peşe boğulma haberleri geldi. Bir gün içinde 3'ü çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ölenlerden biri 34 yaşındaki hakem Hakan Ergin'di.
0: Dev dalgalar nedeniyle akıntıya kapıldı. Eski futbolcu ve hakem Hakan Ergin hayatını kaybetti. Zonguldak Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamıştı. Ancak uyarılara rağmen Uzunkum plajında denize giren 34 yaşındaki hakem Hakan Ergin dalgalar arasında kayboldu. Aynı zamanda Kızılay Kan Merkezi kan bağış kasanın koordinatörü olarak görev yapan Ergin'in cansız bedeni bulundu. Aynı gün içinde kentten bir boğulma haberi daha geldi. Ankara'dan turla Zonguldak'a giden 16 yaşındaki Suriyeli genç Pidyos'ta denize girdi. Dalgalara kapılan genci kuzeni kurtarmaya çalıştı ancak o da boğulma tehlikesi geçirdi. Tekrar kıyıya çıktı. Suda arama çalışması sürüyor. Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Emin Ulaş Usta denizde yüzerken kayboldu. Durumu fark eden dayısı Hasan Voyvat da onu kurtarmak için suya atladı. Ancak ikisi de hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de dev dalgalar vardı. Kumcağı sahilinde denize giren 19 yaşındaki Arif Tosun'la denize girişlerin yasaklandığı Sarısu sahiline yüzmeye giden kişi yaşamını yitirdi. Babalı sahilinde de suda çırpınan vatandaş gözden kayboldu. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da Derya Ülger'le 5 yaşındaki Ada Yakut Fırat Nehri'nde yüzüyordu. İkisi de suda kayboldu. Ülger ve Yakut'un cansız bedenlerine ulaşıldı.
4: Samandağ çevrik.
0: Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaymakamlığın yasağına rağmen denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. İkisini ekipler kurtardı. 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen ise hayatını kaybetti.
1: İstanbul Maltepe'de park halindeki bir elektrikli araçta nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sürücü dün sabah saatlerinde elektrikli aracını dükkanının önüne park etti. Yaklaşık 3 saat sonra da araç bir anda yanmaya başladı. Motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanın önlenmesi amacıyla elektrikli aracın üzeri siyah brandayla örtüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Liselere geçişte birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde. Liselere yerleştirme sürecinde ikinci nakil tercih süreci başladı. Başvurular 12 Ağustos gün sonuna kadar alınıp sonuçları da 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları ise 17-26 Ağustos arasında alınacak. 28 Ağustos'ta da yerleştirme süreci tamamlanacak. Okulların açılmasına bir ay var ama alışveriş telaşı da şimdiden başlamış durumda. Çanta, defter, kalem derken ihtiyaç listesi uzuyor. Ailelerin ayırması gereken bütçe de büyüyor. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlarsa geçen yıla göre ortalama %20 arttı.
5: Yeni eğitim öğretim yılında okullar açılmadan önce öğrencilerin hazırlıkları başladı. Kırtasiyelerde okul alışveriş hareketliliği var.
6: Heyecanlıyım. Çanta bakacağım, kalem bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım, uç bakacağım.
7: 9'a geçtim. Kendi işte defter, kalem tarzı ihtiyaçlarımı almaya geldim.
8: Kızım şey yapıyorum. 3.800-4.000 civarında çıkıyor tutarlar.
5: Kırtasiye ürünlerinin fiyatları ise geçen seneye oranla ortalama %20 arttı. Okul çantaları 600 ila 8 bin lira arasında değişiyor. Beslenme çantası 300, defter 80, kalem kutusu 200, kalemlerin düzinesi ise ortalama 70 lira.
8: Geçen yıla göre ekonomik ürünlerde 1500-2000 liraydı. Bu yıla takriben de bu fiyat 2500-3000 civarı. Bir tık daha lüks ürünlerde ise geçen yıla göre 2500-3000 iken bu yılda 4500-5000 civarı falan malzemesine göre değişebiliyor.
9: Liste kabarık. Listede defterler var, kitaplar var, sözlük, boyalar. İllaki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı diyebilirim.
5: Uzmanlar bütçeye uygun ürünler ararken sağlıksız merdiven altı kırtasiye ürünlerine karşı da uyarıyor.
1: Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyeti durduruldu. 52 tesise de 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Adana'da tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekerken sudan numune alındı.
0: Akdeniz'de plastik kirliliği artıyor. Kirliliğin izleri Adana'daki kanallarda da göründü. Seyhan Nehri'ne bağlanan drenaj kanallarında mikroplastik yoğunluğu tespit edildi. Ekipler sudan numune aldı.
10: Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatları üzerine 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz. Müsamaha göstermeyeceğiz. Gerekli olursa kapatırız.
0: Antalya'da da mikroplastik kirliliğine karşı temizlik çalışmaları sürüyor. Deniz yüzeyindeki atıklar deniz süpürgeleriyle toplanıyor.
11: Deniz süpürgesiyle yüzer katı atıklar deniz ortamından uzaklaştırılıyor. İlk 10 günlük çalışma kapsamında toplam 27 metreküp atık toplanmış olup temizlik çalışmaları devam ediyor.
0: Kenti izinsiz faaliyet gösterdiği değerlendirilen işletmelerde denetleniyor. Akarsu ağızlarında atık toplama bariyerleri kuruluyor. Amaç, plastik atıkların denize ulaşmasını engellemek.
11: Plastik kırarak geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren işletmelere ve ayrıca merdiven altı olarak tanımlanabilecek işletmelere baskın denetimler gerçekleştirilmiştir.
0: Türkiye genelinde 2021'den bu yana plastik ve geri dönüşüm tesislerine yönelik 43.096 denetim yapıldı. 2 milyar 300 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. 322 tesisin faaliyeti durduruldu.
1: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilecek olan Teknosap Kobi Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Projeyle üretimden lojistiğe, teknolojiden finansmana kadar Kobilerin ihtiyaç duyduğu tüm unsurlar aynı ekosistem içerisinde buluşturulacak.
12: Teknosap'ta hayata geçirdiğimiz Kobi ekosistemi hem üretim alanlarıyla hem de ticaret alanlarıyla ve serbest bölgesiyle yakın coğrafyanın ticaret merkezi ve ihracat merkezi olacak.
0: Sanayi ve ticaretin lokomotif şehirleri arasında yer alan Bursa'da Kobiler için akıllı üretim üssü kurulacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilecek olan Teknosap Kobi Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı yapıldı. Projeyle binlerce firmanın modern üretim altyapısına kavuşması ve uluslararası ölçekte rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Üretimden lojistiğe, teknolojiden finansmana kadar Kobilerin ihtiyaç duyduğu tüm unsurlar aynı ekosistem içerisinde buluşturulacak. Proje kapsamında Teknosap bünyesinde Teknopark, Veri Merkezi, Lojistik Park, Serbest Bölge, Ticaret Merkezi ve Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.
12: Nasıl ki o tarihi İpek yolunda tüm kervanların uğramak zorunda olduğu bir merkezi inşa ettiler. İşte bugün aslında Teknosap Kobi ekosistemi bir anlamda tarihsel olarak baktığımızda o dönemin modern günümüz gereklerini de karşılayacak müthiş bir teknolojik altyapıyla hayata geçirilmesi demek.
0: Teknosap Kobi Organize Sanayi Bölgesi'nde 500 metrekareden 3000 metrekareye kadar modüler üretim alanları da kurulacak.
13: Söz konusu üretim tesislerine uygun finansman desteğiyle %30'u peşin, kalanı 30 aya varan vadelerle sahip olunabilecek.
1: Hatay'da Türkiye-Suriye sınırında yer alan Cilvegözü Tır Parkı kısa süre önce hizmete girdi. 1200 tır kapasiteli alan tesis, market ve dükkanlarıyla şoförlere rahat bir nefes aldırdı.
0: Günde 1500 tır giriş çıkış yapıyor. Kısa süre önce açılan Cilvegözü Tır Parkı şoförlerin hizmetinde.
14: Daha önce her taraf çamurdu, saha diye bir şey yoktu. Şimdi çok güzel.
0: Burası Arap Yarımadası ile ticarette kavşak nokta olan Türkiye-Suriye sınırındaki Cilvegözü sınır kapısı. Hatay Valiliği lojistik altyapıyı güçlendirmek için Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle Cilvegözü Tır Parkı projesini hayata geçirdi. 185 bin metrekarelik alan 1200 tır kapasitesine sahip. Tır parkında ticari ve teknik alanlar, tesis, market ve dükkanlar yer alıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kısa süre önce hizmete giren Cilvegözü Tır Parkı'nda incelemelerde bulundu, şoförlerle görüştü.
15: Daha önceden burada kilometrelerce tır kuyruğu oluşuyordu. Buradaki şoförlerimiz gerçekten sağlıksız şartlar içerisinde işini yapmaya çalışıyordu. Başta şoförlerimizin medeni ihtiyaçlarının karşılanması dahil. Diğer taraftan işte 9 tane ticari alanı, onun yanında ibadethanesi de dahil böyle bir tır parkı projesini de tamamlamış olduk.
0: Ülkelerine dönen Suriyelilerin %65'i Cilvegözü sınır kapısını kullanıyor. Küçük araçlar hariç günde ortalama 1500 tır ülkeye buradan giriş çıkış yapıyor.
1: Bazen tek bir kelime sayfalarca anlatılacak bir düşünceyi içinde barındırır. Maori dilinde bir kelime de işte tam olarak böyle. Kaiti Akitanga dünyanın en güzel kelimesi olarak seçildi. Doğayı yalnızca korumayı değil gelecek kuşaklara emanet bilinciyle sahiplenmeyi anlatıyor. Finale kalan kelimeler arasında Türkçeden yakamoz da var. Peki bu kelimeler bize ne anlatıyor? Uzmanından dinleyelim.

0: Tahiti Akitanga. İlk defa duyulduğu anda bir şey ifade etmese de 75 ayrı dil incelendiğinde en güzel kelime olarak belirlendi. Araştırmayı uluslararası bir dil öğrenme platformu gerçekleştirdi. 223'ü aşkın kelime öne çıktı. En güzeli ise Maori dilinden seçildi. Orman yangınları, kuraklık, seller, iklim krizinin etkileri hayatın neredeyse her alanında görülebiliyor. Belki de bu yüzden dünyanın en güzeli seçilen kelime doğaya bakışımızı değiştirmemizi öneriyor. Tahiti Akitanga doğayı sahip olunan bir kaynak değil, gelecek nesillere aktarılması gereken bir emanet anlamında kullanılıyor.
1: Diyor ki sen doğayı korumayı bir görev olarak değil bir manevi ve toplumsal sorumluluk olarak alacaksın diyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Yani işi göreve edinme, bu senin maneviyatının bir parçası olsun. Sen bunu toplumsal bir sorumluluk olarak içselleştirmiş ol diyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Zaten emanet de nedir? Senin onu korumandır. Kimin için korursun? Sahibi için korursun. Peki doğal çevrenin sahibi kim? Hepimiz değil miyiz?
0: Kökleri Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori kültürüne uzanıyor. Bu anlayışta toprak, deniz ve doğal yaşam yalnızca yararlanılacak kaynaklar olarak görülmüyor. İnsanla doğa arasında kuşaklar boyunca devam eden bir bağ olduğu kabul ediliyor.
1: Ne yazık ki biz şu anda biraz emanete hıyanet ediyoruz. Yani düşünün şu küresel iklim değişikliği, iklim krizi, iklim felaketi. Bu durumda çocuklarımız nasıl yaşayacaklar? Yine şey doğal çevrenin korunması diyoruz. Hani doğa deyince biyolojik çeşitlilik aklımıza geliyor değil mi? Dolayısıyla biyolojik çeşitliliği de korumamız gerekir diyoruz ama 1970'lerden bugüne kadar yaşayan gezegen raporuna göre biz yaşayan diğer canlıları %70 oranında kaybetmişiz.
0: Listenin 15. sırasındaysa Türkçe bir kelime var. Doğanın sunduğu eşsiz güzelliği anlatan yakamoz da finale kalan kelimeler arasında.
1: Nedir yakamoz? Denizdeki canlıların hareket ederken çıkardığı parlaklıktır. Yani dolayısıyla siz böyle gece karanlığında şeyde olursunuz, teknede olursunuz, bir bakarsınız suyun içerisinde yakamoz var. Niye? Orada o balıklar hareket eder, canlılar hareket eder. Onlardan yansıyan ışık size gelir. Ah ne güzel yakamoz dersiniz, bayılırsınız ona. Şimdi işte bu güzellikleri ortaya çıkarmak lazım. Ama yakamozun devam etmesi için hayatımızda da bizim o deniz canlılarına emanet almamız gerekiyor. Emanet çok önemli. Yani güzellikleri görmek önemli ama o güzellikleri yaşamak istiyorsak da bizim emanete hıyanet etmememiz, daha doğrusu kaytıya ki tanga yapmamız gerekiyor ki o yakamozu herkes görebilsin. O doğal güzellikleri bizim torunlarımız bizim yaşadığımız gibi yaşayabilsinler.

0: Ve bültenimizin sonuna doğru siyasetin en sıcak başlığına dönelim yeniden. Süreç yasasının meclisten geçmesi NTV'den doğrudan siyaset programında değerlendirildi. Yorumlarla da bülten saatini noktalayacağız artık. Saat başında yani saatler 7'yi gösterdiğinde güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
1: Sayı doğrusu beni şaşırttı. Bugün hem AK Partililerle hem meclis bürokrasisiyle konuştuğumda 420-430 civarında bir kabul oyu beklediklerini söylemişlerdi. Hatta Abdullah Güler de NTV'nin yayınında 400'ün üzeri 400 civarı, 400'ün üzeri gibi bir rakam söylemişti ama zannediyorum onlar da bu kadar yüksek bir kabul oyu beklemiyorlardı ya da beklentiyi yükseltmek istemiyorlardı. Şimdi 468 kabul. Böylesine bir yasanın yani toplumun her kesimini ilgilendiren, son derece kritik, son derece riskli, daha önceden travmalarımız olan bir konuda bu kadar yüksek bir kabul son derece önemli ve hayati bir meseledir. Bu siyasetin yelpazesi açısından, toplumsallaşma açısından ve parlamentoda temsil edilen milletin, halkın ekseriyetini temsil eden bir rakam olduğu için son derece önemli ve başarılı bir çalışma. 468 kabule karşı 88 red. O da düşük bir sayı olarak kalabilir ama anayasayı değiştirecek sayıda bir rakam bu. Bundan sonra anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulursa ya da yeni yasama faaliyetlerine ihtiyaç duyulursa bunun da rahatlıkla geçebileceğini görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Tabii bu süreçte bu önemli konuyu sürükleyen Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli önemli bir tarihi olarak önemli bir yere kaydoldu. Sürecin ana taşıyıcısı olan devlet kurumları içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da burada ayrıca anmak gerekiyor. İbrahim Kalın'ın bu konuya vermiş olduğu önem, hassasiyetle planlamaları son derece önemli. Biraz onlar gölgede kalır bu siyasi konularda ama onu da anmak lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve MİT'in ortaklaşa kurdukları güvenlik mimarisinin bu süreçte çok önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz ama bundan sonraki süreç aynı şekilde hassas ve aynı şekilde önemli seyredecektir. %83 oy oranıyla kabul edilmiş başka bir kanun olmadığını ifade ediyor. Mesela bu açıdan zannediyorum bir ilkle karşı karşıyayız. Bir de güvenlik bürokrasisinden önemli bir isimden mesaj aldım. Silahsızlanmayı çok hızlandırabilecek bir yüksek destek olduğunu ifade ettiler. Yani örgütün bu kadar yüksek oyla ve bu kadar yüksek kabulle meclisten bu kanunun geçmesi örgütün silahsızlandırmasını daha da hızlandıracağı kanaatini taşıyorlar. Şimdi toplumsal olarak benim üzerinde durduğum bir konuydu. Bu kanun geçtikten sonra toplumsal kısımdaki tartışmalar daha da artacağını ifade ediyorum hep. Çünkü kanun çıktığında cezaevinden çıkanlar, dağdan inenler, ülkeye gidenler bütün bunların hepsi bir toplumu etkileyecek konular. Dolayısıyla bu kadar yani %80 oranında bir destek bu tartışmaların alevlenmesini engelleyebilecek bir orandır. Yani oransal olarak, yelpaze olarak, kesimler olarak yani CHP'de var, Hüdapar'da var, DEM Partisi de var, Milliyetçi Hareket Partisi de var. Toplumun her kesimi bu sürece destek veriyorsa bunun tartışması daha da az olur. O yüzden önümüzdeki dönemle ilgili de ümit var bir tablo görüyorum ben. Fakat işimizin çok kolay olmadığını söylememiz gerekiyor. Yani ihtiyatı elden bırakmamak, temkinli olmak ama ümidi de kaybetmemek gerekiyor. Özellikle yürütmenin kuracağı komisyonun yapacağı çalışmalara hassasiyetle herkesin dikkat edeceğini bilmesi gerekir. Oradan çıkacak kararlar çünkü bu kanunun yürürlüğe girmesine neden olacak bir karar. Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu ilan edilecek ama asıl komisyonun çalışmaları yani yürütmenin kuracağı komisyonun çalışmaları hayati önem taşıyor. Burada benim bu sürecin başından beri üzerinde durduğum konuyu tekrar dile getirmek isterim. Rehabilitasyon, entegrasyon konularında yani toplumu hazırlamak ya da örgüt çevresini entegrasyona hazırlamak için özel çalışmalara ihtiyaç var. O yüzden bu alt komisyonlardan birinin, yürütmenin kuracağı komisyonun altında kurulacak komisyonlardan birinin bu konuya özel ihtisas sahibi isimlerin katılmasını, profesyonelce destek alınmasını, yani topluma bunu nasıl anlatmalıyız? Topluma psikolojisini nasıl hazırlamalıyız? Bir örgüt mensubunu nasıl entegre etmeliyiz? Gençler artık silah almaması gerekiyor eline. Bunu daha iyi nasıl anlatabiliriz? Neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili özel çalışmalara ihtiyaç var. Bunun örneğini İngiltere'de İRA sürecinde gördük. Bunun için özel komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlardan birinin üyesiyle tanışma fırsatım da oldu benim. Profesyonel hizmetler alındı, profesyonel destekler alındı ve bu süreci böyle atlattılar. Yani çok kolay bir süreç olacağını da düşünmememiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Rüstem Hoca'nın altını çizdiği konulara ben de katılıyorum. Herkesin üslubuna, diline özen göstermesi gerekiyor. Hepimiz buna özen göstermemiz gerekiyor. Biraz da karşılıklı adımların atılmasında teşvik edici olmak lazım. Yani şimdi top biraz örgüt tarafına gitti. Örgüt silah bırakırsa, mağaraları teslim ederse, efendim bu konuyla ilgili hızlı adımlar atarsa kanun daha hızlı yürürlüğe girecektir. Bunu teşvik etmek lazım, bunu desteklemek lazım. Özellikle DEM Partisi'nde burada çok görev düşüyor bana göre. DEM Partisi biraz daha örgüte yönelik mesajlar yayınlanmasında, mesajlar vermesinde fayda var. Bu birkaç gündür özellikle bugün genel kuruldaki konuşmalarda DEM Partisi yöneticilerinin oldukça pozitif, oldukça olumlu konuşmalar yaptığını da gördüm. Bu da sevindirici, önemli, güzel gelişmeler. Önümüzdeki süreçte bunu artırmak lazım. Vatandaşın da kaygılarını, korkuları varsa, eleştirileri varsa bunu da anlayışla karşılamamız gerekiyor. Bunları da gidermek bu süreci yönetenlerin görevidir. İktidarın, komisyonun görevidir. Bunları da yadırgamamak lazım. Eleştiriler olacaktır, tepkiler olacaktır. Bunları yadırgamadan sağlıklı bir şekilde açıklamak lazım, ifade etmek lazım.
2: Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle, oran yüksek. Bu da hakikaten bu meselenin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kabul gördüğünü, çok yüksek oranda kabul gördüğünü gösteriyor. Bu olumlu bir gelişme. Ama ikincisi, bunu anayasaya şu anda yormak bence çok çok erken. Çünkü yani anayasa dinamiği çok daha farklı. Önümüzde seçimler var ve ondan sonra yani meclis nasıl şekillenir vesaire olur. Ya da bu süreç nasıl devam eder? Yani vaktinde gider mi, yoksa bir takım aksaklıklar olur mu? Biraz ona da bağlı. Şimdi kavim meselesini şey yaptın. Elimde benim meclisin komisyon ya son raporu var. Bugün geçen çok önemli ve hakikaten çok önemli bir eşik olan bu yasa, meclis komisyonunun 6. sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri başlığı altında meclis komisyonu raporunda geçiyordu ve bu zaten yasanın da nasıl diyeyim, ön adımı burada atılmıştı. 3 aşağı 5 yukarı buradaki maddeler yasaya yazıldı, yedirildi ve onlar geçti. Hakikaten önemli. Onun arkasında 7. madde var. Demokratikleşme ile ilgili öneriler, yani meclisteki o komisyonun meclise sunduğu raporda. Şimdi İyi Parti dışında işte hangi partilerden bir kısmı yeni partiden, başkaları var mı tam olarak bilmiyoruz. Muhtemelen red verme nedenleri işte eski CHP ya da eskiden CHP'lilerde İyi Parti'ye yönelik işte bir takım girişimler, belediye başkanlarının işte cezaevinde olması ya da kayyum atanması, Ahmet Özel ya da Resul Emrah Şahan gibi işte belediyesini. Bu tür senin de söylediğin gibi uygulamaların tabii ki özellikle tabii DEM Parti'nin, yani onlarca belediye başkanı, belediyesi kayyum tarafından yönetiliyor. Bunların tabii ki devreye sokulması gerekiyor. Onun için 7. maddenin hayata geçmesi gerekiyor mu bilmiyorum. Yani bu önceden de en azından o toplumsal nasıl diyeyim, barış ya da o toplumsal desteği de arttırmak amacıyla. Çünkü şimdi 468 çok çok önemli. Bundan sonraki adım ne diyoruz? Bunu topluma bir şekilde hakikaten lisan-ı münasiple anlatabilmek, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini. Ama bunun için de inandırıcı olmak için bir takım adımlar da gerekiyor. Bu 7. Maddede toplanan öneriler de bundan sonra bir şekilde yavaş yavaş belki şey yapılmaya başlanacak, tartışılmaya başlanacak. Dediğim gibi mesela yeni partiden muhtemelen red verenler hani bu 7. maddedeki unsurların olmamasından dolayı red vermiş olabilir ya da öyle gerekçe gösterebilirler. Yani kendi yörelerinde nasıl bir tepki aldıklarını şu anda tabii ki bilmiyorum. Buraya baktığımızda işte AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları, yargılama ve infaza ilişkin düzenlemeler, hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeler diye çok madde var. Hepsini burada tek tek okumuyorum ve yerel yönetimler. Yerel yönetimlerde de senin dediğin gibi ismi kayyum olmasa bile sonuçta bu yetkinin hani yerel yönetimlerden alınmaması ya da kayyum atanmaması maddesi söz konusu. Dediğim gibi bunlara şey yapılacaktır, bakılacaktır ama bugün bizim bakacağımız, toplumunda bakacağı, meclisin de Cumhurbaşkanlığında takip edileceği sonuçta bu geçen yasadaki 10 madde çerçevesinin nasıl hayata geçeceği, zamanında hayata geçip geçmediği ve sürecin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili, ki bu sürecin tamamlanması gerekiyor ve vaktinde ve başarıyla tamamlanırsa dediğim gibi bu artık 7. maddede yer alan demokratikleşme, toplumsallaştırma, işte kayyumlar, infazlar ya da işte farklı partilere yönelik hareketler ya da genel olarak demokratikleşme anlamında, ki Türk siyasetinin bundan çok ciddi beklentisi var. Onların çıtaları çok çok daha yüksek. Bunlar tartışılmaya başlanacak. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Bir dönemin nasıl diyeyim? Artık kapısının kapandığı, yeni bir kapının açıldığı bir döneme geçiyoruz.
3: Yani hapishaneden çıkanlar, yurt dışından gelenler ya da işte örgütün işte Irak'taki alanlarından gelenlerin yeni bir yaşam biçimi ya da siyaset yapma biçimi olarak değerlendiriyorum ben bunu. Ama onun dışında da ilk başta da söylediğimiz gibi atılması gereken başka adımlar da var. Yani genel Kürt kitlesinde de şu var. Bugün kimsenin sesi çıkmıyor ama ile hemen sesler yükselmeye başlayacak. Bu bütün düzenlemeler örgüte dönük. Genelde Kürtler ne kazandı gibi bir yer yer bu sesler çıkıyor, konuşuluyor. Dolayısıyla genel kitleye dönük, belki yani Türkiye'nin genelinde rahatsız etmeyecek adımlar gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Demokratikleşme ile ilişkili olarak bunlar. Bunlar da mutlaka yapılmalı aynı zamanda. Ama bir de bu sayıdan sonra şu da yapılmamalı. Yani büyük destek var. Şimdi hepimiz hayırlı olsun diyoruz. Evet, tekrar meclisi de kutluyoruz. Ama bundan sonra da şu destekledi, bu desteklemedi, bu bizim çabamızla oldu. Yani bunu bir siyasi rantada dönüştürmemek lazım diye düşünüyorum. Yeni şeyler üzerinde konuşmak lazım. Ne kadar böyle konuşursan karşı çıkanlar da olur. Yani bu görüldüğü gibi işte 3 partinin, yani AK Parti, MHP ve DEM'in oylarını aşan bir oy üzerinde kabul edilmiş oluyor. Dolayısıyla bu meclisin bir büyük ölçüde destek vermiş olduğu bir yasa. Önemli olan bundan sonra gerçekten sürecin sağlıklı yürütülmesi. Sürecin sağlıklı yürütülmesi derken sadece bu 12 maddenin kapsamındaki süreçten söz etmiyorum. Yani bundan sonra yeni bir dönem diyoruz. Yeni bir bakış açısı. Bu sürecin sağlıklı yürütmesi gerekir. Burada herkesin dikkat etmesi gerekir dedim. Onu söyleyeyim. Bir buçuk senedir diyelim bir tartışma ortamı ortaya çıktı. Ama yine içine kapanık bir tartışma var. Yani Kürt siyasetçiler daha çok kendi aralarında tartışıyorlar. Ne olur? Hatta işte bölgedeki Kürtler, diğer ülkelerdeki Kürtlerin dayanışması vesaire, buradan çıkmak lazım. Yani Kürt siyasi partiler vesaire de bir konuyu tartışırken, diğer siyasi partilerle de, hatta sivil toplum tartışırken farklı görüşlerle bunu tartışmak gerekir. Ne kadar içine kapanık tartışılırsa, kendi mahallesinde herkes bunu konuşursa, Türkiye'de o beklenen işte gelecekte bunu konuşmayalım, birlikte yaşama vesaire gibi şeylerden öte yine giderek belli bir kimlik üzerinde yoğunlaşma başlar diye düşünüyorum. Bundan sonraki faaliyetleri hem Türkiye'nin genel siyasi partilerinin hem de demin bu şeyde daha bir ortaklaşa Türkiye sorunları üzerine yoğunlaşırsa bence bu çözüm süreci daha sağlıklı olarak sonuca erişmiş olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi benim dikkat çekmek istediğim nokta şu, yani bu işte nasıl şey yaparsak bir 6 ay hatta belki 9-10 ayı bulacak bir süreç. Bu süreçte hiçbir şey yapmayacağım diye, yani süreç bir nihayete ersin, ondan sonra diğer demokratikleşme yönünde adımlar atarım diye beklemenin çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Biraz önce sordunuz, bu kayyum meselesi gerçekten ciddi bir mesele. Çünkü şöyle bir şey, yani yerelde belediye başkanının insanlar tanıyor, hizmetini biliyor vesaire. Milletvekilini o kadar önemsemez, tanımaz ama belediye başkanıyla her zaman yüz yüze. Onun için oy verdiği partinin ya da belediye başkanının görevde olmasını istiyor. Şimdi bir insan suç işleyebilir, olabilir. Bunu görevde uzaklaştırdığın zaman orada partisi var, parti meclisi var. Yani diğer adli suçlardan nasıl yerine parti meclisi seçiyorsa bir an önce bunun parti meclisini seçerek burada belediye meclisini seçerek belediye başkanlarının göreve başlaması lazım partilerde. Eğer bu yasa beklenirse, bakın yasada şey var, yani cezası tamam ertelenecek, ondan sonra 2 senede bir hak yoksunluğu var. Dolayısıyla eğer sadece bu yasayla sınırı kalırsa kayyum süresini uzatmış oluyorsun. En azından diğer seçime kadar. Bundan sonra kayyum atanamaz artık. Ortada örgüt kalmadığı için vesaire. Ama mevcut kayyumlardan da bir an önce vazgeçip, yani topluma da bak bu yasadan sonra örgüt ortadan kalkınca demokratikleşme yolunda şunlar yapılıyor, İleride de bu daha bir umut olabilir mesajının verilmesi doğru olur diye düşünüyorum.
4: NTV Radyo. Reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
4: Jüver'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı'da Arzın Merkezine Seyahat.
3: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
4: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
3: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
4: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
3: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk şu dakika itibariyle %22'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yönüne Çamcıbeylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aynı yöndeki yoğunluksa Elmalı'dan kendini hissettirmeye başladı. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'li Avcılar Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt İkitelli arasında bir yoğunluk var. Anadolu yakası Finanskent önünde de yığılmalar başladı. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.

0: Tekrar merhaba. Haftanın ikinci gününden güne başlarken de NTV'den güne birlikte başlıyoruz. Çok sayıda haber var, pek çok not var. Altında ekonomide artık işte bu savaşın etkisiyle birlikte bölgedeki pek çok durum önemli bir hale getirdi. Direkt cebimizi etkileyen konularla alakalı. Ama dün artık Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en önemli kırılma anlarından birinin yaşandığı bir tarih olarak kayda geçti. Haftalardır, aylardır, hatta 2 yıldır farklı bir şekilde konuştuğumuz, 50 yıldır ne yazık ki gözyaşıyla, kanla konuştuğumuz bir konu artık acaba kapanıyor mu sorusuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve bu kez mecliste ve bu kez çok büyük bir katılımla ve çok büyük bir evet oyuyla artık süreç yasası ya da çerçeve yasa denilen hadise dün geçti. Elbette biraz tartışmalar var, herkesin sözü var, notlarım var, hepsini aktaracağız sizlere. Ama kim ne dedi, kim evet dedi, kim çekimser kaldı, nasıl oldu ve en önemlisi tabii ki bundan sonra, yani Cumhurbaşkanı bu yasayı imzaladıktan sonra nasıl bir süreç bekliyor Türkiye'yi? Bakalım.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 467 kabul oyuna karşı 87 ret oyuyla kabul edildi. Genel Kurul'daki oylamada 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
3: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
4: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İyi Parti de tüm milletvekilleriyle yasaya hayır dedi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak, düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu alınan karar gereği tatile girdi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlayacak.
0: Şimdi görüşmeler tabii ki çok uzun sürdü. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle 18 saat buradayız ifadesiyle. Kim ne dedi peki? İlk andan itibaren zaten bu süreci başlatan isim bildiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024'teki mecliste yaptığı partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla bu işi duyurmuştu. O andan itibaren tek karşı çıkan parti aslına bakarsanız İyi Parti. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu dün genel kurulda konuştu. Onlar az önce de ifade ettiğimiz gibi Türk bayraklarından oluşan bir atkılarla geldiler İyi Partili milletvekilleri. Sevr Anlaşması'nın yıl dönümü bugün, o gün burada bir bölünme meselesini oyluyorsunuz diyerek tepki gösterdi buna. Özgür Özel çıktı kürsüye. Yeni Parti Genel Başkanı, o da bu yasaya hayır demesi en hakkı olan biziz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı döneminde yaşadıklarımız ortada. Belediyelere yapılan operasyonlar ortada. Bu yüzden hayır demeliyiz. Demokrasi Komisyonu'na bu ismi biz koydurduk ama demokrasiyle ilgili, kayyumlarla ilgili bir şey yok. Fakat o imzayı attık, sözü verdik. Benim ve arkadaşlarım, yani yöneticiler buna evet oyu verecekler ama grubu, yeni partinin de artık yeni bir siyaset yaptığını anlatmak için serbest bırakıyoruz. Grupta herkes kendi ilinde nasıl nasıl bir milletvekili kararı varsa o oyu verecekler ifadesini kullandı. Saadet Partisi Milli Görüş'ün çok canının yandığını bu konuyla ilgili bu sorunu çözmek isterken siyasi bedel ödediklerini ifade etti. Dolayısıyla bu konuda tepki göstermeyeceklerini ve olumlu oy vereceklerini ifade etti. DEM Parti genel başkanlarının, eş genel başkanlarının açıklaması önemliydi. Tuncer Bakırhan bu konuda özellikle Türk kamuoyuna sesleniyorum. Bu bir asla bölünme değildir, birleşmedir ifadesini kullandı. Son olarak da Abdullah Güler, yani AK Parti Grup Başkanı kürsüdeydi. Bütün bu eleştirilere dünyadan örneklerle, hani hep İRA örneği verilir ya, oradan eleştirilere bir eleştiriyle yanıt verdi. Bu sorunlar, silahlı örgütleri çözme ya da silah bıraktırma sorunları hep bir üçüncü gözle, başka birinin denetiminde yapılır. Biz bu işi kendi kendimize çözüyoruz. Lütfen bununla gurur duyun dedi. Ne yaşandı genel kurulda? Bir bakalım.
4: Bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin yaşanılmamasını istiyoruz.
5: Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
6: Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız.
7: Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi toplantılarından birine imza attı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturum başlarken meclisteydi. Görüşmeleri sonuna kadar genel kurulda takip edeceğini söyledi.
8: 18 saat dinleyeceğiz.
2: Bahçeli kuliste DEM Parti yöneticileriyle sohbet de etti. Görüşmeler başlamadan önce gözler yeni partideydi. Bazı vekiller hayır oyu kullanacağını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kurul mesaisi öncesi kapalı grup toplantısı yaptı. Parti yöneticileri teklife evet deme kararı aldı ama milletvekilleri serbest bırakıldı.
5: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan yeni parti, kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız.
2: Özgür Özel'in konuşmasını genel kurulda takip eden MHP lideri Bahçeli de alkışladı. Bahçeli'nin yüzük ve rozeti de dikkat çekti. Kürtig'in yazıtından zamanı Tanrı yaşar ifadesi hem yüzünde hem de rozetinde yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri genel kurula Türk bayraklı atkılarla geldi. İYİ Parti'nin eleştirileri tartışmalara da neden oldu.
6: Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez.
4: Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış bilmem neymiş. Böyle nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Sürecin başından itibaren bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya.
2: Süreç yasasının af getirdiği ve teklifinin görüşüldüğü tarihin Sevr Anlaşması'nın yıl dönümüne denk getirildiği iddiaları da yalanlandı.
9: Bugün işte Sevr'in yıl dönümüymüş de bugüne getirmişiz. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da tarihin çöp tenekesine atacaktır.
10: Bir devlet politikasıdır. Bazı arkadaşlarımız bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
2: Genel kuruldaki görüşmeler sırasında İYİ Partili milletvekilleri kısa bir kürsü işgaline imza attı. Partisi adına konuşan Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu süresi dolmasına rağmen terörle mücadelede şehit olanların isimlerini okumaya devam etti. Bunun üzerine oturuma ara verilirken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri Türkoğlu'na destek vermek için kürsüyü işgal etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşsa görüşmeler sırasında siyasi parti gruplarını kuliste ziyaret etti. Teklifin kabul edilmesinin ardındansa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP'nin önde gelen isimleriyle sohbet etti.
0: Asıl mesele elbette bundan sonra başlıyor. Özellikle de bundan sonra artık o 6 aylık süreç içerisinde, yani Milli Güvenlik Kurulu'na bu meselenin gelip Milli Güvenlik Kurulu tarafından da MİT'ten alınan raporlarla birlikte silahlar bırakıldı mevzu. Bu ikinci çözüm süreci ya da yeni çözüm süreci ya da işte hükümetin terörsüz Türkiye diye adlandırdığı bu süreç başladığında herkesin aklında bu kez farklı Çünkü bu kez başlatan, daha önceki sözüm sürecine de en fazla karşı çıkan isim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlatması ya da onun çağrısıyla başlaması dolayısıyla bölgedeki pek çok gelişme, Suriye'de olanlar, Irak'ta olanlar, işte İran'da olanlar dolayısıyla bu kez farklı deniliyordu ve bir kez daha bu kez meclisin içerisinde bunun bu kadar büyük bir katılım ve bu kadar olumlu bir evet oyuyla olması daha fazla umudu arttırıyor. Ama tabii ki İyi Parti'nin ya da diğer bazı kesimlerin de yaptığı bazı kaygılar da önemli. Dün DEM Parti'den yapılan açıklamalarda da buna yer verildi. Örneğin daha önceki çözüm sürecinde yaşanan Habur krizi gibi sıkıntılar ya da daha önceki çözüm sürecinde hendeklerin açılması gibi sıkıntılar. Bunlar da ne olacak ve nasıl yürütülecek şeklindeki bir soru işaretiyle, haklı sorular elbette. Ne olacak bundan sonra bunu göreceğiz. Ama en önemli mesele Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında kurulacak takip kurulu. Oradan da açıklamalar var.
11: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Yasanın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, düzenlemeye destek veren tüm parti ve gruplara teşekkür etti.
11: Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.
2: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yasanın kabulünü tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bundan sonraki sürece ilişkin uyarılarda da bulundu.
12: Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyit ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz. Bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir.
2: Konuya ilişkin bir açıklamada Adalet Bakanı Akın

0: 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini tarihi bir an olarak nitelendirdi. Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda güçlü bir destekle kabul edilmesi, meclisimizin ve siyasi iradenin bu hayati konuda nedenli kararlı ve birleştirici bir tutum sergilediğinin en somut göstergesidir, dedi.
1: Şimdi elbette gazetelerin manşetlerinde bu mesele nasıl görülmüş, buna bakacağız biraz. Bu son derece önemli bir nokta. Az önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye için işte 2 yıldır konuşulan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla, sonra onun üzerine pek çok görüşmenin yapıldığı, İmralı heyetinin gidip geldiği, mecliste bir komisyonun kurulduğu bir yerin artık bir dönem içi. Ama bu kez özellikle ve özellikle ilk çözüm sürecindeki eleştiriler işte meclis eliyle yapılmadığı yönündeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun yapılması son derece önemli. Ama bu iş nereye evrilecek? Sadece bu silah bırakmaya da işte bu demokratikleşme adımlarıyla mı devam edecek, yoksa bir yeni anayasa meselesi de ortaya çıkacak mı bununla ilgili, ki muhalefetin çekincesi ve itirazı bu yönde. Bakalım nasıl bir durum çıkacak ortaya. Gazeteler nasıl görüyor? Meclisten Milli Dayanışma Yasası'na rekor onay başlığıyla duyurulmuş bu konu. Ve 50 yıllık terör belasını tarihe gömmek için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye yolundaki kilit düzenleme ezici çoğunlukla yasalaştı. 467 kabul oyundan söz ediliyor. Sabah gazetesinin bu yeni çözüm sürecine dair aktardığı haberde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarih yazıldı. Ülkemizdeki ezeli ve ebedi kardeşliğin pekişmesini sağlayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, teklifin adı bu şekilde konulmuştu bildiğiniz gibi. Evet, son derece kısa, küçük bir kanun ama bu adı üstünde bir çerçeve yasa olarak adlandırılıyor. Ve işte bu yasayı hazırlayanların, milletvekillerinin, parlamenterlerin ifadesiyle sonrasında yolda, yani bu silah bırakma süreci başladığında, Milli Güvenlik Kurulu bu adımları atıp da onayladığında ve o 6 aylık PKK'lılara işte o ceza ertelemesi denilen, af değil ceza ertelemesi denilen o yasa başladığında, o süreç başladığında artık farklı düzenlemelerinde yapılabileceği ifade ediliyor. Güçlendirilmesine dair bu kanun teklifi 87'ye karşı 467 oyla kabul edildi. Yeni bir dönemin kapısını aralayan yasaya ilişkin konuşmalarda sürecin mimarı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür edildi. 12,5 saat süren görüşmeleri değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, meclisin bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim diyor. Bakalım bundan sonra ne olacak? Şüphesiz bu işin bir kamu diplomasisi de bundan sonra olacaktır. Artık herkesin bu barışa giden yolda nasıl bir dikkatli adım atması gerektiği yönünde pek çok sorumluluğu var elbette. Çünkü daha önceki sürecin başarısızlığa uğraması, ki dün meclisteki konuşmalarda da bu yansıdı. İşte 91'den 93'ten sonrasında 2000'li yıllardan ve özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da ifadesiyle 2009'da bu işi bitirmeye çok yaklaşmıştık ama o dönemde olmadı şeklindeki ifadeyle. Bunların tamamı can kaybı ve tabii ki parayla ölçülecek değil ama Türkiye ekonomisine getirisi götürüsü de önemli. Bu bölgenin dün mecliste bu yasanın barışla sonuçlanması ve bu işin başarıya ulaşması halinde sadece ülkemizdeki bu sıkıntının, Kürt sorununun ortadan kalkması değil, aynı zamanda bütün bölgedeki barış için bir tetikleyici rol oynayacağı yönünde de çok sayıda açıklama yapıldı. Özellikle o bölgedeki durum tarafından. Ama tabii ki bazı soru işaretlerini de bu konuda bırakmamız gerekiyor. Daha 28 Şubat'ta İran'a yönelik İsrail ve Amerika saldırısı başladığında PEJAK, yani PKK'nın İran kolu kullanılabilir mi diye bir ifade kullanılmıştı. Düne dönelim. Daha 2 sene öncesinde PKK'nın Suriye kolu YPG, YPJ ne olacak sorusunu soruyorduk. Çünkü orada bir bağımsız yapılanma istiyorlardı. Dün muhalefetin, özellikle İYİ Parti'nin şerh düştüğü noktalardan birisi de PKK, KCK adıyla diyorsunuz ama Suriye kolu ne olacak diye bir soru işareti de bırakılmıştı. Bunu da hatırlatalım. Milliyet gazetesinde rekor katılım, rekor uzlaşma. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi oturum. Terörsüz Türkiye yasası 467 oyla kabul edildi. 561 oyun kullanıldığı kanun teklifine 87 milletvekili red oyu verirken 7 çekimser oy çıktı. MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik örgütü lağvetme çağrısıyla 22 Ekim 2024'teki grup toplantısındaki konuşmayla başlayan bu süreç 655. gününde kendini feshetme kararı alan PKK'nın tüm üye ve unsurlarının silah bırakmasını hızlandırmayı amaçlayan çerçeve yasanın görüşmeleri.

0: rekor bir katılımla gerçekleşti. AK Parti grup önerisinin kabulünün ardından genel kurulda temel kanun olarak ele alınan 12 maddelik teklifin görüşmelerine geçildi. Görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme 467 rekor oyla kabul edilip yasalaştı. Teklife 87 red oyu verilirken 7 milletvekili ise çekimser kaldı. Tarihi sorumlulukta evet diyeceğiz açıklamasını yapıyor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ama sadece orada kendisini ve partisinin yöneticilerini bağlayan bir tutum aldı. Çünkü Milli Dayanışma ve Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nda CHP Genel Başkanı iken o dönem üye verdiklerini ve bu yasaya imza attıklarını, biz sözümüzün arkasındayız diyerek bunu yaptıklarını ifade etti. Fakat orada demokratikleşmeyle adımların bu 12 maddelik yasa tasarısının çerçeve yasanın içerisinde bulunmaması, kendilerine yapılan, kendisinin ifadesiyle operasyonlar dolayısıyla en fazla hayır deme hakkına sahipken bunu yapmayacağız ama milletvekillerimiz de yeni partinin yeni siyaseti gereği, halktan alan siyaseti gereği milletvekillerini bırakıyoruz ifadesi kullanıldı. Yani her milletvekili kendi ilinin durumuna göre bir oy verecek dedi. Yeni Parti'den böylelikle 54 red oyunun çıktığını söyleyelim. AK Parti'den 268 milletvekili kabul oyu verdi. Yeni Parti'de 35 kabul, 54 red oyu kullanıldı. DEM Parti 55, MHP 44 oyla kabul oyu verdi. CHP'de 29 kabul, 2 red oyu kaydedildi. İyi Parti'nin tamamı red oyu kullandı. Yeni Yol Partisi'nde de 16 oy kabul, Hüdapar'da 4 kabul oyu kullanıldı. Yeniden Refah çekimser kaldı bu oylamada. Bahçeli hayırlı uğurlu olsun ifadesini kullanıyor ki süreci başlatan isim, ki onun başlatması dolayısıyla zaten bu kez başka diyerek belki biraz daha da güven oluşan bir durum ortaya çıktı bu konuyla ilgili. İlk çözüm sürecini hatırlayın. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli en fazla karşı çıkan isimlerden birisiydi. O dönem tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi gibi MHP'de bu işin mecliste çözülmesi gerektiğini ifade ediyordu. Ama aslına bakarsanız gündemde böyle bir durum da yokken, tabii ki bunun arka planda Milli İstihbarat Teşkilatı ile hazırlığının olduğu da daha sonra söylendi ama bir grup toplantısında hiç de gündemde böyle bir durum yokken 22 Ekim 2024'te Öcalan meclise gelsin, örgütünü lağvettiğini ifade etsin ve artık yeni bir sayfa açılsın şeklindeki bir ifadeyle bölgedeki gelişmeleri de gündeme getirerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu açıklamayı yapmış ve bu süreci başlatan isim olmuştu. Milliyetçi tandanslı bir partinin genel başkanının bu işi başlatması bu kez farklı, bölgedeki dünyadaki konjonktürle de alakalı sorularıyla birlikte daha farklı bir, hani endişelerin, daha korkuların da az olmasını sağlayan bu konuyla ilgili bir durum olmuştu. O yüzden bu süreçteki rolü dün bütün partilerin heyetlerinin ya da temsilcilerinin meclisteki konuşmalarına da ona bir teşekkürle aslına bakarsanız başladı. Başta DEM Parti olmak üzere. Bakalım bundan sonra nasıl bir devam edecek ve Bahçeli'nin tabii ki buradaki rolü. Hatırlayın Sırrı Süreyya Önder de vefat etmeden önce onunla da yaptığı toplantılarda bu işi bitmeden o hasta olduğu dönemde telefon konuşmalarına da yansımıştı. Bu işi çözmeden hiçbir şey olmayacak. Sağlığımıza iyi bakacağız şeklindeki ifadelerle ve fakat bugünü Sırrı Süreyya Önder göremedi. Ama şunu da hatırlatalım. İlk çözüm sürecindeki bazı hamleleri ya da görevleri aldığı görevler dolayısıyla rafa kaldırıldığında çözüm süreci içeriye giren, yani hapse mahkum edilen isimlerden birisiydi. Dün bu konu gündeme getirildi genel kurulda konuşulurken. Geçelim diğer gazeteye. Diğer gazete tarihi yasada büyük uzlaşma başlığıyla Hürriyet gazetesi 467 oyla geçti meclisten deniliyor. Yine hangi partinin nasıl bir ifade kullandığı da bu şekilde aktarılmış. Tek tek okuyacağız hepsini sizlere. Terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek yasanın meclis genel kurulundaki görüşmeleri büyük bir uzlaşmaya sahne oldu. 12 saat süren görüşmenin ardından 10 partiden 467 kabul oyla yasa artık meclisten geçti. Amacımız Türkiye'de silah ve şiddetin bir daha konuşulmamasını sağlamak. Bu yasa gerçek manada Türkiye modelidir. Bu toprakların evlatları samimiyetle bu sorunu çözmek ve geleceğin Türkiye'sine daha sağlam, daha kardeşçe, omuz omuza yürümek istiyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in dünkü ifadesi bu. Milliyetçi Hareket Partisi hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ki bu süreçte de İmralı'ya giden heyette bulunan isimlerden birisiydi. Yani Öcalan'la görüşen isimlerden birisi. MHP genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız. Teklif mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren yahut ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Bazı arkadaşlarımız bu teklifin bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten tuzağa düşmektedirler diyor. İyi Parti'nin bir af bu ifadesini atıfta bulunarak. Sinsi hesaplar alt üst olacak DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklamaları. Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek, beraberliğimizi kayın kılacak, ortak geleceğimizi güçlendirecektir. Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil bütünleşmesine, ayrışmasına değil ortak yaşamın güçlenmesine dair büyük bir fırsat sunacaktır diyor. Bakırhan'ın konuşması da son derece önemli. Türk kamuoyuna sesleniyorum diye bir ifade kullanmış. Bu Türkiye'nin asla bölünmesi anlamına gelmiyor. Müsterih olunuz. Şehit ailelerine, gazilere yapılacak en büyük durum, en büyük teselli bu konuyla ilgili yenilerinin gelmeyecek olmasıdır diye. Kürt kamuoyuna sesleniyorum diyerek Kürtlere de bir hitapta bulunduğu Bakırhan. O da haklarınızın en önemli teslimlerinden birisidir bu diye bir ifade kullanıyor. Yeni Parti'de Genel Başkan Özgür Özel konuştu. Bu yasaya hayır deme hakkına sahip olan Yeni Parti kendini barış hakkının önüne koymayacaktır diyor. Barışın önüne açacağız. Ben ve arkadaşlarım teklife evet oyu vereceğiz. Ama milletvekillerinin bulunduğu bölgenin hassasiyetlerine uygun karar vermeye davet ediyorum diyerek aslına bakarsanız pek çok red oyunun çıkmasını da sağlayan durumlardan biri. Yani her milletvekili kendi iline göre evet ya da hayır oyu verdi. Burada da Yeni Parti'de hayır oyunun çok çıktığını ifade edelim. Yemini çiğnemeyiz, hayır diyeceğiz diyor. Biz hepimiz bu çatının altında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türk milletinin huzuruna bir yemin ettik. Devletin varlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağımıza dair milletvekili yemininden söz ediyor. Peki bugün o yemini bile bile çiğneyecek misiniz? Teklife evet mi diyeceksiniz? Biz hayır diyeceğiz ifadesini kullanıyor bu konuyla alakalı. Bakalım bugünden sonra nasıl bir tutum sergileyecek bu işe muhalefet eden ilk andan itibaren İyi Parti. Çünkü ilk açıklamalar yapıldığında, yani bu komisyonda görüşülürken de en sert tepkileri, hatta kavgaya varan, tartışmaya varan tepkileri gösteren milletvekilleri İyi Parti milletvekilleriydi. Dün de bir kürsü işgaline de artık başlamışlardı orada tam da bu sebepte. Ama şimdi kalabalık olabilirler ama haklı biziz, tarihin doğru tarafında yer alıyoruz ifadesiyle sürece ilk andan itibaren tek karşı çıkan parti genel başkanı olarak da dün bu durumu bir kez daha aktardı, ifade edildi. Geçelim diğer gazeteye. Diğer gazete Yeni Şafak gazetesi, terörsüz Türkiye'de bir adım daha ifadesi kullanılıyor. Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. 11 saat 40 dakika süren oylamaya parti liderleri de katıldı. 467 kabul oyuna karşılık 87 red ve 7 çekimsel oy kullanıldı. Türkiye için tarihi bir dönüm noktası diyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sonrası yürürlüğe girecek ama hemen uygulanmayacak. Güvenlik kurumlarının PKK'nın silah bıraktığını teyit etmesi gerekecek. Bu silahlar teslim mi edilecek, gömülecek mi, başka bir yere mi verilecek soruları haklı sorular elbette. Bakalım bundan sonra ne olacak? Şüphesiz burada sahada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapacağı çalışma, o çalışmanın Milli Güvenlik Kurulu'na sunumu, Milli Güvenlik Kurulu'nun kesin olarak bunu teyit etmesi ve sonra işte o 6 aylık sürecin başlaması son derece önemli. Bir çerçeve yasa denilmesinin önemi şu: bir çerçeve sadece 12 maddeden oluşuyor. Aslına bakarsanız işte o geride bıraktığımız yıl, hafızam yanıltmıyorsa 2025'in Temmuz ayıydı. Bir gösterme ifadesiyle hani bir silah bırakma, silah yakma durumu olmuştu. O işin aslında sembolik bir gösterişiydi. Ama şimdi artık bir adım çerçeve yasayla geldikten sonra kesin silah bırakma dönemi de artık bundan sonra başlayacak ve Milli İstihbarat Teşkilatı bu işi koordine edecek. Onun verdiği raporla Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak ve 6 aylık süreyle PKK'lılara ceza ertelemesi, af değil ceza ertelemesi denilen o süreç artık başlayacak. Bakalım bundan sonra nasıl bir durum çıkacak ortaya. Yeni çerçeve yasa olması sebebiyle bazı yeni maddeler, bazı yeni ek teklifler, düzenlemeler yapılabilir deniliyor. Özellikle AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından. Süreçte bundan sonra şüphesiz tabii ki İmralı ile ziyaretler de daha farklı olacaktır. Oradan gelecek mesajlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonun yapacağı ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığı'nda oluşturulacak kurulun denetimi söz konusu. Bundan sonra asıl şimdi başlıyor dediğimiz yere geldik aslına bakarsanız. Yeni Şafak gazetesinde de bu şekilde görülmüş. Geçtik Cumhuriyet'e. Barışın koşulu demokrasi başlığıyla bugün çıkıyor Cumhuriyet konuya ilişkin. Çerçeve yasa sevrin yıl dönümünde çekinceler eşliğinde mecliste görüşüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu dün yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan ve çerçeve yasa olarak anılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüştü. İyi Parti silah bırakacak teröristlerle ilgili düzenlemeleri içeren çerçeve yasanın Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde meclise getirilmesine tepki gösterdi. Buna yani bu tepkiye İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konuşmasında değinmişti. Sonrasında Abdülhamit Gül AK Parti'nin bu konudaki önemli isimlerinden birisi bunun böyle olmadığını ifade eden bir açıklama da yaptı. Bunu da hatırlatalım. Adalet Komisyonu'nda evet oyu veren Yeni Parti'de bazı milletvekillerinin sosyal medyadan itiraz paylaşımlarının ardından kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantıda parti yönetimi evet oyu vermesi, milletvekillerinin ise seçildikleri illerin hassasiyetine göre oy kullanması kararlaştırıldı. Yeni partililer toplantı nedeniyle genel kurula geç indiler. Ek görüşte eleştiriler başlığı var. Yeni Parti yeni yasaya yönelik ek görüş bildirdi. Meclisin pasifleştirildiğini ve Cumhurbaşkanı'na mutlak yetki verildiği belirtilirken görüşte demokratikleşme vurgusu yapıldı. Süreçte görev alacaklara tanınan dokunulmazlık eleştirildi. Seçim yargısına müdahalenin önlenmesi, kayyum uygulamalarının son bulunması gibi istemlerde de bulunuldu. Bu konu önemli çünkü burada Müsavat Dervişoğlu'nun da bazı ifadeleri var. Bu işte görev alan kamu görevlilerinin bir itirazı olmuştu bu konuyla ilgili. Ya ilk çözüm süreci gibi biter ve biz de burada yargılanırsak çünkü Sırrı Süreyya Önder gibi bir örnek var önde. İşte ilk çözüm sürecinde en önemli isimlerden biriydi. Hatta Diyarbakır'da işte o mektubu okuyanlardan birisiydi. Bu mektubu okuduğu için sonra çözüm süreci rafa kaldırılınca, ortadan kalkınca, o hendek operasyonları başlayınca tutuklanan isimlerden birisi haline gelmişti. Dolayısıyla kamu görevlilerinin bu konuda görev alacak isimlerin, siyasilerin böyle bir sorumluluğa girdiklerinde yarın aynı şey başımıza gelir mi gibi bir endişeleri vardı. Bu sebeple bir madde konuldu o yasaların içerisine, bir hukuki sorumlulukları olmayacağı ifadesiyle. Ama İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da hukukun bunu kabul etmeyeceğini, devran döndükten sonra yine bu şekilde yargılanacaklarını ifade eden bir uyarısının da olduğunu hatırlatalım. Bu konuyla alakalı eleştirilerini bu şekilde ifade ediyor İyi Parti Genel Başkanı. Amaç Erdoğan'a ömür boyu koltuk. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri yine bizim için bunun adı milli kimliğimize ve cumhuriyetimize karşı girişilen büyük bir kalkışmadır. Amaç Erdoğan'ın ömür boyu cumhurbaşkanı kalabilmesinin önünü açmaktır diyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de hayır deme hakkı en çok olan bizdedir. Ancak öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymadık. Var olan tehlikeleri görüyorum. Silah faslının kapanması için aralanan kapıyı kapatan taraf biz olmayacağız ifadesini kullanılıyor. Bu arada şehit ailelerinin de eylemi var. Ona dair bir haber. Şehit aileleri ve gazilerden kabul edilen düzenlemeye tepki dün biliyorsunuz yasalaşmıştı. Şehit ailelerine hakların iyileştirilmesine dair kanun teklifi. Özlük haklarını alabilmek için Ankara'da günlerdir eylem yapan er şehit aileleri ve gaziler mecliste kabul edilen düzenlemenin taleplerini karşılamadığını söyleyerek meclise yürümek istedi. Polisin ablukaya aldığı grup bir aydır bekliyoruz. Bizim amacımız para pul değil, tek amacımız haklarımızı almak ifadesini kullanıyor. İlgili haberde bir karikatürle de teklifi kabul edenler Dem Parti, Yeni Parti, MHP, AKP şeklinde bir ifadeyle konuşulmuş, ifade edilmiş bu durum. Geçtik Akşam gazetesine. Akşam gazetesinde de terörsüz Türkiye'de uzlaşma başlığı var. Milletvekillerinin kürsüde son olarak çekildiği fotoğrafla birlikte verilmiş bu. Çerçeve yasa beklentileri aşarak, dün beklentileri aşarakın altını çizelim. Çünkü dün bu konuyla ilgili 401 milletvekili olur diye tahmin ediliyordu. Ama 467'ye, yani daha da fazla bir rekor oyla diyelim ve alkışlarla kabul edildi. AK Partili Güler, amacımız Türkiye'de silahın ve şiddetin bir daha konuşulmaması diyor. Bir daha şehit gelmemesi, ayrımcılık olmaması için, geleceğin inşası için barışın önünü açacağız. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadesi. MHP'li Fethi Yıldız, şehitlere sahip çıkmak, milli birliği korumak ve terörsüz Türkiye'nin arkasındayız sonuna kadar bu sebeple diyor. CHP'de Rahmi Türel'in açıklaması var. Cumhuriyetimizin demokrasiyle taşlanmadığı yeni dönemin başlayacağı düşüncesiyle destek veriyoruz ifadesi. Tuncer Bakıran, bu bir al-ver meselesi değil, tarihsel ilişkide düzeltme ve doğru buluşmanın gerçekleşmesidir ifadesiyle bu konu bir kez daha gündeme getirilmiş durumda. Bakalım bundan sonra ne olacak? Tabii ki şüphesiz bundan sonra yapılacak açıklamalar, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda vereceği mesajlar önemli. Ama önce bir 15 günlük, hafızam yanıltmıyorsa, bir süre var. Cumhurbaşkanı bunu, yasayı onaylayacak. Meclisten giden yasa oraya gidecek bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra da artık işte ilgili süreç başlayacak. Barış'a, huzura, kardeşliğe evet başlığı Posta Gazetesi'nin ilgili manşeti. Türkiye Büyük Millet Meclisi dünkü tarihi oturumda terörsüz Türkiye kapsamında toplumsal, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin görüşülmesine dair kanun teklifini evet oyuyla kabul etti. Böylece uzun yıllardır Türkiye'de kanını emen terör belasının tarihe karışması için en önemli adım artık tamamlanmış oldu deniliyor. Bahçeli'nin çağrısından bir kez daha 22 Ekim'den, yani 2 yıl öncesinden söz ediliyor. O gün başlamıştı. Bundan sonra bakalım nasıl bir durum çıkacak. Burada şimdi 10 soruda düzenlemenin detayları başlığı var. Bir onun ayrıntısına bakmamız gerekiyor. Teklifi kimleri kapsayacak başlığıyla ilk madde, ilk soru sorulmuş. PKK, KCK terör örgütüne üye olma, yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor bu yasa. Hangi cezalar ertelenecek? Üst sınırı 15 yıl olan suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl erteleniyor. 15 yıldan fazla ve müebbet hapis cezasıyla müebbet cezasını gerektiren suçlar için yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar da 10 yıl ertelenecek. Yani 10 yıl dondurulmuş olacak bu durum. Bu arada bu bir adli kontrol tedbiridir aynı zamanda. Yani bu konuda artık o adli kontrolün de yapılacağını ifade edelim. 3. Hangi suçlar kapsam dışı? Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürmeyle 1 Haziran 2005'ten önce işlenen, 1 Haziran 2005'inde bir yasal değişiklik olduğunu, yani Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklikten sonrasını kapsadığını ve aslında bunun, yani bu tarihin Öcalan'la ilgili durumu da, Öcalan'ın dışarıya çıkmasını ya da affını engelleyecek bir durum olarak da bu maddenin konulduğu söyleniyor. Bu konuyu değerlendiren hukukçular tarafından. Müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışı bırakıldı. Erteleme sürecinde terör örgütü suçlarından birinin işlenmesi halinde ne olacak? İnfaz hakimi erteleme kararını kaldırarak cezanın infazının devamına karar verecek. Belirlenen süre suç işlenmeksizin geçirilirse ceza infaz edilmiş sayılacak. Yani bu 5 yıl 10 yıl beklenecek ve adli kontrol talebi olacak dedik ya, o adli kontrol şunu kapsıyor. Yani gidip bir karakola imza verme şeklinde değil, bir takip edilecek o PKK'lı. Denilecek ki işte o 5 yıllık süre içerisinde bir suç işlemediyse suçsuz sayılacak artık o ceza ertelemesi. Yani o zaman bir af geliyor 5 yılın sonunda ya da 10 yılın sonunda 15 yıllık bir suç içinse. Eğer o dönemde bir benzer suç işlerse cezasını çekmeye devam edecek. Hak yoksunluğu ortadan kalkacak mı? Hak yoksunluğunun ortadan kalkmasına yönelik talepte bulunabilmesi için 5 yıllık erteleme kararının üzerinden 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararının üzerinden 3 yıl geçmiş olması gerekecek deniliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında faaliyet takibi nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı başkanlığının yardımcısı başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan bir kurul tarafından bu süreç izlenecek bundan sonra. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu süreçte yer alacak mı sorusu var. Kurul Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenli olarak bilgilendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığınca düzenleme kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere izleme komisyonu kurulacak. Örgüt mensuplarının silahları için nasıl bir yol izlenecek peki? Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı ve diğer her türlü malzeme kayıt altına alınacak deniliyor. İşte en fazla kafa kurcalayan yerlerden biri de elbette burası. Başvuru nasıl olacak sorusu, 6 ay içinde bu düzenleme hükümlerinden yararlanmak istediği bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve kurul tarafına görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirenlerle bu yasa uygulanacak. Teklifin hayata geçmesi için şart var mı? PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verildiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı da teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı olacak deniliyor Posta Gazetesi'nin ilgili haberinde. Asrın kararı başlığı çarpıcı bir fotoğrafla verilmiş durumda. Terörsüz Türkiye için büyük mutabakat, hem Müsavat Dervişoğlu'nun fotoğrafı hem de işte yan yanalar zaten partide, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla birlikte verilmiş durumda ve sürecin farklı halleri 11 Temmuz 2025 işte az önce Süleymaniye'deki silah yakma töreninden söz ediyorum. O sembolik bir törende elbette. 1 Ekim 2024'teki tokalaşma ve 25 Ağustos'ta Ahlat'taki buluşma önemli. Oylamaya 562 vekil katıldı ve kabul oyunun işte 467'de olduğunu söyleyelim. En çok hayır Yeni Parti'den ifadesi kullanılıyor. Yeni Parti serbest bırakmıştı biliyorsunuz milletvekillerini bu konuyla ilgili. Bu şekilde asrın kararı manşetiyle duyurulmuş bu durum. İlerleyen dakikalarda bu yeni çözüm sürecine gazetelerin manşetlerinden ve farklı yorumlarla yine ekrana getireceğiz. Ama sokaktaki insanın gündemine de bakalım biraz. Elbette ekonomiden söz ediyorum. Sokakta insanın en fazla konuştuğu durum ekonomi. Şu sıralar özellikle bir barış havası esince İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yeniden altına çevrilmiş durumda. 28 Şubat'ta savaş başladığında bildiğiniz gibi Brent petrolün yükselmesiyle birlikte ons altının fiyatı düşmüş. O da içeride gram altına yansımıştı. Ama son bir haftada Trump'ın bazı açıklamaları, olumlu gelişmeler %8 değerlendirdi altını.
1: Gram altın bir haftada %8 yükseldi. 500 lira birden değerlendi. Fiyatı 6700 liraya kadar çıktı.
2: Özellikle gözünü sürmüş boğazında. Petrol fiyatının gerilemesi altının üzerindeki baskıyı kaldıracak gibi görünüyor.
1: İran savaşı ile birlikte petrol fiyatı yükseldi. Bu da dünyada enflasyon korkusunu tetikledi. Uzmanlara göre faizlerde artış baskısı oluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz yüksek olduğunda dolar değerleniyor. Bu da ons altın fiyatında düşüşe neden oluyor. O düşüşte gram altını geriletiyor. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artış ihtimali azaldı, değerli metaller nefes aldı.
2: Her geri çekilme yeni bir yükselişin habercisi olacak gibi görünüyor. Çünkü genelde Ağustos ortalarından itibaren Ekim sonuna kadar altında her sene yukarı yönlü bir seyir olur. Her o yükselişin farklı
1: hikayeli oldu. Ons altın 2026 genelinde sadece %0,5 yükseldi. Gram altın bu yıl %12 değerlendi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile Systems.
3: Reklam.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı kredi bir adım
8: önde. Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: NTV Radyo.

0: Mekan.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerinde ve Aydın-Denizli otoyolunun 0-5. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
6: Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı olan biyoteknoloji firması, doğaya 32 milyon sivrisinek salmak için onay bekliyor. Ölümcül hastalıkların yayılmasını engellemek için sivrisineklerle böyle mücadele etmek tartışma yarattı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e görüşlerini sorduk.
7: Sivrisineklerin bazı türlerinin hastalık yayması bunları dünya genelinde çok daha tehlikeli bir noktaya sokabiliyor. Yani dünyada on binlerce insan bu hastalıklardan dolayı ölebiliyorlar. Milyonlarca insan yine bu hastalıklara yakalanıp tedavi amaçlı bu hastalıklardan kurtulmak için sağlık sistemine yük olabiliyorlar. Burada Google ya da çatı kuruluş olarak Alphabet'in kurduğu teknoloji ya da Arge şirketinin aslında yapmaya çalıştığı sadece amaçları sivrisineklerle mücadele değil, genel anlamda çevre sorunlarına yönelik kafa yorarak çözümler bulduğu bir şirket ve yaptıkları çalışmalarda özellikle Amerika'da Aedes aegypti dediğimiz bir sivrisinek türünün, ki Türkiye'de de bugün bu türün istilacı tür olarak yavaş yavaş yayıldığını görüyoruz, ki bu Aedes aegypti dediğimiz sivrisinek aynı zamanda Zika, sarı humma gibi bazı viral hastalıklarında taşıyıcısı olabiliyor. Bu nedenle de insanlarda kan emdikten sonra bu patojenleri bulaştırdıkları için de zararlı olabiliyorlar. Bu sivrisineklerle mücadelede kimyasal yöntemler yerine farklı bir yöntem geliştirelim diye kafa yormuşlar ve bugün gelinen noktada hani sansasyon oluşturan bu basın bültenindeki açıklamalar, 32 milyon tane özel üretilmiş sivrisinek sanki doğaya sürülecekmiş gibi, hani genetiğiyle oynanmış sivrisineklermiş gibi anlaşılıyor. Fakat aslında yaptıkları basit bir olay. Sivrisineklerde ya da bu tür sivrisinekte yine bir bakteri, Wolbachia dediğimiz bir bakteri türünün erkek sivrisinek bireylerinde tırnak içinde kısırlığa yol açan, aslında tam olarak üremelerini engelleyen değil ama ürediklerinde de o yumurtaların gelişimini engelleyen bir bakteri bu ve erkek sivrisineklere bu bakterileri biz enfekte edersek ve bunları özel olarak bu erkekleri sadece üretebilirsek bu bakterilerle enfekte, bunları doğaya saldığımızda bunlar doğada insanları sokacak olan dişi sivrisineklerle çiftleştiklerinde daha fazla yumurtlayıp daha fazla üreyemeyeceklerdir ve böylelikle popülasyonları bir denge ya da düşüş evresine girecektir gibi bir yaklaşımla bu projeyi geliştirmişler. Gerçekten de tırnak içinde baktığımızda çok fazla çevreye bu anlamda zararı olmayan, akıllıca geliştirilmiş bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Fakat tabii ki bunun küçük çapta, deneysel ortamda, laboratuvarda belki sonuçlarını çok rahat görebiliyoruz ama ekosistem bazlı ya da uygulanan habitatlarda ne derece başarılı sonuçlar elde edeceklerini zaman gösterecek.
5: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
1: Arvento. Mobile Systems.
0: Reklam.
8: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin. İhlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız düşünür Frédéric Lenoir'ın Avrupa, Amerika ve Afrika'da muhtelif ülkelerde düzenlediği felsefe atölyelerindeki deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı Çocuklarla Felsefe ve Meditasyon isimli kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Güner Or çevirmiş. Frédéric Lenoir son derece üretken bir yazar. Düşünün ki 1962 doğumlu Lenoir'ın 50'ye aşkın kitabı var ve bunların birçoğu 20'den fazla dile çevrilmiş. Türkçe'de daha önce yayınlanan kitapları Spinoza Mucizesi, Arayanlar İçin Açıklamalı Bilgelik ve Öngörülemeyen Bir Dünyada Yaşamak. Öte yandan Lenoir önemli bir hayvan hakları savunucusu. Bu alanda da çok güzel bir kitabı var, adı Hayvanlara ve Hayvanseverlere Açık Mektup. Okumakta fayda var. Evet, başta Lenoir'ın düzenlediği felsefe atölyelerinden bahsettik. Bu atölyeler 6 ila 10 yaş arası çocuklarla düzenleniyor. Mutluluk, ölüm, dostluk, adalet, sevgi ve hayatın anlamı gibi büyük sorular ele alınıyor. Kitap felsefi yönelimli atölyeler yürütmeye imkan veren bir yöntem öneriyor. Atölyelerde çocuklar hazır cevaplar edinmiyor. Dinlemeyi, söz almayı, başkalarının düşünceleriyle gerçekten karşılaşmayı ve kendi düşüncelerini kurmayı öğreniyor. Felsefe aktarılacak bir bilgi olmaktan çıkıp birlikte sürdürülen bir etkinliğe dönüşüyor. Bu yanıyla Lenoir'ın kitabı felsefe eğitimi almamış eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla ele alınan başlıca kavramlar etrafında çok sayıda somut örnek sunuyor. Bu örnekler kişisel görüşü öne çıkarmadan her zaman çocukların söylediklerine dayanarak bir atölyenin nasıl yürütülebileceğini gösteriyor. Meditasyon ise bu çerçevede bir rahatlama tekniğinin ötesinde zihnin dağınıklığını toparlamanın, ortak yaşama dönüşen iç deneyime dikkatle yönelmenin bir pratiği olarak beliriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: Yüksek sıcaklık ve bunaltıcı hava 3 gün daha etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklık ve nem yaşamı zorlaştırırken Ege'de kuvvetli Poyraz etkili olacak. Karadeniz'de kısa süreli yağışlar, Doğu Anadolu'da ise yerel sağanaklar bekleniyor. Sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
7: NTV Radyo. Şansa kalmaz işimiz
8: bu. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da. Sırlaşvertler 2-0'ın rövanşında Şutrum Graz'a konuk olacak.
9: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
10: Bizim için tek bir amaç var. Şutrum Graz maçı ve buradan tur geçerek İstanbul'a dönmek.
9: Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Şutrum Graz'ı 2-0 yenen Sarı Lacivertliler saat 21.30'da rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Deplasmana avantajla giden Sarı Lacivertliler'de Osterwolde sakatlığı, Musabava Ederson'sa sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ilk maçtaki sonucun turu getirmediğini hatırlattı.
10: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz ve avantajımızın farkındayız. Avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik.
9: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu gece turu geçen taraf playoff'ta Lyon, Sparta, Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
6: Trabzon Süper Lig'de Cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftarlar farklı bir heyecan yaşayacak. Federasyon, futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği fantezi ligi tanıttı.
11: Futbol severler yeni sezonda Trabzon Süper Lig tutkusunu kendi kuracakları takımlarla da yaşayacak. Futbol Federasyonu mobil uygulama ve internet üzerinden oynanacak fantezi lig projesini hayata geçirdi. Dijital Ligler Müdürü Polat Güngör oyunun kurallarını anlattı.
12: Oyunun adının neden fantezi lig olduğunu soruyor olabilirsiniz. Dünyadaki örneklerden yola çıkarak fantezi lig, İngiltere Premier Lig, NBA, La Liga, bunların hepsinin oyunun adı fantezi lig. Hesabı oluşturduktan sonra isim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet, ülke, opsiyonel, telefon numarası, şifre, bunları kuruyoruz. Siz bu 100 milyon bütçe doğrultusunda bir takım oluşturacaksınız.
11: Trendyol Süper Lig'in her haftasında 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler sürpriz ödüller kazanacak.
6: İspanyol basını Arda Güler hakkında transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldız için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklife hazırlandığı öne sürülüyor. Geçen sezon Real Madrid'de ilk 11 oyuncusuna dönüşen milli futbolcu, yeni teknik direktör Jose Mourinho'dan hazırlık maçlarında da şans buldu. Transfer iddiası gerçeğe dönüşürse Fenerbahçe'de kasasını doldurabilecek. Sarı lacivertlerle Real Madrid arasında yapılan anlaşmaya göre Arda Güler'in sonraki transferinde bonservis bedelinin %20'sini Fenerbahçe alacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Tuğba Danışmaz finale yükseldi. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde piste çıkan Danışmaz, 3 adım atlamada 14-23 metrelik derecesiyle finale yükseldi. Tuğba 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.40'da finalde yarışacak. Türkiye şampiyonada 50 sporcuyla mücadele ediyor.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.

0: değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bu hafta da çok sıcak geçiyor. O nedenle günlük işlerimizi biraz değiştirmemiz gerekiyor. Kendimizi çok yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok fazla ısıtan yemekler değil de daha hafif beslenmek, güneşlenmemek, açık renkli pamuklu kıyafetleri tercih etmek sıcakla mücadeleyi biraz daha kolaylaştıracaktır.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Toga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo.
1: Tekrar merhaba, saatler 8, dolayısıyla ikinci dilime başlıyoruz. Elbette gündemimizin ilk başlığı terörsüz Türkiye diye hükümetin adlandırdığı yeni çözüm süreci ve yeni çözüm sürecinin getirdiği çerçeve yasa. Dün aslında beklentinin de üzerindeki rekor bir katılım ve rekor bir evet oyuyla artık kabul edildi.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 467 kabul oyuna karşı 87 ret oyuyla kabul edildi. Genel kuruldaki oylamada 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
4: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
5: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İYİ Parti de tüm milletvekilleriyle yasaya hayır dedi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak, düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu alınan karar gereği tatile girdi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlayacak.
1: Şimdi tabii genel kurulda bu süreç yasası diyelim ya da çerçeve yasa geldiğinde herkesin konuşması da merak ediliyordu. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tıpkı komisyonda olduğu gibi genel kurulda da direnişimizi bu konuda sürdüreceğiz dedi. Dün Sevr Anlaşması'nın yıl dönümü olmasına atıf da bugün mü geliyor bu yasa diye bir soru da sordu ve eleştirilerini devam ettirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yaşadığımız sıkıntılar dolayısıyla hayır demesi gereken asıl biziz ama barışın önünü açacağız. Milletvekillerimizi serbest bırakıyoruz dedi. Milletvekillerinden de az önceki haberde izlediğiniz üzere çok sayıda red oyu çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin diğer taraftan DEM Parti'nin açıklamaları da tabii ki önemli. Ama özellikle AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in söylediği önemli. Örneklerine bakın dedi yapılan eleştirilere oranla. Diğer işte İRA konuşuluyor, diğer ETA konuşuluyor, bütün bunlar konuşulurken hep bir gözlemci, yabancı gözlemci vardı ve üçüncü kişiler tarafından, üçüncü gözler izledi. Bizse bunu kendi içimizde çözüyoruz, bununla gurur duymak gerekiyor diye konuştu.
6: Bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin yaşanılmamasını istiyoruz. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
7: Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız.
8: Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi toplantılarından birine imza attı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturum başlarken meclisteydi. Görüşmeleri sonuna kadar genel kurulda takip edeceğini söyledi.
5: 18 saat dinleyeceksin.
3: Bahçeli kuliste DEM Parti yöneticileriyle sohbet de etti. Görüşmeler başlamadan önce gözler Yeni Parti'deydi. Bazı vekiller hayır oyu kullanacağını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kurul mesaisi öncesi kapalı grup toplantısı yaptı. Parti yöneticileri teklife evet deme kararı aldı ama milletvekilleri serbest bırakıldı.
9: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan yeni parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız.
3: Özgür Özel'in konuşmasını genel kurulda takip eden MHP lideri Bahçeli de alkışladı. Bahçeli'nin yüzük ve rozeti de dikkat çekti. Kürtig'in yazıtından zamanı Tanrı yaşar ifadesi hem yüzünde hem de rozetinde yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri genel kurula Türk bayraklı atkılarla geldi. İYİ Parti'nin eleştirileri tartışmalara da neden oldu.
7: Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez.
4: Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış bilmem neymiş. Böyle nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Sürecin başından itibaren bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya.
3: Süreç yasasının af getirdiği ve teklifinin görüşüldüğü tarihin Sevr Anlaşması'nın yıl dönümüne denk getirildiği iddiaları da yalanlandı.
10: Bugün işte Sevr'in yıl dönümüymüş de bugüne getirmişiz. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da tarihin çöp tenekesine atacaktır.
11: Bir devlet politikasıdır. Bazı arkadaşlarımız bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
3: Genel kuruldaki görüşmeler sırasında İYİ Partili milletvekilleri kısa bir kürsü işgaline imza attı. Partisi adına konuşan Bursa milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu süresi dolmasına rağmen terörle mücadelede şehit olanların isimlerini okumaya devam etti. Bunun üzerine oturuma ara verilirken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri Türkoğlu'na destek vermek için kürsüyü işgal etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise görüşmeler sırasında siyasi parti gruplarını kuliste ziyaret etti. Teklifin kabul edilmesinin ardındansa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP'nin önde gelen isimleriyle sohbet etti.
1: Peki ilk kabul edildikten sonraki tepkiler nedir? Özellikle kurul olacak biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bu süreci takip kurulu. O ne diyor? Oradaki isimler ne diyor? Bir bakalım.
12: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terör Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Yasanın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, düzenlemeye destek veren tüm parti ve gruplara teşekkür etti.
12: Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.
3: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yasanın kabulünü tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bundan sonraki sürece ilişkin uyarılarda da bulundu.
13: Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyit ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz. Bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir.
3: Konuya ilişkin bir açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
14: Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.
3: Paylaşımda bulunan isimler arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da vardı.
15: Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihi adımın, Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise, çerçeve yasanın 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini tarihi bir an olarak nitelendirdi. Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda güçlü bir destekle kabul edilmesi, meclisimizin ve siyasi iradenin bu hayati konuda ne denli kararlı ve birleştirici bir tutum sergilediğinin en somut göstergesidir, dedi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Baro ve Almanya Dışişleri Bakanı Vaderpool'la telefon diplomasisini yürütüyor. Ukrayna Savaşı olmak üzere başta ABD-İran müzakereleri ve Hürmüz'deki kriz ele alındı. Elbette Gazze Barış Planı da konuşulan konular arasındaydı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Bu soruşturmadaki yeni delillere değindi Adalet Bakanı. FETÖ bağlantılarını bir bir deşifre ediyoruz açıklamasını yaptı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla bir araya geldi. Soruşturmadaki son durumu anlattı. Kararlılık mesajı verdi.
16: Devlet olarak biz bu cinayeti ortaya çıkartacağız. Yani karanlıkta bir şey kalmayacak. Yani bizim size sözümüz, devlet olarak sözümüz, bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar kim varsa sonuna kadar gideceğiz.
3: Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Bakan Gürek, dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildiğini hatırlattı. Uzman ekiplerin incelemesinde tespit edilen FETÖ bağlantılarını anlattı. HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğini tespit ettiklerini söyledi.
16: Alerman uçak pilotunun olay öncesinde o tarihte Kemal Batmaz ve Adil Üksüz, yani bir tanesi Hava Kuvvetleri örgütün imamı, bir tanesi de Türkiye imamı. O tarihlerle İstanbul'da özel olarak görüşmesi bile bunların bir örgütsel eylem olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın beraber Türkiye'de uçak pilotuyla, helikopter pilotuyla toplantı yapıp daha sonra da bir gün önce Amerika'ya beraber gittiklerini tespit ettik.
3: Yazıcıoğlu ailesi 17 yıl sonra faillerin tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Fatih Furkan Yazıcıoğlu, bu dosya üzerinde bir gün FETÖ'nün etkisinin kırılacağına inanıyorduk dedi. Tekrar başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmış, 19'u tutuklanmıştı.
1: Kuşadası Belediyesi ile ilgili de bir durum var. Aydın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma, bildiğiniz gibi bu konuyla ilgili yeni durum var. O da Kuşadası Belediyesi'ne özel kalem müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski başkan yardımcısı Oğuzhan Turan da gözaltına alınmıştı. Şebnem Kars Erol'un aralarında olduğu 14 kişi tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma MASAK raporları, ihbarlar ve HTS kayıtları doğrultusunda sürdürülüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Daha önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil olmak üzere 5 kişiyi bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bir diğer belediyeye de bakalım. Yine benzer iddialarla geride bıraktığımız hafta Etimesgut Belediye Başkanı ve sanatçı Erdal Beşikçioğlu tutuklanmıştı, biliyorsunuz. Onun tutuklanmasının ardından

0: Kahvesi kazandı diyor. Çok konuştuğumuz bazı örgütler var. Yeni nesil suç örgütleri deniliyor. Hatta bazıları artık yeni nesil terör örgütü ifadesini de kullanıyor bu örgütler için. Daltonlar, Casper'lar gibi örgütlerden bahsediyoruz. Şimdi bu Casper'lar adlı suç örgütüyle ilgili 548 sayfalık bir iddianame var ve pek çok yeni detay yer alıyor. Örgütün şeması var, suç faaliyetleri var. Hatta haraç vermek istemeyenlerin iş yerlerinin kurşunlandığı görüntüler var bu iddianamede. Casper'lar saldırılarda ağına düşürdüğü çocukları tetikçi olarak kullanıyor.
1: Adı kanlı eylemlerle anılan Casper'lar suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması deşifre edildi. Örgüt elebaşı Hamuç lakaplı İsmail Atız ve örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve rekor hapis cezaları isteniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 548 sayfalık iddianamede örgütün suç faaliyetlerine detaylarıyla yer verildi. İş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istendiği, haraç vermeyenlerin de iş yerlerinin kurşunlandığı anlatıldı. O anlara ait görüntüler dosyaya girdi. İddianameye yansıyan çarpıcı detaylar arasında örgüt elemanlarının poz verdiği silah ve mühimmatlar da yer alıyor. Uzun namlulu silahlar, susturuculu suikast tabancaları, roket atarlar, el bombaları ve balistik çelik yelekler suç örgütünün bir cephaneliğe sahip olduğunu gözler önüne serdi. 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak örgütün kullanat piyonuna dönüştürdüğü çocukları para vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı. İddianameye yansıyan ifadelere göre çetenin eleman devşirme süreci doğrudan silah verilerek değil, yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi masum görünen adımlarla başlıyor. Ardından süreç silahlı eylemlerle devam ediyor. Örgüte devşirilen çocuklara verilen para eylem başına 10 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Ancak iddianamedeki sanık ifadeleri çocukların dolandırıldığını, eylemi gerçekleştiren çocuklara örgüt yöneticileri tarafından para verilmediğini, kandırılan çocukların cezaevine düştüklerini ortaya koydu.
0: Kadına yönelik şiddet de tıpkı bu çocukların suça sürüklenmesi gibi bitmeyen bir mesele. 10 yıl önce boşanıyorsunuz ve hala eşiniz takip ediyor sizi. Böyle düşünün. 8 kez uzaklaştırma kararı aldırıyorsunuz ama yine de çocuklarınızın gözü önünde bıçaklanıyorsunuz.
2: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Defalarca şikayetçi oluyorum. Her seferinde serbest bırakıyorlar. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
3: Daha iki hafta önce bu sözlerle yardım istemişti. Üç çocuk annesi kadın 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan kadının durumu ağır.
4: Sanki içeri bir erzahil girdi. Kadını durmadan bıçakladı.
3: Adana Yüreğir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce eşi Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli tehdit ediyordu. Bir süre önce de ölüm tehdidinde bulunmuştu.
2: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
3: Ayşe Katırcı eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Son olarak eski eşinin evine giden Arif Tanrıkulu kadını defalarca bıçakladı. Saldırının ardındansa sakin bir şekilde sokakta böyle yürüdü. Saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesi sürüyor.
0: Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Sebahattin Şirin gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Asıl adı Muzaffer Şirin, şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsa bilet dolandırıcılığı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi pek çok suçlamayla karşı karşıya. Şirin'in evinde yapılan aramalarda bulunanlarsa şaşırttı.
5: Pazar günü gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

0: altına alındı. Şirin hakkında birçok suçlama var. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak, tehdit veya hakaret içeren tezahürat, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi suçlamalar arasında. Şirin'in evinde yapılan aramada bulunanlarsa şaşırttı. Bir adet ruhsatsız tabanca, fişekler, 4 adet balistik çelik yelekle evin farklı yerlerinde 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Evden çıkan bir kasa ise incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şirin'in ismi son günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme geldi. Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor demişti. Muzaffer Şirin'in ismi ilk olarak 1991'de Beşiktaş taraftarı makine mühendisi Oktay Akdemir cinayetiyle gündeme geldi. 30 yaşındaki Akdemir, 14 Aralık 1991'de Galatasaray'ın Ali Sarmiyen'de Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçtan sonra Şişli'de otobüs beklediği sırada Galatasaraylı bir grup taraftarın saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Muzaffer Şirin de tutuklanarak yargılanmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.
1: Transfer haberi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan futbol yorumcusu Burhan Can Terzi de gözaltına alındı. Halkı alenen bilgiyi alenen yayma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu bu. İstanbul'da gözaltına alınan Burhan Can Terzi adliyeye götürüldü. Savcılıkta da adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik futbol yorumcusunu serbest bıraktı. Burhan Can Terzi Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala ile anlaştığını ve Alman futbolcunun kısa süre içerisinde sarı kırmızılı takıma katılacağını öne sürmüştü. Terzi'nin söz konusu iddiasının ardından Galatasaray yönetimi haberi yalanlamış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Hatay'a gidelim, bir orman yangını var. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda da sıçramaya başladı ama alevler neyse ki kontrol altına alındı. Antakya'ya bağlı Narlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkıyor yangın. Kısa sürede çevredeki zeytinlik ve makilik alana da sıçrıyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Önceki gün birçok ilde şiddetli rüzgar dev dalgalara da neden oldu. Yetkililerin denize giriş yasaklamalarına rağmen peş peşe boğulma haberleri var ne yazık ki. Bir gün içinde 3 çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. 2 kayıpsa aranıyor. Ölenlerden biri 34 yaşındaki hakem Hakan Ergin.
0: Dev dalgalar nedeniyle akıntıya kapıldı. Eski futbolcu ve hakem Hakan Ergin hayatını kaybetti. Zonguldak Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamıştı. Ancak uyarılara rağmen uzun kum plajında denize giren 34 yaşındaki hakem Hakan Ergin dalgalar arasında kayboldu. Aynı zamanda Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kasa'nın koordinatörü olarak görev yapan Ergin'in cansız bedeni bulundu. Aynı gün içinde kentten bir boğulma haberi daha geldi. Ankara'dan turla Zonguldak'a giden 16 yaşındaki Suriyeli genç Filyos'ta denize girdi. Dalgalara kapılan genci kuzeni kurtarmaya çalıştı ancak o da boğulma tehlikesi geçirdi. Tekrar kıyıya çıktı. Suda arama çalışması sürüyor. Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Emir Ulaş Usta denizde yüzerken kayboldu. Durumu fark eden dayısı Hasan Voyvat da onu kurtarmak için suya atladı. Ancak ikisi de hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de dev dalgalar vardı. Kumcağız sahilinde denize giren 19 yaşındaki Arif Tosun'la denize girişlerin yasaklandığı Sarısu sahiline yüzmeye giden kişi yaşamını yitirdi. Babalı sahilinde de suda çırpınan vatandaş gözden kayboldu. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da Derya Ülger'le 5 yaşındaki Ada Yakut, Fırat Nehri'nde yüzüyordu. İkisi de suda kayboldu. Ülger ve Yakut'un cansız bedenlerine ulaşıldı.
2: Samandağ, Çevrik.
0: Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaymakamlığın yasağına rağmen denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. İkisini ekipler kurtardı. 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen ise hayatını kaybetti.
1: İstanbul'a dönelim. Avcılarda denize girmek yasaklandı. Sebep bu kez hava koşulları değil, deniz suyunun durumu. Avcılar ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir hafta önce Ambarlı sahilinden deniz suyu numuneleri alıyor ve testlerde örneklerde insan sağlığı için risk oluşturacak unsurlar tespit edildi. Avcılar Kaymakamlığı risk rapor doğrultusunda halk sağlığının korunması için Ambarlı sahilinde denize girilmesini yasakladı. Sahile uyarılar yerleştirildi. Yasağa rağmen denize girenler görevliler tarafından sudan çıkarılıyor. İstanbul'da Beyoğlu'ndaki evinde cesedi bulunan 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu'nun şüpheli ölümünün arkasından bir cinayet çıktı. Polisin araştırması üzerine cinayet ihbarında bulunan komşunun işlediği artık belirleniyor.
3: Yaşlı başlı adamdı yani. Arada pencereden sesleniyordu bize. Biz burada ona işte sepetine meyvesi olsun, yemeği olsun veriyorduk.
0: Komşusunu bıçaklayıp öldürdü. Koku yayılınca cinayeti örtbas edemedi, ölümü ihbar etti. Şüpheli hareketler sergiledi, gözaltına alınınca da cinayeti itiraf etti. Olay 7 Ağustos günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Mehmet Şerif polis arayıp komşusunun evinden kötü koku geldiğini söyledi. Bunun üzerine üst kata çıkınca 64 yaşındaki komşusu Agop Değirmencioğlu'nu dairesinin önünde hareketsiz yatarken bulduğunu iddia etti. Gelen ekipler Değirmencioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedeni adli tıbba kaldırıldı. İlk belirlemelerde yaşlı adamın vücudunda birden fazla bıçaklanma yarası vardı. Olayın cinayet olduğu belirlendi.
3: Burada görüyorduk biz onu ya. Öldürülen şahsın alt katında oturuyordu o.
0: Ekipler ifadesini almak için ihbarcı komşunun kapısına çaldı. Çelişkili beyanlarda bulununca da gözaltına alındı.
4: Gözaltına alınan şüpheli Agop Değirmencioğlu ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi. Başlayan tartışmada ağır hakaretlere maruz kaldığını ileri sürdü. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Aralarında bir alacak verecek meselesi olduğunu duydunuz mu hiç?
3: Zannetmiyorum. Agop rahmetlinin böyle bir şeye ihtiyacı da yoktu ya. Durumu da vardı adamın.
0: Adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: Şarkıcı Deniz Seki gece saatlerinde evinde düşerek yaralandı. Deniz Seki evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada ayağının kayması sonucu yere düşüyor. Olayın ardından çalışma arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Sarıyer'de özel bir hastaneye kaldırıldı Seki. Leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor. Şanlıurfa'dayız. Bir marketin su giderine lavabo açıcı dökülmesi sonucu bir patlama oldu ve bu patlamada 5 kişi yaralandı. Haliliye ilçesinden geliyor görüntü. Bir marketin deposunda tadilat yapılıyor. Su giderine lavabo açıcı dökülüyor. Meydana gelen o kimyasal reaksiyon sonucunda patlama oldu. 5 kişi hastaneye kaldırıldı yaralı oldukları için.
5: NTV Radyo.
1: Mikroplastik tehlikesine bakalım biraz. Akdeniz'deki bu kirliliğin kaynağını belirlemek için çalışma sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyeti durdu. 52 tesislere 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.
0: Akdeniz'de plastik kirliliği artıyor. Kirliliğin izleri Adana'daki kanallarda da göründü. Seyhan Nehri'ne bağlanan drenaj kanallarında mikroplastik yoğunluğu tespit edildi. Ekipler sudan numune aldı.
6: Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatları üzerine 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz. Müsamaha göstermeyeceğiz. Gerekli olursa kapatırız.
0: Antalya'da da mikroplastik kirliliğine karşı temizlik çalışmaları sürüyor. Deniz yüzeyindeki atıklar deniz süpürgeleriyle toplanıyor.
5: deniz süpürgesiyle yüzer katı atıklar deniz ortamından uzaklaştırılıyor. İlk 10 günlük çalışma kapsamında toplam 27 metreküp atık toplanmış olup temizlik çalışmaları devam ediyor.
0: Kenti izinsiz faaliyet gösterdiği değerlendirilen işletmelerde denetleniyor. Akarsu ağızlarına atık toplama bariyerleri kuruluyor. Amaç, plastik atıkların denize ulaşmasını engellemek.
5: Plastik kırarak geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren işletmelere ve ayrıca merdiven altı olarak tanımlanabilecek işletmelere baskın denetimler gerçekleştirilmiştir.
0: Türkiye genelinde 2021'den bu yana plastik ve geri dönüşüm tesislerine yönelik 43.096 denetim yapıldı. 2 milyar 300 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. 322 tesisin faaliyeti durduruldu.
1: Ekonomi-tarım ilişkisine dair bir haber vereceğiz. İlkbaharda tahminlerin üzerinde yağdı biliyorsunuz yağışlar. Dolayısıyla tarım da verimi arttırmış durumda, özellikle de bal üretiminde.
0: Yağışlar çiçeklere can suyu oldu, bal üretimi arttı. Edirne ilkbahar aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış aldı. Bu sayede bitki örtüsü güçlendi.
7: Yaklaşık 21 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Kesinlikle bu yıl gerçekten çok güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Biz öncelikle ilkbaharda kanolanın bereketiyle arılarımızı, askerlerimizi yetiştirdik, işçilerimizi yetiştirdik. Sonrasında Karaçalı balından balımızı aldık. Arkasından da hayırlısıyla inşallah çiçek balını hasat edeceğiz.
0: Bal üretim merkezlerinden Kars'ta da verim yüksek. Kentte bal sahamı ilerleyen günlerde hız kazanacak.
8: Günlerden bal alma günü. Artık mevsim bitiyor. Bitti sayılır. Artık bundan sonra bal almamız lazım. Satılacakları ayrı, süzülecekleri ayrı yapacağız. Sezonumuz iyi geçti. Şükür. Bazı sıkıntılar oldu tabii. Ama inşallah güzel çıkacak.
1: Avrupa Birliği'nin 150 euro ve altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik yeni düzenlemesine artık Türkiye muaf tutuluyor. Bu durum Türkiye'deki e-ihracatçılar için Avrupa pazarında önemli bir fırsat yarattı.
9: Avrupa Birliği dışından gelen posta yoluyla, e-ihracat yoluyla gelen tüketici alışverişlerinin, online alışverişlerine bir kota getirdi. 3 euro her alışverişe bir vergi getirdi. Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamında bundan muaf tutulması kararı çıktı.
0: Avrupa Birliği 1 Temmuz itibarıyla 107 euro altındaki e-ticaret ithalatlarına tanınan gümrük vergisiz işlem muafiyetini kaldırdı. Bu adımla Avrupa Birliği dışından doğrudan tüketicilere gönderilen 107 euro altındaki paketlerin her birine 3 euro gümrük vergisi getirildi. Ancak Türkiye bu vergiden muaf. Gümrük Birliği kapsamındaki avantaj dijital belgeyle korundu.
9: Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Çünkü Avrupa Birliği e-ticaret, e-ihracat anlamında aşağı yukarı yıllık 100 milyar dolarlık bir pazar. Bizim buradaki pazar payımız %2'lerde. Yani biz 2 milyar dolar yapıyoruz.
0: Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne e-ihracatını yükseltmek için kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç olduğunu söyledi.
9: Bizim öngörümüz Avrupa Birliği dışından gelen ürünlerde %20'ye kadar gidebilecek bir pazar payı almamızı çok doğal buluyoruz.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile Systems.
10: Reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
14: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
13: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
15: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtısı için şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
16: Garanti BBVA.
17: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq.
16: Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
19: Kazancım net, sigortam net.
20: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon size.
5: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Yaz aylarının piyasalar bakımından görece sakin ve düşük tempolu geçmesi beklenilir. Ancak son dönemlerde bu başparmak kuralının bozulduğunu görüyoruz. Öyle ya sürüp giden Ukrayna-Rusya ve Körfez, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş koşulları içerisinde veya onun jeopolitik gerginlik andacında piyasalarda sür git salınım sendromu adını verdiğimiz bir fenomen, bir gelişim, bir etiket her gün, her an kendi varlığını hissettirmeye devam ediyor. İsterseniz birkaç önemli finansal varlık ve sermaye piyasaları açısından bakalım. Altınla başlayalım. Bilindiği üzere altın uzunca bir müddet o senenin ilk haftalarında tattırdığı zirveyi, o tatlı kazancı ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın bizzat ifadesine göre 250 milyar dolarlık bir ek kazanç sağladı altını olanlara. Altını olanlar zengin oldu, altını olmayanlar zengin olamadığı gibi görece daha da fakirleşme etkisi yaşadılar. Talepte patlama oldu, araba alınacak araba bulunamadı. Sonra geriye çekilen altın, o arkasındaki rüzgar kesilen altın, ki onun temel mantığını da DC Gap modelimizde daha evvel arz etmeye çalışmıştık. Birdenbire gene yapılan çalışmalara göre 155 milyar dolarlık kardan zarar getirdi. 8 bin liranın üzerinden gram üzerinden fiyatı üzerinden altın alanlar hala bu sıkıntılarını, bu zararlarını nereden gidereceklerinin telaşı içindeler. Uzunca bir müddet bekledikten sonra geçtiğimiz hafta içerisinde altın yeniden kendisine bir yol bulmaya çalıştı. Temel mazeret ABD'deki istihdam verilerinin beklenenden kötü gelmesi. Ama bu verilerin tartışmalı ve sürekli revize edilir görünümü zaten ortada. Hani bahane aranıyor. Bu bahane çerçevesinde anlaşılıyor ki düşükten altın toplayan kesimler tekrar altını bir parça daha yukarıya doğru taşıyacaklar. Nitekim altın yükselişini 3. gününde de sürdürdü. Fiyatlar 2 ayın zirvesine çıktı. 4400 dolarlarda bir yeni test yapılıyor. Ama enteresan bir şey, altının acaba o hani 5000 dolarları aşan 5500 dolarlara tıklayan muhteşem rallisi yeniden yaşanacak mı? Valla göstergeler bu konuda çok çarpışık ve birbiriyle adeta çelişen işaretler veriyor. Öyle ya uzunca bir müddettir petrol fiyatları arttığında altın fiyatları baskılanıyordu. Şimdi petrol fiyatları da artıyor. Petrol fiyatlarında özellikle bu Hürmüz konusunda ve İran, ABD, İsrail savaşı çerçevesinde gel git haberler saatler çerçevesinde ekseninde değişen karamsar tonu ağır basarken birdenbire iyimserlik şarkıları söylenen bir jeopolitik gidişatta garip salınımlar oluyor. Onun için hani sürgüt salınım sendromunun devam ettiğini ifade ediyoruz. Mesela aynı şey sermaye piyasaları için söz konusu. Geçtiğimiz aylar içerisinde işte muhteşem yedili gibi 7 tane önemli teknoloji, dijital, yapay zeka şirketinin önderliğinde, lokomotifliğinde yakın tarihin en büyük rekorlarını kıran, artış rekorlarını, endeks kazanım grafiğini çizen piyasalar, borsalar, Amerikan borsalarından bahsediyorum, dünyanın en büyük borsasından bahsediyorum. Birdenbire aynı anda grafiğin alt kısmına doğru salınmakta hiç de vakit kaybetmiyor. halka arzla bir anda trilyoner olanlar birkaç gün sonra birdenbire bunu kaybettikleri gibi eski zenginliklerinin altına da düşebiliyorlar. Sürekli bir salınım hali. Birdenbire yapay zeka balonu tekrar hatırlanıyor. Ama onunla çelişen ve çarpışan haberler de var. 3 yıldır yatırım yapmayan, borsaya girmeyen, balonun kendi deyimiyle patlamasını bekleyen Warren Buffett'ın efsanevi Berkshire Hathaway şirketi bir giriyor, bir de giriyor, borsalara dönüş yaparak nereye yatırım yapıyor? Yapay zeka şirketlerine. En son saatler önce haber geliyor, Wall Street'in bütün büyük oyuncuları Nvidia şirketine, ki bu yıldız ve bu sektörün adeta tescilli ismi, 500 milyar dolar ek kaynak sağlamaya karar veriyorlar. Blanchard açıklanıyor. Beklentiler bu teknoloji ve yapay zeka şirketleri için %25 civarında karda iyileşmeyken iki misli %50'yi aşkın karlılık gözüküyor. Öte taraftan Çin'de firmalar bedava ve çok daha uygun şartlarla ulaşılabilen yapay zeka alternatiflerini sunmaya devam ediyor. Yani sürekli olarak salınım halinde olan, rotasını arayan bir yaz piyasasıyla karşı karşıyayız. Baştan beri söylüyoruz ya, 2026 yılı aslında kazanç sağlamaktan ziyade eldekine sahip çıkmanın, tedbirli davranmanın bir önemli göstergesi olarak tarihe geçecekmiş gibi gözüküyor. Bu yıl kazanç sağlama, al sattan sonuç elde etme yılından ziyade eldekine sahip çıkma yılı, o kadar büyük montanlı oyunlar, o kadar büyük güçlerle oynanıyor ki küçük yatırımcının bu konuda çok dikkatli olması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.
4: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne 13.811 puandan başlayacak. Döviz piyasasında dolar güne 47 lira 70 kuruştan, euro 55 lira 10 kuruştan işlem görerek başlayacak. Çeyrek altın 11.070, gram altın 6.750 lirada. Brent petrol ise 88 dolardan işlem görüyor.
3: NTV Radyo
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Bugün Dünya Çelik Davul Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği, Afrika kökenli insanların kültürel ifadelerini merkeze alan, hayallerini ve meydan okumalarını vurgulayan bir gün. Bu yıl planlanan etkinliklerin resmi teması, nesiller ve milletler boyunca köklerden yankılanan sesler. Güne adını veren Çelik Davul'un hikayesini aktaralım. 1880'lerde Trinidad'daki sömürge yetkilileri isyanların ardından geleneksel Afrika el davulculuğunu yasaklar. Afrikalılar bunun üzerine bambu çubuklarla müzik yapmaya devam eder. Bambu da yasaklanır ama Afrikalılar vazgeçmez. Melodik sesler oluşturmak için önce çöp kutularını, sonra bisküvi kutularını ve nihayet atılmış petrol varillerini kullanırlar. Varilin metal bölümlerine kauçuk uçlu çubuklarla vurarak müzik yaparlar. 1930'larda Çelik Davul adıyla Trinidad ve Tobago'nun ulusal müzik aleti olan bu enstrüman, 20. yüzyılda yaratılan en önemli akustik enstrüman kabul ediliyor ve Karayip direnişini simgeliyor. Birleşmiş Milletler'in neden Dünya Çelik Davul Günü ilan ettiğini de aktaralım. Çünkü dünyada yaşanan bunca krizle birlikte insanların bağlantı kurmaya, bir araya gelmeye, birbirini anlamaya ve daha iyi gelecekler hayal etmeye ihtiyacı var. Müzik, sanat, edebiyat, sinema, dans ve daha birçok kültürel ve yaratıcı ifade biçimi karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğumuz ivmeyi sağlıyor. Dünya Çelik Davul Günü kutlu olsun.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
9: Mobile Systems.
10: Reklam.
11: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
13: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: NTV Radyo.

0: Instagram. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Sıcaklarda bir böyle koku gelir burnunuza, bir incir yaprağı kokusu mesela. O size Akdeniz veyahut da Ege Denizi'ni çağrıştırır ya da belki de evinizi çağrıştırır. Evimizin tam köşesinde bir incir ağacı vardı. Gerçekten kokusu da çok güçlüydü. Ama böyle eve böyle köşeyi dönünce geliniyor. Daha o köşeyi gelmeden ben o kokuyu aldığım zaman eve geldik hissini yaşardım. Şimdi gerçekten bu kokuları mutfağa taşımak son derece önemli. Peki bu kokuları mutfağa taşırken nelere dikkat etmemiz lazım ve en iyi koku taşıyıcıları nedir? İşte bunların başında süt ve krema geliyor. İncir yaprağı konusunda özellikle böyle bir moda olduğunu söylemiştim. İncir yaprağı mesela sütle birlikte hafif demleniyor ya da bazen kremanın içinde ve o şekilde demlendiği zaman o krema veya krema dediğimiz tabii birazcık suluca bir krema, o sütten yapılan tatlı kesinlikle böyle buğulu buğulu bir incir yaprağı kokusu taşıyor. Peki bunun yöntemi nedir? Şimdi doğrudan incir yapraklarını koyabilirsiniz tabii ama kokuyu, aromayı güçlendirmek için bir de incir yaprağının içinde hani o incirin sütü vardır ya, aslında o birazcık zehirlidir. Onu da birazcık öldürmek için incir yapraklarını alın, yıkayın, iyicene kurutun ve fırın tepsisine şöyle dizin. Bir kağıt üstünde olabilir. Kısa bir süre hafif yanmayacak gibi, rengi değişmeyecek gibi ama kuruyup kıtır kıtır olacak gibi, çok da gevrek olması gerekmez ama birazcık şöyle fırınlayın. Yani fırınlarken de yüksek bir fırın derecesi değil. Hani böyle 100-110 derece falan gibi. Yani kaynama derecesinin biraz üstü gibi gayet idealdir. Bir 15-20 dakika onu öyle fırınlarsınız. Zaten o yapraklar gevriyecek. İşte o yapraklarla birlikte sütü şöyle bir taşım kaynatırsanız şöyle de biraz bekletin, sonra incir yapraklarını içinden çıkartın. İnanılmaz bir koku. Şimdi bununla bir muhallebi yaptığınız zaman ya da böyle bir sütlü tatlı yaptığınız zaman, işte panna cottalar, İtalyan usulü falan, bunları yaptığınız zaman ya da sadece bu sütle mesela bir krema çırptığınız zaman, hani hazır kremalar var ya, inanılmaz başka bir koku gelecek. Aynı şeyi ıtır yaprağıyla da yapabilirsiniz. Itır yaprağı normalde doğru da katılır süte. Fakat araştırmalarım sırasında özellikle Antalya'da şurupta kullanımıyla karşılaşmıştım. Şimdi ıtır yaprağı sütle çok yakışıyor. Urla'da da sevgili Handan Kaygısızer mutfağında gerçekten çok güzel bir ıtırlı sütlaç yapıyor. Hani şekerini de fazla kullanmıyor. Gayet dengede, inanılmaz bir aroma veriyor. Zaten ıtır pek çok yerde gül aromasının yerine kullanılırmış. İşte Antalya'daki çalışmalarda da bunu öğrenmiştim. Biz gül suyu yerine ıtır kullanırız, şuruplarımıza ıtır katarız diye. Evet, aynı sütte olduğu gibi şurubun içinde de yaprakları birlikte kaynattığınız zaman o şurubun inanılmaz bir kokusu oluyor. Şöyle düşünün, hani bazen şuruba limon kabuğu, portakal kabuğu falan da koyarız ya, işte onun yerine ıtır yaprağı. Ama önceden yaprakları hafif fırınlamakta büyük yarar var. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: İstanbul yol durumu.
5: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %50'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişlerde Acıbadem sırtlarına başlayan bir yoğunluk var. Ayrıca Çengelköy'den gelip köprüye bağlanan Beylerbeyi katılım noktasında da ve yine aynı bağlantı noktasının Bağlarbaşı tarafında da araçlar ağır ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Çavuşbaşı Kavacık arasında yoğunluk var. Anadolu yakası finans merkezi önünde TEM bağlantı yolu Çamlıca Gişeler yönüne ağır ilerliyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, Cevizli Bağ Topkapı arasında araçlar yine yoğunluk yaşatıyor. TEM tarafında ise Esenyurt İkiteli arasında ve Mahmut Bey Gişeler mevkiinde çift yönlü yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
4: İstanbul yol durumu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğu'da Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
6: Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
11: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erçekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde ve Sakarya-Bilecik yolunun 21-23. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: Bu hafta da çok sıcak geçiyor. O nedenle günlük işlerimizi biraz değiştirmemiz gerekiyor. Kendimizi çok yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok fazla ısıtan yemekler değil de daha hafif beslenmek, güneşlenmemek, açık renkli pamuklu kıyafetleri tercih etmek sıcakla mücadeleyi biraz daha kolaylaştıracaktır.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo.
1: Tekrar merhaba. Saatler 9. Yani son dilimdeyiz artık. Elbette bu süreç yasasıyla başlayacağız. Dün o merak ediliyordu. 400'ün üzerinde bir milletvekilinin evet oyuyla kabul edilir deniliyordu ama daha da fazla, yani beklentinin çok üzerindeki bir evet oyuyla artık yeni çözüm süreci dediğimiz, hükümetin terörsüz Türkiye diye adlandırdığı bu çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 467 kabul oyuna karşı 87 ret oyuyla kabul edildi. Genel kuruldaki oylamada 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
4: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
5: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İyi Parti de tüm milletvekilleriyle yasaya hayır dedi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak, düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu alınan karar gereği tatile girdi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlayacak.
1: Şimdi bu kabulden sonra başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ki bu işin sürecin takipçisi olan kurulun da başkanı olacak, Adalet Bakanı'ndan ve Meclis Başkanı'ndan açıklamalar var.
6: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Yasanın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, düzenlemeye destek veren tüm parti ve gruplara teşekkür etti.
6: Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.
3: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yasanın kabulünü tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bundan sonraki sürece ilişkin uyarılarda da bulundu.
7: Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyit ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz. Bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir.
3: Konuya ilişkin bir açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
8: Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.
3: Paylaşımda bulunan isimler arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da vardı.
9: Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihi adımın Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise çerçeve yasanın 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini tarihi bir an olarak nitelendirdi. Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda güçlü bir destekle kabul edilmesi, meclisimizin ve siyasi iradenin bu hayati konuda ne denli kararlı ve birleştirici bir tutum sergilediğinin en somut göstergesidir dedi.
1: Geride bıraktığımız günlerde haberleştirmiştik. Ekrandaki son dakika gelişmesi önemli. Vize randevusuyla ilgili bir soruşturma var. Adalet Bakanı'nın da bir açıklaması. Hemen Ankara'ya Mustafa Berber'e dönelim. Mustafa, günaydın, neler aktaracağız?
10: Günaydın Osman Girgin. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen bir soruşturma bu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından duyurdu. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluklarla yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla erişerek tüm randevuları toplu şekilde aldıkları tespit edildi ve bu şekilde vatandaşların randevu almasının engellendiği belirlendi. İşte bu kapsamda da bir soruşturma başlatıldı. Yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği halde ücretlerin iade edilmediği gibi tespitlerin olduğu duruma ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı. 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 63 adrese baskınlar yapıldı. 49 kişi gözaltına alındı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı sosyal medya paylaşımında dikkat çeken bir detay var. O da Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca yapılan inceleme aslında. Ocak 2024 ve Temmuz 2026 döneminde soruşturma konu şirketlerin hesaplarında 2 milyar 841 milyon Türk lirasını aşan para hareketliliği olduğu ve 41 bin kişiden de yaklaşık 918 milyon lira para tahsil ettiklerinin tespit edildiğini belirtti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu kapsamda 63 adrese 6 ilde yapılan baskınlarda 49 şüpheli gözaltına alındı ve vize randevularını bot yazılım kullanarak alan, vatandaşların randevu almasını engelleyen kişiler yakalandı.
1: Teşekkür ediyoruz. Mustafa Berber aktardı olan biteni. Geçelim diplomasiye. Dün Cumhurbaşkanı'nın Beştepe'de bir konuğu vardı. Avusturya Başbakanı Stoker'la görüştü. Ortak basın toplantısında da Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.
11: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne bir kez daha çağrıda bulundu. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vize serbestisinin hayata geçirilmesini de istedi. Cumhurbaşkanı bu mesajları Avusturya Başbakanı Stoker'la düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi.
11: 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
12: Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Gazze'de yaşananları hatırlattı.
11: Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
1: Suça sürüklenen çocukları kullanmaları anlamında çok konuşuyoruz. Pek çok bu yeni nesil suç örgütü ifadesiyle ya da yeni nesil terör örgütü diyenler dahi var artık. Casper'lar, Dalton'lar, bu tip örgütlerden bahsediyorum. Casper'ların artık iddianamesi hazır. 548 sayfalık iddianame de çok sayıda detay da var elbette. Örgütün şemasından tutun da suç faaliyetleri, hatta örgüte haraç vermek istemeyenlerin akıbetleri. Bir bakalım.
13: Adı kanlı eylemlerle anılan Casper'lar suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması deşifre edildi. örgüt elebaşı Hamuç lakaplı İsmail Atız ve örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve rekor hapis cezaları isteniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 548 sayfalık iddianamede örgütün suç faaliyetlerine detaylarıyla yer verildi. İş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istendiği, haraç vermeyenlerin de iş yerlerinin kurşunlandığı anlatıldı. O anlara ait görüntüler dosyaya girdi. İddianameye yansıyan çarpıcı detaylar arasında örgüt elemanlarının poz verdiği silah ve mühimmatlar da yer alıyor. Uzun namlulu silahlar, susturuculu suikast tabancaları, roket atarlar, el bombaları ve balistik çelik yelekler suç örgütünün bir cephaneliğe sahip olduğunu gözler önüne serdi. 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak örgütün kullanat piyonuna dönüştürdüğü çocukları para vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı. İddianameye yansıyan ifadelere göre çetenin eleman devşirme süreci doğrudan silah verilerek değil, yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi masum görünen adımlarla başlıyor. Ardından süreç silahlı eylemlerle devam ediyor. Örgüte devşirilen çocuklara verilen para eylem başına 10 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Ancak iddianamedeki sanık ifadeleri çocukların dolandırıldığını, eylemi gerçekleştiren çocuklara örgüt yöneticileri tarafından para verilmediğini, kandırılan çocukların cezaevine düştüklerini ortaya koydu.
1: Bir telefon bağlantısı yapacağız şarkıcı Deniz Seki. Gece saatlerinde evinde düşerek yaralandı. Durumu nedir? Hemen Baran Bila'ya dönelim. Baran?
10: Osman, Deniz Seki şu sıralarda hastanede sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Peki olay nasıl meydana gelmişti? Bir hatırlatalım. Deniz Seki evinde kedi ve köpeklerini beslemek istediği sırada ayağının kayması sonucu yere düştü. O sırada çalışma arkadaşı evdeydi. Hemen ambulans çağırdı. Arkadaşının da yardımıyla Sarıyer'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Deniz Seki'nin leğen kemiği ve omurgasında zedelenme olduğu tespit edildi. Ameliyata alındı ve Deniz Seki'nin operasyonunun başarılı bir şekilde geçtiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Operasyonu sona eren şarkıcı bir süre dinlenme sürecinde olacak. Önce Deniz Seki'nin balkondan düşerek hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili yakın çevresinden bir açıklama geldi. Böyle bir durum yaşanmadığını anlattılar. Kaygan zeminden dolayı bir el kazası meydana geldiğini ifade ettiler. Deniz Seki'nin en kısa zamanda sahne çalışmalarına geri dönmesini beklediklerini de söylediler. Bir kez daha tekrar edelim. Ünlü ismin herhangi bir hayati tehlikesi bulunmuyor ve şu an geçirdiği ameliyatın ardından dinlenme sürecinde Osman.
1: Teşekkür ediyoruz. Baran Bila aktardı olan biteni. Şimdi...
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
14: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
15: Next. 10-17 Ağustos tarihleri arasında...

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dünkü yayınımızda fazla çalışma konusunda ispat yükümlülüğünün çalışanda olduğunu ifade etmiştik ve tanık beyanlarının da artık yargıda itibar edilmediğini söylemiştik. Bu bağlamda sizlerden çok sayıda mesaj geldi. Bu konuyu biraz daha açmakta fayda var. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü, yayının başında söylediğim gibi. Eğer bordroda işçinin imzası varsa bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bu durumda bordronun sahteliği ispatlanmalıdır. Aksi durumda imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği kabul edilir. Eğer işçi bordroda görünen fazla çalışma süresinden daha fazla çalışma yaptığını iddia ediyorsa bunu ancak yazılı bir delil ile ispat edebilir. Dolayısıyla tanık beyanı yeterli olmayacaktır. Bu yazılı delilin de eşdeğerde yani kesin delil olması aranacaktır. İşçinin imzalı bordrodaki süreden daha fazla çalıştığını yazılı delil ile ispat etmesi halinde bordroda ödendiği belirtilen fazla çalışma ücreti davacının gerçek ücreti üzerinden hesaplanan alacaklardan mahsup edilecektir.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da. Sarı lacivertler 2-0'ın rövanşında Şusrum Graz'a konuk olacak.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
3: Bizim için tek bir amaç var. Şusrum Graz maçı ve buradan tur geçerek İstanbul'a dönmek.
2: Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Şusrum Graz'ı 2-0 yenen Sarı lacivertler saat 21.30'da rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Deplasmana avantajla giden Sarı lacivertlerde Osterwolde sakatlığı, Musaba ve Ederson'sa sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ilk maçtaki sonucun turu getirmediğini hatırlattı.
3: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz ve avantajımızın farkındayız, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik.
2: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu gece turu geçen taraf playoff'ta Lyon, Sparta, Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
1: Trabzon Süper Lig'de Cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftarlar farklı bir heyecan yaşayacak. Federasyon, futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği fantezi ligi tanıttı.
4: Futbol severler yeni sezonda Trabzon Süper Lig tutkusunu kendi kuracakları takımlarla da yaşayacak. Futbol Federasyonu mobil uygulama ve internet üzerinden oynanacak fantezi lig projesini hayata geçirdi. Dijital Ligler Müdürü Polat Güngör oyunun kurallarını anlattı.
5: Oyunun adının neden fantezi lig olduğunu soruyor olabilirsiniz. Dünyadaki örneklerden yola çıkarak fantezi lig, İngiltere Premier Lig, NBA, La Liga, bunların hepsinin oyunun adı fantezi lig. Hesabı oluşturuyor.

0: Kurduktan sonra isim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet, ülke, opsiyonel, telefon numarası, şifre, bunları kuruyoruz. Siz bu 100 milyon bütçe doğrultusunda bir takım oluşturacaksınız.
1: Trendyol Süper Lig'in her haftasında 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda, haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler sürpriz ödüller kazanacak.
2: İspanyol basını Arda Güler hakkında transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldız için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklife hazırlandığı öne sürülüyor. Geçen sezon Real Madrid'de ilk 11 oyuncusuna dönüşen milli futbolcu, yeni teknik direktör Jose Mourinho'dan hazırlık maçlarında da şans buldu. Transfer iddiası gerçeğe dönüşürse Fenerbahçe'de kasasını doldurabilecek. Sarı lacivertlerle Real Madrid arasında yapılan anlaşmaya göre Arda Güler'in sonraki transferinde bonservis bedelinin %20'sini Fenerbahçe alacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Tuğba Danışmaz finale yükseldi. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde piste çıkan Danışmaz, 3 adım atlamada 14-23 metrelik derecesiyle finale yükseldi. Tuğba 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.40'da finalde yarışacak. Türkiye şampiyonada 50 sporcuyla mücadele ediyor. Rusya Atletizm Federasyonu yaptırımların kaldırılması ve Rus atletlerin uluslararası organizasyonlara dönüşü amacıyla kasa yeni bir dava açtı. Federasyon uygulanan kısıtlamaların uluslararası alanda temsil haklarını engellediğini savunurken, Dünya Atletizm Federasyonu ise yaptırımların devam edeceğini açıkladı. Rus atletler, Ukrayna Savaşı'nın ardından 2022 yılından bu yana uluslararası atletizm organizasyonlarından men edilmiş durumda. Uluslararası Voleybol Federasyonu yeni sezonda Rusya'nın erkek ve kadın milli takımlarının organizasyonda yer alacağını açıklamıştı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Süpürge deyince vatan.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Ekonomi, geri sayım başlıyor.
1: Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 11 Ağustos Salı, piyasalardaki son durumla ve ekonomi gündemindeki başlıklarla karşınızdayız. Bu hafta piyasaların gündeminde ve ekonomi kamuoyunun gündeminde enflasyon raporu var. Perşembe günü açıklanacak ama öncesinde konuşulmaya ve değerlendirilmeye devam ediliyor. Çünkü önemli enflasyon beklentilerinde, tahminlerinde, hedeflerinde bir değişiklik olmasa bile, beklenti bu yönde olsa bile başkanın vereceği mesajlar çok önemli olacak. Önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon görünümü ve para politikası açısından. Bunun dışında piyasaların ana gündemi, ana başlık savaş olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran cephesinden gelen tüm açıklamalar yine dikkatle takip ediliyor. Ama bu konuda, yani Orta Doğu'da kalıcı barış arayışı konusunda henüz bir sonuca varılmış değil. Bu belirsizlik de fiyatlamalara yansımayı sürdürüyor. Piyasaları konuşacağız, günün açılış rakamlarına bakacağız. Birazdan konuklarımızla birlikte gündemi de değerlendireceğiz. Bugün Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Çetin Türk bizlerle birlikte olacak. Ama önce özetleyelim, dünden bugüne devraldığımız önemli başlıklara bir göz atalım. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 467 kabul oyuna karşı 87 red oyuyla onaylandı. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi, ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartı ise Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya ile ticaret hacminde bu yıl 5 milyar dolar hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğunda Avrupa Birliği'nin atacağı adımların tüm tarafların menfaatine olacağını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık bazda %1,4 azaldı. Üretim aylık bazda ise %0,1 arttı. Alt sektörlere bakıldığında imalat sanayinde geçen yıla göre %1,5 oranında bir daralma izlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'dan savaş tazminatı istediklerini söyledi Trump ve Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini ve geçişlere açık olduğunu da bir kez daha yineledi. Çinli insansı robot üreticisi Unitree'nin halka arzı yatırımcı akınına uğradı. Bireysel yatırımcılardan gelen talep ayrılan payların 8000 katını aştı ve hisse alabilme ihtimali %0,018'e kadar düştü. Şirketin değerlemesi ise 9 milyar dolara yaklaştı. Evet, başlıklar böyle. Piyasalardaki rakamlara bir bakalım. Ana başlık hala savaş ve Hürmüz belirsizliği dedik. Bu belirsizlik devam ediyor. İşte gelen son açıklamalarla birlikte petrol tekrar 90 dolara yaklaştı. Aslında olumlu açıklamalarla 80 dolara doğru gerileyen, olumsuz her açıklamada da 90 dolara yaklaşan bir Brent petrol fiyatı görüyoruz. Şimdi bugüne baktığımızda da 90 dolara yakın, 87 doların üzerinde bir açılış var. Altın ise bu yükselişe rağmen bugün yatay, dün 2 ayın zirvesine yükselmişti. Çok hafif geriledi, bir miktar kar satışı geldi ama bu büyük bir düşüşe yol açmadı. Biraz daha yatay bir görünüm olduğunu görüyoruz ki onsa da zaten bir 4400 doların üzeri görüldü. Piyasaların gözü küresel piyasaların gözü yarın açıklanacak olan ABD enflasyon rakamında. Yurt içinde ise bir kez daha tekrarlayalım, perşembe günkü enflasyon raporu izlenecek. Borsaya bakarsak haftanın ilk işlem gününde %0,23'lük bir yükseliş vardı BIST endeksinde ve 13.811 puandan kapandı. Endekste haftalık artışa baktığımızda %2,5'u biraz geçtiğini görüyoruz. Aylık bazda ise %2'lik bir kayıp söz konusu. Döviz tarafı yine yatay yükseliş hareketini sürdürüyor. Doların bugün sabah değeri 47 lira 73 kuruş. Dünün sadece 2 kuruş üzerinde yatay bir görünüm var. Euro da yine yatay, o da 55 liranın biraz üzerinde fiyatlanıyor. Altın tarafına yakından bakarsak, altında Amerikan enflasyon rakamı öncesi yükseliş var. Geçen hafta Cuma günü gelen tarım dışı istihdam rakamından da bir destek bularak ons altın 2 ayın zirvesine geldi. 4400 dolar seviyelerini artık takip ediyoruz. Ve bu veriyle birlikte, ABD enflasyon verisiyle birlikte yukarı hareketin devamı ya da buradan artık bir kar satışı söz konusu olacak gibi gözüküyor. Şu anki fiyatlama 4400'ün çok az altında, 4365 dolarda. Hürmüz'deki belirsizliğin burada da bir aslında yine tedirginlik yarattığını söylemek mümkün. Petrol 87 doların üzerinde %5'lik bir yükseliş var. Ve onsla birlikte içerideki fiyatlara bakarsak da gram altın 6697, çeyrek altında 10.971 lirada ve düne göre çok hafif bir değer kaybı söz konusu. Bu da onstaki kayıp kadar neredeyse. Evet, günün ilk rakamları böyle. Beklentileri konuşacağız birazdan. Bir başka haberle devam edelim. Türkiye Avrupa Birliği'nin 150 euro ve altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik yeni düzenlemesinden muaf tutuldu. Bu durum Türkiye'deki e-ihracatçılar için Avrupa pazarında önemli bir fırsat yaratıyor. Sektör temsilcileri bu fırsatı değerlendirmek için kapsamlı bir e-ihracat stratejisine ihtiyaç olduğunu söylüyor.
2: Avrupa Birliği dışından gelen posta yoluyla, e-ihracat yoluyla gelen tüketici alışverişlerinin, online alışverişlerine bir kota getirdi. 3 euro her alışverişe bir vergi getirdi. Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamında bundan muaf tutulması kararı çıktı.
3: Avrupa Birliği 1 Temmuz'u itibarıyla 150 euro altındaki e-ticaret ithalatlarına tanınan gümrük vergisiz işlem muafiyetini kaldırdı. Bu adımla Avrupa Birliği dışından doğrudan tüketicilere gönderilen 107 euro altındaki paketlerin her birine 3 euro gümrük vergisi getirildi. Ancak Türkiye bu vergiden muaf. Gümrük Birliği kapsamındaki avantaj dijital belgeyle korundu.
2: Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Çünkü Avrupa Birliği e-ticaret, e-ihracat anlamında aşağı yukarı yıllık 100 milyar dolarlık bir pazar. Bizim buradaki pazar payımız %2'lerde, yani biz 2 milyar dolar yapıyoruz.
3: Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne e-ihracatını yükseltmek için kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç olduğunu söyledi.
2: Bizim öngörümüz Avrupa Birliği dışından gelen ürünlerde %20'ye kadar gidebilecek bir pazar payı almamızı çok doğal buluyoruz.
1: Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la ekonomideki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hemen ilk konumuza dönelim. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Günaydın Benel Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi savaş başlığını takip ediyoruz ama artık burada olay tamamen Hürmüz'e kilitlenmiş durumda. Çünkü baktığımız zaman, yani Hürmüz'de artık gemi trafiğinin azlığı tüm dünya için, yani enerji arzına ilişkin endişeleri artırıyor. Diğer mal taşımacılığına ilişkin, onun arzına ilişkin endişeleri artırıyor. Bunlar da enflasyon korkusu olarak aslında geri dönüyor ve merkez bankalarının para politikasını belirleyen önemli bir unsur haline geliyor. Tam da bu aşamada aslında savaş devam ederken ve henüz tam olarak bir barıştan söz edemiyorken Perşembe günü enflasyon raporu açıklanacak. Ne dersiniz? Yani şu ortamda bir faiz indirimi konuşmak için şartlar bir fırsat vermiyor diyebilir miyiz? Enflasyon tahminlerinde bir değişim beklenmiyor ama baktığımızda yani petrol de yeniden 90 dolara yaklaştı, belirsizlik sürüyor. Buradan nasıl mesajlar çıkar, neler öngörürsünüz?
4: Evet, Hürmüz'ün ortaya çıkarmış olduğu temel risk Benel Hanım esas itibariyle ham petrol fiyatları. Ham petrol fiyatlarında ciddi hareketler ortaya çıkıyor. Buna ilişkin olarak da geçtiğimiz ay Uluslararası Enerji Ajansı kurumunun açıklaması da kritik. Ülkelerin stratejik rezervinin sonuna doğru yaklaşıldığını söylüyor. Bu tabii şu an hani her haftayı farklı bir gündemle piyasalar açıyor. Bir hafta barış, bir hafta adeta savaş fiyatlanıyor. Bu da ham petrol fiyatlarında hem çıkış hem de iniş yönünde hareket yaratıyor ama bu özellikle stratejik rezervlerin sonuna doğru gelinmiş olması Hürmüz'deki darboğazın ham petrol fiyatları üzerinde aşırı artışlar veyahut da büyük geri çekilmeler yaratabileceği daha volatil bir döneme doğru, yani türbülansın daha yüksek olduğu bir döneme doğru yaklaştığımızı bize gösteriyor. Bu birincisi. İkincisi, yavaş yavaş aslında ayak seslerini duyduğumuz ülkelerin çeşitli nadir elementlerde ve sanayi emtiasında ihracat kısıtlamalarına gitme ihtimali. Bu ihtimal pandemi döneminde de gerçeğe dönüşmüştü. Ciddi ölçüde ülkeler açısından enflasyonu tetikleyebilecek bir unsur. En kötü senaryo nedir diye baktığımızda, yani bu Hürmüz dolayımında ortaya çıkabilecek en kötü senaryoysa petrodolar sisteminin kalıcı olarak sarsılması. Buna ilişkin aslında bunu destekleyecek adımlar da atıldı. Bir taraftan bazı ülkeler yen üzerinden, yuan üzerinden düzeltiyorum, petrol alımı yaptı İran'dan. Diğer taraftan Japonya yeni kuvvetlendirecek, Japonya Merkez Bankası yeni kuvvetlendirecek adımlar attı. Bunun Amerikan doları üzerinde ya da Amerikan dolarının hegemonyası üzerinde kırıcı etkisi olması beklendi ama öyle olmadı. Çünkü riskteki artış ister istemez bu risk algısı likiditenin de ana kucağına doğru, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru hareketini güçlendirmesi sonucunu ortaya çıkardı. Nitekim Amerika'da bu Fed Başkanı'nın değişikliğini de, hani her ne kadar güvercin bir başkan bekleniyor olsa da, özellikle bu enflasyon riski nedeniyle oldukça şahin davranıyor olması ister istemez Amerika Birleşik Devletleri'nde de önümüzdeki süreçte faizin artma ihtimalini artırıyor. Bu Amerikan tahvillerine olan ilginin de yüksek seyretmesine yol açıyor. Yine bu krizin, yani Hürmüz krizinin adeta bir turnusol kağıdı etkisi gösterdiği durum altın fiyatları oldu. Geçmişte yaşanmayan bir durum bu dönemde yaşandı ve altın fiyatlarıyla dolar endeksi arasında bir değiş tokuş, ödünleşme ya da trade-off diyebileceğimiz durum ortaya çıkmış oldu. Burada tabii merkez bankalarının rezerv satışı, altın rezervi satışı, yine fırsat bulduklarında, yani ucuzlayan altın bulduklarında da tekrar rezervleri doldurma yönündeki yarışları da 2026'yı hani tek bir ifadeyle anlatmak istersek tam anlamıyla aslında bir şişme ve patlama, yani boom and boost yaşandığını bize gösteriyor. Yani piyasalarda bu varlıklar için de geçerli. Zaman zaman şişmeler, aşırı değerlemeler, zaman zaman da buralardan çok güçlü geri çekilmeler ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi mesela yapay zeka 2026 yılının bir diğer temel kavramı. Buna ilişkin olarak da hem yeni teknolojiler hem de yapay zekayla bağlantılı yeni teknolojiler alanındaki şirketlerin çok güçlendiği iki yılı geride bıraktık. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka arzlarda baktığımızda işte SpaceX'in değerinin 2 trilyon dolar düzeyine kadar çıktığı gerçek olmayan, yani gerçeğin üstünde çok ciddi şişmiş fiyatlamaların ortaya çıktığı bir tablo. Şimdi bizi nereye getirdi? Nvidia gibi, yani son birkaç yılın yükselen değerlerinden belki en başa yazılabilecek şirketin Wall Street şirketleri tarafından, kurumları tarafından savunulmaya çalışıldığı, desteklenmeye çalışıldığı ama bunun da yatırımcı nezdinde bir güven kaybına yol açtığı ve bir değersizleşme sürecinin ortaya çıktığı tabloyla karşı karşıyayız. Tüm bunlar alt alta yazıldığında tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sadece fiyat istikrarı değil, mevcut durum içerisinde özellikle sanayideki 28 aylık durgunluk da hesaba katıldığında ve bazı sektörlerde dışa dönük sermaye hareketleri, tekstil, hazır giyim yine başta olmak üzere hesaba katıldığında bir şekilde fırsat bulduğunda finansal istikrar adıyla da ifade edilen kredi mekanizmasını rahatlatmaya dönük adımlar atma isteği var. Fakat bu isteği gerçeğe dönüştürebilecek küresel, bölgesel koşullar şu an için ortaya çıkmış değil. Enflasyon raporunda evet yıl sonuna dönük bir beklenti revizyonu genelde beklenmiyor. Ancak Temmuz ve Haziran ve Temmuz daha doğrusu PPK raporlarına baktığımızda şöyle bir değişiklik var Benel Hanım. Haziranda biraz ılımlı bir iyimserlik, Temmuz ayında özellikle enflasyon beklentileri ve bu ham petrol fiyatlarındaki geçiş etkisi üzerinde Temmuz ayında yerini biraz daha kalıcı kötümserlik diyebileceğimiz bir beklentiye bıraktığını görüyoruz. Yani Haziran'daki raporda etkilerin yavaş yavaş azalması beklentisi vardı. Çünkü o dönemde Pakistan'daki barış görüşmeleri çok ciddi bir umut veriyordu piyasaya. Ama Temmuz ayına geldiğimizde bunun da bir anlamda tırnak içinde söylüyorum çivisinin çıktığı, yani 2-3 gün barış, 2-3 gün savaş ya da savaş içinde barış, barış içinde savaşın fiyatlandığı enteresan bir döneme girdiğimizi ve bunun da riski sürekli hale getirdiği bir tabloyla karşı karşıya kaldığını anladık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda. Şunu en son ifade edeyim. Merkez bankacılığı açısından özellikle geçen ay Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'nda yapılan çalıştay bence çok önemli. Buradan çıkan sonuçlara baktığımızda bir defa bu Hürmüz krizinin stagflasyon yaratma ihtimali üzerindeki beklentiler oldukça cılız. Çünkü çok bol para var, borç para çok yüksek. Ama diğer tarafta kalıcı enflasyon yaratma riskine işaret ediyor. Fed de öyle, Japonya Merkez Bankası da, İngiltere Merkez Bankası da öyle. Ve merkez bankaları uzun vadeli sözlü yönlendirme aracını bir süreliğine askıya aldıkları bir döneme gittiğimizi anladık. Daha kısa erimli, yani riskin yüksek olduğu dönemde daha kısa adımlarla ve fiyat istikrarını önceleyen bir politika setiyle hareket edeceklerini orada açıkladı hepsi ve o yönde de davranıyorlar. Bu da tabii içeride Merkez Bankası'nın sıkı para politikasından biraz daha gevşeme yaratma yönündeki isteğini biraz daha erteleyebilecek bir durum yaratabilir. Evet. Orada tabii para politikası dışındaki araçlarla belki sektörlere biraz nefes vermek gerekir ekonomi yönetimi açısından.
1: Evet. Şimdi %26'lık bir tahmin vardı önceki raporda. %30'unda biraz üzerinde bir enflasyon var ve dezenflasyon süreci sürse de aslında çok yavaş ilerleyen bir süreç. Bu açıdan tüm koşulları birlikte değerlendirdiğinizde %30'un altına gelmesi için destekleyici faktörler neler, riskler neler sizce?
4: Şimdi Türkiye enflasyonu son 6 yılda %30-75 bandında salınan bir görünüm gösteriyor. Buna sürünen, yüksek ve sürünen enflasyon diyebiliriz. Dolayısıyla 30'u aşağı doğru kırması gerçek anlamda ayrı bir politika seti ihtiyacı yaratıyor. Piyasa beklentisine baktığımızda 29'da frenlemiş durumda. Geçen aydan bu aya hemen hemen hiçbir değişim yok. Hane halkı beklentisi ise 12 ay sonrasına ilişkin hala oldukça yüksek, %46. Dolayısıyla Merkez Bankası belki bu enflasyon raporunda değil ama son Ekim ayındaki enflasyon raporunda 29'lar seviyesine çıkartabilir diye düşünüyorum. Yani ben buradaki kritik eşiği 30'un üstüne çıkmayan ama hani 29'u da aşağıya doğru kırmayan bir düzey, yani 29 civarı bir yıl sonu enflasyonunun hani Merkez Bankası politikalarına güven açısından da piyasa beklentileriyle uyum açısından da makul, kabul edilebilir bu yıl için en azından olduğunu düşünüyorum. Ama tabii gelecek yıla ilişkin özellikle mali disiplinde gevşeme ihtimali, yani seçim gündemi veya seçimin daha fazla konuşulduğu bir tablo içerisinde tekrar o ara banda, yani 30-75 bandı içerisinde yukarı yönlü bir hareket görme riski de var. Bu tabii sadece iş gelişmelerle veyahut da Merkez Bankası politikalarıyla ilintili değil. Bu bölgedeki savaş başta olmak üzere genel anlamda küresel risk algısındaki değişime göre şekillenir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki şu açıdan sorayım. Yani borçlanmak isteyenler için, borçlanmak durumunda olanlar için, bir de hani diğer tarafta para sahibi olan kişilerde bir konut ya da araç gibi herhangi bir mal edinmek istiyorlarsa, her iki açıdan bakarsak uygun bir zaman mıdır? Daha uygun şartlar mı beklenmelidir?
4: Yani şu an faiz oranları oldukça yüksek mevcut durumda ve özellikle tüketimdeki değişime baktığımızda da konut ve otomotivden çok işte biraz daha alta doğru dayanıklı tüketim mallarına, biraz daha aşağıya indiğimizde kafe harcamaları diyebileceğimiz harcamalara doğru bir kayış olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da kafe ekonomisi diye bir makale yayımlanmıştı. Orada da hani baktığınızda 10 yıldır çok 10-15 yıldır hatta ciddi ekonomik bunalım içerisindeki Yunanistan'da dolaştığınızda bütün kafeler dolu. Neden? İnsanların refah düzeyi yüksek olduğu için mi? Hayır. Diğer şeylere harcama yapamadığı için bir şekilde kendini iyi tutmaya çalışıyor. İçeride de baktığımızda özellikle üretici açısından TL cinsi krediye ulaşma olanağı büyük ölçüde kısıtlı durumda. Makro ihtiyati tedbir kararları ve mevcut yüksek TL faizi nedeniyle. Bu da onları yabancı para cinsi borçlanmaya yöneltmiş oldu. Burada 205 milyar dolarlık bir kısa vadeli yükümlülük var. Tüketici kısmında da hala faiz oranı tabii ki yüksek.
1: Evet.
4: Ulaşılması güç seviyede duruyor.
1: Çok teşekkür ediyorum bu değerlendirmeler için. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la konuştuk. Şimdi ekranlara da geliyor bir son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni bir açıklama var. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya ilişkin bir bilgilendirmede bulundu. 11 yıl önce Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik düzenlenen saldırı nedeniyle 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek. 4 Nisan 2015'te Çaykur Rize Spor'la oynanan maçın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Ve bu saldırıdan otobüs şoförünün manevraları sayesinde kurtulmuştu futbolcular. Buna ilişkin dosya yeniden açılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu dosyanın 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasıyla birlikte yeniden açıldığını duyurmuştu. Ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da yeni delillere ulaşıldı. 5 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak olayın ardından hatırlanacağı üzere gözaltına alınan 5 kişi vardı. Olayın bu kişilerle bağlantılı olmadığı tespit edilmişti. Bu gözaltına alınan isimler ilk kez gözaltına alınan isimler ve bunların tespiti de 54 baz istasyonu verilerini içeren ETS kayıtlarının incelenmesiyle tespit edildi. Bu 5 kişi gözaltına alındı ve evlerinde de arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
1: Evet, Ankara'dan Mustafa Berber aktardı. Son dakika gelişmesi de ekranlarınızda. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Fenerbahçe otobüsüne Trabzon'da gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklamalar var. Bununla ilgili gelişmeleri de gün içerisinde almaya devam edeceğiz. Bir başka konuyla, başlıkla devam edelim. Elektrikli araç fiyatlarını artık yalnızca kur ve maliyet belirlemiyor. ÖTV matrahının birkaç bin liralık hareketi de fiyatı değiştirebiliyor. Bazı elektrikli araç modelleri %25 ÖTV için uygulanan 1 milyon 650 bin liralık matrah sınırına dayandı. 1 liralık zam bile en az 594 bin liralık fiyat artışına neden olabilir. Aynı otomobilin vergisiz fiyatı bu sınırı geçtiği anda oran doğrudan %55'e yükseliyor. Bugün ÖTV matrahı tam 1 milyon 650 bin lira olan, motor gücü de 160 kW'ı aşmayan bir elektrikli otomobile %25 ÖTV eklendiğinde rakam 2 milyon 62 500 liraya çıkıyor. Evet, bu konu önemli. Biz de soracağız sorularımızı. Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Çetin Türk'e yönelteceğiz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Günaydın.
6: Günaydın Belen Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi ÖTV matrah dilimi birçok elektrikli otomobili etkiliyor. 1 milyon 650 bin liralık matrah sınırı var. Ama bu sınıra gelmiş, dayanmış 12 tane de model var. Yani 1 liralık zam bile burada neredeyse 500-600 bin liralık bir fiyat farkı mı yaratacak?
6: Doğru. 1 milyon 650 bin liralık şu an matrah seviyesinde tutunmaya çalışıyor adeta birçok otomobil markası ve modeli. Çünkü burada ufak bir değişiklik belirttiğiniz gibi ciddi rakam artışlarına da sebep oluyor. Burada iki tane örnek vermek belki faydalı olabilir. Mesela şu an için 2 milyon 479 bin lira satış fiyatı olan bir otomobilin bir sonraki vergi dilimine geçmesi 3 milyon 211 bin liralık bir artışa tekabül ediyor. Hatta geride bıraktığımız Temmuz ayında böyle bir geçiş gerçekleşti. Belki öyle bir örnekle de bilgi vermek faydalı olabilir. Özellikle premium segmentte olan bir otomobil bu. Normal şartlar altında fiyatı 2 milyon 490 bin liraydı. Ve bir üst vergi dilimine geçmesiyle birlikte fiyatı 3 milyon 844 bin liraya çıkmış oldu. Yani bazen buradaki artışlar biraz daha yüksek, işte 1 milyon liraları aşan seviyeleri de bulabiliyor. Tabii otomobil markaları özellikle bu baremler içerisinde kalabilmek için zaman zaman donanımdan feragat ediyorlar. Özellikle bu az önce örneğini verdiğim markanın da premium segment, yani aslında lüks üst segment bir araç olmasına rağmen, ki içten yanmalı olan, yani klasik versiyonunu aldığınızda, benzinli versiyonunu aldığınızda 4,5 milyon lira civarında bir rakam ödemeniz gerekiyor. Bu anlamda %25'lik ÖTV teşviğinin ne kadar fark ettiği zaten ortada. Ancak markalar buralarda ifade ettiğim gibi kalabilmek için kimi zaman 360 derece görüş sistemini, kimi zaman elektrikli, hafızalı koltuk gibi bazı aslında temel özelliklerini bile kaldırmak durumunda kalabiliyorlar. Ancak önümüzdeki süreçte fiyat değişiklikleri biraz kaçınılmaz gibi gözüküyor. Özellikle bu 12 araç için. Çünkü her ne kadar yılbaşından bu yana biz özellikle enflasyonla mukayese ettiğimizde reel olarak fiyatlarda otomobillerin gerileme olsa da matrah stabil kaldığı için ve otomobillerin fiyatları da arttığı için burada bu tarz bir artış kaçınılmaz gibi gözüküyor.
1: Evet, matrah stabil. Evet. O yüzden firmalar bir takım donanımlardan fedakarlık yaparak fiyatı bu baremin üstüne çıkartmamaya çalışıyorlar dediniz, ama matrahta bir düzenleme olur mu? Yani böyle bir şey bekleniyor mu?
6: Açıkçası otomobil satış rakamlarına baktığımız zaman son birkaç aylık periyotta geriye çekilmelerin olduğunu görüyoruz. Ve burada elektrikli araçların payı da epey yüksek. Kaldı ki bugün aylık ortalama %20'lik elektrikli araçların satıştaki payının bu seviyelere gelmesini sağlayan şey, izleyicilerimiz hatırlayacaktı, daha önce uygulanan %10 gibi çok avantajlı bir ÖTV teşviğiydi. Şu an her ne kadar %25 minimum olsa da bu da yine çok avantajlı. Baktığımız zaman buradaki değişiklikler bir anda elektrikli araçların satışında da ciddi bir geri çekilme yaratıyor. Yine şöyle bir iki örnek de aslında bir iki örnek paylaşıp öyle yorumumu aktarmak isterim. Örneğin geçen sene Temmuz ayında 4700 adet araç satan bir Amerikalı üreticinin araç getirme konusunda da biraz tedarik sorunu ve tercihi nedeniyle yaklaşık 295 tane sadece araç sattığını biliyoruz. ÖTV buradaki matrah özellikle bence toplam satış rakamlarının marka ve model bazlı bu dramatik değişiklikleri de göz önüne aldığımızda en kritik faktörü. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir matrahla ilgili esneklik olma ihtimali düşünülebilir. Çünkü burada özellikle bu baremde kalan araçların satış adetlerinde çok ciddi geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Ki bu sadece aslında ülkemize özgü bir durum da değil. Benel Hanım, şöyle bir örnek verelim yine. Çin'de izleyicilerimiz belki biliyordur, daha önce tamamen vergiden muafiyet vardı elektrikli otomobillerde. Kısa süre önce burada bu muafiyetin %50'si geri alındı. Alınır alınmaz pazarda %14'lük bir satış kaybı gerçekleşti. Dolayısıyla dünyada elektrikli araçların teşviki bu anlamda pazardaki penetrasyonu doğrudan etkiliyor. Bizim pazarımızda da buna yönelik bir güncelleme gelme ihtimali olabilir. Çünkü şu an yavaş yavaş sadece giriş seviyesindeki işte 1 milyon 400 bin liralar civarında başlıyor giriş seviyesindeki araçlar. Bunlar %25'lik dilimde kalıyor ve kendi otomobilimiz TOG bu dilimde kalıyor. Otomobillerin bu sınırdan yavaş yavaş uzaklaşması, adedin azalması burada bir güncellemeyi de bana sorarsanız gerekli kılıyor. Ben önümüzdeki süreçte bu adetlerin düşmesiyle beraber bunun gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Kişisel fikrim bu. Evet.
1: Çok kısa son bir dakikamızı biraz ikinci el piyasasına ayırmış gibi olduk ama şimdi birkaç gün önce arkadaşlarımız da sahadan haber yaptı. Özellikle ikinci el araç satışının yapıldığı yerlerde, pazarlarda inanılmaz bir durgunluk var. Bu durgunlukla ilgili ne söylersiniz? Yani piyasadaki durum ne ve fiyatlara yansır mı acaba önümüzdeki dönemde?
6: Açıkçası piyasadaki durgunluğun temel nedenlerinden bir tanesi sıfır kilometre tarafının çok yoğun kampanyalarla burayı etkilemesiydi. Zaman zaman paylaşıyoruz. İkinci el tarafında belirlenen otomobil fiyatları eğer sıfıra çok yakınsa bu zaman kullanıcılar genellikle sıfır kilometre almayı tercih ediyor. Hatta belki burada elektrikli ile ilgili şöyle bir örneği de hemen paylaşalım. Az önce söyledik, işte dedik ki 2 milyon 400 bin lira olan araç 3 milyon liranın üzerine çıkıyor. Şimdi 3 milyon liradan bu aracı alan kişi ikinci elde 3 milyon civarında bir rakam belirlediği zaman daha önce bu aracın fiyatının 2.4 milyon olduğunu bilen kullanıcılar bunu çok almayı tercih etmeyecektir. Dolayısıyla ikinci eldeki şu an piyasa aslında tamamen fiyat örüntüsüyle ilintili. Burada ilan sayılarına da baktığımız zaman aslında benzer durum bize bunu işaret ediyor. Doğru fiyatı konan yaş ve modeline göre araçlarda biz açıkçası piyasadaki bu ifadelerin aksine daha hızlı bir hareket görüyoruz. Son bir not, bence altın fiyatları burada çok önemli. Ben önümüzdeki günlerde ikinci el tarafının da hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü altındaki bu tekrar artış trendi eğer devam ederse buradan getir elde eden vatandaşlarımızın daha önce olduğu gibi kazandıkları parayla yine sıfır kilometre ikinci el araç almayı düşüneceklerini bekliyorum.
1: Çok teşekkürler bu değerlendirmeler için. Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Çetintürk'le konuştuk ve kısa bir ara ardından borsanın açılışına bakacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
11: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
12: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
15: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
16: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
14: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
16: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
14: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
17: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
18: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğu'da Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
17: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den dünyadan yansıyanlara birlikte bakacağız. Hemen bir bağlantı yapalım. Önemli gelişmeler yaşanıyor. 11 yıl önce Trabzon'da Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan otobüse yönelik saldırı soruşturmasında yeni bir gelişme var. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Ayrıntılar için sözü Mustafa Berber'e bırakalım. Mustafa.
1: Zehra, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Nisan ayında Adalet Bakanı Akın Gürlek bu dosyanın yeniden açıldığını duyurmuştu. Faili meçhul suçları soruşturma dairesi başkanlığının kurulmasıyla birlikte Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturma yeniden başladı Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Soruşturma ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve bu soruşturma kapsamında 5 kişinin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu. Bu kapsamda kapsamlı bir HTS baz istasyonu çalışması yürütüldüğüne dikkat çekti Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bu 5 kişinin 11 yıl sonra yakalanmasının ardından da evlerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu soruşturmanın tek amacının 11 yıl önce gerçekleştirilen menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmak olduğuna dikkat çekti. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Aslında soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da bu silahlı saldırı gerçekleştirildikten sonra bölgede incelemeler yapılmış ve 5 şüpheli isme ulaşılmıştı. O 5 şüpheli isim haklarında delil yeterliliği olmadığı nedeniyle, somut bir delil olmadığı nedeniyle serbest bırakılmıştı. Ancak o isimlerden biri dikkat çekiyor. Bu soruşturma kapsamında da adı geçen isimlerden biri, ortak isimlerden bir tanesi bu isim, Yusuf Öksüz. Yusuf Öksüz'le birlikte 5 kişi belirlendi. O gece Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün futbolcularının telefonlarının baz istasyonlarına, hangi baz istasyonlarından sinyal aldığına ilişkin bir inceleme yapıldı. Ve burada Yusuf Öksüz'le birlikte 4 kişinin daha telefon sinyallerine ulaşıldı. O sinyallerinde Fenerbahçe takım otobüsünün gittiği güzergah üzerinde ya da geldiği güzergah üzerindeki baz istasyonlarından veri aldığı, sinyal aldığı belirtiliyor. Bu şüpheli durumlar nedeniyle de 5 isim tespit edildi. Bu isimlerin birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edildi ve bu kapsamda da haklarında gözaltı kararı verildi. Dikkat çeken şüpheli isim hem olayın yaşandığı dönemde gözaltına alınan hem de bugünkü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yusuf Öksüz'ün de o dönemlerde maddi sıkıntılar yaşadığı, ancak sonrasında maddi sıkıntılarının düzeldiği yönünde bir tespit de var. Bunun da bu suçu işlediği yönünde kuvvetli bir şüphe olduğu değerlendiriliyor adli makamlar tarafından. 11 yıl önce Fenerbahçe futbol takımının takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı hatırlanacağı üzere Trabzon'da gerçekleştirilmişti. Rize'de oynanan maçın ardından kafile İstanbul'a dönmek için harekete geçtiğinde bu saldırı gerçekleştirilmişti. 5 kişi bu yeniden açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış durumda.
0: Evet, ayrıntıları Mustafa Berber aktardı bizlere. Şimdi Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin haberimizi paylaşalım sizlerle. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 592 milletvekilinin 562'si genel kuruldaki oylamaya katıldı. Çerçeve yasa 467 milletvekilinin evet oyuyla yasalaştı. 87 milletvekili red oyu verdi. 7 milletvekili ise çekimser kaldı.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 467 kabul oyuna karşı 87 ret oyuyla kabul edildi. Genel kuruldaki oylamada 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
4: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
5: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İyi Parti'de tüm milletvekilleriyle yasaya hayır dedi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi, ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak, düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu alınan karar gereği tatile girdi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlayacak.
2: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idanının mimarı olmuştur. Bu tarihi eşiğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyorum.
0: Mecliste kabul edilen süreç yasasını Profesör Doktor Armağan Öztürk'le konuşacağız. Armağan Öztürk, merhaba, yayına hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar, selamlar.
0: Şimdi gerçekten de tarihi bir adım olarak değerlendiriliyordu. Rekorda bir oyla kabul edildi. Bir kez daha tekrar edelim. 592 milletvekilinin 562'si oylamaya katıldı genel kurulda. Ve o isimlerden 467 milletvekili evet oyuyla bu yasanın geçmesi yönünde bir oy kullandı. 87 milletvekili red oyu verdi. 7 milletvekili de çekimser kaldı. Ortaya çıkan bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz?
5: Şimdi bu süreç başladığında iki argüman kullanılmıştı. İç cephenin güçlendirilmesi ve devlet projesi ve bu süreç bağlamında ara ara bu hatırlatıldı. Özellikle Sayın Bahçeli tarafından. Bir kere bu iç cephenin güçlendirilmesi söylemiyle devlet projesi argümanının sadece iktidar bloğu tarafından değil, aynı zamanda muhalefetin bir kısmı, hatta hatırı sayılır sayıda bir kısmı tarafından da kabul edildiğini gösteriyor. Biliyorsunuz bizde kanunlar bu kadar yüksek bir sayıda kabul oyuyla meclisten geçmiyor. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MHP ile birlikte bir meclis çoğunluğu var ama kabullerin, kanunların kabul sayısı bunun çok çok altında. 467 rakamın aslında referandumsuz bir şekilde anayasayı değiştirme sayısının da üstünde. Yani 400'ün üstünde. Bu da demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuda, mesela bu konuda, belki ileride başka konularda da biz ara ara ihtimal ki teröristi Türkiye sürecine dair başka yasalar geldiğinde veya bunun bir anayasal karşılığı, anayasal adımı olduğunda bu süreci tekrar irdeleyeceğiz. Demek ki mecliste böyle bir büyük irade varmış. Yeni bir dönem için, dönemin inşası için bir fırsat bu Zehra Hanım. Yani PKK'nın gerçekten silah bırakması durumunda, bu da MGK tarafından tespit edilirse, bir ceza infaz düzenlemesi yürürlüğe girecek. Ben ara ara bu programlarda hatırlatıyorum bunu. Oldukça maksimalist bir düzenleme. Yani iki istisna dışında PKK'nın siyasi, askeri ve terör varlığının neredeyse tamamı bu yasa kapsamında tasfiye olabilecek. Ayrıca mesele sadece PKK ve KCK değil, yasal Kürt hareketi DEM bağlamında da ciddi kırılmalarında bu yasanın sonuçları, pozitif sonuçları ortaya çıktığında hem onların Türkiye siyaseti hem de bazı aktörlerin kamusal hayatı ardından siyasi hayata dönmesi sonucunda yasal Kürt hareketinde de tıpkı yasa dışı Kürt hareketi bağlamında ciddi değişiklik olacak. Önemli bir dönemeci açtığımız kanaatindeyiz. Umarım nihayete erdirilir.
0: Şimdi genel kuruldan gelen manzaraları da ben biraz sormak istiyorum size. Şimdi yeni parti, evet, çok konuşuluyordu. Yeni partinin nasıl bir tavır takılacağı çok konuşuluyordu. Şimdi orada Özgür Özel'in açıklamaları evet yönündeydi ama mesela milletvekillerine de siz bulunduğunuz bölgeye, oraya bakarak ona göre hareket edin dedi. Nihayetinde baktığımızda yeni partiler 54 red oyu geldi. Bu ne anlama geliyor?
5: Şimdi bir kere bu yeni parti liderliği bakımından olumsuz yorumlandı, onu söyleyeyim. Çünkü partinin dağınık bir havaya sahip olduğuna dair bir tartışma büyüdü. Bu arada ama bu yeni değil. Yani yeni partindeki bu durum yeni değil aslında. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken geçen sene bu vakitlerde hatırlarsınız bir terörist Türkiye süreci komisyonu kuruldu. Kurulmasından önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin, o günlerde CHP Genel Başkanı'ydı Özgür Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyonu üye verip vermemesi meselesi kamuoyunda çok yoğun bir şekilde tartışıldı. Epey sayıda muhalif kesim, yayın organı, kanaat önderi ve partili siyasetçi CHP'nin bu sürece katkı sunmaması gerektiğini ileri sürdü. Ama aksi yöndeki görüş ağır bastı. Bir kere orada bir adım atıldı. Yani bunu doğru bir adım atıldıysa o doğrunun devamı, yanlış bir adım atıldıysa da hani bir gömleği, bir ceketin ilk düğmesi yanlış düğümlendiğinde diğerleri de yanlış olur. Yani bence bugünkü tartışmalar aslında bir sene önceki komisyonla ilgili. Şimdi gelelim o günden bugüne. Geçen hafta komisyona geldiği zaman yeni parti komisyonda söz aldı. Mesela bu teklifin anayasa aykırı olduğu söylendi. Aynı zamanda teklifte hukuka aykırı bazı hususlar olduğu söylendi. Belki ayrıntılı konuşuruz, işte yürütme ile yasama arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi bağlamında, kurulla mahkeme arasındaki ilişkiler bağlamında. Ama asıl tartışma ne? Yeni parti seçmeni ve liderliği bakımından Adalet ve Kalkınma Partisi ile kendileri arasında, daha doğrusu iktidarla muhalefet arasındaki yüksek kutuplaşma düzeyi, belediye başkanlarının tutuklanması, yani yargıya dair bazı tartışmalar bağlamında yeni partinin seçmeni ve lider kadrosu iktidarın oyun planı bağlamında muhalefetin geri kaldığını, baskıya uğradığını düşünüyorlar ve bu argüman sıklıkla tekrarlanmakta. Epey sayıda yeni parti milletvekili ne dedi? Yani biz aslında iktidardan gelen bu değişikliğe ve iktidarın kendisine güvenmiyoruz. Bu argümanı da kullandılar. Tabii bir de yani televizyon programında da buna değiniz ama onu aşan bir tartışma da var. Atatürk milliyetçiliği ne demek? Atatürk milliyetçiliği yurttaş milliyetçiliği midir? Etnik bir yanı var mıdır? Atatürkçülerin, milliyetçilerin ulus devleti koruma kaygısı bağlamında Kürt soruna bakışı ne anlama geliyor? Mesela epey sayıda Atatürkçü bu konudaki hassasiyetini bir kez daha dile getirdi. Yani onlara göre durum şu: bu kanunu biz niye çıkarıyoruz? Aslında PKK yenildi. Ulus devletin korunması ile ilgili bir sorun olabilir. Bu kanunun peşine başka kanunlar da çıkaracak mı? Anayasa değişecek mi? İlk 3 madde, ilk 4 madde değişecek mi? Bazı kaygılar var. Bu kaygıların yeni partiyi böldüğünü düşünüyoruz. Peki evet oyu verenler niye verdi? Onu da söyleyeyim. Mesela Özgür Özel bağlamında. Çünkü yeni partinin hem MHP ile hem de DEM'le sıcak ilişkileri var. Yani bu tasarının arkasında Sayın Bahçeli başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi teminatı var. Ayrıca DEM'le de, Kürt hareketiyle de, o Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı bölgelerdeki seçmen kitleleriyle de yeni parti sıcak bir temas kurmuş durumda. Onları kaybetmeyi de göze alamadı ve şu an dün itibariyle parçalı bir tablo ortaya çıktı. Yani yeni partinin ilk büyük sınavıydı. Bu sınav bakımından kendileri bağlamında oldukça olumsuz bir tabloyla da karşılaştılar.
0: Şimdi yeni partinin hem MHP'li hem de hep DEM partiyle sıcak ilişkileri olduğunu evveliyata dayanan siz ifade etmiştiniz. Aslında genel kuruldan gelen görüntülere baktığımızda Özgür Özel'in konuşmasının ardından işte Bahçeli'nin alkışladığını gördük. Sonra oylamanın ardından yine esprili anlara şahitlik edildi. Onları nasıl değerlendirirsiniz?
5: Şimdi bir kere dün şöyle bir tablo da vardı. Yani asıl hararet bence komisyondaydı. Biliyorsun komisyon süresi daha uzun sürdü.
0: Evet.
5: Yani genel kurula gelindiğinde belli bir olgunluğa ulaşmıştı. Bu arada genel kuruldaki görüşmelerde temel yasa formülü uygulandı. Yani yasa ikiye
0: acaba
5: bölündü. 6 madde 6 madde.
0: Yani çok uzamaması adına bu temel yasa formülünün uygulanmış olması da belli bir olgunluğa evet ulaşmıştı zaten maddeler ama bu da etkili olmuş olabilir mi? 18 saat bir yandan.
5: Evet tabii.

0: dikkate alanlarda ve Cumhuriyet Halk Partisi'de DEM Parti, işte Cumhuriyet Halk Partisi'de MHP arasında da işte pozitif düşünce alışverişi, jestler ve mimiklerin olduğu ve bu pozitif havanın da aslında Meclis Genel Kurulu'ndaki ortama yansıdığını da gördük. Yani çok hararetin ve ses tonunun yükseldiği, fiziki kavgaların olduğu bir ana tanıklık etmedik. Bence bu kanunla ilgili belli bir düzeye, yani zaten büyük bir çoğunlukla kabul edileceğine dair bir beklenti de vardı. Muhalefetin minimalizde olduğuna dair bir belli bir düzeye de ulaşıldı. Bu tansiyonun düşmesine neden oldu. Tabii yasa biliyorsunuz dün meclisten geçti. Bu hafta içinde resmi gazete yayınlanması beklenir ama yürürlüğe girmeyecek. Yani bir de bu aslında kaygıları da azaltan bir şey. Bir
1: kere PKK silah bırakacak. Yani... Şimdi artık ne olacak? Burası çok konuşuluyor. Yani hemen mi hayata geçecek? Evet. Hayır, öyle bir şey yok elbette. Ön şartlar olmayayım, var. Doğru. Silahların kesinlikle bırakılması gibi, bu anlamda iki önemli komisyon da kurulacak. O komisyonlar direkt Cumhurbaşkanlığı'nın yani o çatının altından denetim var. Bir de mecliste bir denetim mekanizması var. İki koldan çok ciddi bir denetim mekanizmasıyla o silahlar bırakılıyor mu? Bu denetlenecek. Ardından da o raporun yayınlanmasının ardından bu süreç başlayacak.
0: Yani şöyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve iktidar bloğunun, yani AKP ve MHP'nin resmi tezi neydi? Bir daha hatırlayalım. PKK silah bırakacak, sonra yasa çıkacak. Evet. Peki şu anki durum buna aykırı bir şey mi? Hayır. Şöyle, yani yasa önce çıktı aslında biçimsel olarak ama yasanın yürürlük tarihi ileriki bir tarih olarak belirlendi. Bu arada o tarih de belli değil. Yani MGK kararı resmi gazetede yayınlandığında yasa yürürlüğe girecek, o 6 aylık süre başlayacak. Dolayısıyla bizim beklentimiz PKK ve KCK'nın, bu arada hani sadece dar anlamda Kuzey Irak'taki Kandil'deki kampları kastetmiyoruz. Suriye, İran, Avrupa, Türkiye buraları da takip edecektir. Geniş çaplı bir silah bırakma. Bu tespit edildiği zaman kolluk kuvvetleri, MGK'da biliyorsunuz anayasal bir organ aslında. Yani anayasadaki bir organın da kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girecek. Yasadan 3 kesimin yararlanmasını bekliyoruz Zehra Hanım. Avrupa diasporası, Kuzey Irak'taki PKK kampları önemli ölçüde ve tabii ki Türkiye'deki cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, ilgili tahliyeler ve ceza infaz ertelemeleri, cezaların ertelemesi sonucunda yasal Kürt hareketi, DEM, bazı siyasetçilerin serbest kalma ihtimali var çünkü Selahattin Demirtaş gibi, ve yasa dışı Kürt hareketi, PKK ve KCK'nın, teröristlerin, militanların önemli ölçüde tasfiye olması olumlu senaryo. Umarım burada bir değişiklik olmaz. Çünkü burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapması gerekeni yaptı. Belli bir süre, bu arada ihtiyatı da koruyarak, belli bir süre içerisinde PKK'nın silah bırakması bekleniyor. Bu gerçekleştikten sonra silahsızlanma süreci önemli ölçüde tamamlanmış olacak. Tabii bu kurulan kurullarla ilgili de mesela hem hukukçular bakımından hem de mecliste bazı itirazlar da vardı. Onu da söyleyeyim bir cümle. Cumhurbaşkanına bağlı kurul biliyorsunuz ilk değerlendirmeyi yapıyor. Yani aslında o kurula başvuruluyor. Yani o kurulun verdiği kararlarla, ilk kararlarla, onlar daha sonra sulh ceza hakimliği ve infaz hakimliğine gönderiliyor. Cezalar ve suçlarla ilgili nihai kararlar bizim anayasamıza göre mahkemeler tarafından verilir. Yürütme organı tarafından değil. Epey sayıda hukukçu yürütmeyle yargı arasındaki bu ilişkinin yeterince güçlü bir şekilde, kuvvetleri haline uygun bir şekilde hazırlanmadı. Daha bir itirazı dile getirdi. Anayasaya aykırılık itirazının dayanağı da buydu. Ama ben Anayasa Mahkemesi'ne bu yasanın götürüleceğini de beklemiyorum açıkçası. Dolayısıyla bu itiraz sadece bir tarihi not olarak arşivde kalacak.
1: Çok geniş bir alanda aslında bu silah bırakmanın gerçekleşeceğini ifade ettiniz. Avrupa'da, bölgede. Evet. Bunun ne kadar sürmesini öngörürsünüz? Şimdi Avrupa diasporası belki çok yakından tanıdığımız bir şey değil ve orada daha zor sancılı olabilir. Bölgedeki girişimler, o diplomasi trafikleri çok yakından devam ediyor. Bu kanun çıkmadan önce de, yasa çıkmadan önce de Irak'tan yine ziyaretler vardı. Suriye ile çok yakın temaslar var. Oradaki baktığımızda o silahların bırakılması, hem Avrupa genelinde çerçeveyi biraz daha açacak olursak, silahların bırakılması, bölgede mağaraların boşalması, işte böyle düşünecek olursak aşağı yukarı ne kadar sürer sizce?
0: Şimdi bu zor bir soru çünkü sadece yanıtı bize bağlı değil. Ya şuradan başlayalım ama konuşmaya. Türkiye üçüncü göz istemedi. Şimdi bu silahsızlanma süreçleri, terör örgütlerinin silahsızlandırılmasında bazı formüller var. Mesela pek çok ülkede terör örgütü ve devlet dışında bir başkası da aracılık ediyor. Bu bazen bazı devletler oluyor, çoğu kez de Birleşmiş Milletler olmakta. Türkiye bu formülü kabul etmedi.

0: bulmadı. Ben kendi hukukuma göre silahsızlandırma sürecini yürüteceğim dedi. Bu kanun bu çerçevede çıktı bu arada. Ama yine de PKK uluslararası bir terör örgütü. Yani bunun Suriye'si var, Avrupa'sı var, Irak'ı var, İran'ı var. Bazı ülkelerle koordineli bir şekilde bunun yürütülmesinden başka bir çare yok. Zaten bununla ilgili adımlar da atıldı. Yani mesela yasanın geldiği hafta ve önceki haftaki temaslara baktığınız zaman bile bu manzara ortaya çıkıyor. Yani örneğin Kuzey Irak Kürt yönetimi gitti Şara'yı ziyaret etti. Çünkü SDG entegre oluyor ama biraz yavaş oluyor bu hızlandırmak için. Irak Başbakanı Türkiye'ye geldi. Bir sürü konu konuşuldu bu dahil olmak üzere. Yani bunun bir uluslararası ilişkiler ayağının olduğu açıkça ortada. Yani sonuçta bu özellikle Kuzey Irak'ta, Irak bakımından, Suriye bakımından ilgili yönetimlerle koordineli bir şekilde devam ediyor. Burada da tabii Türkiye'nin bir avantajı var. Hem Ankara-Şam ilişkisi, hem Ankara-Erbil, hem de Ankara-Bağdat ilişkisi oldukça olumlu. Yani dış konjonktürün de PKK'yı silahsızlandırma sürecine yardımcı olduğunu görüyoruz. Sadece Zehra Hanım onu söyleyeyim. Peşakın ne olacağı çok açık değil. İran meselesi çok açık olmadığı için, İran savaşı da tam bitmediği için. Avrupa'daki diaspora ise işte yarı resmi, yarı sivil toplum şeklinde. Bunlardan da özellikle işte PKK'ya yardımcı olan finans kuruluşları, medya kuruluşları ve bazı işte diasporadaki siyasetçilerin Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Asıl tartışmanın bir kısmı ise hani bizim topraklarımızda ki bağlamda cezaevleri temelli olacak. Yani Türkiye'de biliyorsunuz PKK eylem yapamaz hale geldi. Yani PKK'nın Türkiye'de ciddi bir terör varlığı yok. Ama ciddi sayıda PKK'lı militan, terörist, hükümlü, tutuklu cezaevlerinde. Onların tahliye süreçleri mümkün olacak mı? Hangi koşullarda, kademede mümkün olacak? Bunu zaman gösterecek. Eğer sonbahara kadar PKK silah bırakırsa sonbahardan itibaren bu yasanın yürürlüğe girmesini ve yıl sonuna kadar ilk tahliyelerin ya da ilk pozitif sonuçların ortaya çıkmasını bekliyor olacağız.
1: Şimdi beklentiler tabii çok önemli, çok kırılgan bir süreç, aynı zamanda büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Diplomasi ayağı da çok güçlü bir şekilde devam ediyor, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yasa çıkmadan önce atılan bu adımlar da buna işaret zaten. Şimdi baktığımızda siz hapishanelere dikkat çektiniz. Oradan şunu da ifade edeyim. Mesela yapılan konuşmalarda bir kez daha bunun bir af olmadığının altı çizildi. Bazı ceza ertelemeleri var. İşte sonrasında işte o kişilere nasıl bir ayrım yapacak, nasıl bir ayrımla hayata döndürülecekler ya da döndürülmeyecekler, ne olacaklar? Bunun ayrımının da net bir şekilde bir kez daha bir af ifade etmediğinin altının çizilmesi de sanıyorum kamuoyuna anlatılması anlamında kıymetli.
0: Şimdi bu kanun kelimenin dar anlamlı bir af kanunu değil. Neden? Çünkü cezayı ortadan kaldırmıyor. Bu kanun bir şartlı salıverme kanunu aslında. Yani diyor ki şu koşulları sağlarsan ben senin cezanı 10 yıl kadar denetimli serbestlik içinde erteliyorum. Yani ya da 5 yıl. O süreç içinde bir suç işlenirse zaten bu süreler yanıyor. Ayrıca bir de siyasi yasak süreleri var. Ama şu var, af tartışmasının en azından itirazı dile getirenler bakımından dayanağı neydi? Kapsam çok geniş. Dolayısıyla mesela sokaktaki insan, toplum bunu bir af olarak çok kolay bir şekilde algılayabilir. Yani buradaki mesele olgu değil. Yani olguya baktığınızda kanun kesinlikle af kanunu değil. Ama algı kısmen bu yönde. İşte bu algının değişmesi bağlamında bir tartışmanın yürütülmesi lazım. Mesela sürecin biliyorsunuz 467 oyla geçti Zehra Hanım. Bu çok yüksek bir oran. Şimdi buradan beklenti aslında bu kanun madem meclisten bu kadar yüksek oranla geçti, bunun toplum tarafından içselleştirilmesi için siyasetçilerin, devlet kurumlarının, medyanın, herkesin üstüne ne düşüyorsa akademinin falan, bunun içselleştirilmesi ve yaygınlaşması için adım atması. Ayrıca dönenler, tahliye olanlar bakımından da bir rehabilitasyon ve toplum entegrasyon süreci de gerekiyor. Aynı zamanda karşılıklı olarak affetme. Yani yani kelimenin dar anlamıyla bu af değil ama hani sonuçta biz bir barışa ulaşacaksak ileride nihayetinde, evet, zihnimizde ve vicdanımızda bir şeyleri geride bırakmamız, belki affetmemiz ya da bunu sorun olmaktan çıkarmamız da gerekiyor ama bence bu şu an değil. Orta ve uzun erimde konuşulacak konular. Şu an bir maddi adım atıldı, bir kanun çıktı. Bu kanun kapsamında PKK silah bıraktığı zaman Türkiye ikinci aşamayı devreye sokacak, olası tahliyeleri. Ama ondan sonra gerçekten de toplumsal barış, huzur ve hoşgörü için epey sayıda adımın atılması ve çok çalışmamız tabii ki gerekiyor.
1: Şüphesiz çok çalışılması gereken ve önemli adımlar atılması gereken bir süreçten geçiyoruz ama manipüle etmek isteyenler de olabilecektir. Şimdi baktığınızda evet. İsrail ilk akla gelen ülke tabii. Suriye'de nasıl karışıklıklar çıkarttınız daha yarın yakın tarihte gördük işte. Şimdi bakıyorsunuz Gazze'de zaten yine oradaki karışıklıkları sürdürüyor. Oradaki insani dram devam ediyor. İran'la bir savaş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri arasında karışık açıklamalar geliyor. Ne olduğu belli değil açıkçası. İki tarafta farklı şeyler söylüyor. Bir yanda yürüyen Rusya-Ukrayna savaşı var. Bunları çok ayrı düşünmemek gerekiyor elbette. Zaman bize bunu gösterdi. Hepsinin birbiriyle bir bağlantısı var. Şimdi böyle düşünecek olursak, şimdi Pejak mesela nedir, ne olacak tam belli değil dediniz. Basit gibi görünen evet. Önemli ayrıntılar bunlar. Bölgeye şöyle bir okuma yapacak olursak, uluslararası etkileri ne olur?
0: Orta Doğu'daki hava kısmen bu süreci destekleyen bir şekilde. Bunu ara ara ben dile getiriyorum. Yani Hamas, Hizbullah, Haçlı Şabi ve PKK'nın silahsızlandırmasına dair bir gündem var. Ha, bunların bu dört örgütün nitelikleri aynı mı? Değil tabii ki. Dört örgüt bakımından başarı sağlanabilir mi? O da muallaklı ama böyle bir havanın olduğu, bölge aktörleri ve büyük devletler, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere böyle devlet altı silahlı grupları silahsızlandırarak aslında uluslararası ilişkiler bakımından yeni bir düzlemi yaratma konusunda kararlı olduklarını görmekteyiz. Evet, İsrail son 3 yılda, aslında son 50 yılda öyle ama son 3 yılda özellikle uyguladığı tek taraflı revizyonist dış politika nedeniyle Orta Doğu'daki tüm dengeleri kendi lehine değiştirmeye çalıştı ve büyük insan hakları ihlalleri, soykırımları yol açtı. Aynı zamanda Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde soğuk savaş seviyesinde. Yani neredeyse her konuda Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelmekti. İsrail de Türkiye lehine olumlu olan şeyleri geciktiriyor. Ya bir kere mesela şeyi hatırlayalım PKK gelmeden. SDG'nin, YPG'nin silah bırakması, Şam ordusuna entegre olması süreci İsrail tarafından uzun süre geciktirildi. Yani SDG'ye olan destek nedeniyle. Yani Suriye'de yapabildiklerini gördük ama İsrail'in yalnızlaşması ve Amerika'daki kararsızlığın da aynı zamanda lehte bir durum olarak da okunması da mümkün. Ama tabii sadece riskler uluslararası ilişkilerden mi kaynaklı ona emin değilim. Mesela yani riski sorduğunuz için söyleyeyim. İlk çözüm sürecinin çökmesinin birkaç nedeni vardı. Bunlardan biri neydi? Habur gibi bir şey oldu değil mi? Yani bir görüntü. Şimdi burada da mesela yasa yürürlüğe girdikten sonra keskin açıklamalar, böyle büyük gösteriler, zafer ve yenilgi havasını tekrarlatacak, siyasal psikolojiyi yoracak olan bir takım görüntü ve demeçlerin olmasını içeride desteği aşağı çekeceği de açıkça ortada. Dışarıda ise Türkiye'nin tabii jeopolitik bir üstünlüğü de var. Türkiye önemli bir güç. İşte Mekke İttifakı falan yani bir pek çok önemli adım da atıyor. Yani Orta Doğu kaynaklı riskleri azaltmak yönünde bu kararların devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki tüm aktörleri, tüm süreçleri kontrol etmek de imkansız. Umarım kazasız belasız süreci nihayetine erdiririz.
1: Peki Profesör Doktor Armağan Öztürk bizlerle beraberdi. Kendisini teşekkür edip uğurlayalım. Biz çerçeve yasa rekor bir oyla çıktı. 467 milletvekilinin evet oyuyla yasalaştı. Ona dair değerlendirmelerini aldı kendisinden. Anlatmayı sürdürelim şimdi. İran'da savaş sürerken dikkat çeken bir görev değişikliği yapıldı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine Muhsin Rızai atandı. Sertlik yanlısı olarak bilinen Rızai, dini lider Müçteba Hamane'ye yakın bir isim. Dini lider ayrıca ordunun tepesine 7 komutan atadı. İran kamuoyuna göre söz konusu görev değişiklikleri savaşın şiddetlenebileceğine işaret ediyor. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
2: İran'da güvenlik mimarisinin şekillendiğini gösteren önemli kararlar, atamalar gerçekleşti ve Pezeşkiyan ile Müşteba Hamine arasında da önemli bir görüşme gerçekleşmişti. Pezeşkiyan 7 saat süren bir görüşme yaptıklarını söyledi ve hemen akabinde de Müşteba Hamine'ye bağlı Beyt-i Rehberi ofisinden, rehberlik ofisinden yeni bir kararname yayınlandı. Şöyle bir bakacak olursak Hatemil Enbiya Merkez Komutanlığı'nın başındaki isim Ali Abdullahi Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Ahmet Vahidi ise bir süredir konuşulan bir isim. Ahmet Vahidi Devrim Muhafızları Genel Komutanlığı'na getirildi. Yine Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Başkan Yardımcısı olan Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak atandı. Ali Azmai Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanırken eski Devrim Muhafızları İstihbarat Dairesi'nin başındaki isim Hüseyin Tayyip ise BESİŞ yani Halk Seferberlik Güçleri'nin başına getirildi. Bu atamalar İran içerisinde savaş yeni bir savaşa hazırlık olarak da değerlendiriliyor. Bu yorumların da sık yapıldığını görüyoruz. Çünkü atanan isimlerin en dikkat çekici olanı Hatemül Enbiya Karargahı. Hem 12 günlük savaş hem de 40 günlük savaşta Hatemül Enbiya Karargahı Devrim Muhafızları ve İran ordusu yani Erteş olarak bildiğimiz ordu arasındaki koordinasyonu sağlayan ve bilfiil operasyonların yönetildiği bir karargahtı. Son derece önemli bir karargahtan bahsediyoruz ve Müşteba Hamenek bu karargahtaki iki önemli ismi Genelkurmay Başkanlığı'na atamış oldu. Bu şüphesiz hem içeriye, kamuoyuna hem de dışarıya verilmiş bir mesaj ve askeri teyakkuz durumunu koruyacağını gösteriyor. Ülke içerisinde yapılan yorumlarda da 3 konu başlığı ön plana çıkıyor. Söz konusu atamalarla ilişkin dış tehdit ve savaş durumu, yeni bir savaşa hazırlık, Hürmüz Boğazı konusu. Çünkü atanan komutanların ortak bir özelliği ise Hürmüz'ü, Basra'yı, Körfez'i çok iyi biliyor oluşları. Özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanı bölgeden gelen seçilmiş bir komutan ve yıllarca Hürmüz üzerine çalışmış bir komutan olduğunu görüyoruz. Ve iç güvenlik, toplumsal alan bu konuda da Hüseyin Tayyip dikkat çekiyor. Devrim Muhafızları eski istihbarat dairesi başkanıydı. 2009 sonrasında ülkede yaşanan protestolar, halk ayaklanmaları ve Yeşil Hareket olarak daha sonra bildiğimiz yıllarda etkin bir isimdi. Adı çok sık bir şekilde anılan bir isim ve o da BESİŞ biriminin başına geldi. Yani Halk Seferberlik Güçleri. Buna dair yapılan yorumlarda da olası bir savaş durumunda, tekrarlanması durumunda savaşın halkın mobilize edilmesi, seferber edilmesi noktasında Hüseyin Tayyip de dikkat çekiyor.
1: NATO zirvesi için geçen ay Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'den ayrılışına ilişkin yeni bir iddia gündemde. Amerikan basını İran tehdidi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın eski Air Force One'dan daha küçük bir askeri uçağa nakledildiğini yazdı. Eski başkanlık uçağının ise şaşırtma amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz'daki Türkiye ziyaretine ilişkin basında dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Trump'ın daha önce açıklananların aksine Türkiye'den ayrılırken başkanlık uçağı Air Force One'ı kullanmadığı iddia edildi. İddia Amerikan Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazetenin haberine göre Trump 8 Temmuz'da Ankara'dan ayrılırken önce eski Air Force One'a bindi ancak kısa süre sonra uçağa yanaştırılan bir servis aracına geçti. Amerikan Başkanı bu yolla C-32A tipi daha küçük bir askeri uçağa nakledildi. Amerikalı bir yetkili Trump'ın İran'ın suikast tehdidi nedeniyle uçak değiştirdiğini ileri sürdü. Ayrıca eski Air Force One'daki gazetecilere de uçuş sırasında pencere perdelerini kapalı tutmaları söylendi. Haberde eski Air Force One'ın şaşırtma uçağı olarak kullanıldığı yazıldı. Trump, Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One'la gelmişti. Ancak Trump'ın Türkiye'den İngiltere'ye yola çıkarken eski Air Force One uçağına bindiği görülmüştü. Beyaz Saray bunun nedeninin İngiltere'deki Amerikan askerlerinin yeni uçağı inceleyebilmesi olduğunu belirtmişti. Yeni başkanlık uçağının yeterli füze savunma sistemine sahip olmadığı gerekçesiyle eski Air Force One'ın tercih edildiği iddiası gündeme gelmişti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların vize işlemlerini doğrudan randevu almasını engelleyen eylemde bulunan şirketlere soruşturma başlatıldığını duyurdu. 49 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkartıldığını belirtti. Şimdi soruşturmaya ilişkin ayrıntıları konuşalım istiyoruz. Baran Mila hemen stüdyomuzdaki yerini aldı. Yanımda bulunuyor. Baran hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: Bu aslında uzunca bir süredir konuşulan önemli bir mesele. Herkesin de şikayet ettiği bir mesele gerçekten de. Bu soruşturmanın arka planını bize anlatır mısın? Yani hangi şikayetler veya mağduriyetler sonucunda bu aşamaya gelindi?
4: Zira son yılları hatırlayalım, hatta şöyle bir son 10 yılı Avrupa Birliği ülkelerine gitmek istediğiniz zaman, Schengen bölgesi ülkelerine gitmek istediğiniz zaman pek çok defa zorluklarla karşılaşabiliyorsunuz. Vize almak zaman zaman adeta bir çileye dönüşebiliyor. Haberlerimize yer veriyoruz, sanatçılar, sporcular dahi olumsuz yanıt alabiliyor. Avrupa Birliği ülkeleri çeşitli yanıtlar veriyor buna. Yığılma diyorlar, güvenlik gerekçeleri diyorlar. Bunlar hali hazırda tartışılıyor. Ama bir de baktık ki son yıllarda bir de şöyle bir durum var. Pek çok kişi diyor ki bırakın vize almayı, biz vize randevusu almak istediğimiz zaman bunu beceremiyoruz.
5: Doğru.
4: Sisteme giremiyoruz. Durum kilitleniyor. Neden böyle oluyor şeklinde şikayetleri vardı. İddiaya göre bazı aracı kurumlar, firmalar bu durumu manipüle etti. Adeta bir tekelleşmeye gitti ve bununla da ilgili bazı şikayetler vardı. Bakanlıkların incelemeleri söz konusuydu. TÜRİSAP'tan açıklamalar gelmişti. Bu durum, bu tekelleşme mağduriyetler yaratıyor. Bunun üzerine gitmeli şeklinde açıklamalar vardı ve bugün bir operasyon başlatıldığı haberi geldi. Bir kez daha tekrar edelim. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil bazı illerde operasyonlar yapıldı. Tam 63 noktaya ve 49 gözaltı kararı çıkartıldı.
1: Önemli bir şeyden bahsediyoruz esasında. Yani çok şikayet, çok mağduriyet var gerçekten de. Etrafımızda da var. Biz de randevu almak istediğimizde çok öyle rahat rahat aracısız alamıyoruz esasına baktığınızda. Şimdi şöyle, zanlıların neyle suçlandığını tam olarak ben sana sormak istiyorum. Yani evet, böyle bir soruşturma var, böyle açıklamalar var ama neyle suçlanıyorlar ve vize randevularını nasıl olmuş da bu kadar bloke edebilmişler? Çünkü bu kısa süredir devam eden bir şey de değil aslında. Yıllara dayanan bir süreçten de bahsediyoruz. Evet. Önceden baktığımızda biz rahat rahat randevu alabilirken son yıllarda bu çok zorlaştı.
4: Burada farklı suçlamalar var ama özetlemek gerekirse öne çıkan haksız kazanç sağlamak ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullanmak, bundan dolayı da vatandaşları mağdur etmek. Peki bu sistem nasıl işliyordu? Suçlamalara göre açıklayalım. Aşama aşama gerçekleşiyordu. Bu işlemler önce bot hesaplarla online veri sistemlerine giriliyor. O randevu oluşturulan sistemler adeta bloke ediliyordu. Bot hesaplar burada devreye giriyordu. Bot hesap derken bunun arkasında bir kişi yok, bir yazılımla, bir sistemle, teker teker insan eliyle gerçekleştirilmiyor. İstirilemeyecek kadar çok işlem yapılıyor ve oradaki randevu sistemlerinin sayısı tamamen doldurulmuş oluyor. Burası ele geçiriliyor. Siz münferit bir vatandaş olarak girip randevu almak istediğiniz zaman bir bakıyorsunuz sayfa kapalı. Sonra işte o aracı kurumlar devreye giriyor. Diyorlar ki bize gelin, biz vize de alırız size, randevu da oluştururuz şeklinde bir takım vaatlerde bulunuyorlar. Bu vaatlerin ardından da iddiaya göre bazı kendilerinden talepler geliyor vatandaşlara. Ne diyorlar? Yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli altında bazı tutarlar isteniyor. Bunlar ciddi tutarlar olabiliyor. Ama ne kadarı gerekli bunların, ne kadarı değil, bunlar zaten hali hazırda ciddi bir tartışma konusuydu. Bir kez daha vurgulayalım. Randevu oluşturulamasa bile parayı geri alamadığınızla ilgili bir durum ortaya çıkabiliyor. Ve kişisel verilerin de hukuka aykırı şekilde kullanıldığına yönelik ciddi bir takım işaretler var Zehra.
1: Şimdi bu da aslında değindiği noktada çok önemli. Yani para ödense bile hizmet alınması için, yani bir türlü dönüş olmadığını ben yakın çevremden de duydum. Sonrasında bir şekilde evet o paralar alınıyor ama hizmete bir türlü ulaşılamıyor. Sürekli bir öteleme, 6-7 aylar, 8 aylar, belki 1 yıllar oyalanıyor kişiler. Şimdi mağduriyetin boyutunu sormak istiyorum ben sana. Böylesi bir süreçte mağduriyetin boyutu ne seviyelerde ve tabii nasıl bir meblağdan bahsediyoruz? Şimdi çok fazla kişi olunca meblağ da çok herhalde yükseliyordur.
4: Yani senin de söylediğin gibi bu yüzden sınavını kaçıran öğrenciler oldu, randevusuna giremeyen iş insanları oldu, hatta turnuvalara katılamayan sporcular oldu. Nasıl bir zarar, nasıl bir meblağdan söz ediyoruz? Bütün bunlar bir kenara. 2 yıllık bir süre mercek altına alınmış ve bu 2 yıl içerisinde zanlara ait hesap hareketleri incelendi. Buna göre 2 milyar 841 milyon liralık bir hesap hareketi var. Ne kadarı bunun şüpheli değil, bununla ilgili incelemeler devam ediyor ama tespit edilen 41 bin kişiden ve hatta daha fazla 41 binden fazla kişiden tam 918 milyon lira toplanmış. Bu da sadece 2 yıl içerisinde tespit edilen rakam. Daha önceki yıllara gittiğim zaman bu oranın, bu meblağın daha da büyümesi kuvvetli muhtemel görünüyor.
1: Peki ne olacak bundan sonra Baran? Süreç nasıl işleyecekmiş? Yani bu mağduriyetler nasıl giderilecekmiş?
4: Tabii çok yeni bir soruşturma bu. Henüz operasyon haberi yeni geldi. Bir kez daha vurgulayalım. Haksız kazanç sağlamak ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirerek vatandaşların mağdur edilmesine yönelik bir takım suçlamalar söz konusu ama büyük ihtimalle bir iddianame hazırlanacak. O iddianamenin ardından daha net bir şekilde suçlamaları, istenen cezaları görebilmiş olacağız. Ve 49 kişi gözaltında, onlardan ne kadar adliye sevk edilecek, olası tutuklamalar, adli kontrol, onların vereceği ifadeler önemli. Bir kez daha tekrar edeyim, yine bir soruşturma ama şu tabloya baktığımız zaman, şu verilere baktığımız zaman suçlamalar organize bir suç işlendiğini işaret ediyor gibi. En azından iddialar bu yönde. Çünkü bot hesap ihbar devreye giriyor. Teker teker istenilen evraklar benzerlik taşıyan nitelikte. Bunlarla da ilgili ciddi suçlamalarla karşılaşılacak ama iddianamede bunları biraz daha net göreceğiz gibi görünüyor. Ama tabii herkesin artık bundan sonra beklentisi daha şeffaf. Bu anlamda Avrupa Birliği ülkelerine gitmek zaten hali hazırda zor. Bu anlamda daha şeffaf, daha böyle vatandaşların yanında olan, daha yardımcı olabilecek bir sistem kurulması. Bu tabii oldukça kapsamlı bir sürece ve kapsamlı bir aslında yapılanmayı da gerektiriyor Zehra.
1: Şimdi bu anlamda aslında biz şimdi diplomatik temaslarda da bu konunun hep gündeme geldiğini görüyoruz. Yani Avrupa ülkeleriyle işte devletin zirvesi bir araya geldiğinde bu mesele de gündeme geliyor, kolaylık sağlanması anlamında. İddianame sanıyorum hazırlandıktan sonra, artık iyice ete kemiğe büründükten sonra daha da kolaylık sağlanacaktır vatandaşların bu Schengen alması noktasında.
4: Tabii, çünkü burada aslında neden bu olay meydana geliyor? En başta da belirttiğimiz üzere zaten bir yığılma söz konusu. Farklı gerekçeleri var Avrupa Birliği ülkelerinin ama tartışılacak gerekçeler bunlar. Güvenlik gerekçesi diyorlar. Farklı sebepler ortaya koyuyorlar. Bunların ne kadarı geçerli? Bununla ilgili itirazlar hali hazırda devam ediyor. Ama bu itirazlar devam ederken Türkiye'nin içinde de işte böyle suçlamalar, böyle iddiaya göre yapılar da ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda artık Avrupa'dan gelecek cevaplar da önemli. Bu anlamda o ülkelerle daha şeffaf veya bu anlamda daha yapıcı ilişkiler kurulursa böyle aracı kurumlara da büyük ihtimalle olan talep veya ihtiyaç da giderek azalacaktır gibi görünüyor.
1: Peki Varanbila'dan ayrıntıları aldık. Adalet Bakanı Akın Gürlek vatandaşların vize işlemlerinde doğrudan randevu almasını engelleyen, eylemde bulunan şirketlere soruşturma başlatıldığını duyurdu. Nedir ne değildir, süreç nasıl ilerler? Varanbila ile konuştuk.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Yüksek sıcaklık ve bunaltıcı hava 3 gün daha etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklık ve nem yaşamı zorlaştırırken Ege'de kuvvetli Poyraz etkili olacak. Karadeniz'de kısa süreli yağışlar, Doğu Anadolu'da ise yerel sağanaklar bekleniyor. Sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Alman yazar Volker Kuschner'in, komiser Gereon Rath'ın vakalarını konu alan polisiye dizisinin 10. kitabı Rath, iletişimden yayımlandı. Kitabı dilimize Gülçin Wilhelm çevirmiş. Volker Kuschner 1962 doğumlu. Alman dili ve edebiyatı, felsefe ve tarih öğrenimi gördü. Gazetecilik yaptı. İlk polisiye romanını 1995'te Christian Schnalke ile beraber yazdı. Bunu biri yine aynı yazarla ortak olmak üzere iki roman daha izledi. Tanınmasını sağlayan 2007'de çıkan Islak Balık oldu. Bu roman aynı zamanda Kuschner'in söze başlarken bahsini ettiğim Gereon Rath'ın ilk vakasıydı. Onu diğer vakalar ya da romanlar takip etti. Hatırlayalım, Sessiz Ölüm, Wolstein, Wetterland dosyası, Mart şehitleri, Luna Park, Olimpiyat, Transatlantik. Bu arada belirtelim, Kuschner'in Komiser Gereon Rath dizisi Babylon Berlin adıyla televizyon dizisi yapılmış, çok da ilgiyle izlenmişti. Bugün bahsini ettiğimiz Rath, Volker Kuschner'in tarihi polisiye serisinin final romanı. Öldü diye bilinen Komiser Gereon Rath gizlice Almanya'ya döner. Hem ölüm döşeğindeki babasını görmek için, hem büyük aşkı karısı Charlie ile yeniden buluşmak için, hem de intikam için. Üstelik Rath'la Charlie'nin eski evlatlıklarının da başı beladadır. Arka planda Nazi rejiminin gitgide sertleştiği, gündelik hayatın tamamen kıskaca alındığı koşulların etkili bir tasviri yer alıyor. Olaylar Yahudileri toplu olarak sürmeye, kapatmaya, imhaya giden ilk adımların atıldığı günlerde geçiyor. Tageszeitung'da yer alan bir yazıda Rath için şöyle denilmiş: kimse romanın sonunda her şeyin yoluna girdiği bir kapanış sahnesi beklemesin. Zaten öylesi uygun da olmazdı. Nazi Almanya'sında herhangi bir mutlu son olamazdı. Deniz Küçük Özdemir'in Şehrimiz Dünyamız isimli romanı kısa süre önce ayrıntıdan yayımlandı. Bir üniversitenin felsefe bölümünde ünlü bir profesörün asistanı olarak akademik kariyer yapmaya çalışan Mesut, aile bağlarından, aşktan ve sıcak dostluklardan yoksun, yalnız bir adamdır. Hayatını işine, çevresine, insanlara yabancılaşmış bir halde sürdürmektedir. İçine düştüğü bu boğucu dünyayı değiştirecek olan şeyi, ansızın kapıldığı tuhaf bir aşk macerasıdır belki de. Ne var ki, acemisi olduğu alemlerde mutluluğu yakalamak hiç kolay olmayacaktır. Şehrimiz Dünyamız arka planında üniversite çevresiyle, renkli insan tipleriyle, ekonomik sıkıntılarıyla, kadın cinayetleriyle, gündelik hayattan manzaralarla her geçen gün çirkinleşen bir kentin boğuculuğunu gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: NTV Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da. Sarı lacivertler 2-0'ın rövanşında Şusrum Graz'a konuk olacak.
7: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
8: Bizim için tek bir amaç var. Şusrum Graz maçı ve buradan tur geçerek İstanbul'a dönmek.
7: Üçüncü öneleme turu ilk maçında Şutrum Graz'ı 2-0 yenen Sarı Lacivertliler saat 21.30'da rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Deplasmana avantajla giden sarı lacivertlerde Osterwolde sakatlığı, Musaba ve Ederson'sa sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ilk maçtaki sonucun turu getirmediğini hatırlattı.
8: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz ve avantajımızın farkındayız, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik.
7: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu gece turu geçen taraf playoff'ta Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
2: Trabzon Süper Lig'de Cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftarlar farklı bir heyecan yaşayacak. Federasyon futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği fantezi ligi tanıttı.
9: Futbol severler yeni sezonda Trendyol Süper Lig tutkusunu kendi kuracakları takımlarla da yaşayacak. Futbol Federasyonu mobil uygulama ve internet üzerinden oynanacak fantezi lig projesini hayata geçirdi. Dijital Ligler Müdürü Polat Güngör oyunun kurallarını anlattı.
10: Oyunun adının neden fantezi lig olduğunu soruyor olabilirsiniz. Dünyadaki örneklerden yola çıkarak fantezi lig, İngiltere Premier Lig, NBA, La Liga, bunların hepsinin oyunun adı fantezi lig. Hesabı oluşturduktan sonra isim, soyisim, doğum tarihi, cinsiyet, ülke, opsiyonel telefon numarası, şifre, bunları kuruyoruz. Siz bu 100 milyon bütçe doğrultusunda bir takım oluşturacaksınız.
9: Trendyol Süper Lig'in her haftasında 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler sürpriz ödüller kazanacak.
2: İspanyol basını Arda Güler hakkında transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldız için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklife hazırlandığı öne sürülüyor. Geçen sezon Real Madrid'de ilk 11 oyuncusuna dönüşen milli futbolcu, yeni teknik direktör Jose Mourinho'dan hazırlık maçlarında da şans buldu. Transfer iddiası gerçeğe dönüşürse Fenerbahçe'de kasasını doldurabilecek. Sarı lacivertlerle Real Madrid arasında yapılan anlaşmaya göre Arda Güler'in sonraki transferinde bonservis bedelinin %20'sini Fenerbahçe alacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Tuğba Danışmaz finale yükseldi. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde piste çıkan Danışmaz, 3 adım atlamada 14-23 metrelik derecesiyle finale yükseldi. Tuğba 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.40'da finalde yarışacak. Türkiye şampiyonada 50 sporcuyla mücadele ediyor. Rusya Atletizm Federasyonu yaptırımların kaldırılması ve Rus atletlerin uluslararası organizasyonlara dönüşü amacıyla kasa yeni bir dava açtı. Federasyon uygulanan kısıtlamaların uluslararası alanda temsil haklarını engellediğini savunurken, Dünya Atletizm Federasyonu ise yaptırımların devam edeceğini açıkladı. Rus atletler, Ukrayna Savaşı'nın ardından 2022 yılından bu yana uluslararası atletizm organizasyonlarından men edilmiş durumda. Uluslararası Voleybol Federasyonu yeni sezonda Rusya'nın erkek ve kadın milli takımlarının organizasyonda yer alacağını açıklamıştı.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

NTV Radyo. Reklam. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: Gündüz Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Yaz aylarında serinlemek için girdiğimiz havuz veya denizlerde bazı enfeksiyon riskleri oluşabiliyor. Hangi risklere açığız? Uzak durmak için ne yapılmalı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'a sordum.
2: Bu sulardan aslında bir takım suların insan patojenleriyle kontamine olmasıyla da birçok hastalık, özellikle ishalli hastalıklar bulaşabiliyor. Burada bir kere hani havuzlarda özellikle yeterli klorinizasyon ya da işte başka bir yöntem kullanıyorsa klor yerine onun düzenli olarak yapılması, bu ölçümlerin yapılması çok önemli oluyor insan patojenlerinin bulaşmaması açısından. Çünkü dediğim gibi ishalli hastalıklar, deri yumuşak doku infeksiyonları, bunlar hep havuzdan da denizden de edinilebilir açıkçası. Göz infeksiyonları gene aynı şekilde. Dikkat edilmesi gerekecek şey korunmak için özellikle tabii ki su yutmamak. Kontrol, mesela deniz açısından bakacak olursak hani bu ölçümleri yapılıyor düzenli olarak plajların. Hani insan çıkartlarıyla çok kontamine olduğu bulunan denizlere girilmemesi öneriliyor ki oralara girilmemesi lazım. Hani o zaman ishalli hastalıklar diyelim ki norovirüs salgını olabilir eğer çok insan çıkartlarıyla çok kirli bir suya giriyorsanız. İnsanlardan bulaşan norovirüs gibi ishal tabloları çok yüksek sayıda karşımıza çıkabilir. Yine deride bir bozulma varsa suya girmemek lazım. Girmek zorundaysanız da deri bütünlüğünde bir bozulma varsa işte mesela tırmalanma olabilir, kesi olabilir, yaralanma olabilir. Mümkünse suya girmemek, yani ister havuz olsun ister deniz olsun tatlı su hiçbirine girmemek. Girmek zorundaysanız da mutlaka su geçirmez yara kapatıcılarla kapatmak öneriliyor.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: NTV Radyo.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğu'da Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Uzun süredir şikayet konusu olan vize randevuları ile ilgili bu sabah önemli bir operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek doğrudan randevu alınmasını engelleyen şirketlere soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bot yazılımlarla randevuların alındığı, vatandaşların doğrudan randevu almasının imkansız hale getirildiği belirlendi. Danışmanlık adı altında faaliyet yürüten şirketlerin randevu temin etme garantisi vererek para almasına rağmen taahhüt edilen hizmetleri vermediği tespit edildi. 6 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı. Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı şirket hesaplarında inceleme yapıldığını da belirtti. Ocak 2024, Temmuz 2026 tarihleri arasında şirket hesaplarında 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketliliği tespit edildi. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira para tahsil edildiği ortaya çıktı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmada yeni gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Trabzon'da düzenlenen saldırının ardından 5 şüpheli yakalanmış. 2020 yılında delil yetersizliği nedeniyle bu kişiler hakkında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilmişti. Dosya, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasıyla geçtiğimiz Nisan ayında yeniden açıldı. Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarının sinyal aldığı 54 baz istasyonunun kayıtları incelendi. Adalet Bakanı Gürlek, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün delillerin tekrar değerlendirildiğini ifade etti. Yapılan HTS çalışmasında saldırıya yönelik ilk soruşturmada da gözaltına alınan Yusuf Öksüz'ün 4 farklı kişiyle irtibatı tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişi yakalandı. Adreslerinde ise arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avusturya Başbakanı Stoker'la görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.
1: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne bir kez daha çağrıda bulundu. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vize serbestisinin hayata geçirilmesini de istedi. Cumhurbaşkanı bu mesajları Avusturya Başbakanı Stoker'la düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi.
1: 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
2: Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Gazze'de yaşananları hatırlattı.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
0: İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çetelerle mücadelesi sürüyor. Ele geçirilen silahlar Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde sergileniyor. Ayrıntılar alalım. Dilek Yaman Demir aktarıyor şimdi.
3: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda 44 farklı olaya karıştığı tespit edilen 217 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenledi ve operasyonlarda çok sayıda patlayıcı madde, silah ve çeşitli el yapımı maddeler ele geçirildi. Şimdi Cahit Kazan size sergiden görüntüleri göstersin, ben de detayları aktarmaya çalışayım. Yeni nesil suç örgütleri silah imalatı, ticaret ve kaçakçılığı yaptığı iddia edilen söz konusu şüphelilere yönelik son bir aylık süreçte 44 farklı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Fatih, Güngören, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultan Gazi, Tuzla ve Zeytinburnu ilçelerindeki farklı operasyonlarda çok sayıda kaçak silaha el koydu. Burada 133 tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet el yapımı patlayıcı madde, 68 farklı ebatlarda fişek ve 2851 adet silahlı mekanizma ele geçirildi. Bu söz konusu operasyonlarda ele geçirilen tüm bu kaçak silahlara ve patlayıcı maddelere de el konuldu. Tabii sadece burada silahlar yok, suça karıştığı tespit edilen yeni nesil suç örgütlerinin en çok kullandığı motosikletler. Genelde motosiklete, plakasız motosikletler kullanılıyor eylemlerde. Çelik yelek ve kasklarla kişiler kendilerini saklıyor. İşte burada da Emniyet Müdürlüğü de buna benzer bir canlandırma için cansız manken kullandığı çelik yelek giydirildi. Yine kask ve kar maskesiyle şüphelilerin kendilerini nasıl gizlediğini burada göstermeye çalıştı. Buradaki yapılan operasyonlarda 217 farklı şüpheli gözaltına alındı. 217 şüpheliden 15'i serbest bırakılırken 161 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarındaki iddialar, dediğimiz gibi suç örgütlerine karışma, yani suç örgütü üyeliği, yine silah imalatı, kaçakçılık, yine son zamanlarda çok sık gördüğümüz silahlı kurşunlama eylemlerine karıştığı tespit edilen şüphelilerdi. İki şüphelinin halen İstanbul Emniyetindeki söz konusu suçlamalara ilişkin süreçlerinin devam ettiğini belirtelim. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerine adeta göz açtırmıyor. Yapılan operasyonda ele geçirilen tüm bu materyallerle birlikte az önce de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Selami Yıldız da bir açıklama yaptı. Kararlılığımız sürecektir dedi. Geçen sene oranla bu sene de kurşunlama olaylarında %50 azalma olduğunu belirtti.
0: Evet, Dilek Yaman Demir aktardı. Kalkınma Yolu Projesi, Hicaz Demir Yolu Projesi ve Orta Koridor Projesi. Türkiye çok sayıda uluslararası ulaştırma projesinin tam merkezinde. Bu projelere ilişkin son durumu NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile konuşacak. Şimdi sözü Ahmet Ergen ve konuğuna bırakalım.
4: İyi günler. Son yıllarda küresel ticaret güzergahlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Savaşlar, jeopolitik gerilimler ve deniz ticaretinin önemli noktalarında yaşanan aksamalar alternatif güzergahları daha da önemli hale getirdi. Bu gelişmeler üstüne devletler de bu yönde harekete geçti ve yeni kararlar, yeni projeler aşamasına geldi. Çin'den Avrupa'ya uzanan dünya ticaretinin en önemli noktalarından biri Türkiye, coğrafi konumu itibariyle ve bu özelliği Türkiye'yi birçok önemli projenin, uluslararası projenin kilit noktasına taşıdı. Bu yayında özel bir içerikle, özel bir konseptle Kalkınma Yolu başta olmak üzere uluslararası koridorlarla ilgili son durumu konuşacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bize bu projelerle ilgili son durumu, son gelişmeleri anlatacak. Sayın Bakan, hoş geldiniz yayına.
5: Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Siz de bakanlığımıza hoş
4: Çok
5: geldiniz.
4: Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için bakanlık. Şimdi önemli başlıklar var ama ben önceliği ve aslında vaktimizin geniş bölümünü, ağırlığını Kalkınma Yolu Projesi'ne vermek istiyorum. Buyurun. Basra Körfezi'nden başlayıp Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu Projesi. Şimdi bununla ilgili önemli gelişmeler yaşadık yakın zamanda. Belki öncelikle şuradan girmekte fayda var. Bu proje nasıl doğdu? Güzergahı nasıl şekillendi? Nasıl bir yol izlendi ve hangi ülkelerle, hangi düzeyde görüşmeler sonucunda bu proje ortaya çıktı? Bununla başlayalım isterim.
5: Esasında fikir olarak hani tam tarihini hatırlamıyorum. Çok uzun zamandır konuşulan bir konu. Zaten bunlar önce konuşulmaya başlanıyor. Teknik insanların çalışmalarıyla başlıyor. Ama elbette bir siyasi irade noktasında tecelli ediyor. Tabi burada resmi olarak baktığımız an işte Mart 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızla Irak Başbakanı'nın bir araya gelmesiyle başlayan bir süreç var. Daha çok resmi olarak oturtulmuş bir süreç var. Sonrasında bizim Irak'ı ve Iraklı mevkidaşlarımızın Türkiye'yi ziyaretiyle birazcık daha şekillenen bir proje. Tabii sonrasında yine Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle beraber dört ülkenin bunu yapması noktasında ortaya koyulan bir irade ve yapılan bir anlaşma var. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak bunlar bu süreçlerden geçtikten sonra tabi bu arada projede bir taraftan yürüyor. Hani projenin uygulama projesinin sahada yapılması noktasında, uygulanabilecek projenin yapılması noktasında Irak tarafının sahada çalışmaları vardı. Bunlar devam ediyor ve bitti noktasına geldi diyebiliriz. Tabi malum dünyadaki gelişmeler bu tür süreçleri de çok yakından etkiliyor. Hani Covid'inden tutun işte Ukrayna-Rusya savaşına kadar, işte İran-ABD savaşına kadar İsrail'in de dahil olduğu, aynı şekilde yine 7 Ekim'de başlayan Gazze'deki soykırım maalesef, bunlar coğrafyada yapılacak olan işleri etkiliyor. Ama şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda artık Irak'ta bir seçim sürecini de mutlaka katalım. Irak'ta bir seçim süreci yaşandı. Hükümetin kurulması biraz uzun zaman aldı ama sonuçta hükümet kuruldu ve en son Irak heyetinin Türkiye'ye ziyareti. Bu ziyareti bildiğimiz için yeni başbakan ve yeni bakan ve yeni bakanların ziyareti. Ben de bir hafta öncesinden bir Irak'a giderek orada hem ilgili bakanlarla hem de Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmeler sonucunda artık burada iki ülke olarak yola devam etmemiz gerektiği, daha pratik davranmak için bir anlaşmaya vardık ve artık bundan sonra Iraklılar işte ilk taşın koyulması diyor, biz temel atma diyoruz. O süreci yönetme noktasındayız. Mesela bugün için bir teknik heyetimizin Bağdat'ta olduğunu da ilave etmek isterim.
4: Oldukça önemli. Şimdi tam onu soracaktım aslında. Şimdi işin gelinen son aşamasında Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti sırasında imzalanan mutabakat zaplarından, protokollerinden ikisi bu projeyle
5: doğru,
4: ilgiliydi.
5: Doğru.
4: Şimdi hem bu proje için imzalanan bu mutabakat sapları neleri içeriyor onu soracağım. Hem de siz önemli bir not verdiniz. Bugün bir teknik heyet
5: Irak'ta, Bağdat'ta. Evet. Doğru. Şöyle burada iki tane bizim masada olan anlaşmamız var. Daha doğrusu imzalanmış anlaşmamız var. Bunların bir tanesi sınırın nereden teşkil edileceği, yani Irak ve Türkiye'nin neresinden teşkil edileceği noktasındaydı. Bu tabi Irak'ın kendi iç dengelerinden dolayı zaman zaman tartışılmış ve en son Türkiye tarafından Ovaköy, Irak tarafından da hemen karşısında olan Fişabur. Bu karar alındı ve biz bunu imzalamış olduk. Tamamen oradaki bizim yaklaşımımız Irak merkezi yönetiminin tasarrufunun ne olması ile ilgili. Arkadaşlar haritayı da gösterdi. Ovaköy olarak gözüküyor orada zaten. Evet. Dolayısıyla bu imzalanmış oldu. Buradaki bilinmezlik ortadan kalkmış oldu. Esasında bununla beraber projedeki proje yapım sürecinin de %100 olduğunu artık söyleyebiliriz. %95'ler seviyesindeydi. Sadece bunun netleşmesini bekliyorduk. Netleşmiş oldu. Bir diğer anlaşmada sadece kalkınma yolunun değil, Irak tarafındaki ulaştırma altyapılarının, tabii hükümetin neler talep ettiğine bu doğrudan bağlı ama birinci sırada elbette kalkınma yolu, bunun petrol karşılığı, hatta işte doğal kaynaklar karşılığı şeklinde yapılması ile ilgili bir anlaşmaydı. Onu da imzalamış olduk. Yani burada iki ülke olarak esasında çok ciddi bir vaziyet almış olduk. Yani burada işte ne kadar zamanda biz bunu bitirmeliyiz? Sayın ben başbakanı ziyaret ettiğimde Irak başbakanını ne kadar zamanda bitirmeliyiz noktasında işte 3 yılda bitebilir mi, 4 yıl mı olur, 5 yıl mı olur, bunları konuştuk. O hemen kendi cep telefonunu aldı. Evet, şu kadar ham petrol karşılığı şeklinde bir pratik iş insanı yaklaşımıyla bir hesaplama yaptı. Elbette onlar hani bağlayıcı rakamlar değil, onlar da teknik heyetlerimiz konuşuyor. Dolayısıyla ikinci anlaşmada bunun bir petrol karşılığı yapılması anlaşmasıydı. Onu da imzalamış olduk.
4: Yani aslında bu iki anlaşmayla hem güzergah açısından durum netleşti, kesinleşti
5: doğru,
4: doğrusu. Hem
5: doğru,
4: de finansmanına ilişkin bazı ayrıntıların olmadığının netleştiği bir tablo oluştu. Şimdi, evet. Sayın Bakan, şimdi harita üstünde de aslında sizin anlatımınıza ilave olarak görüyoruz. Ciddi altyapı

0: Sırasında birazcık hani özellikle belki belirtmem gerekir. Sırasında belki bir enerji nakil hatları, yani boru hatları ve aynı zamanda da haberleşme hatları. Bunları da biz projeyle beraber değerlendirmemiz gündemimizde. Haberleşecek
1: bir çalışma olacak.
0: Evet.
1: Peki toplam maliyeti ilişkin bir şu an önümüzde bir tablo var mı?
0: Demiryolu ile ilgili aşağı yukarı 15 ile 20 milyar dolar arasında yaklaşık.
1: Peki projenin tamamlanma süresi açısından bir takvim var mı önümüzde?
0: Şöyle şunu söyleyerek bu sorunuza cevap vermeye çalışayım. Dünyadaki 250 büyük firmanın, müteahhit firmanın 50 tanesi Türk. Evet. Bu bizim için çok avantajlı. Bu vesileyle eksik bıraktığımız bir konuyu da tamamlayayım müsaadenizle. Bu kalkınma yolunun petrol karşılığı yapılması Türk firmalar tarafından yapılması olaraktır. Bunu da özellikle belirteyim. Biz tabii bu tür projeleri 1200 kilometrelik çok iddialı bir projeden bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'de 4000 kilometrenin üzerinde yüksek hızlı demiryolu inşaatımız halen var. Ve biz bunun yaklaşık 3000 kilometresini inşallah 2028 yılına kadar bitirmiş olacağız. Yani dolayısıyla biz rakamları konuşurken neleri yapabildiğimizi de ortaya koyarak bunu söylüyoruz. Böyle bir projeyi 4 yılda 5 yılda bitirebiliriz. Irak Başbakanı ya 24 saat çalışsak 3 yılda bitirebilir miyiz diye bana bir sorusu olmuştu. Ben de bir başlayalım, başladıktan sonra bunu da konuşuruz demiştim.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla burada konuştuğumuz rakam hani 5 yılı geçmemesi gereken bir rakamdan bahsediyoruz ki çok çok iddialı bir rakam olduğunu ve mümkün olduğunu da özellikle belirtmek isterim.
1: Peki. Şimdi ben bir yandan ekrandaki notlardan paylaşayım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti yatırımları olarak otoyol uzunluğu 1923 kilometre, demiryolu uzunluğu 2099 kilometre. Irak tarafında da demiryolu artı karayolu uzunluğu 1200 kilometre. Şimdi finansmanı konusunda siz aslında biraz söz ettiniz. Petrol karşılığı, daha doğrusu doğal kaynaklar karşılığı gibi bir ifade kullanılıyor. Ama şunu sormak istiyorum. Yani bu model tam olarak nasıl işleyecek, devreye girecek, başka finansman kaynakları da olacak mı? Yoksa sadece bu doğal kaynaklar başlığıyla ifade edilen petrol karşılığı bir finansman modeli mi olacak?
0: Muhtemelen Ahmet Bey bir fon kurulacak muhtemelen. Orayı besleyecek kadar, yani oradaki imalatları karşılayacak kadar bir akarın o fona düzenli olarak aktarılması, dolayısıyla o fondan da yapılacak olan imalatların bedellerinin oradaki müteahhitler yapılması. Şu an için Irak'la alternatif bir finans arayışında olmadığımızı belirtmek isterim. Yani Irak ben bunu karşılarım diyor. Dolayısıyla karşılamış olacak. Bizim tarafla ilgili belki şunu söylemek lazım. Bizim tarafta müsaadenizle şöyle haritadan gösterelim. Bizim tarafta halihazırda bizim Ovaköy burası Fav'dan gelen halihazırda şu bölümde Gaziantep'e kadar olan bölümde bizim bir demir yolumuz yok. Nerede var? Nusaybin'de var.
1: Evet.
0: Ya şu sınırdan geçen bir demiryolu hattımız var. İlk etapta biz bununla bağlantıyı sağlayabiliriz ama burada yüksek standartlı gelen hattı biz aynı zamanda Gaziantep'e da bağlamamız lazım. Niye Gaziantep? Zaten devamını yapıyoruz. Evet. Diğer taraftan da yine Afyon'da, Eskişehir'de bizim yapmamız gereken işler var. Dolayısıyla bizim ülkemizde de nereden bakarsanız bir 500 kilometreye yakın bir demir yolunun da yapılması lazım. Dolayısıyla biz bununla ilgili de kaynak noktasında mesela Avrupa Birliği ile yaptığımız görüşmelerde biz buna kesinlikle destek veririz diyorlar, vermeliyiz diyorlar. Biz burada sahada olmak istiyoruz. Dolayısıyla onlarla da görüşüyoruz. Biz kalkınma yoluna bir taraftan başladığımızda ülkemizdeki eksik olan birkaç noktaya da eş zamanlı başlamayı planlıyoruz ki zaten yatırım programını almışız, projelerini bitirmişiz. Bir geç kalma olmadan eş güdüm halinde hem Irak tarafını hem de Kapıkule'ye kadar aynen sizin söylediğiniz 2099 kilometrenin eksik olan bölümlerini inşallah biz tamamlamış olacağız. Yani burada 5 yılı geçmeme hedefimiz daha kısa süre elbette mümkün.
1: Peki. Şimdi Sayın Bakan, biz bir altyapı projesinden, bir lojistik ulaştırma projesinden söz ediyoruz ama

0: Elbette bununla sınırlı değil. Yani bunun taraf ülkelerin tamamına ciddi anlamda bir ekonomik destek, katkı sağlaması beklenen bir proje olduğunu söyleyelim. Şimdi Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda Türkiye ekonomisine bu proje ne katacak? Üretim, ihracat, lojistik, istihdam başlıklarında baktığımızda bir projeksiyon, bir öngörünüz var mı? Neler kazandıracak?
1: Onunla ilgili bir slaytımız olacak. Arkadaşlar o slaytı getirirseler buna ne katacağını ülkemize. Bir kere hatırladım, 70 bin civarında, evet 69 bin civarında yıllık istihdam sağlamış olacağız. Yine bu projenin 10 yıllık projeksiyonda yaklaşık 55 milyar dolarlık bir katkısının olacağını biz hesaplayabiliyoruz. Yani bu uluslararası hesap modeline. Yani bazen şu soruyla karşılaşabiliyoruz Ahmet Bey. Ya bizim üzerimizden bu taşınacak da hani bizim karımız ne olacak?
2: Ne
1: hani bir nalvun ücreti mi alacağız? Asla konu bu değil. Ya yani çok net bir şekilde yani oradaki nalvun ücreti elbette onu da küçümsemeyelim ama hedefimiz asla o değil. Ya yani Türkiye'nin bir enerji üssü olması noktasında bu bizim için kıymetli olacaktır ve bu özellikle petrokimya olsun, diğer ürünler olsun, onunla ilgili birçok kümelenmeyi de beraberinde getirecek bir lojistik merkezleri düşünüyoruz, üretim merkezleri düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun da 10 yılda yapacağı katkı 55 milyar dolar gibi bir, hani mesela bizim tarafta baktığımız zaman ilk etapta Türkiye'deki biraz önceki haritada bahsettiğim işte 8-10 milyar dolar harcamamız gerekecek. Ama biz diyelim ki bunu 5 yılda harcadık. Ondan sonraki 10 yılda bunu zaten 7-8 kat olarak kazanmış olacağız. Yani hesabı böyle yapmakta fayda var.
0: Tabii bir yandan bu projenin tamamlanması, hayata geçmesi aslında çok daha farklı yansımaları beraberinde getirecek. Basra Körfezi Avrupa arasındaki ticarette, evet, lojistik faaliyetlerde, doğru, bir değişim. Buna yönelik değerlendirmeleri konuşmak isterim. Yani nasıl bir değişim bekliyoruz? Örneğin bu son süreçte İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail savaşıyla Hürmüz üstünde yoğunlaşan krizli bir dönem yaşıyoruz. Daha da devam ediyor. Baktığımız zaman bu anlamda ne tür avantajları, ne tür değişiklikleri sağlayacak?
1: Eyvallah. Burada dünya enerji arzının %22'si, yanlış hatırlamıyorsam, Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleşiyor. Tabii gerçekten çok kıymetli bir rakam. Yani dörtte biri neredeyse. Evet. Çok çok büyük bir rakam. Ve bunun herkes alternatifini artık, Arabistan kendi içerisinde Doğu Batı aksında petrol boru hatlarını hayata geçirerek Kızıldeniz'den belli ticareti yapmaya çalıştığını, yaptığını biliyoruz. Biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı dünyanın bu kadar fazla gündemine oturmamış olurdu. Yani öncelikle elbette demir yolu ama petrol boru hatlarıyla beraber, otoyoluyla beraber bitirmiş olsaydık bunları çok konuşmamış olurduk. Dolayısıyla bize mutlaka alternatif güzergahlar lazım. Bize olduğu gibi dünya, yani dünya bizden, evet, kasıt esasında. Yoksa biz zaten çeşitlendiriyoruz dünyaya. Mesela bakın, dün Avusturya heyeti vardı. Şansölye ve Ulaştırma Bakanlığı'nda oldu. Mesela o özellikle sordu, hani ne aşamada, Hürmüz ne zaman açılabilir, ne öngörüyorsunuz, işte bu kalkınma yolu ile ilgili hani ne aşamadasınız vesaire. Onun için hani biz normal zamanda bile, bırakın kriz zamanını, normal zamanda bile alternatif güzergahlarımızın olması lazım. Onun için bu anlamda da biz kalkınma yolunu hayata geçirdiğimizde Hürmüz'deki yük daha azalacaktır. En azından bir alternatif rotası olacaktır. Elbette biz deniz yolundaki kapasitenin çok çok yüksek olduğunu biliyoruz. Ama orada bir darlık varsa diğer ulaşım modlarıyla beraber onun mutlaka bypass edilebiliyor, yükünün alınabiliyor olması lazım. Biz de Türkiye olarak bu noktada bunu yapmaya gayret ediyoruz. Yani orta koridordan tutun kalkınma yolu, Hicaz demir yolu, 3 deniz girişimi, evet, Lapis Lazuli güzergahı gibi birçok güzergah üzerinde güncel çalışmalarımızı yürütüyoruz ve geleceği de planlıyoruz.
0: Evet. Şimdi zaman ve maliyet açısından hayata geçtiğinde öyle görünüyor ki çok ciddi avantajlar sağlayacak. Bu elbette Türkiye'nin de bu uluslararası ticaret akışındaki rolünü değiştirecek. Türkiye tarafında şu anda bu Kalkınma Yolu projesi özelinde neler yapılıyor Sayın Bakan? Hangi çalışmalara başladık, devam ediyoruz?
1: Kalkınma Yolu özelinde bir kere Gaziantep, Adana, Mersin arasındaki hızlı demiryolu inşaatını halen devam ediyoruz. Haritayı getirdi arkadaşlar. Şu Ovaköy'den başlayıp Gaziantep'e kadar gelecek yelin projesini bitirdik, yatırımı aldık. Onun ihalesini yapacağız inşallah. Öncelikle Ovaköy ile Nusaybin arası. Niye? Çünkü orada hiç hat yok. Nusaybin'den dikkat ederseniz sıfırdan. Evet. Nusaybin'den hemen sınırdan geçen bir hat var. Gaziantep'e kadar sınırın sıfırından geçen, sarıyla gözüken. Dolayısıyla orada bir halihazırda hat var. Ama tamamını mavi ile görünen hat olarak yapacağız. Sonra geldiğimizde Konya'dan Afyon Eskişehir'e kadar olan hat, mevcut bir hattımız var. Orayı yine çift hat yapmış olacağız. Ve son olarak da esasında buradaki şişe ağzı olan İstanbul Boğazı geçişi. Halihazırda biz Marmaray'dan günde maksimum 4 tane yük treni geçirebiliyoruz. Niye 4 tane geçirebiliyoruz? Orada günde yaklaşık 300 sefer civarında, 280-300 sefer civarında Marmaray yolcu trenleri geçiyor. Aşağı yukarı 600-700 bin kişi insan taşıyoruz ve günlük 4-5 saat yolcu geçişine kapatıyoruz. Yani hem gece yolculuğunu talebin olmaması nedeniyle hem bakım hem de bu yük trenlerini geçirebiliyoruz. Şimdi günde 4 tane yük trenini geçirdiğimiz yerde bir kalkınma yoluna çok ihtiyacımız olmaz. O zaman o şişe ağzını rahatlatmamız lazım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan çift hatlı demir yolunun 14 Ekim'de inşallah ihalesini yapıyoruz.
0: İhale sürecinde o proje,
1: evet, şu an. 14 Ekim'de inşallah ihalesini yapıyoruz. Yaklaşık 122 kilometre uzunluğunda Gebze, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve oradan Çatalca'ya kadar uzanan bir proje. İnşallah onun ihalesini yaparak bu kalkınma yoluyla ez zaman içerisinde inşallah orayı da bitirmiş olacağız.
0: Yani yeni demir yolu hattı olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bu Nusaybin'de sınırın sıfır noktasında paralelinde
1: gösterdi. Ovaköy ile Nusaybin arası. Bunlar
0: yeni olacak.
1: Bunlar tamamen yeni olacak. Diğerlerinde de esasında yeni hatlar yapacağız ama elimizde de bir işleyen hat var.
0: Evet. Sayın Bakan, oldukça önemli kalkınma yolu projesine bu ilk bölümdeki 15-16 dakikayı ayırdık tek başına ama diğer projeler de son derece önemli. Şimdi o önemli projeler içinde de ben yine önceliği Hicaz Demir Yolu'na vermek istiyorum. Şimdi Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir doğrudan demir yolu bağlantısı sağlamayı hedefleyen proje olduğunu söyleyelim. Şimdi ülkeler arasında yürütülen görüşmelerde bu proje konusunda, Hicaz Demiryolu projesinde neredeyiz? Nasıl bir ilerleme kaydettik ve nasıl bir akış öngörüyorsunuz Hicaz Demiryolu projesiyle ilgili olarak?
1: Tabii bu Hicaz Demiryolu zaman zaman konuşulan, ne yapabiliriz diye gündeme gelen. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın ilkbaharda Körfez programı çerçevesinde artık mutabık kalınan ve bir an önce hayata geçirmemiz gereken bir hat olarak, proje olarak karşımıza çıktı. Biz de bunun üzerine hemen başta Suudi Arabistan olmak üzere Ürdün ve Suriye ile de, çünkü güzergah oralardan geçecek arkadaşlarımız getirdi. Ürdün ve Suriye ile de görüşülmesi gerekirdi. Başta Suudi Arabistan'la görüştük, ziyaret ettik. Birçok toplantıları beraberinde yaptık. Şu anda Suudi Arabistan'dan Ürdün sınırına kadar olan bölümde, hani şöyle müsaadenizle gösterebiliriz onu.
0: Tabii.
1: Suudi Arabistan'ın şu gözüken sınıra kadar olan bölümü bitirmiş durumda.
0: Hı hı.
1: Bizde de zaten halihazırda işleyen, Suriye sınırına kadar olan işleyen bir hat var. Suriye ve Ürdün tarafında ciddi eksiklikler var. Bizim arkadaşlarımız birçok yerde gerekli tespitleri yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam 300 kilometre civarında yeni bir demir yolu gerekiyor. Tabii hani
0: bizim sınırdan sonra.
1: Evet, yani bu eksiklikler Suriye ve Ürdün sınırında. Onların da tespitlerini yapıyor arkadaşlar. Biz geçtiğimiz günlerde ilgili bakanlarla beraber de hem bir araya geldik hem görüşmeler yaptık. Burada Suudi Arabistan'la yürüttüğümüz görüşmelerin 4 ülke olarak yürütülmesi noktasında da prensip olarak mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde inşallah 4 bakan olarak bir araya gelerek bunu birazcık daha ete kemiğe büründürerek oradan bir demir yolu hattını da inşallah hayata geçirmiş olacağız.
0: Peki bu projede bir takvim öngörümüz var mı? Yani bu kalkınma yolu için bir 5 yılda olur mu olmaz mı? Irak Başbakanı ile konuştuğunuzu anlattınız ama buna ilişkin yani paralel devam etmesi, çünkü sonrasında şunu soracağım. Yani bu ikisi bittiği vakit yine aynı noktaya geleceğiz ya. Yani Hürmüz'e alternatif yeni bir koridor olacak mı soracağım. O yüzden önce süreyi bir öngörü olarak sormak isterim.
1: Şöyle tabii esasında kalkınma yolunda artık son imzaları attık.
0: Evet.
1: Yani bu çok kıymetli.
0: O aşamaya geldi o proje.
1: Diğerinde de artık o sona doğru yaklaşıyoruz. Yani bir tık geride olmakla beraber biz tespitleri net olarak yaptığımız zaman hani takvimi konuşabileceğiz. Ama diyelim ki bu özellikle Ürdün ve Suriye tarafındaki eksik ve yapılması gerekenlerin biraz projelerini ve mali portresini hani muhtemelen önümüzdeki sene ortaya koyarız. Yani orada da eş zamanlı olarak gidebiliriz. Belki bir sene geriye kalmış olabilir ama orada da çok geç kalmadan Suudi Arabistan başta Riyad olmak üzere işte sonrasında Umman'a kadar uzanan işte Cidde'ye kadar uzanan bir güzergah planlaması noktasında işbirliği yaparız diye düşünüyoruz.
0: Evet. Şimdi Sayın Bakan, son derece önemli. Şimdi biz aslında bu iki proje ya da bunlarla birlikte paralelinde yürüyen projeler lojistik ticaret yolları anlamında değerlendiriyoruz ama elbette bunun ülkelerin siyasi tercihleri, siyasi işbirlikleri, ittifakları açısından da çok önemli bir yansıması var. Hürmüz Boğazı'na alternatif olacak mı? Bu iki koridor birbirini etkileyecek mi? Yani bunu söylediğim gibi ülkelerin bu siyasi birliktelikleri, ittifaklarını da etkileyecek boyutuyla soruyorum.
1: Bir kere ben muhataplarımıza şunu söylüyorum. Şu anda dünyadaki ticaret hacmi her geçen gün artıyor. Yani dolayısıyla taşınan mal da miktarı da her geçen gün artıyor. Yani sadece parasal değil miktarsal olarak da artıyor. Dolayısıyla bize normal zamanlarda gerçekten bunları taşıyacak güvenli koridorlar lazım. Anormal zamanlarda zaten ya da olağanüstü durumlarda zaten lazım. Yani dolayısıyla buradaki koridorları birbirinin alternatifi olarak görmemize gerek yok. Yani olan hacim bunların hepsini besleyebilecek durumda. Çok net bir şekilde. Elbette buradaki bazı koridorlar daha cazip olacaktır. Buradaki cazibeden kastım esasında şu Ahmet Bey. Sadece işi yapmak değil, uçtan uca işletebilmek. Gümrük prosedürlerinden vizelerine kadar, geçiş prosedürlerine kadar, dijitalleşmeye kadar hepsini bir taraftan da ortaya koymamız lazım. Dolayısıyla bunların yani baktığınız zaman birbirine belli noktalarda elbette alternatif olma özellikleri var. Ama bunların hepsi kendi başına iş yapabilecek ve yapacak olan güzergahlardır.
0: Yani birbirinden bağımsız olarak da son derece değerli, önemli
1: kesinlikle
0: yatırımlar, projeler.
1: Kesinlikle. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Körfez bölgesinde hani kalkınma yolu için konuşursak, Körfez bölgesinde Hürmüz Boğazı'nın içerisinde kalan bütün ülkelerin bu hattan faydalanması söz konusu. Hicaz Demiryolu'na geldiğimiz zaman Hicaz Demiryolu'nda da başta Suudi Arabistan olmak üzere Umman, Ürdün ve Suriye'nin yararlanması söz konusu. Yani dolayısıyla esasında yararlanacak ülkeler de biraz değişim gösteriyor. Oradaki hani potansiyeller de biraz değişim gösteriyor. Yani dolayısıyla bunların hepsi, yani şöyle de düşünebiliriz. Mesela bakın Hani karayolları tarafında 2002'de 8,5 milyon araç vardı. 6101 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün 34,5 milyon araç var. İşte 30.120 kilometre bölünmüş yolumuz var. Yani habire artan bir ihtiyaç ve hacim var.
0: Evet. Yani o artan ihtiyaç ve hacmi karşılamak için oluşturulan yeni alternatif güzergahlar bunlar.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi Çin'den Avrupa'ya uzanan en önemli alternatif güzergahlardan biri Orta Koridor. Orada bir kapasitenin artırılması gibi bir çaba içindesiniz, çalışma içindesiniz. Doğru. Önce şunu sormak isterim. Yani Türkiye için bu hattın önemi nedir ya da bu hattın Türkiye açısından anlamı önemi nedir?
1: Şöyle burada tabii yani Çin odaklı aldığımızda ya da Uzak Doğu odaklı aldığımızda illa Çin'de almamız gerekmiyor. Birkaç tane alternatif güzergah var. İşte bir kuzey geçişi var. Orta koridor var ve güney geçişleri var. O da kendi içerisinde yine ayrılıyor. Burada baktığınız zaman orta koridordaki demir yoluyla geçiş süreci halihazırda 18 günler civarında. Yani bunun 14 güne kadar düşürülmesi mümkün. Baktığımızda en hızlı koridor burası. Yani Uzak Doğu'dan çıkan bir yük, hedef Londra olacak şekilde, Avrupa olacak şekilde konuşacak olursak, 14 günde geçiyor olması kıymetli. Onun için bu koridorda da bazı dar boğazları da düzeltmemiz gerekir. Elbette bu Hazar geçişli. Oradaki kıyıdaş ülkelerin başta Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere yatırımlarının olduğunu biliyoruz. Kapasiteleri artırma çalışmaları olduğunu biliyoruz ve takip ediyoruz. Ama Hazar'ı geçtikten sonra özellikle Azerbaycan, Gürcistan tarafında hat kapasitesinin düşük olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla ona bir alternatif güzergah oluşturulması noktasında da son zamanlarda Trump geçişi olarak, Trump koridoru olarak anlatılan koridor, işte Zengezur olarak da aynı zamanda tanımladığımız koridorla ilgili de biz Türkiye tarafındaki çalışmalarımızı başlattık. Aynı şekilde Azerbaycan tarafı devam ediyor. Nahçıvan tarafında Azerbaycan çalışmalara başlamayı planladı. Bir de Ermenistan topraklarından geçecek olan koridorla ilgili de zannediyorum bu sıralar orada da bir mesafe kat edilir. Hem Ermeni mevkidaşım hem de Azerbaycan mevkidaşımızla beraber bu konularda konuşuyoruz.
0: Şimdi biz biraz önce kalkınma yolu projesini konuşurken Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu hattının önemine değinmiştik ama galiba orta koridor açısından da Türkiye'deki demiryolu ayağı açısından da yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Doğru. Buna ilave belki Halkalı Kapıkule hattının da oldukça önemli bir yeri var diye biliyorum ama.
1: Kesinlikle doğru diyorsunuz Ahmet Bey. Esasında doğudan gelip de batıya devam edecek ki bizim bütün koridorlarımız böyle. Onların kritik geçiş noktası Boğaz'dır. Dolayısıyla hem modern Hicaz demiryolu, hem kalkınma yolu, hem de orta koridorun en kritik kesimi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan çift hatlı demiryolu hattımız. Dolayısıyla hepsine hizmet edecektir. Evet. Yani orada bir kapasite problemimizin olmadığını da özellikle belirtmek isterim. Elbette biraz önce söylediğim gibi uçtan uca, öncelikle ülkemizin sınırlar arasında uçtan uca, sonra da koridorun tamamının uçtan uca yönetilmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz Halkalı Kapıkule arası, burası işte Halkalı Isparta Kule, Çerkezköy, Kapıkule. İnşallah inşallah Isparta Kule ile Kapıkule arasını bu sene hizmete açacağız. Geri kalan bölümlerinde peyderpey hizmete açarak o hattın bütünlüğünü de sağlamış olacağız.
0: Şimdi Sayın Bakan, bütün bunlara ilave tabii bizim aslında birbirine çok yakın noktalarda bağlantılıydı ama bizim Türkiye ile Azerbaycan arasında farklı özel işte kara ve demir yolu ulaşımı açısından bir kesintisi olacak projeler de var. Hep bunları işte Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret ya da işte Basra Körfezi'nden Avrupa'ya uzanan ticaret gibi değerlendiriyoruz ama aslında Türkiye'nin Türk dünyasıyla hem ticaret hem ulaştırma açısından sağlayacağı avantajlar da var. Yani meselenin bu boyutuyla baktığımızda stratejik avantajları açısından neler kazanacağız? Özellikle bu Türkiye ile Azerbaycan arasında o kesintisiz hatların sağlanmasının bize kazanımı ne olacak?
1: Biraz önce bahsettiğimiz arkadaşlar da getirdi. Gerçekten burası Trump koridoru ya da Zengezur koridoru. Burayı bitirdiğimiz zaman işte hemen zaten Nahçıvan özerk bölge Azerbaycan'ın. Oradan geçtiğimizde biz doğrudan Azerbaycan'a ulaşmış olacağız. Sonrasında Hazar'dan sonrası tamamen Türk dünyası. Ya buraya daha yüksek kapasiteli bir kere daha kesintisiz bir hattan geçme imkanı olmuş olacağız. Tabii şu anda baktığımız zaman tabii birinci olarak düşündüğümüzde esasında yük taşımacılığı. Ama bu hatlar bitirdiğimiz zaman yolcu noktasında da çok ciddi bir potansiyele sahip olacağını da özellikle söylemek
0: yani
1: isterim.
0: Yani bir turizm artışı.
1: Kesinlikle yani burada demir yoluyla artık hani siz işte 200-250 kilometre belki yerine göre 150 kilometre hızla gideceğiniz bir demir yolu seyahati. Yani 3-4 saatlik bir demir yolu seyahatini 5 saatlik demir yolu seyahatini tercih edeceksiniz. Yani havalimanına uçağa gidin inin binin zaten o kadar zaman alacaktır. Dolayısıyla kıymetli olacaktır. Özellikle Hicaz, modern Hicaz demir yolu noktasında işte bu hac ve umre ziyaretleri noktasında da bunların talep göreceğini, ilerleyen zamanda bu anlamda da kıymetli olacağını düşünüyorum. Ya dolayısıyla sizin sorunuzun özelinde gerçekten biz özellikle bu dil ucundan geçecek olan Azerbaycan'dan geçip Türk dünyasına açılacak olan koridoru bu anlamda kıymetli buluyoruz. Burada da bizim Kars dil ucu tarafında çalışmalarımızı dediğim gibi başlatmıştık. Azerbaycan zaten devam ediyor. Yani burada da bir herhalde 3-4 senede bilemediniz 5 senede bu güzergahda işlevsel hale getirmiş olacağız.
0: Peki. Sayın Bakan şimdi o kadar önemli proje var ki bunlarda tabii kalkınma yolu, orta koridor ve diğerleri biraz öne çıkıyor ama ben hatırlıyorum 2024'te Almanya'da Leipzig'te bir uluslararası kongrede sizinle yaptığımız yayında sizin ilk kez orada gündeme getirdiğiniz bir Via Carpatia projesi evet. vardı. Evet. Türkiye oraya güzergahı stratejik ortak olarak dahil oldu. Doğru. Bir onu sormak isterim. Yani ya da onu tekrardan gündeme getirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Via Carpatia projesinin önemine, anlamına, Türkiye'nin oraya güzergah açısından stratejik ortak olmasının anlamı ne? Türkiye'ye kazandıracakları neler onun?
1: Burada Ahmet Bey, tarihsel olarak baktığımızda bütün ticaret koridorları halen de öyle esasında doğu batı aksında gelişmiştir. Yani gelişmiş ülkelerin dünyanın coğrafi yerleşkesidir. Doğu batı aksında olmuştur. De baharat yolundan tutun hani İpek yoluna kadar hep doğu batı aksında gelişmiş. O zaman da varmış hani doğu batı aksını besleyen kuzey güney hatları ama geldiğimiz günde artık bu daha önemli duruma geldi. Yani sadece bir doğu batı aksı değil bunları destekleyecek olan kuzey güney hatlarının da olması gerekir. Mesela kalkınma yolunu böyle bir özelliği de olduğunu da söyleyebiliriz. Ama Via Carpatia'ya geldiğimizde Via Carpatia burada işte gözüken ülkelerin bulunduğu Baltık Denizi'nden Adriyatik'e Karadeniz'e kadar geçen bir güzergah üzerinde özellikle batıdan gelen yüklerin bu ülkeler nezdinde dağıtılması noktasında bir karayolu altyapısı noktasında elbette demir yoluyla da desteklenecek olan bir girişim. Biz de Cumhurbaşkanımızın talimatları ve girişimleri üzerine buna stratejik ortak olduk. Belki bunu artık biz muhataplara bunu söylüyoruz. Artık bunu 5 deniz girişimi haline getirelim. Buna
0: yani 3 denizden evet, daha da büyütelim diyorsunuz.
1: Evet, daha da büyütelim diyoruz. Yani burada Ege Denizi var, devamında Akdeniz var, Marmara Denizi zaten. Dolayısıyla bu da kıymetli ve burada da ilgili ülkelerle görüşmelere devam ediyoruz. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz bakın orta koridor, kalkınma yolu koridoru, modern Hicaz demir yolundan gelen ilerleyen zamanda Pakistan, Afganistan bunların içerisinde olduğu Lapus koridor, Lazuli. Lapus Lazuli koridorunda katabiliriz. Yine İran, Tahran, İstanbul demir yolunu katabiliriz. Elbette İran'ın şu andaki konumunu da dikkate alarak. Bunların Avrupa'ya gittiği zaman bunların kuzeye doğru çıkma noktasında da bir inisiyatif alınması, altyapı yapılması gerekir. Bu girişim de tam bunun cevabını veren bir girişim. Kıymetli buluyoruz.
0: Peki. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyoruz. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde bütün bu projeleri çok daha sıklıkla ve yoğunlukla konuşacağız. Ama galiba geldiği nokta aşamasıyla en çok da kalkınma yolu üstünde, aldığı mesafe itibariyle en çok da kalkınma yolu üstünde duracağız gibi görünüyor. Hepsini değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız için.
1: Bitti mi süre? Bitti süre. İyi sohbet ediyorduk ya.
0: Evet.
1: Ne mutlu, birazcık bilgilendirebilirsek sizin alacağınızla. Ne mutlu bize. Ben teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Projelerin ilerlemesine göre elbette önümüzdeki dönemde bunları konuşmaya, yine birlikte sohbetlerle değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: İnşallah.
0: Evet, son yıllarda değişen ticaret yolları, savaşlardan, jeopolitik gerilimlerden etkilenen mevcut yollara alternatif arayışları üstünden gelişen önemli projeler var. Bunlar çerçevesinde bakıldığında Türkiye'nin kilit noktada olduğu son derece önemli uluslararası koridorlar var. Bu koridorlarla ilgili son durumu değerlendirdik. Gelinen aşamaları, yeni planlamaları konuştuk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sorularımızı yanıtladı. Yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bu hafta da çok sıcak geçiyor. O nedenle günlük işlerimizi biraz değiştirmemiz gerekiyor. Kendimizi çok yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok fazla ısıtan yemekler değil de daha hafif beslenmek, güneşlenmemek, açık renkli pamuklu kıyafetleri tercih etmek sıcakla mücadeleyi biraz daha kolaylaştıracaktır.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Marketlerde sadece şekli bozuk diye çöpe giden ürünlerin oranı %25'e kadar çıkıyor. Evlerde de yılda kişi başına ortalama 95 kilo yiyecek çöpe gidiyor. Dönüştür Gitsin platformu kurucusu Eda Togan'a ne yapabileceğimizi sorduk.
4: Asıl mesele burada tüketicinin talebinin tamamen kusursuz bir ürün görme ihtiyacından geliyor. Marketlere gelen bu gıdalar %30'luk bir kayba uğruyor. Çünkü tarlada toplanırken hasatta kaybolan miktar var. Taşıma sırasında kaybolan, soğuk zincir doğru çalışmadığı için bu süreçte kaybolan derken biz zaten %30'u kaybederek geldiğimiz bir yerde bir de görsel olarak mükemmeli yakalamaya çalışan marketler, pazar yerleri bunların tamamı bir ayrıştırma işine giriyorlar. Çünkü çok güzel gözüksün diye o temizleniyor. Ancak işte sen o kökü, o sapı kestiğin zaman otomatik olarak onun yaşam ömrünü kısaltmış oluyorsun. O yüzden her aşamada bir bilinç gerekiyor. Biz ne yapmalıyız? Pazar veya market alışverişlerimizi yaparken mutfak için öncelikli olarak ürünün gerçekten sağlam olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Neden sapı var, neden kökü kesilmemiş değil de çünkü onlar onun doğalı zaten. Aynı zamanda bu bitkiyi de koruyan, siz satın aldıktan sonra da hem kilerde hem buzdolabında saklanan koşullarında daha uzun yaşamasını sağlayacak olan doğal koruyucular, kabuklar, alışveriş yaparken de bir çürüme, bir bozulma başlamış, başlamamış bunun kontrol edilmesi çok daha anlamlı olacaktır. Genel olarak ama söylemek istediğim şey alışverişe çıkmadan önce hepimizin çok iyi bildiği ama ben söylediğinde aa o da mı diyeceğiniz alışveriş listesi yapmak. Önceden dar gelirli aileler başka bir yere harcamayayım, en temel ihtiyaçlarımı karşılayayım diye yaptıkları şey şu an hepimizin yapması gereken şey haline geldi. Evimizde olanların öncelikli olarak bir listesini çıkartacağız. Özellikle ben buzdolabı iç yerleşim eğitimleri verirken buzdolabının fotoğraflarını istiyorum katılımcılardan. 4 gündür, 5 gündür arka tarafta kalmış, unutulmuş, yok zannedilerek tekrar satın alınma yapılmış bir sürü gıda çıkıyor. O yüzden önce evimizde ne var? Bir de şu var, evde var evet ama ne kadar süredir kullanılmamış. Siz onu o gün market alışverişi yaparken gaza gelip de satın aldığınız bir şey ise ve günlük hayatınızda zaten çok yoğun kullanmıyorsanız evinizde büyük ihtimalle çok uzun bir süre hiç dokunulmadan da kalacak. Sonra ne olacak? Son kullanım tarihi geldiği için maalesef onu tüketmekten imtina ederek çöpe atıyor olacaksınız. Bunlar hiç daha alışveriş yapmaya başlamadan önce yapmamız gereken en önemli noktalar diyebilirim size.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Yüksek sıcaklık ve bunaltıcı hava 3 gün daha etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklık ve nem yaşamı zorlaştırırken Ege'de kuvvetli Poyraz etkili olacak. Karadeniz'de kısa süreli yağışlar, Doğu Anadolu'da ise yerel sağanaklar bekleniyor. Sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
6: NTV Radyo.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
8: Merhabalar. Sıcaklarda bir böyle koku gelir burnunuza, bir incir yaprağı kokusu mesela. O size Akdeniz veyahut da Ege denizini çağrıştırır ya da belki de evinizi çağrıştırır. Evimizin tam köşesinde bir incir ağacı vardı. Gerçekten kokusu da çok güçlüydü. Ama böyle eve böyle köşeyi dönünce geliniyor. Daha o köşeyi gelmeden ben o kokuyu aldığım zaman eve geldik hissini yaşardım. Şimdi gerçekten bu kokuları mutfağa taşımak son derece önemli. Peki bu kokuları mutfağa taşırken nelere dikkat etmemiz lazım ve en iyi koku taşıyıcıları nedir? İşte bunların başında süt ve krema geliyor. incir yaprağı konusunda özellikle böyle bir moda olduğunu söylemiştim. İncir yaprağı mesela sütte birlikte hafif demleniyor ya da bazen kremanın içinde ve o şekilde demlendiği zaman o krema veya krema dediğimiz tabii birazcık suluca bir krema, o sütten yapılan tatlı kesinlikle böyle buğulu buğulu bir incir yaprağı kokusu taşıyor. Peki bunun yöntemi nedir? Şimdi doğrudan incir yapraklarını koyabilirsiniz tabii ama kokuyu, aromayı güçlendirmek için bir de incir yaprağının içinde hani o incirin sütü vardır ya, aslında o birazcık zehirlidir. Onu da birazcık öldürmek için incir yapraklarını alın, yıkayın, iyicene kurutun ve fırın tepsisine şöyle dizin. Bir kağıt üstünde olabilir. Kısa bir süre hafif yanmayacak gibi, rengi değişmeyecek gibi ama kuruyup kıtır kıtır olacak gibi, çok da gevrek olması gerekmez ama birazcık şöyle fırınlayın. Yani fırınlarken de yüksek bir fırın derecesi değil. Hani böyle 100-110 derece falan gibi. Yani kaynama derecesinin biraz üstü gibi gayet idealdir. Bir 15-20 dakika onu öyle fırınlarsınız. Zaten o yapraklar gevriyecek. İşte o yapraklarla birlikte sütü şöyle bir taşım kaynatırsanız şöyle de biraz bekletin, sonra incir yapraklarını içinden çıkartın. İnanılmaz bir koku. Şimdi bununla bir muhallebi yaptığınız zaman ya da böyle bir sütlü tatlı yaptığınız zaman, işte panna cottalar, İtalyan usulü falan, bunları yaptığınız zaman ya da sadece bu sütle mesela bir krema çırptığınız zaman, hani hazır kremalar var ya, inanılmaz başka bir koku gelecek. Aynı şeyi ıtır yaprağıyla da yapabilirsiniz. Itır yaprağı normalde doğrudan da katılır süte. Fakat araştırmalarım sırasında özellikle Antalya'da şurupta kullanımıyla karşılaşmıştım. Şimdi ıtır yaprağı sütle çok yakışıyor. Urla'da da sevgili Handan Kaygısızer mutfağında gerçekten çok güzel bir ıtırlı sütlaç yapıyor. Hani şekerini de fazla kullanmıyor. Gayet dengede, inanılmaz bir aroma veriyor. Zaten ıtır pek çok yerde gül aromasının yerine kullanılırmış. İşte Antalya'daki çalışmalarda da bunu öğrenmiştim. Biz gül suyu yerine ıtır kullanırız. Şuruplarımıza ıtır katarız diye. Evet, aynı sütte olduğu gibi şurubun içinde de yaprakları birlikte kaynattığınız zaman o şurubun inanılmaz bir kokusu oluyor. Şöyle düşünün, hani bazen şuruba limon kabuğu, portakal kabuğu falan da koyarız ya, işte onun yerine ıtır yaprağı. Ama önceden yaprakları hafif fırınlamakta büyük yarar var. Takipte kalın, hoşça kalın.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
6: Reklam.
9: Lütfen dikkat.
10: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
13: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi diyecektim.
14: Lösev hayat verir.
15: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
16: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğu'da Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
17: Burası NTV Radyo. Saat 12.
18: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 592 milletvekilinin 562'si genel kuruldaki oylamaya katıldı. Çerçeve yasa 467 milletvekilinin evet oyuyla yasalaştı. 87 milletvekili ise ret oyu verdi, 7 milletvekili çekimser kaldı.
19: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
20: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 467 kabul oyuna karşı 87 ret oyuyla kabul edildi. Genel kuruldaki oylamada 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
21: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
22: Hayırlı uğurlu olsun.
20: Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İyi Parti de tüm milletvekilleriyle yasaya hayır dedi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak, düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu alınan karar gereği tatile girdi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlayacak.
19: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idanının mimarı olmuştur. Bu tarihi eşiğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyor.
18: Yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan değerlendirmeler geldi. O açıklamaları dinleyelim.
3: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır.
20: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesine değerlendirdi. Yasanın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, düzenlemeye destek veren tüm parti ve gruplara teşekkür etti.
3: Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.
20: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yasanın kabulünü tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bundan sonraki sürece ilişkin uyarılarda da bulundu.
4: Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyit ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz. Bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir.
20: Konuya ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
22: Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.
20: Paylaşımda bulunan isimler arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da vardı.
23: Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihi adımın, Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.
20: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise, çerçeve yasanın 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini tarihi bir an olarak nitelendirdi. Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda güçlü bir destekle kabul edilmesi, meclisimizin ve siyasi iradenin bu hayati konuda ne denli kararlı ve birleştirici bir tutum sergilediğinin en somut göstergesidir, dedi.
18: Uzun süredir şikayet konusu olan vize randevularıyla ilgili bu sabah önemli bir operasyon düzenlendi. Doğrudan randevu alınmasını engelleyen şirketlere soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bot yazılımlarla randevuların alındığı, vatandaşların doğrudan randevu almasının imkansız hale getirildiği belirlendi. Danışmanlık adı altında faaliyet yürüten şirketlerin randevu temin etme garantisi vererek para almasına rağmen taahhüt edilen hizmetleri vermediği tespit edildi. 6 ilde 63 adrese düzenlenen operasyon. Onlarda 49 kişi gözaltına alındı. Şirket hesaplarında inceleme yapıldığı da belirtildi. Ocak 2024 Temmuz 2026 tarihleri arasında şirket hesaplarında 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketliliği tespit edildi. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira para tahsil edildiği ortaya çıktı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Trabzon'da düzenlenen saldırının ardından 5 şüpheli yakalanmış, 2020 yılında delil yetersizliği nedeniyle bu kişiler hakkında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilmişti. Dosya Nisan ayında yeniden açılmıştı. Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarının sinyal aldığı 54 baz istasyonunun kayıtları güncel teknolojik yöntemlerle incelendi. Soruşturmanın ayrıntılarını duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, bütün delillerin tekrar değerlendirildiğini ifade etti. Yapılan HTS çalışmasında saldırıya yönelik ilk soruşturmada da gözaltına alınan Yusuf Öksüz'ün 4 farklı kişiyle irtibatı tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişi yakalandı. Adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Casper'lar adlı silahlı suç örgütüyle ilgili 548 sayfalık iddianamede pek çok detay var. Örgütün şeması, örgütün suç faaliyetleri, hatta örgüte haraç vermek istemeyenlerin iş yerlerinin kurşunlandığı görüntüler. İddianameye göre Casper'lar saldırılarda ağına düşürdüğü çocukları tetikçi olarak kullanmış.
24: Adı kanlı eylemlerle anılan Casper'lar suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması deşifre edildi. Örgüt elebaşı Hamuç lakaplı İsmail Atız ve örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve rekor hapis cezaları isteniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 548 sayfalık iddianamede örgütün suç faaliyetlerine detaylarıyla yer verildi. İş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istendiği, haraç vermeyenlerin de iş yerlerinin kurşunlandığı anlatıldı. O anlara ait görüntüler dosyaya girdi. İddianameye yansıyan çarpıcı detaylar arasında örgüt elemanlarının poz verdiği silah ve mühimmatlar da yer alıyor. Uzun namlulu silahlar, susturuculu suikast tabancaları, roket atarlar, el bombaları ve balistik çelik yelekler suç örgütünün bir cephaneliğe sahip olduğunu gözler önüne serdi. 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak örgütün kullanat piyonuna dönüştürdüğü çocukları para vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı. İddianameye yansıyan ifadelere göre çetenin eleman devşirme süreci doğrudan silah verilerek değil, yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi masum görünen adımlarla başlıyor. Ardından süreç silahlı eylemlerle devam ediyor. Örgüte devşirilen çocuklara verilen para eylem başına 10 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Ancak iddianamedeki sanık ifadeleri çocukların dolandırıldığını, eylemi gerçekleştiren çocuklara örgüt yöneticileri tarafından para verilmediğini, kandırılan çocukların cezaevine düştüklerini ortaya koydu.
18: Adana'da bir kadın 10 yıl önce boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit ediliyordu. Hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak saldırgan 3 çocuk annesi kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Şanlıurfa ve Diyarbakır'dansa 2 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 6 kişi gözaltında.
0: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
1: 2 hafta önce böyle yardım istemişti. 3 çocuk annesi kadın 10 gün önce eşi tarafından bıçaklandı. Durumu ağır.
2: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
1: Adana Yüreğir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce eşi Arif Tanrıkulu'dan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu.
0: Bana kefen takımı gönderdi. Sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
1: Ayşe Katırcı eski eşi hakkında bugüne kadar tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak hiçbiri caydırıcı olmadı. Kadının yaşadığı eve giden Arif Tanrıkulu Ayşe Katırcı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan saldırgan tutuklandı.
2: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
1: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise 4 çocuk annesi Sevilay Kabadayı 8 Ağustos'ta bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldı. Çocuklarını ise kayınvalidesine bıraktı. Ancak 32 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları sürerken ekiplere bir araç yangını ihbarı geldi. Yangın söndürülürken otomobilde kayıp kadının cansız bedeni bulundu. Olayda bir kişi de ağır yaralandı. Soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalında arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
18: Antalya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Ali Süslü isim benzerliği nedeniyle 10 gün cezaevinde kaldı. Suçsuz olduğu 9. gün cezaevinde yapılan kayıt incelemesiyle ortaya çıktı. Ancak Ali Süslü cezası tamamlanana kadar bekletildi. Bir gün daha cezaevinde tutuldu.
1: İmza için karakola çağrıldı. Ne olduğunu anlamadan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 10 gün hapis cezası var denildi, hapse girdi.
7: Ali Süslü sen misin, kimliğini ver dediler, buyurun dedim. Suçum nedir? İçeriğini göremiyoruz dediler. Sizi adliyeye götüreceğiz dediler. Tamam dedim, savcıya çıkacağımı söylediler karakolda. Tamam dedim, gidelim. Beni direkt nezarete attılar. Hala savcıyı bekliyorum ki savcıyla görüşebileyim. Derdim neymiş, suçum neymiş onu anlayayım.
1: Antalya'da yaşayan Ali Süslü'nün hayatı 26 Temmuz'da karakoldan gelen telefonla değişti. İmza atmak için karakola çağrıldı. Kısa süre önce ameliyat olmuştu. Buna rağmen polis merkezine gitti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Neden gözaltına alındığını sorduğundaysa yanıt bulamadı. Ertesi gün cezaevine gönderilen Ali Süslü suçsuz olduğuna kimseyi inandıramadı. Yeni ameliyat olduğu için cezaevinde 2 kez hastaneye sevk edildi. Gerçek 9. gün ortaya çıktı. Kayıtları inceleyen cezaevi psikoloğu Süslü'nün Adana'da yaşayan aynı isimli başka bir kişinin yerine cezaevine girdiğini fark etti. TC kimlik numarası ve adres farklıydı.
7: Bu gerçekten sen değilmişsin. Bu sana ait olan bir suç değil. Özür dileriz, pardon. Peki dedim, 9 gündür yatıyorum. Daha bir günüm var. Bari beni serbest bırakın. Hayır dediler, kesinleşmiş cezan var, 10 gün yatacaksın. Madem ben değilim, nasıl kesinleşmiş cezam oluyor? Beni nasıl daha tutuyorsunuz burada?
1: Suçsuz yere 10 gün cezaevinde kalan Ali Süslü, hata fark edilince pardon denilerek tadiye edildi. Ali Süslü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
18: Okulların açılmasına bir ay var ama alışveriş telaşı şimdiden başladı. Çanta, defter, kalem derken ihtiyaç listesi uzuyor, ailelerin ayırması gereken bütçe de büyüyor. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar geçen yıla göre ortalama %20 arttı.
8: Yeni eğitim öğretim yılında okullar açılmadan önce öğrencilerin hazırlıkları başladı. Kırtasiyelerde okul alışveriş hareketliliği var.
10: Heyecanlıyım. Çanta bakacağım, kalem bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım, uç bakacağım.
11: 9'a geçtim. Kendi işte defter, kalem tarzı ihtiyaçlarımı almaya geldim.
12: Kızım için yapıyorum. 3800-4000 civarında çıkıyor tutarlar.
8: Kırtasiye ürünlerinin fiyatları ise geçen seneye oranla ortalama %20 arttı. Okul çantaları 600 ila 8000 lira arasında değişiyor. Beslenme çantası 300, defter 80, kalem kutusu 200... Kalemlerin düzinesi ise ortalama 70 lira.
13: Geçen yıla göre ekonomik ürünlerde 1500-2000 liraydı. Bu yıla takriben de bu fiyat 2500-3000 civarı. Bir tık daha lüks ürünlerde ise geçen yıla göre 2500-3000 iken bu yılda 4500-5000 civarı falan malzemesine göre değişebiliyor.
25: Liste kabarık. Listede defterler var, kitaplar var, sözlük, boyalar. İllaki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı uymuyor diyebilirim.
8: Uzmanlar bütçeye uygun ürünler ararken sağlıksız merdiven altı kırtasiye ürünlerine karşı da uyarıyor.
17: NTV Radyo.
18: Suriye Mahkemesi devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necip Atıf

0: Ben de tazminat istiyorum.
1: ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı düğümü çözülecek mi? ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'ın son 5 aylık dönemde askeri zararı için tazminat talep ettiğini ifade etti. Bu tazminat talebinin daha önceki görüşmelerde gündeme getirilmediğini iddia etti. Kendisinin de ABD adına meydana gelen zararlar için tazminat istediğini söyledi. İleride yapılacak olası müzakerelerde temsilcilerinden bu konu üzerinde durmalarını isteyeceğini paylaştı. Trump ayrıca İran'ın son 50 yıl içerisinde yüz binlerce protestocuyu öldürdüğünü savunarak Tahran yönetiminin protestocuların ailelerine de tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Son 5 ayda öldürülen 52 bin kişi de bunlara dahildir ifadelerine yer verdi. Trump, İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve ölümlerden de sorumlu olması gerektiğini iddia etti. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ise tamamen açık olduğunu söyledi.
0: Hürmüz Boğazı artık açık. Şu anda Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutan tek güç Amerika Birleşik Devletleri donanmasıdır. Kusursuz bir abluka uyguluyoruz. Durum biraz karmaşık. Çünkü zaman zaman boğaza mayın bırakıyorlar. Tüm boğazı taramadan geçirdik.
1: İran ekonomisine de değinen Trump, ülkedeki enflasyonun %309 seviyesine yükseldiğini belirtti. Tahran yönetiminin askerlerinin parasını ödeyemediğini savundu.
2: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Ahmet Sportif faaliyetlerin yeni sezondaki maçlarına ev sahipliği yapacak Diyarbakır Stadyumunda pazar günü oynanacak Erzurumspor maçı için hazırlıklar sürüyor.
1: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig'e hazırlanıyor. Stadyumda yeni sezon hazırlıklarında sona gelindi.
3: Diyarbakırlı spor severlerin 16 yıllık Süper Lig hasreti bu hafta sona eriyor. Ahmet Spor kendi saha ve seyircisi önünde Erzurumspor'u konuk edecek. Ve bu arada sahada da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hafta sonu maça hazır hale getirilecek.
1: Diyarbakır Stadyumu 16 Ağustos pazar günü oynanacak Ahmet Sportif faaliyetler Erzurumspor karşılaşmasıyla Süper Lig sezonundaki ilk maçına ev sahipliği yapacak. Stadda hazırlıklar sürüyor. Zemin yenilendi, teknik altyapı ve tribünlerde düzenlemeler yapıldı. Taraftarların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri de arttırıldı.
4: Tabii Süper Lig standartları, Futbol Federasyonu'nun standartları biraz farklı geçen seneye göre. Stadyumda bazı değişiklikler, bazı imalatlar yapıldı. Halen de bu süreç kısmen devam ediyor. İnşallah hafta sonuna kadar çok tamamıyla bitirilmiş olacak bu çalışmalar.
1: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu statta incelemelerde bulundu. Vali Zorluoğlu sezon öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdi.
4: İnşallah bu sene Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye bir kardeşlik ve dostluk sesi yükselecek.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan 12 maddelik süreç yasası Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki şimdi nasıl bir takvim işleyecek? Yasanın uygulanması için hangi şartlar aranacak? Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Aslan bu süreci değerlendirdi.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
6: Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Yani nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın iradesini tecelli ettiği yer. Ve bu kadar büyük bir rakamla kabul edilmiş olması tabii ki önemli. Demek ki parlamenterlerin zihninde bu çerçeve yasaya yönelik olarak soru işareti yok büyük bir çoğunluğunda. Ve dolayısıyla evet oyu kullandılar. Tabii bu sürecin geri planında çok büyük eforlar var. Yani meclis çatısı altında sivil toplum örgütlerinden tutun da akademisyenlere kadar çok geniş bir kitle meclisteki milletvekilleri tarafından, o kurulan komisyon tarafından dinlendi. Tabii böyle bir gayretin iki farklı boyutu var. Birincisi 40 yıldan uzun bir süredir terörle mücadele ediyor Türkiye Cumhuriyeti, Türk insanı. Ve dolayısıyla terör örgütüne yönelik büyük bir güvensizlik var. Öte taraftan da ikinci boyut, bu sürecin, bu sorunun bir şekilde çözülmesi lazım. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu süreci ben başarıyla yönettiği kanaatindeyim. Hem muhalefete hem sivil toplum örgütlerine hem halka bu süreç gerektiği zaman ve uygun bir çerçeveyle anlatıldı ve bugün de bu kanun meclisten geçti. Tabii önemli olan artık şu an kimin ne kadar neye destek verdiği vermediği değil. Bundan sonraki süreci nasıl ilerleyeceğidir. Nihayetinde 15 günlük bir süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı bu kanunu onaylayacak. en fazla 15 gün.

0: içerisinde ve ondan sonra kanunun dikte etmiş olduğu o uygulama usulleri gerçekleştirilmeye başlanacak. Önemli olan bu süreçte neyle karşılaşılacak? Bu durumların bir projeksiyonu çıkarılması. Bu yasanın bence en önemli unsuru terör örgütünün silah bırakması yoluyla belirgin bir sürecin başlatılması ve bu sürecin neticesinde Türkiye'nin PKK-KCK öznelinde, çünkü diğer terör örgütlerini kapsamıyor, terör sorununu noktalamış olması ve bu istikamette de terör örgütlerinin nasıl silah bırakacağı, bu silah bırakmanın nasıl kontrol edileceği ve aynı zamanda hukuki sürecin nasıl işleyeceği konusunda çok kısa olmakla birlikte, çünkü 12 madde gerçekten çok kısa bir kanundur. O yüzden çerçeve kanun deniyor buna. Çünkü çerçeve kanun anlamı şu bu arada. Çerçeve kanun çıktıktan sonra uygulamaya yönelik ilave düzenlemeler yapılabilir. Ve bu düzenlemeler illa kanun olmak zorunda değil. Dolayısıyla yönetmelikler veya uygulamaya yönelik yönerge dahil daha alt hiyerarşideki düzenlemeleri muhtemelen ilgili kurumlar yapacaktır fiiliyata dönüşmesi açısından. Dolayısıyla bu kanunda af değil ancak infazların dondurulması ve ertelenmesi üzerinden bir süreç oluşturulmuş. Kanun aslında gayet net bir şekilde ifade ediyor. Orada uzatmayla ilgili bir koşulu da net bir şekilde ifade etmişler. Süreç işlerken kurulan ve bu konuyu takip edecek olan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı liderliğindeki komisyon gerektiğinde ilave süre uzatmaları yapabiliyor. Ancak kanun net bir şekilde bu kanundan faydalanma şartını 6 ay olarak belirtmiş. Dolayısıyla bir muğlaklık yok. Gayet net bir takvim var. Tabii şunu da ifade etmek lazım. DEM Parti hem Kandil'le hem de İmralı'yla sürekli görüştü. Hükümetle de irtibat halindeydi. Bu nedenle bu kanunun uygulanması aşamasında kimin ne zaman ne yapacağı konusunda muhtemelen özellikle Kandil'in zihninde net bir yol haritası var. Bu nedenle bu kanunda eğer o 6 ay ibaresi net bir şekilde yazılmışsa PKK-KCK'nın da bu 6 aylık süreye uygun olarak bir yol haritası çıkartmış olduğu kanaatindeyim ben. Aslında bu maddeler bu kanunun felsefesini bize anlatıyor. Arka plandaki düşünce tarzını anlatıyor. Şimdi birincisi 40 yıldan uzun bir süre Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek üzere faaliyet göstermiş bir terör örgütü eğer böyle bir sürece girdiyse güven genellikle sıfırdan başlar. Yani iki tarafında güvensizlik ortamı içerisinde karşılıklı adım atması beklenir. Yayın öncesinde işte Abdullah Öcalan'ın o meşhur mektubundan başlayarak PKK kongre kararları veya basın bildirisi vardır arada bir tane. Onları bir okudum. Ve o süreç ile şu ana kadar geldiğimiz dönem arasındaki gelişmelere şöyle baktım. Hep karşılıklı birer adım atma beklentisi ve gerçeği var. Bu nedenle o kanun maddeleri de aynı mantıkla aslında yürüyor. Sürelere ve usullere bağlayarak iki tarafta birbirine aslında garanti altına alınmış bir şekilde denetlemek istiyor. Ve bu süreçte devletimiz terör örgütüne bir kapı aralarken koşullu bir şekilde bu süreci sunuyor. Yani koşullar var. Bu koşullar her şeyin zamanında yapılması ve usulüne göre yapılması istikametinde. Neden? Onu da ifade edeyim. Çünkü geçmişte biliyorsunuz Habur'da bir olay yaşandı. Ve bu olay terör örgütünün ve destekçilerin tahrikleri üzerine o sürecin sonlanmasına yol açtı. Dolayısıyla bu süreç eğer devam edecekse sessiz bir şekilde ve o yol haritasında belirlenmiş her bir adım neyse uygun, usulüne uygun ve aynı zamanda etik sınırlar dahilinde atılarak gerçekleştirilmesi gerekiyor.
1: NTV Radyo.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da. Sarı lacivertler 2-0'ın rövanşında Şusrum Graz'a konuk olacak.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
3: Bizim için tek bir amaç var. Şusrum Graz maçı ve buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek.
2: Üçüncü öneleme turu ilk maçında Şusrum Graz'ı 2-0 yenen Sarı lacivertler saat 21.30'da rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Deplasmana avantajla giden Sarı lacivertlerde Osterwold'e sakatlığı, Musaba ve Ederson'sa sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ilk maçtaki sonucun turu getirmediğini hatırlattı.
3: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz ve avantajımızın farkındayız, avantajı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik.
2: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu gece turu geçen taraf playoff'ta Lyon, Sparta, Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
1: Trabzon Süper Lig'de Cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftarlar farklı bir heyecan yaşayacak. Federasyon, futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği Fantezi Ligi tanıttı.
4: Futbol severler yeni sezonda Trabzon Süper Lig tutkusunu kendi kuracakları takımlarla da yaşayacak. Futbol Federasyonu mobil uygulama ve internet üzerinden oynanacak Fantezi Lig projesini hayata geçirdi. Dijital Ligler Müdürü Polat Güngör oyunun kurallarını anlattı.
5: Oyunun adının neden Fantezi Lig olduğunu soruyor olabilirsiniz. Dünyadaki örneklerden yola çıkarak Fantezi Lig, İngiltere Premier Lig, NBA, La Liga, bunların hepsinin oyunun adı Fantezi Lig. Hesabı oluşturduktan sonra isim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet, ülke, opsiyonel, telefon numarası, şifre, bunları kuruyoruz. Siz bu 100 milyon bütçe doğrultusunda bir takım oluşturacaksınız.
4: Trendyol Süper Lig'in her haftasında 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler sürpriz ödüller kazanacak.
1: İspanyol basını Arda Güler hakkında transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldız için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklife hazırlandığı öne sürülüyor. Geçen sezon Real Madrid'de ilk 11 oyuncusuna dönüşen milli futbolcu, yeni teknik direktör Jose Mourinho'dan hazırlık maçlarında da şans buldu. Transfer iddiası gerçeğe dönüşürse Fenerbahçe'de kasasını doldurabilecek. Sarı lacivertlerle Real Madrid arasında yapılan anlaşmaya göre Arda Güler'in sonraki transferinde bonservis bedelinin %20'sini Fenerbahçe alacak. Gianni Infantino, FIFA'yı özelleştirme planından vazgeçmesine rağmen tepkileri dindiremiyor. Üç kıtanın konfederasyonları FIFA başkanına güvenini kaybettiklerini açıklayarak seçim mesajı verdi.
4: Gianni Infantino'nun koltuğu sallanıyor. FIFA'yı özelleştirip %20'lik hissesini 4 milyar dolara yatırımcı grubuna satma planı suya düşen Infantino, özür dilemesine rağmen futbol dünyasını sakinleştiremedi. FIFA başkanına güvenlerini kaybettiklerini açıklayan Avrupa, Asya ve Kuzey Orta Amerika konfederasyonları ortak açıklamayla Infantino'yu hedef aldı. UEFA, AFC ve CONCACAF başkanlarının imza attığı mektupta, futbolda liderlik bir mülk değildir. Liderlik kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında bu görev terk edilmiş olur ifadeleri yer aldı. FIFA'nın özür metnine de değinen konfederasyonlar, bu bir iletişim başarısızlığı değildir. Futbolun tanık olduğu şey bir muhakeme ve sağduyu başarısızlığıdır dedi. Bu ifadeler Infantino'ya erken seçim mesajı olarak yorumlanırken FIFA başkanı da destek turlarına başladı. Genel kuruldaki 211 oyun 54'üne sahip olan Afrika Konfederasyonu CAF'la anlaşan Infantino, Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL'le de temaslarını sürdürüyor. FIFA'da değişim isteyen grubun olası erken seçimdeki başkan adayının kim olacağı da merak ediliyor. The Guardian gazetesi, Kuzey Orta Amerika Konfederasyonları CONCACAF'ın Kanadalı Başkanı Victor Montagliani'nin harekete liderlik yapacağını iddia etti.
1: İngiltere'nin futbol devi Liverpool'a milyarder bir ortak daha geliyor. Jeff Bezos'un yer aldığı yatırımcı grubu kulüp hisselerinin üçte birini almaya hazırlanıyor.
4: Liverpool'a milyarder ortaklar geliyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da aralarında bulunduğu yatırımcı grubunun Premier Lig devi Liverpool'un yaklaşık üçte bir hissesini satın almak üzere anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. Yatırımcı konsorsiyumunda Facebook'un kurucu ortağı Eduardo Saveri'nin de bulunduğu belirtildi. Sky News'un haberine göre konsorsiyuma çelik devi Lakshmi Mittal'in damadı ve İngiliz 2. Lig ekibi Queen's Park Rangers'ın eski hissedarı Amit Bhatia liderlik ediyor. Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group'un anlaşmayı bu hafta içinde açıklayabileceği iddia edildi. Bu plan gerçekleşirse Liverpool'un değerini yaklaşık 4.4 milyar sterlin yani 5.9 milyar dolar seviyesine çıkarması bekleniyor. Bu rakam bir futbol kulübü anlaşmasında şimdiye kadar ulaşılan en yüksek değerlemelerden biri olacak. 2010 yılında Liverpool'u satın alan Fenway, son yıllarda kulübün kontrolünü elinde tutarken dış yatırım arayışlarını da sürdürüyordu. Gerçekleşmesi halinde anlaşma Fenway'in 16 yıllık sahipliği boyunca Liverpool'un değerindeki büyük yükselişi de gözler önüne serecek. Liverpool iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. 2025 yılında Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Liverpool, teknik direktör Arne Slot ve yıldız golcü Muhammed Salah'ın ayrılıklarının ardından yeni bir yapılanma sürecine girdi. Öte yandan Liverpool'un 2020 yılında 30 yıl sonra İngiltere Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynayan Michael Edwards da Temmuz ayında Fenway'deki futboldan sorumlu CEO görevinden ayrılmıştı.
1: Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Tuğba Danışmaz finale yükseldi. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde piste çıkan Danışmaz, 3 adım atlamada 14-23 metrelik derecesiyle finale yükseldi. Tuğba 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.40'da finalde yarışacak. Türkiye şampiyonada 50 sporcuyla mücadele ediyor. Rusya Atletizm Federasyonu yaptırımların kaldırılması ve Rus atletlerin uluslararası organizasyonlara dönüşü amacıyla KAS'a yeni bir dava açtı. Federasyon uygulanan kısıtlamaların uluslararası alanda temsil haklarını engellediğini savunurken, Dünya Atletizm Federasyonu ise yaptırımların devam edeceğini açıkladı. Rus atletler, Ukrayna Savaşı'nın ardından 2022 yılından bu yana uluslararası atletizm organizasyonlarından men edilmiş durumda. Uluslararası Voleybol Federasyonu yeni sezonda Rusya'nın erkek ve kadın milli takımlarının organizasyonda yer alacağını açıklamıştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo. Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. NTV Ekonomi başlıyor.
8: Piyasa ekranıyla tekrar birlikteyiz. Bugün piyasalarla başlayacağız öğle yayınına. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimali azaldı. Altın fiyatında 6 günlük yükseliş serisi sona erdi. Yine de bu ayki değer kazancı %8'in üzerinde.
9: Evet. Hürmüz Boğazı'nda anlaşma belirsizliği arttı. Altında yükseliş durdu. Altın fiyatı son 6 işlem gününde %10'a yakın yükseldi. Yükselişin en önemli sebebi İran Savaşı'nda anlaşma beklentilerinin artmasıydı. Yapılan olumsuz açıklamalar altında kısmi düşüşe neden oldu.
10: Krizin yani Hürmüz krizinin adeta bir turnusol kağıdı etkisi gösterdiği durum altın fiyatları oldu. Geçmişte yaşanmayan bir durum bu dönemde yaşandı ve altın fiyatlarıyla dolar endeksi arasında bir değiş tokuş ödünleşme ya da trade-off diyebileceğimiz durum ortaya çıkmış oldu.
9: Gram altın bu ay %8'den fazla değerlendi. Bu yılki değer artışı ise %12'de kaldı. Yükseliş oranına son bir yıl içinde bakıldığında ise tablo daha olumlu. Altının 12 aylık getirisi %7'nin üzerinde.
10: Merkez bankalarının rezerv satışı, altın rezervi satışı, yine fırsat bulduklarında yani ucuzlayan altın bulduklarında da tekrar rezervleri doldurma yönündeki yarışları da 2026'yı hani tek bir ifadeyle anlatmak istersek tam anlamıyla aslında bir şişme ve patlama yani boom and bust yaşandığını bize gösteriyor.
8: 6 günlük yükseliş serisi sona erdi dedik ama tabii çok büyük bir değer kaybı da yok açıkçası. Buradan bir kar satışı görüyoruz ama son rakamlara bir bakalım. Ons'ta 4373 seviyesi şu anda geçiyor. 4400'ün üzeri görülmüştü. Hafif bir gerileme var. Yine aynı şekilde o hafif gerileme gram ve çeyrekte de gözüküyor. Gram altında %0.29'luk gerilemeyle 6714 lira seviyesini görüyoruz. Çeyrek altında da 10.999 yani tam 11.000 lira sınırında işlemler devam etmekte. Diğer rakamlara da bakacağız ama önce sırada bir haber turu var. Petrol fiyatlarıyla başlayalım. ABD ile İran arasında barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından petrolde yükseliş var. Brent petrol yeniden 89 doların üzerine yükseldi. Yani 90 dolara tekrar yaklaştı. Trump Media and Technology Group ikinci çeyrekte 238 milyon doları aşan net zarar açıkladı. Geliri 1,7 milyon dolarda kalan şirketin bilançosundaki dev kayıpta 190 milyon doları bulan dijital varlık erimesi etkili oldu. Şirket zararın ardından strateji değişikliğine gideceğini açıkladı. Çip şirketi Nvidia finans kurumlarıyla dev bir işbirliğine imza attı. Şirket yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek amacıyla 6 finans kuruluşuyla ortaklık kurduğunu duyurdu. Çinli insansı robot üreticisi Unitree'nin halka arzı yatırımcı akınına uğradı. Bireysel yatırımcılardan gelen talep ayrılan payların tam 8000 katını aştı ve hisse alabilme ihtimali de %0,018'e kadar düştü. Şirketin değerlemesi ise 9 milyar dolara yaklaştı. Piyasalardaki diğer rakamlara bakalım. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan enflasyon verisi öne çıkıyor dedik. Hem bu enflasyon verisi hem de savaşın gidişatına dair haber akışıyla birlikte petrolün seviyeleri yön belirleyici olmaya devam ediyor. Öncesinde yani bu enflasyon rakamı öncesinde özellikle dolar endeksinde yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. İçeride de döviz kurları yine sakin. Dolar 47 lira 73 kuruşta, euro 55 lira 10 kuruşta. Sabah açılan seviyelerde hareketler devam ediyor. Çok da bir değişim olmadı bu saate kadar. Borsada BIST endeksinde %1'i geçen bir değer kaybı dikkat çekiyor. Şu anda kayıp %1,19'a ulaştı ve BIST endeksinde 13.646 puana geriledi. Rakamların ardından elektrikli araçlara ilişkin bir haberle devam edelim. Elektrikli araçlarda 12 ayrı modele 600 bin lira civarında zam gelebilir. Bu araçlar şu an düşük vergi diliminde, ancak fiyatın birkaç bin lira artması bile yüksek vergi dilimine girmelerine neden olacak.
9: Elektrikli araçlara matrah zammı gelebilir. Otomobillerde özel tüketim vergisi oranları ana fiyata göre belirleniyor. Çıplak fiyatı 1 milyon 607 bin lira altında olanlara %25 ÖTV uygulanıyor. Tutar bu sınırı geçerse vergi %55'e yükseliyor. Bu da en az 600 bin liralık zamma neden oluyor.
11: Geride bıraktığımız Temmuz ayında böyle bir geçiş gerçekleşti. Özellikle premium segmentte olan bir otomobil bu. Normal şartlar altında fiyatı 2 milyon 490 bin liraydı. Ve bir üst vergi dilimine geçmesiyle birlikte fiyatı 3 milyon 844 bin liraya çıkmış oldu. Yani bazen buradaki artışlar biraz daha yüksek, işte 1 milyon liraları aşan seviyeleri de bulabiliyor.
9: Şu an matrah sınırında olan 12 model bulunuyor. Satış fiyatları 2 milyon 500 bin lira civarında. Eğer matrah dilimi bir basamak artarsa satış fiyatları 3 milyon lirayı geçecek.
11: %25'lik ÖTV teşvinin ne kadar fark ettiği zaten ortada. Ancak markalar buralarda kalabilmek için kimi zaman 360 derece görüş sistemini, kimi zaman elektrikli, hafızalı koltuk gibi bazı aslında temel özelliklerini bile kaldırmak durumunda kalabiliyorlar. Ancak önümüzdeki süreçte fiyat değişiklikleri biraz kaçınılmaz gibi gözüküyor, özellikle bu 12 araç için.
8: Opel 26 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de üretime dönmeye hazırlanıyor. Opel Türkiye'deki üretim faaliyetlerini genişletiyor. Habertürk'ün haberine göre markanın hafif ticari araç ailesinin önemli modellerinden Combo 2026 yılının 3. çeyreğinden itibaren Bursa'daki Tufaş fabrikasında üretilmeye başlanacak. Böylece Opel'in Türkiye'de üretilen hafif ticari araç ailesine yeni bir model daha katılmış olacak. Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar ve kuraklık sadece doğayı ve insan sağlığını değil, ekonomiyi de vuruyor. Hollanda merkezli Triodos Bank tarafından hazırlanan yeni bir çalışma, iklim krizinin faturasının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi. Rapora göre bu yaz yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Avrupa'da ekonomi büyüyemeyecek.
9: Avrupa'da rekor kıran sıcaklıklar ve uzun süren kuraklık ekonominin çarklarını yavaşlatıyor. Hollanda merkezi Triodos Bank tarafından yayınlanan çalışmaya göre aşırı hava koşulları 2026 yılında Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılasını %1 oranında düşürecek. Bu oran yaklaşık 180 milyar euroluk devasa bir ekonomik kayıp anlamına geliyor. Bu devasa fatura yılbaşından bu yana öngörülen tüm ekonomik büyümeyi fiilen ortadan kaldırıyor. Sıcaklıkların en büyük etki alanı ise iş gücü piyasası. Termometreler 25-30 derecenin üzerine çıktığında özellikle inşaat, tarım gibi açık alanda ve fiziksel güçle çalışanların üretkenliği hızla düşüyor. Sadece iş gücü verimliliğindeki kaybın Avrupa Birliği ekonomisine faturası %0,6. Öte yandan kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tarımda %3 ila 7 arasında kayıp bekleniyor. Bu durum gıda fiyatlarını yukarı çekiyor. Ülke bazında ise krizden en çok Fransa'nın etkilenmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgalarının Fransa'da gayri safi yurt içi hasılayı %1,4 azaltarak ülke ekonomisini yıllık bazda %0,6 daraltması öngörülüyor. Fransa'yı İtalya, İspanya ve Belçika takip ediyor.
8: Türkiye'de kahve tüketimi her geçen gün artıyor. Hem de bu yükseliş rekor düzeyde. 16 yıl önce haftada ortalama bir fincan kahve tüketiliyordu. Şu an günde bir fincan kahve içiliyor. Talep artınca fiyat da yükseliyor.
9: 2010'da haftada bir fincan, şu an günde bir fincan. Türkiye'de kahve tüketimi artıyor. Kahve son yıllarda tüketim alışkanlığının en fazla değiştiği ürünlerden biri oldu. 16 yıl önce kişi başına yılda 350-400 gram kahve tüketiliyordu. Bugün rakam 2 kiloya yaklaştı.
12: 4,5-5 kat civarında bir büyümeye tekabül ediyor. Oldukça iyi bir rakam. Kahvenin içilmediği yer kalmadı. Bu tabii otomatikman tüketimi de çok büyüttü. Yeni nesil kafelerin de artmasıyla birlikte nitelikli kahve dediğimiz kahve tüketimi arttı.
9: Avansas verilerine göre son yıllarda ofislerde çay tüketimi %50 artarken kahve tüketimi iki katına çıktı. Kahve tüketimi daha hızlı artsa da çaydan da vazgeçilmiyor. Talep fazla olunca fiyat da yükseliyor. Dünyada kahve fiyatları bu yıl %9,8 gerilerken Türkiye'de %10 civarında arttı.
12: Türkiye'nin durum biraz farklı. Aslında birçok ülke gibi Türkiye'de kahveyi ithal ediyor. Kahvede ithalata bağımlıyız. Böyle olunca da lokaldeki aslında dinamikler devreye giriyor. İşte enflasyon, işçilik, operasyonel kira artışları, finansman maliyeti gibi sebeplerle bir de üzerine Türkiye'nin biraz talep artışı eklenince bunun fiyata yansıması kaçınılmaz oluyor.
9: Dünyada kahve tüketimi her yıl %1 ile 3 arasında büyüyor. Türkiye'de ise sadece 2025 yılında ithalat artışı %25 seviyesinde.
8: Piyasa ekranının sonunda bir dosya haber ekranlarınıza gelecek. Teknoloji kullanımı arttıkça veri merkezleri çoğalıyor ve yapay zeka odaklı tek bir veri merkezi 100 bin haneye denk enerji tüketiyor. En büyük soru işareti bu ihtiyacın nasıl karşılanacağı. Bu haberle veda ediyoruz. Öğleden sonra görüşmek üzere.
9: Milyarlarca dolarlık yatırımlar, devasa tesisler. Veri merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Teknolojinin gelişmesi, akıllı ürünlerin çoğalması ve son olarak yapay zeka uygulamaları. Artık insanlık eskiye oranla çok daha yüksek enerji üretimine ihtiyaç duyuyor.
13: Toplam elektrik tüketimi dünyada yıllık ortalama %12 civarında artış gösteriyor. Bu 2024'ten 2025'e geçerken aynı artış oranı %17'ye tekabül etmiş. 2035 yılında şu anda 485 terawatt saat olan tüketimin 1200 terawatt saat seviyesine gelmesini bekliyoruz. Yani 2,5 katın biraz daha üzerine çıkmasını bekliyoruz önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Bu da hızlı artışın devam etmesini edeceğimize gösteriyor.
9: Danışmanlık şirketi Ernst & Young'ın araştırmasına göre şu an küresel elektrik tüketiminin yaklaşık %1,5'ini veri merkezleri gerçekleştiriyor. Veri merkezlerinin hızla büyümesi elektrik talebini artırıyor.
13: 2035 yılında hedeflenen, tahmin edilen rakamlara ulaşıldığında ise dünya toplam elektrik tüketiminin %3'ünü veri merkezleri oluşturmuş olacak.
9: Yapay zeka odaklı bir veri merkezi yaklaşık 100 bin hanenin tüketimi kadar elektrik kullanıyor. İnşa edilmekte olan büyük veri merkezlerinin bunun 20 katına kadar enerji tüketeceği öngörülüyor. Yani 2 milyon hanenin elektrik tüketimine denk gelecek kadar elektrik harcayacaklar. Şu anda dünya genelinde yaklaşık 12 bin veri merkezi bulunuyor. Merkezlerin %45'i Amerika Birleşik Devletleri'nde, %27'si ise Avrupa'da yer alıyor. Son yıllarda Asya'da da ciddi bir atılım var. 2020-2025 yılları arasında 5 büyük teknoloji şirketi toplam sermaye harcamalarını %280'den fazla arttırdı. Harcamaların büyük kısmı veri merkezleri için yapıldı. 2030'a kadar 2000'den fazla yeni veri merkezinin devreye alınması bekleniyor. Toplam yatırımsa 7 trilyon doları bulacak. Veri merkezi yatırımlarının hızla artmasının başlıca nedenlerinden biri yapay zeka kullanımının yaygınlaşması. Tek bir GPT-4 modelinin eğitim süreci için harcanan elektrik ise 40 bin hanenin yıllık harcamasına denk. Dünyanın enerji krizinden geçtiği bu dönemde artan ihtiyaç soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Nükleer enerjiye dönüşün hızlanabileceği ifade ediliyor.
13: Her konuda olduğu gibi elektrik tüketiminin, sanayi elektrik tüketiminin olduğu gibi burada kaynak çeşitlendirmesiyle birlikte baz yükleştirilmiş bir üretim veri merkezlerinin talebini karşılamaya yardımcı olacak. İşte nükleer enerji santrallerinin yüksek yatırım maliyeti nedeniyle ve yenilenebilir enerji santrallerinin özellikle güneş enerjisi üretiminin gündüz saatlerine yoğunlaşması, akşam saatlerinde ise diğer kaynaklara tekrar yerini bırakması nedeniyle özellikle akşam saatlerindeki fiyatlarda yüksek fiyatlandırma görebiliriz.
9: Türkiye'de de veri merkezi yatırımları hızla artıyor. 2030 yılında rakamın 1000 megawatt seviyesine çıkması hedefleniyor.
13: bölgesinde, İzmir bölgesinde ve Ankara'nın çevre illerinde devam eden veri merkezi yatırımları ya da planlamaları var. O yüzden ülkemizin tercih edilmesi konusunda bazı yönetmeliklerin faydaları var. Uluslararası yatırımcıların da ilgi gösterdiğini görüyoruz. Burada elektrik maliyeti, sistem güvenliği, arz güvenliği ve aslında şebeke maliyetleri, sadece elektriğin değil şebeke maliyetlerinin etkisiyle birlikte bir karar veriliyor. Rekabetçi olabilir miyiz? Evet.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
16: Yaz aylarının piyasalar bakımından görece sakin ve düşük tempolu geçmesi beklenilir. Ancak son dönemlerde bu başparmak kuralının bozulduğunu görüyoruz. Öyle ya, sürüp giden Ukrayna-Rusya ve Körfez, İsrail-Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş koşulları içerisinde veya onun jeopolitik gerginlik andacında piyasalarda sür git salınım sendromu adını verdiğimiz bir fenomen, bir gelişim, bir etiket her gün, her an kendi varlığını hissettirmeye devam ediyor. İsterseniz birkaç önemli finansal varlık ve sermaye piyasaları açısından bakalım. Altınla başlayalım. Bilindiği üzere altın uzunca bir müddet o senenin ilk haftalarında tattırdığı zirveyi, o tatlı kazancı ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın bizzat ifadesine göre 250 milyar dolarlık bir ek kazanç sağladı altını olanlara. Altını olanlar zengin oldu, altını olmayanlar zengin olamadı gibi görece daha da fakirleşme etkisi yaşadılar. Talepte patlama oldu, araba alınacak araba bulunamadı. Sonra geriye çekilen altın, o arkasındaki rüzgar kesilen altın ki onun temel mantığını da DC Gap modelimizde daha evvel arz etmeye çalışmıştık. Birdenbire gene yapılan çalışmalara göre 155 milyar dolarlık kardan zarar getirdi. 8 bin liranın üzerinden altın alanlar hala bu sıkıntılarını, bu zararlarını nereden gidereceklerinin telaşı içindeler. Uzunca bir müddet bekledikten sonra geçtiğimiz hafta içerisinde altın yeniden kendisine bir yol bulmaya çalıştı. Temel mazeret ABD'deki istihdam verilerinin beklenenden kötü gelmesi. Ama bu verilerin tartışmalı ve sürekli revize edilir görünümü zaten ortada. Hani bahane aranıyor. Bu bahane çerçevesinde anlaşılıyor ki düşükten altın toplayan kesimler tekrar altını bir parça daha yukarıya doğru taşıyacaklar. Nitekim altın yükselişini 3. gününde de sürdürdü. Fiyatlar 2 ayın zirvesine çıktı. 4400 dolarlarda bir yeni test yapılıyor. Ama enteresan bir şey, altının acaba o hani 5000 dolarları aşan 5500 dolarlara tıklayan o muhteşem rallisi yeniden yaşanacak mı? Valla göstergeler bu konuda çok çarpışık ve birbiriyle adeta çelişen işaretler veriyor. Öyle ya, uzunca bir müddettir petrol fiyatları arttığında altın fiyatları baskılanıyordu. Şimdi petrol fiyatları da artıyor. Petrol fiyatlarında özellikle bu Hürmüz konusunda ve İran-ABD-İsrail savaşı çerçevesinde gelgit haberler, saatler çerçevesinde ekseninde değişen karamsar tonu ağır basarken birdenbire iyimserlik şarkıları söylenen bir jeopolitik gidişatta garip salınımlar oluyor. Onun için hani sürgüt salınım sendromunun devam ettiğini ifade ediyoruz. Mesela aynı şey sermaye piyasaları için söz konusu. Geçtiğimiz aylar içerisinde işte muhteşem yedili gibi 7 tane önemli teknoloji, dijital, yapay zeka şirketinin önderliğinde, lokomotifliğinde yakın tarihin en büyük rekorlarını kıran, artış rekorlarını, endeks kazanım grafiğini çizen piyasalar, borsalar, Amerikan borsalarından bahsediyorum, dünyanın en büyük borsasından bahsediyorum. Birdenbire aynı anda grafiğin alt kısmına doğru salınmakta hiç de vakit kaybetmiyor. Halka arzla bir anda trilyoner olanlar birkaç gün sonra birdenbire bunu kaybettikleri gibi eski zenginliklerinin altına da düşebiliyorlar. Sürekli bir salınım hali. Birdenbire yapay zeka balonu tekrar hatırlanıyor. Ama onunla çelişen ve çarpışan haberler de var. 3 yıldır yatırım yapmayan, borsaya girmeyen, balonun kendi deyimiyle patlamasını bekleyen Warren Buffett'ın efsanevi Berkshire Hathaway şirketi bir giriyor, bir giriyor, borsalara dönüş yaparak nereye yatırım yapıyor? Yapay zeka şirketlerine. En son saatler önce haber geliyor, Wall Street'in bütün büyük oyuncuları Nvidia şirketine, ki bu yıldız ve bu sektörün adeta tescilli ismi, 500 milyar dolar ek kaynak sağlamaya karar veriyorlar. Bilançolar açıklanıyor. Beklentiler bu teknoloji ve yapay zeka şirketleri için %25 civarında karda iyileşmeyken iki misli %50'yi aşkın karlılık gözüküyor. Öte taraftan Çin'de firmalar bedava ve çok daha uygun şartlarla ulaşılabilen yapay zeka alternatiflerini sunmaya devam ediyor. Yani sürekli olarak salınım halinde olan, rotasını arayan bir yaz piyasasıyla karşı karşıyayız. Baştan beri söylüyoruz ya, 2026 yılı aslında kazanç sağlamaktan ziyade eldekine sahip çıkmanın, tedbirli davranmanın bir önemli göstergesi olarak tarihe geçecekmiş gibi gözüküyor. Bu yıl kazanç sağlama, al sattan sonuç elde etme yılından ziyade eldekine sahip çıkma yılı. O kadar büyük montanlı oyunlar, o kadar büyük güçlerle oynanıyor ki küçük yatırımcının bu konuda çok dikkatli olması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
15: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Burası NTV Radyo. Saat 13.
1: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öğle bültenine hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden salı, siyaset ve elbette yargı cephesinden gelişmelerle şekillenen bir gündem söz konusu. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlık, sonrasında da ayrıntı. Terörsüz Türkiye sürecinde ya da hedefinde diyelim önemli bir viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi dün uzun bir genel kurul maratonu sonunda meclise kabul edildi. Şimdi bir yanda bundan sonrasını, diğer yanda partilerin oy dağılımını konuşuyoruz. Yeni partide enteresan bir durum söz konusu. Parti yönetimi evet dedi ama grubun çoğunluğu hayır oyu verdi. Bu ne anlama geliyor? Dünkü oylamadan yansıyanları canlı bağlantıyla ekrana taşıyacağız. Yargı cephesinden önemli bir gelişme. 11 yıl önce Trabzon'da Fenerbahçeli futbolcuları, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik saldırı soruşturmasında yeni gelişme var. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıyı birazdan paylaşacağız. Son aylarda sık gündeme gelen bir konu. Schengen vizesi almak isteyenler bir türlü randevu bulamıyor ama vize şirketlerine başvurursanız hemen randevu ayarlayabiliyorlar. Bu da ciddi bir masraf elbette. Peki siz randevu bulamazken onlar nasıl ayarlıyor? Meğer ortada ciddi bir suç varmış. Bilgisayarda bot hesaplarla randevuları kapatıp yer satıyorlarmış. Başlatılan soruşturmada 49 şüpheli için gözaltı kararı var. Sistem nasıl işliyor bakacağız. Ve son başlık, Orta Doğu'daki savaşta taraflar anlaşabilecek mi? Soru bu. Hala da yanıtsız. İran tarafından dikkat çeken bir gelişme var. Sertlik yanlısı bir isim, Muhsin Rıza'yı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı. Bu ne anlama geliyor? Tahran'dan canlı bağlantıyla Ali Çabuk'a soracağız. İran demişken hatırlayacaksınız, NATO zirvesi sonrası Trump'ın Ankara'dan dönerken uçak değiştirmesi. Öncesinde Tahran'ın suikast listesinde ilk sıradayım demişti Trump. İran saldırır korkusuyla da uçak değiştirmişti. Uçak değiştirilmişti. Meğer uçağı da saklanarak ikram aracıyla götürülmüş. Tuhaf bir görüntü. Birazdan ekranda olacak o görüntüde. Başlıyoruz bültene.

0: Şimdi siyasetle başlayacağız. Dün Meclis Genel Kurulu'nda tarihi bir oturum vardı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme, çerçeve yasa teklifi kabul edildi. Hemen Ankara'ya dönelim. Uğraş Bingöl ve Özgür Akbaş gelişmeleri takip ediyorlar, aktaracaklar da. Önce Uğraş Bingöl'le başlayalım. Dünü biraz konuşalım. Uğraş, Genel Kurul'da yaklaşık 12 saatlik bir maratondu. Neler yaşandı?
1: Terörsüz Türkiye sürecinde belki de en kritik virajlardan biri dönüldü. Uzun süredir bu tartışma yaşanıyordu. Çerçeve yasa siyasi partiler arasında da çok uzun zamandır bir perde arkası diplomasisi de yürütülüyordu bu konuda. Ama dün itibariyle geldi ve 12 saat süren bir mesai yaşandı. O mesainin ardından gerçekten rekor bir oyla bu yasa teklifi kabul edilmiş oldu. 563 katılımcı vardı genel kurulda dün ve 467 kabul oyu verildi. Az önce de bahsettiğim gibi bu bir tarihi uzlaşı anlamına da geliyor. En azından dünkü burada yaptığımız o kulis görüşmelerinin aklından aktarabileceğimiz önemli noktalardan biri buydu. Başlıklardan biriydi. 87 ret oyu çıktı. 7 çekimser var ve 2 de mükerrer oy kullanıldı. Meclis Başkanı da Duman Kurtulmuş da dün sürece yönelik açıklama yaptığında şu ifadeleri kullandı. Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu tarihi bir başarıdır. Türkiye'nin en zor meselesini bile ittifakla çözebilecek kudrettedir açıklamasını yaptı. Hemen kısa bir detay söyleyelim. Özgür Akbaş o detayın derinliklerine inecek ama dün genel kurulda da hatırlanacağı üzere yeni parti genel başkanı Özgür Özel kürsüde yönetim olarak evet oyucu kullanacaklarını söyledi ama partisini serbest bırakmıştı. Bu ilginç detaylardan biri genel kurulda. Yine sürece karşı çıkan bir tek parti vardı. O da İyi Parti'ydi. İyi Parti'de 29 milletvekiliyle hayır oyu verdi ve gün boyu da aslında görüşmeleri bir nevi tıkatmak için her maddede soru önergesi verdi. Her önerge verdi ve tartışmaları ya da oylama sürecini biraz daha geciktirdi. Selçuk Türkoğlu Bursa milletvekili bu yasaya tepki göstermek için yine dikkat çeken anlardan biriydi. Genel kurulda Türk bayrağıyla çıktı ve yasayı protesto etti. Şehitlerin adını sıraladı. O sırada Meclis Başkan Vekili de Celal Adan da bir süre ara verdi ve çok kısa süreli bir kürsü işgali yaşandı. Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Mustafa Dervişoğlu da Türkoğlu'nun yanına gitti. Alnından öptü ve o kürsü işgali de son buldu. 12 saat süren mesainin ardından da çerçeve yasa kabul edilmiş oldu.
0: Uğraş, teklif genel kuruldan geçti. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın onayıyla artık yürürlüğe girecek. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?
1: Bundan sonraki süreç şüphesiz ki MGK'nın alacağı kararda. Bu noktada hemen bir adım beklemiyoruz. Eğer yasa teklifi resmi gazetede yayınlasa bile orada terör örgütünün silah bırakması şarta bağlanmış hatırlanacağı üzere. Milli Güvenlik Kurulu'ndan bir karar çıkması gerekiyordu. Saha incelemesi yapacaklar ve örgütün silah bıraktığı teyit edildikten sonra o karar daha sonra resmi gazetede yayınlanacak ve süreç işleyecek. Ama bazı bilgiler elimizde var tabii. Nedir o? Bu süreci hızlandırmak için yapılmış bir çerçeve yasaydı. Eylül ayının sonuna kadar örgütün tamamen silah bırakması bekleniyor. Bu dikkat çekici gelişmelerden biri. MGK kararının resmi gazeteden yayınlanmasının hemen ardından da dağdan inişlerde bu çerçeve yasayla birlikte başlamış olacak. Yine çerçeve yasada 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresince soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak. Düzenlemeden faydalananlar da, cezaevinden çıkanlar da 2-3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Yine dikkat çeken başlıklardan biri. Peki çerçeve yasada kaç kişinin tahliye olması bekleniyor? Bu da önemli. Cezaevlerinde yaklaşık 3900 kişinin faydalanmasını bekliyoruz bu süreçten. Kapsama girmeyen ve cezaevinde kalmaya devam edecek kişiler sayısı ise 800. Bunların da normalde infaz sürelerinin 2-3 yılda tamamlanmasını bekliyoruz. Yine Irak'ta ilk etapta 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. Örgütün 230 civarında olan yönetici kadrosu ise bu çerçeve yasa kapsamına girmiyor. Bunlar da bundan sonra yaşanacaklara ilişkin, yani MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından yaşanacaklara ilişkin önemli başlıklar Ahmet.
0: Uğraş Bingöl aktardı. çerçeve yasa teklifi 467 oyla kabul edildi. Evet, bunu bir geniş çaplı mutabakat olarak yorumlayabiliriz. Tabii bununla birlikte önümüzde bir tablo var. Hangi partiden kaç milletvekili evet oyu verdi, kaç milletvekili hayır oyu verdi? Parti yönetimleriyle milletvekilleri arasında bir uyum var mıydı yoksa bir ayrışma mı söz konusu? Neler konuşuluyor? Hemen dönelim yine meclise. Bu kez Özgür Akbaş karşımızda. Özgür, 467 kabul, 87 red. Kim ne oy verdi ve yeni parti üzerinden bir tartışma da yürüyor. Bir ayrışma var sanki parti yönetimiyle milletvekili grubu arasında. Ne konuşuluyor kulislerde, meclis koridorlarında?
2: Hamit, istersen tüm siyasi partilerin bir durumuna bir bakalım. Hangi parti ne fire verdi ona bir bakalım. Evet, yeni partide biraz farklı bir durum varmış gibi gözüküyor ama dün aslında bu yeni partinin kapalı grup toplantısında konuşulmuştu. Şimdi önce bu teklif 367 milletvekilinin imzasıyla sunulmuştu. 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilmesi bekleniyordu. Ama 467 oyla kabul edilmesi, rekor bir oyla kabul edilmesi gerçekten oldukça önemli. Dün Cumhur İttifakı'nda oldukça yüzünü güldürdü bu 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi bu teklifin. Şimdi kimler buna evet dedi? AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Yeni Parti 35 milletvekiliyle evet dedi. Yeni Yol Grubu, Hüdapar, TİP, Türkiye İşçi Partisi, EMEP milletvekilleri teklife evet oyu verdi. Yeniden Refah Partisi ise çekimser oy kullandı. Şimdi bu açık oylamada Yeni Parti evet 54 milletvekili hayır oyu verdi net bir şekilde. İyi Parti'den 29 milletvekili hayır oyu kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin koşulsuz destekleyeceğiz diyen yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 red oyu var. Demokrat Parti'den 1, bağımsız 1 milletvekili red oyu kullanmış durumda. Peki partilerdeki katılmayanları da biraz irdelemek lazım. Çünkü 31 milletvekili bu oylamaya katılmadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş oy kullanamıyor. Aynı şekilde oturumu yöneten Celal Adan, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Başkan Vekili Celal Adan oylamada oy kullanamıyor. Bu yüzden 2 milletvekili olarak da katılamadılar. Toplamda 31 milletvekili katılamadı. Ama baktığımız zaman AK Parti'nin 277 milletvekili var. 277 milletvekilinden oylamaya 268 milletvekili katıldı. Numan Kurtulmuş'u çıkartmamız lazım oy kullanamadığı için. 8 fire olduğunu söylesek çok da yanlış olmaz. Ama tabii gerekçeler var. Bunlardan tabii dikkat çekici isimler var. Örneğin İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Genel Başkan Yardımcısı olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan Kürşat Zorlu yurt dışında olduğu için bu oylamaya katılamadı. Onu belirtelim. Bunun dışında Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş oylamaya gelmeyenler arasında. Yine İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Ahmet Ersoy'un Yücel de yine oylamaya katılmadı. AK Parti milletvekili. Böyle dikkat çekici isimler var. Tabii sağlık sorunu yaşayan milletvekilleri de oylamaya katılamadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden çerçeve yasaya imza da vermeyen İzzet Ulu Yönter dünkü oylamaya gelmedi. Onu da vurgulayalım. DEM Parti'den bir milletvekili var ama onu da oylamaya katılmayan ama onda sağlık problemi olduğunu söyleyelim. Yeni Parti'ye bakacak olursak evet Yeni Parti'de Genel Başkan Özgür Özel barışın önünde engel olmayacağız dedi genel kurul konuşmasında ve destekleyeceklerini söyledi ama bir vurgusu vardı. Ben ve yönetici arkadaşlarım destekleyecek dedi. Şimdi kapalı grup toplantısı yapmıştı saat 10'da bu kritik görüşmeler öncesi, genel kurul görüşmeler öncesinde. O kapalı grup toplantısında milletvekilleri bölgelerden gelen tepki, yani seçim bölgelerinden gelen tepkileri ortaya koydular. İşte bu nedenle Yeni Parti şöyle bir taktik geliştirdi. Bir kere komisyon kurulması sürecinde en önemli, en aktif siyasi gruptu. Bu yüzden geri adım atmak da söz konusu olmazdı. Bu yüzden parti yöneticisi olarak hem Özgür Özel genel başkan olarak hem de parti yöneticisi olarak evet diyelim ama bölgeden gelen tepkileri de karşılayalım dediler. Ama 30'un altına da düşmesin evet oyu ifadesini kullandığı kapalı grup toplantısında Özgür Özel ve bu noktada 35 evet oyu çıktığını görüyoruz ama geri kalan milletvekilleri serbest kaldılar, özgür iradelerini, oylarını kullandılar ve onlar da 54 milletvekilinin hayır oyu kullandığını gördük dünkü oylamada. Dikkat çekici bir nokta da Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Cumhuriyet Halk Partisi koşulsuz evet vereceğini, destekleyeceklerini ifade ettiler. İki hayır oyu var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 14 milletvekilinin de oylamaya katılmadığını görüyoruz. Yani bu anlamda 14 milletvekiliyle fire verdiğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dikkat çekici bir nokta bu da. İYİ Parti zaten başından bu yana karşı çıkıyordu. 2 yıllık süreçte terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkıyordu. Dün 29 milletvekiliyle en sert muhalefeti yapan partiydi. Ve 29 milletvekili de hayır oyu verdi. Ama tabii durum böyle. Siyasi partilerin kaç fire verdiğine ilişkin analiz böyle ama bakıldığı zaman çerçeveye 467 gibi rekor bir oyla bu kanun teklifi yasalaşmış oldu Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Gündemde öne çıkan bir diğer önemli gelişmeyle devam edelim öyle bültenine. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmada yeni bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak bize. Mustafa.
3: Ahmet Arpat sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu bu gözaltı kararını ve 11 yıl sonra yeniden açılan ki geçtiğimiz Nisan ayında faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasıyla birlikte yeniden açılan bu dosyada 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti. Peki bu gözaltı kararı nasıl verildi? Yani hangi yeni delillere ulaşıldı da bu verildi? Öncelikle Fenerbahçe takım otobüsünü Rize'den Trabzon'a götüren götürüldüğü esnada Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarının sinyal aldığı baz istasyonları, toplamda 54 baz istasyonu derinlemesine incelendi ve bu incelemede bir isme ulaşıldı. Yusuf Öksüz. Yusuf Öksüz bu saldırının gerçekleştirildiği tarihte de yine gözaltına alınan isimlerden bir tanesiydi ama hakkında kuvvetli bir delil olmadığını gerekçesiyle kovuşturmaya yer yoktur kararı verilerek 2020 yılın itibariyle dosya kapatılmıştı. İşte bu kapsamda Yusuf Öksüz'ün 4 kişiyle o gün için bir telefon irtibatının olduğu tespit edildi. Baz istasyonlarından alınan sinyallerle takım otobüsünün geldiği esnada Of ilçesinden geçtiği esnadaki telefon görüşmesi, tam saldırı saatindeki telefon görüşmesi ve saldırı sonrasında yapılan telefon görüşmeleriyle 5 isim belirlendi ve bu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Tek de delil bu mu? Hayır değil. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bu açıklamasının ardından edindiğimiz bilgilere göre bu Yusuf Öksüz isimli kişinin 2015 yılı itibariyle maddi durumunun iyi olmadığı, finansal sorunlar yaşadığı ancak sonrasında bu saldırı sonrasında finansal durumunun iyileşmeye başladığına yönelik tespitler var. Bu durumda yine bu soruşturma kapsamında değerlendiriliyor ve şu an için bu 5 isim gözaltına alınmış durumda. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de bu konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin bir açıklama yapıldı ve açıklamada saldırının ardından hiçbir ilerleme olmaksızın geçen 11 yılın sonunda yakın dönemde bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkanlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyoruz denildi açıklamada ve bir teşekkür edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanı Akın Gürle ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başta olmak üzere Adalet Bakanlığı çalışanlarına ve yargı mensuplarına teşekkür edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak devletimizin adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz ifadeleri kullanıldı yapılan açıklamada ki Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı. Bu soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya ve hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal

0: ki 3 Temmuz Şike Kumpası sonrası Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftara yönelik bir saldırı olmuştu. Polisler gaz bombalarıyla çoluk çocuk herkese saldırmıştı. Ciddi bir olay olmuştu. Sonrasında olaylar stat dışına çıkmıştı. Bu olayın da perde arkasının soruşturulmasını istiyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Buna dair de beklentiyi açıklamaya yansıtmışlar. Peki 4 Nisan 2015 tarihinde neler yaşanmıştı? Onu da bir kısa hatırlatalım. Saldırının olduğu dönem NTV Spor'da Fenerbahçe muhabirliği yapan dostumuz, spor yorumcusu Onur Tuğrul telefon attığımızda. Onur, merhaba.
1: Ahmet Arpat'ı yayınlar, merhaba.
0: Teşekkürler. Sen de oradaydın o gece, neler yaşanmıştı hatırlatır mısın bize?
1: Yani tam Fenerbahçe Rize Spor maçını rahat bir şekilde kazanmış. Coşku eşliğinde Trabzon Havalimanı'nın Trabzonspor Havalimanı'nın yolundayken Araklı civarında gelindiğinde otobüsün camına şoföre isabet eden kurşun. Saçmalar ya da diğer tabirle. Öyle olunca otobüsün şoförü şok geçiriyor. Tam viyadük arifesindeler. Ya otobüs takla atacak ya viyadükten yuvarlanacaklar ve bir kafilenin hayatı tamamen tehlikeye girmiş olacak. O sırada otobüsün hemen önünde bulunan güvenlik görevlisi Serdal Kılıç hemen sıcakkanlı, soğukkanlı bir şekilde duruma müdahale ediyor. Ayağını frene koyuyor, el frenini çekiyor ve otobüsün viyadüğe gelmeden durmasını sağlıyor. Tabii ondan sonra emniyet güçleri, vali, şehrin oradaki önde gelen yetkilileri hemen oraya ulaştılar. Orada bir süre olay yerinde inceleme, herkes tabii ailelerini aradı. Ama tabii bu ciddi bir ondan sonrasında kaygıya, endişeye neden oldu Fenerbahçe kafilesinde. Özellikle yabancı futbolculardan birçoğu ülkeden ayrılmak istedi. Aileleri İstanbul'da, Türkiye'de kalmaktan o dönem tedirginlik yaşadılar. Fenerbahçe yetkilileri bunun bir daha tekrar edecek bir olay olmadığını anlattılar ve birçok oyuncuyu gerçekten ikna ederek Fenerbahçe yoluna devam etmeye çalıştı ama çok zor günler oldu ve sonrasında zaten Fenerbahçe o olayın şampiyonluk yolunda kendilerine ne kadar olumsuz etki yarattığını da defalarca anlattılar. O dönemde takımın teknik direktörü Esadüf Buki, bugünkü teknik direktör İsmail Kartal'dı. O da saldırı anında otobüsün içinde olanlardan biriydi ve o dönem kendisiyle konuştuğumuzda da o olayın tüm takımı, tüm kafileyi çok derinden etkilediğine, özellikle yabancı futbolcular üzerinde çok olumsuz bir travmaya neden olduğunu defalarca anlatmıştı. Fenerbahçe camiası yıllardır konunun aydınlanmasını bekliyordu. Bugün o yüzden biraz gönüllere bir miktar su serpildi diyebilirim.
0: Onur Tuğrul, çok teşekkürler. Fenerbahçe'ye konuşuyoruz. Fenerbahçe taraftarı, camia Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşıyor. Bu akşam playoff biletini almak için Avusturya'da Fenerbahçe kafilesi, Sarı Lacivertler bu akşam 21.30'da 2-0'ın rövanşında Sumgraz'a konuk olacak. Hedef bu maçı da elbette kazanarak geçmek, istek bu, beklenti bu ve sonrasında da playoff'a bakılacak. Yine futbol camiasıyla alakalı bir konu ama işin yargı cephesi var. Bunu da konuşuyoruz hafta sonundan beri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu, Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edildi Şirin. Hakkında da birçok suçlama var. Takipteyiz. Adliye sürecinde gelişmeleri de önümüzdeki saat diliminde haber geldikçe aktaracağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların vize işlemlerinde doğrudan randevu almasını engelleyen, eylemde bulunan şirketlere soruşturma başlatıldığını duyurdu. 49 kişi hakkında gözaltı kararı var. Soruşturma ilişkin ayrıntıları Baran Bilay'la konuşacağız. Baran, soruşturmanın arka planda ne var? Hangi şikayetler veya mağduriyetler sonucunda bu noktaya gelindi?
2: Ahmet Arpat, şöyle bir son 10 yıla bakalım.

0: Avrupa Birliği ülkelerine gidebilmek için gereken Schengen vizesini almak sık sık adeta bir çileye dönüşüyor. Bu yüzden maçlara gidemeyen, müsabakalara katılamayan sporcular oldu, sınavına gidemeyen öğrenciler söz konusuydu. Bunları haberlerimizde paylaşmıştık. Bununla ilgili pek çok farklı şikayet vardı. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri bu konuyla ilgili bazı güvenlik gerekçelerini ortaya koyuyor veya yığılma var diyorlar. Bunlar hali hazırda tartışılıyor ama böyle bir yığılma olunca artık ilerleyen dönemde bir de şöyle bir şikayet ortaya çıktı. Bırakın vize almayı, vize randevusu almak bile başlı başına bir mesele haline geldi ve bununla ilgili bazı aracı firma adı altında faaliyet gösteren yapıların etkili olduğu ifade ediliyor. İddiaya göre bot hesaplarla çeşitli sızma işlemleri gerçekleştirildi, manipüle edildi bu sistem ve siz herhangi bir şekilde bir vatandaş olarak randevu almaya çalıştığınız zaman çok fazla sorunla karşılaşıyordunuz. İşte bununla ilgili zaten bakanlıkların bazı araştırmaları, incelemeleri söz konusuydu. TÜRSAP'tan şikayetler vardı ve son olarak bugün bir soruşturma başlatıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 6 ilde baskınlar düzenlendi. 49 gözaltı kararı var. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Pek çok farklı belgeye de el konuldu. O belgelerde hali hazırda incelenmekte Ahmet Arpat.
1: Peki Baran, sistem nasıl çalışıyor? Yani ben kendi adıma sisteme girip randevu bulamazken bu aracı şirketler nasıl o randevuları bulabiliyorlar ve o randevuyu bana nasıl satabiliyorlar?
0: Burada belirleyici olan o bahsettiğimiz bot hesaplar. Bot hesaplar derken bazı yazılımlardan söz ediyoruz. O yazılımlarla teker teker bir kişinin elle yapması mümkün olmayan sayıda randevu ele geçirilmiş oluyor. Adeta kotalar tamamen dolduruluyor. Sonra siz vatandaş olarak girip bir randevu almak istediğiniz zaman aracı firmadan veya konsoloslukların ilişkili olduğu sitelerden bir bakıyorsunuz ki bunların hepsi dolmuş. Bekliyorsunuz ki o sayfa açılsın diye ama saatlerce, bazen günlerce açılmadığı oluyor. Nasıl bir yola başvurabilir derken işte bu aracı firma adı altında faaliyet gösteren bazı yapılar veya o yapılara sızmış bazı şüpheliler ve onlarla bağlantılı kişiler ortaya çıkıyor. Başka çarem yok gibi düşünüyorsunuz, bu firmalarla anlaşıyorsunuz. Size de genellikle şöyle diyorlar, vize garantisi var. Size bazı ücretler karşılığında biz mutlaka bu vizeyi sağlayacağız diyorlar. Hizmet bedeli karşılığında veya farklı vaatlerle danışmanlık hizmeti adı altında paralar isteniyor. Ama bunların ne kadarı legal işlemler, ne kadarı gerçekten hali hazırda istenmesi gereken paralar, bunlar ayrı bir tartışma konusu. Siz bunları bekliyorsunuz ve ardından bu ödemeleri yapmanıza rağmen hiçbir şekilde vize alamadığınız da oluyor. Ve kişisel verilerin kullanımına ilişkinde burada iddiaya göre ciddi ihlaller söz konusu. Siz bütün bilgilerinizi paylaşıyorsunuz veya sizin adınıza bazı sayfalar açılıyor. İşte bunların hepsi soruşturma dosyasına girmiş vaziyette. Şöyle yeni bir ayrıntı da ortaya çıktı aslında. Bazı firmalara sızan kişiler olduğu da tespit edildi. Yetkili kurumlara, hatta iş öyle bir hale gelmiş ki bir şüphelinin genel müdür yardımcılığı için aracı kuruma, aracı kuruluşa başvuruda yaptığı bu başvurun değerlendirildi ve sonra reddedildi de gelen bilgiler arasında. Bütün bunlar bize organize bir şebekenin veya şebekelerin faaliyet göstermeye çalıştığını gösterir nitelikte.
1: Baran, öyle az bir para da almıyorlar, sen de altını çizdin, yani en az vize ücreti kadar bir ücret talep ettikleri de oluyor. Mağduriyetin boyutu nedir, ne kadar büyük bir paradan bahsediyoruz burada?
0: Soruşturma dosyasına göre örnek vermek gerekirse mağdurlardan biri 500 bin lira kaybetmiş. Genel bir resme, tabloya baktığımız zaman burada bazı mali raporları var. O mali raporlarına baktığımız zaman da son 2 yılda bazı harcamalar mercek altına alınmış vaziyette. Buna göre 2 yıllık süre zarfı içerisinde şüphelilerin 2 milyar 841 milyon liralık bir harcama yaptığı ifade ediliyor. Bunların bazıları şüpheli bulunmuş vaziyette. Ayrıca tespit edilen 41 bin kişiden 918 milyon lira ücret alınmış. Bir kez daha vurgulayayım, 41 bini aşkın kişiden 918 milyon lira. Ve başka bir soru da burada karşımıza çıkıyor. Bu ücretler alınmış ama 918 milyon liranın karşılığında ne kadar vize işlemi gerçekleşti, ne kadar işlem, ne kadar başvuru reddedildi veya kabul edildi, mağduriyetin boyutunu, bu da halen araştırılmakta. Bu da önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor Ahmet Arpat.
1: Peki bundan sonraki süreç için beklenti nedir?
0: Çok yeni bir soruşturma. Öncelikle kuvvetle muhtemel bir iddianame hazırlanacak. Bu iddianamede suçlamaların mahiyeti daha da genişleyecek. Şöyle bir baktığımız zaman evet, bir organize suç olduğuna yönelik ciddi emareler var. Ayrıca verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi, kullanılması, vatandaşların mağdur edilmesi ve haksız kazanç. Bu üç başlıkta aslında suçlamaları toparlayabiliriz. Ama tam olarak mağduriyetin boyutunu da burada öğrenmek gerekiyor. 41 bin kişi, 41 binden fazla kişi sadece 2 yılda ortaya çıkan bu yapılarla muhatap olmak zorunda kalmış kişiler. Bundan sonrası için ise artık beklentiler, hemen hemen herkesin beklentisi daha şeffaf, daha böyle hızlı veya böyle durumlara, böyle yapılara takınılmayacak bir durumun, bir aracılığın ortaya çıkması ki Avrupa Birliği ülkelerine daha net başvurular yapılabilsin. Çünkü hali hazırda zaten bu başvurular güçlükle ilerliyor. Sık sık red yanıtı alabiliyorsunuz. Bir de böyle bir durum ortaya çıkınca artık iş iyice çileye dönüşüyor. Ama bazı beklenti de var. Bu durumun ortaya çıkmasında aslında en başta belirttiğimiz bu Avrupa Birliği ülkelerinden gelen tutumun da etkili olduğu söyleniyor. O vize başvurularına daha sağlıklı bir şekilde yanıt verildiği anda artık bu işlemlerin de hızlanması ve böyle yapıların da devreye girmemesi artık tahminler ve beklentiler dahilinde Ahmet Arpat.
1: Baran Bilah aktardı. İstanbul'da son bir ayda kurşunlama, tehdit, silah ticareti gibi olaylara karıştığı belirlenen 217 şüpheli yakalandı, 161'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve patlayıcıları sergiledi. Ayrıntıları NTV muhabiri Dilek Yaman Demir aktardı.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda 44 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda mühimmata da el konuldu. Yeni nesil suç örgütleri silah imalatı, ticareti veya silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. Son bir ayda Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Çekmeköy, Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda mühimmata el konuldu. Yeni nesil suç örgütlerinin genellikle haraç istedikleri ya da gasp etmeye çalıştıkları kişilerin dükkanlarına attıkları el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirildiği iddia edildi. Yine bu sipariş üzerine yapılan el yapımı patlayıcılara da el konuldu. Bu operasyonlarda 133 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet el yapımı patlayıcı, 68 farklı ebatlarda fişek ve 2851 adet de silahlı mekanizma ele geçirildi. Bu operasyon operasyonlarda da 217 şüpheli ele geçirildi. 161'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. El yapımı patlayıcı maddelerle birlikte bu motosikletler de genelde yeni nesil suç örgütü üyelerinin kurşunlama olaylarına karıştığı iddia edilen motosikletlerden bir tanesi. Kişiler kendilerini hem kar maskesi hem de kaskla saklıyor. Çelik yelekle olay yerine giderek olayları gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Söz konusu bu motorun da Eyüp Sultan'daki birden fazla çatışmada kullanıldığı iddia edildi ve organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da her yıl bu oranların, yani gasp olaylarının, iş yeri kurşunlama olaylarının ya da faili meçhul olayların %50 azalarak devam ettiğini söyledi. Kararlılıkla yeni nesil suç örgütü üyelerine göz açtırmayacağız, operasyonlarımız sürecek ifadelerini kullandı.
1: Antalya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Ali Süslü isim benzerliği nedeniyle 10 gün cezaevinde kaldı. Suçsuz olduğu 9. gün cezaevinde yapılan kayıt incelemesiyle ortaya çıktı. Ancak Ali Süslü cezası tamamlanana kadar bekletildi. Bir gün daha cezaevinde tutuldu.
3: İmza için karakola çağrıldı. Ne olduğunu anlamadan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 10 gün hapis cezası var denildi, hapse girdi.
4: Ali Süslü sen misin, kimliğini ver dediler, buyurun dedim. Suçum nedir? İçeriğini göremiyoruz dediler. Sizi adliyeye götüreceğiz dediler. Tamam dedim, savcıya çıkacağımı söylediler karakolda. Tamam dedim, gidelim. Beni direkt nezarete attılar. Hala savcıyı bekliyorum ki savcıyla görüşebileyim. Derdim neymiş, suçum neymiş onu anlayayım.
5: Bilgisayardan bana fotoğraf...
3: Antalya'da yaşayan Ali Süslü'nün hayatı 26 Temmuz'da karakoldan gelen telefonla değişti. İmza atmak için karakola çağrıldı. Kısa süre önce ameliyat olmuştu. Buna rağmen polis merkezine gitti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Neden gözaltına alındığını sorduğundaysa yanıt bulamadı. Ertesi gün cezaevine gönderilen Ali Süslü suçsuz olduğuna kimseyi inandıramadı. Yeni ameliyat olduğu için cezaevinde iki kez hastaneye sevk edildi. gerçek 9. gün ortaya çıktı. Kayıtları inceleyen cezaevi psikoloğu Süslü'nün Adana'da yaşayan aynı isimli başka bir kişinin yerine cezaevine girdiğini fark etti. TC kimlik numarası ve adres farklıydı.
4: Bu gerçekten sen değilmişsin. Bu sana ait olan bir suç değil. Özür dileriz, pardon. Peki dedim, 9 gündür yatıyorum. Daha bir günüm var. Bari beni serbest bırakın. Hayır dediler, kesinleşmiş cezan var. 10 gün yatacaksın. Madem ben değilim, nasıl kesinleşmiş cezam oluyor? Beni nasıl daha tutuyorsunuz burada?
3: Suçsuz yere 10 gün cezaevinde kalan Ali Süslü, hata fark edilince pardon denilerek tahliye edildi. Ali Süslü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
1: Adana'da bir kadın 10 yıl önce boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit ediliyordu. Hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak saldırgan 3 çocuk annesi kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Şanlıurfa ve Diyarbakır'dansa iki kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 6 kişi gözaltına alındı.
6: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
3: 2 hafta önce böyle yardım istemişti. 3 çocuk annesi kadın 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklandı.
7: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
3: Adana Yüreğir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce eşi Arif Tanrıkulu'dan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu.
6: Bana kefen takımı gönderdi. Sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
3: Ayşe Katırcı eski eşi hakkında bugüne kadar tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak hiçbiri caydırıcı olmadı. Kadının yaşadığı eve giden Arif Tanrıkulu Ayşe Katırcı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan saldırgan tutuklandı.
7: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
3: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise 4 çocuk annesi Sevilay Kabadayı 8 Ağustos'ta bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldı. Çocuklarını ise kayınvalidesine bıraktı. Ancak 32 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları sürerken ekiplere bir araç yangını ihbarı geldi. Yangın söndürülürken otomobilde kayıp kadının cansız bedeni bulundu. Olayda bir kişi de ağır yaralandı. Soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bağları ilçesi kırsalında arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
1: Şarkıcı Deniz Seki gece saatlerinde evinde düşerek yaralandı. Deniz Seki evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada ayağının kayması sonucu yere düştü. Seki olayın ardından çalışma arkadaşının çağırdığı ambulansla Sarıyer'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Seki'nin leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Ameliyat alınan Seki'nin operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaneh göreve geldikten 5 ay sonra ülkenin ulusal güvenliğine kendi imzasını attı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine askeri danışmanı Muhsin Rıza'yı getiren Hamaneh güvenlik kurumlarına da atamalar yaptı. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali, kim nereye atandı ve bu atamalar ne anlatıyor bize?
8: İran lideri Müşteba Hamaneh, İran'ın yeni güvenlik mimarisini şekillendiriyor diyebiliriz. Bu atama kararı Pezeşkian ile yapılan 7 saatlik görüşme sonrasında geldi. Ahmet ve Müşteba Hamaneh bu görüşme sonrasında bir kararname yayınladı ve yayınlanan bu kararnamede 6 önemli atama gerçekleşti. Hatem-ül Enbiya karargahı ön plana çıktı bu atamalarda çünkü Hatem-ül Enbiya karargahı komutanından 2 önemli isim Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi. Ali Abdullahi Hatem-ül Enbiya karargahı genel komutanıydı savaş boyunca. Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi. Ahmet Vahidi son derece tartışmalı bir isim, dikkat çeken bir isimdi. Ali Hamaneh sonrasında da sık sık adı konuşuluyordu. Devrim muhafızları genel komutanlığına atandı. Yine Hatem-ül Enbiya merkez karargahı başkan yardımcısı Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi. Mustafa Ezdi, Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcılığı, Ali Azmai, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Devrim Muhafızları Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Hüseyin Tayyip ise Vesiç olarak bilinen Halk Seferberlik Güçlerinin başına getirildi. İran içerisinde bu atamalara ilişkin yapılan değerlendirme ve yorumlar, Ahmet, 3 önemli saç ayağına oturuyor. Birisi savaşa hazırlık, askeri teyakkuz halinin devam ettirilmesi ve yeni bir savaşa da hazırlık şeklinde değerlendirmelerde yapılıyor. Hürmüz Boğazı ve Körfez konusunda uzman isimlerin, Hürmüz'ü bilen komutanların atandığı da dikkat çekiyor. Bu anlamda Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Ali Azami, Devrim Muhafızları'nın 5. Bölge Komutanı'ydı ve Hürmüz'ü iyi bilen, Körfez'i iyi bilen bir komutanı Deniz Kuvvetleri'nin başına getirdi. 3. bir saç ayağı ise toplumsal olaylara hazırlık, yani iş güvenlik, toplumsal alan diyebileceğimiz konu başlıkları. Bu noktada ise Hüseyin Tayyip dikkat çekiyor. Kendisi Devrim Muhafızları İstihbarat Dairesi Başkanı'ydı uzun bir süre ve ülke içerisinde özellikle 2009 olayları sonrası Yeşil Hareket olarak da bildiğimiz toplumsal hareketlerde, protestolarda, isyanlarda, bu isyanların bastırılmasında önemli rol oynamış bir isim ve Halk Seferberlik Güçlerinin başına da Hüseyin Tayyip getirildi. Bir anlamda bu da ülke içerisinde sivil yapılanmayı, sivil savunmayı artırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirildi ve Müşteba Hameneş, Ahmet Vahidi'ye Devrim Muhafızları Genel Komutanı'na gönderdiği mektupta bazı talimatlar veriyor ve bu talimatlar arasında askeri kapasitenin artırılması, maksimum caydırıcılık ve güçlü saldırı operasyonlarına hazırlık başlıklarını kullanıyor Müşteba Hameneş.
1: Ali Çabuk aktardı. Suriye Mahkemesi devrik lider Beşer Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necip Atıf'ı idama mahkum etti. Esad ailesi Rusya'da bulunuyor. Suriye'de görülen davada gıyabında yargılanan Beşer Esad, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten hüküm giydi. İşkence ve keyfi tutuklamalardan suçlu bulunan Esad, idam cezasına çarptırıldı. Esad'ın kardeşi Mahir Esad da idama mahkum edildi. Tutuklu yargılanan Esad'ın kuzeni Necip Atıf da insanlığa karşı suç işlemekten idam cezasına çarptırıldı. Beşer Esad ailesi ve kardeşi Mahir Esad'la birlikte halen Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. Suriye'de HTŞ önderliğindeki muhaliflerin Halep, Hama, Humus'un ardından Şam'ı ele geçirmesiyle Beşer Esad 8 Aralık 2025'te Moskova'ya kaçmıştı. Böylece Suriye'de 1963'ten beri iktidarda olan Baas rejimi devrilmişti. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden sonra zamanla yarış var. Pek çok kentte yaşanan yıkım kameraya yansıdı. Ölü sayısı 132'ye yükseldi. 700'den fazla kişi de yaralı, ancak can kaybının artabileceği belirtiliyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.
3: Altı aylık bebek 5 katlı bir binanın enkazından çıkarıldı. Görüntüler Kolombiya televizyonlarında yansıdı. Latin Amerika ülkesi Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde zamana karşı yarış sürüyor. Kurtarma ekipleri çöken yüzlerce binanın arasında bir ses, bir yaşam işareti arıyor. Depremin merkez üssü, ülkenin batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu oldu. Yerin 107 kilometre altında meydana gelen depremde yüzlerce bina yerle bir oldu. Deprem, Abelardo de la Espriella'nın devlet başkanı olarak yemin etmesinden sadece 3 gün sonra gerçekleşti. Yeni devlet başkanı ülkede olağanüstü hal ilan etti. Depremde en fazla can kaybının kayıtlara geçtiği yer Pereira kenti oldu. Manizales'te ise kentin simgelerinden tarihi katedralin kulelerinden biri çöktü. Kentteki Matecana Uluslararası Havalimanı ile altyapıda zarar gördü. Deprem elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden oldu. Kolombiya'nın 3. büyük kenti Cali'de hasarın büyük olduğu yerlerde. Enkazdan 6 aylık bir bebeğin kurtarıldığı anlar kameralara yansırken yıkıntılar arasında bir ses bekleyenlere de umut verdi. Çalışmalar kapsamında bebeğin annesinin de kurtarıldığı belirtiliyor. Kentte yağma olaylarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda. Deprem nedeniyle kentteki bazı yollar çöktü. 10 hastanenin hizmet veremediği bildirildi. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler tüm deprem bölgesinde enkaz altında kalan insanlara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor. Ancak yetkililer can kaybının artacağı konusunda uyarıyor. Kolombiya sismik olarak aktif olan Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve her ay çoğu küçük binlerce deprem kaydediliyor. Bölgede 24 Haziran'da da Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmiş, depremlerde 6 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.
1: İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Kuraklık ilan edilen bölgelerde yaklaşık 45 milyon kişi yaşıyor. Bu bölgede 27 milyondan fazla kişi ise su kullanım yasaklarıyla karşı karşıya. Diğer Avrupa ülkelerinde de benzer durum söz konusu. Ayrıntıları almak üzere Londra'ya uzanacağız şimdi. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan, İngiltere deyince akla hemen puslu, yağışlı havalar gelir ama anlaşılmak ki günlerdir yağmıyor yağmur. Nedir durum?
9: Ahmet, aslında yazın başından bu yana tablo bu, arkamda da görüyorsun artık her yer sararmış durumda. 5. sıcak hava dalgası ve tablo giderek ağırlaşıyor. Sen de dikkat çektin, ülkenin %70'den fazlası, özellikle Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere'nin %70'den fazlası resmi olarak kuraklık ilan edilmiş durumda. Ve bu bölgede 45 milyon kişi yaşıyor ki zaten 60 milyonun biraz üzerinde bir nüfusa sahip bir ülkeden, Birleşik Krallık'tan bahsediyoruz. Bayağı büyük bir çoğunluğu kapsıyor. 27 milyondan fazla kişi de su kullanım yasaklarıyla karşı karşıya ki bunun anlamı bahçe sulayamayacaklar, balkon pencere arabayı kıyamayacaklar ki kapsamın genişletilerek araba yıkama firmaları, havuzlar ve spor tesislerine de esnetilebileceğinden bahsediliyor. Şimdi önümüzdeki günlerde sıcaklıklar daha da artacak, bu yönde uyarılar vardı. Kuzeydoğu dışında İngiltere'nin tamamında turuncu sıcaklık sağlık uyarıları yürürlüğe konuldu ki sıcaklıkların perşembe ve cuma günü tekrar 35-36 derecelere kadar da ulaşması bekleniyor. Geceleri de 20 derecenin altına inmeyecek diyor yetkililer ki bunun anlamı tropikal geceler yaşanmaya devam edecek. Tropikal geceler yaşanacak. Sağlık Güvenliği Ajansı, Sağlık ve Sosyal Bakım Hizmetleri'nde ciddi baskı ve sıcaklığa bağlı ölümlerde de artış olabileceği uyarıları yaptı. Diğer risk ise yangınlar. New Forest Ulusal Parkı'nda araçta başlayan yangın yayıldı. Koruma altındaki fundalık alan yandı. İtfaiyeciler hala müdahale ediyor. Çok sayıda nadir türe ev sahipliği yapan bölgede ciddi ekolojik hasar bakımından da hasar bırakmasından da endişe var. İtfaiyeciler Sendikası da bu yangınları, bu yazı benzeri görünmemiş bir yangın dönemi olarak tanımladılar Ahmet.
1: Gökhan Bozkurt aktardı. İstanbul dünyanın farklı yerlerinden gelen sporcuların kanat sörfü yarışına sahne oluyor. Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası'na Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü ev sahipliği yapıyor. Şimdi kameralarımızı Fenerbahçe Kadıköy Dereazı tesislerine çevirelim. NTV'den Sinan Kunter orada. Sinan.
10: Fenerbahçe Dereazı tesislerindeyiz. İstanbul'un Kadıköy sahilleri 3 gün boyunca bir anlamda dünyanın en iyi wing foil, yani kanat sörfü yarışçılarını ağırlayacak. Çeşitli kategorilerde, farklı dallarda hem kadınlar hem de erkeklerde sporcular burada dünya şampiyonasında şampiyon olabilmek için, dereceye girebilmek için ter dökecekler. Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü bu yarışlara ev sahipliği yapıyor ve dünyadan 20 ayrı ülkeden 100'ün üzerinde sporcu bugün şu saat itibariyle yarışlara akredite oldu. Şu anda bulunduğumuz nokta yelken sporcularının son hazırlıklarını gerçekleştirdiği nokta. Düzelteyim, aslında kanat sörfü bu sporun adı. Tüm dünyada Formula Wing Foil ismiyle biliniyor. 2032 yılı itibariyle de bir olimpik spor branşı olacak. Yani Türkiye'nin bu alanda Fenerbahçe Doğuş Spor Kulübü ile Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü ile bu alanda yaptığı yatırım 6 yıl sonra olimpiyatlarda meyvelerini vermeye başlayacak diyebiliriz. Elbette çok sayıda yarışan Türk sporcu var. Hem İzmir bölgesi hem Balıkesir bölgesi hem de İstanbul'dan katılanlar var. Ve saat 3 itibariyle onları yavaş yavaş suda kanat sörfleriyle görmeye başlayacağız. Aslında az evvel de belirttiğim gibi dünyada yeni yayılan bir spor dalı ama çok kısa sürede popüler oldu. Özellikle genç sporcuların burada Türkiye adına yarıştıklarını görüyoruz. Ve önemli bir bilgi de şu, dünyada en başarılı olan son yıllarda şampiyonluk elde etmiş yabancı sporcular da 3 gün boyunca Kadıköy sahillerinde Moda Kalamış Fenerbahçe parkurunda dereceye girebilmek için yarışacaklar. Ve tüm dünyada bu spor dalına, kanat sörfü spor dalına ilgi duyan çok sayıda insan İstanbul'un tarihi manzarasına karşı sörfçüleri izlemiş olacak.
1: Sinan Kunter aktardı. Bu bağlantıyla bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
12: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
13: Bu hafta da çok sıcak geçiyor. O nedenle günlük işlerimizi biraz değiştirmemiz gerekiyor. Kendimizi çok yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok fazla ısıtan yemekler değil de daha hafif beslenmek, güneşlenmemek, açık renkli pamuklu kıyafetleri tercih etmek sıcakla mücadeleyi biraz daha kolaylaştıracaktır.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
14: Reklam.
15: Lütfen dikkat.
16: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Artan enerji maliyetleri sizi düşündürüyor mu? Megavolt güneş panelleriyle çatınız kendi enerjisini üretir. Üstelik estetikten ödün vermeden. Megaron çatı teknolojileri.
8: Her mevsimde, her havada.
9: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
10: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
11: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde ve Sakarya-Bilecik yolunun 21-23. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bilgilendiriyor.
3: Cilt bariyeri nasıl korunur?
2: Cilt bariyeri cildimizi dış etkenlere karşı koruyan doğal savunma katmanıdır. Aşırı sıcak suyla yıkanmak, sert içerikli temizleyiciler kullanmak ve çevresel koşullar bu yapıyı zamanla zayıflatabilir. Cildi nazikçe temizlemek, nem dengesini korumaya özen göstermek ve gereksiz tahrişten kaçınmak cilt bariyerinin sağlıklı işleyişini destekleyen temel alışkanlıklardır.
4: Her güzele bir Mindus.
2: Mindus bilgilendirdi.
5: Kim buldu, nasıl buldu?
6: Ekmek dilimleme makinesinin icadı korku filmi gibiydi.
5: Gerçekten öyle. Amerikalı Otto Frederick Rohwedder 1912 yılında ekmek dilimleme makinesi icat etmek için çalışmaya başladı. Korku filmini aratmayacak her türlü aksaklığa rağmen yılmayıp 16 yıl sonra aradığını buldu. Başına gelen ilk talihsizliğin buluşuyla hiç ilgisi yoktu. 1915 yılıydı. Ekmek dilimleme makinesi için 3 yıldır çalışıyordu ama daha işin başındaydı. Ve doktor ona sadece 1 yıl ömrü kaldığını söyledi. Çalışmaya devam etti. Aradan 2 yıl geçmişti. Doktorun karamsar tahmini boşa çıkmıştı. Ama bu kez de atölyesinde yangın çıktı. İcadının prototipi dahil tüm aletleri yandı. Başka biri olsa bu olanları üzerinde çalıştığı projenin uğursuzluğuna bağlayıp vazgeçebilirdi. O devam etti ve 1922 yılında icadını gerçekleştirmek için aradığı maddi desteği buldu. İşe başladıktan tam 16 yıl sonra 1928 yılında ilk ekmek dilimleme makinesini ortaya çıkardı. Peki umduğu ilgiyi gördü mü? Oğlunun anlattığına göre Rohwedder icadını satmak için fırıncılara gitti. Biri dışında tüm fırıncılar onunla dalga geçtiler. Missouri'deki fırıncı aldı ve ilk dilimlenmiş ekmek orada satışa çıktı. Ama çok değil. 5 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ekmeklerin %80'i dilimlenmiş olarak satılmaya başladı.
7: Kim buldu, nasıl buldu?
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa takvimi. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Bugün Dünya Çelik Davul Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Afrika kökenli insanların kültürel ifadelerini merkeze alan, hayallerini ve meydan okumalarını vurgulayan bir gün. Bu yıl planlanan etkinliklerin resmi teması nesiller ve milletler boyunca köklerden yankılanan sesler. Güne adını veren Çelik Davul'un hikayesini aktaralım. 1880'lerde Trinidad'daki sömürge yetkilileri isyanların ardından geleneksel Afrika el davulculuğunu yasaklar. Afrikalılar bunun üzerine bambu çubuklarla müzik yapmaya devam eder. Bambu da yasaklanır ama Afrikalılar vazgeçmez. Melodik sesler oluşturmak için önce çöp kutularını, sonra bisküvi kutularını ve nihayet atılmış petrol varillerini kullanırlar. Varilin metal bölümlerine kauçuk uçlu çubuklarla vurarak müzik yaparlar. 1930'larda Çelik Davul adıyla Trinidad ve Tobago'nun ulusal müzik aleti olan bu enstrüman, 20. yüzyılda yaratılan en önemli akustik enstrüman kabul ediliyor ve Karayip direnişini simgeliyor. Birleşmiş Milletler'in neden Dünya Çelik Davul Günü ilan ettiğini de aktaralım. Çünkü dünyada yaşanan bunca krizle birlikte insanların bağlantı kurmaya, bir araya gelmeye, birbirini anlamaya ve daha iyi gelecekler hayal etmeye ihtiyacı var. Müzik, sanat, edebiyat, sinema, dans ve daha birçok kültürel ve yaratıcı ifade biçimi karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğumuz ivmeyi sağlıyor. Dünya Çelik Davul Günü kutlu olsun.
9: Doğa takvimi.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: NTV Radyo.
11: Reklam. Garanti BBVA.
12: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor.

0: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı
0: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğu'da Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. 81 ilin valisi yarın Ankara'da toplanacak. Toplantıda süreç yasası uygulamasının yol haritası netleştirilecek. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak bize. Mustafa.
1: İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bu toplantı dikkat çekici Ahmet Arpat. Çünkü toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlık gelecek. Önemli bir toplantı diyoruz. Çünkü çerçeve yasanın mecliste, meclis genel kurulunda kabul edilmesinin ardından aslında İçişleri Bakanlığı bir anlamıyla düğmeye bastı diyebiliriz. Uygulamanın yol haritası belirlenecek. Yarın gerçekleştirilecek toplantıda. Tabii sadece valiler değil, aynı zamanda İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları da bu toplantıya video konferans yöntemiyle katılacaklar. Ve bu toplantıda sürece ilişkin, süreç yasasına, çerçeve yasaya ilişkin uygulamanın sahadaki yansımaları ele alınacak. Toplantının en kritik noktası aslında olası provokasyonlara karşı, dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı, sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması istenecek olarak değerlendiriliyor yapılan açıklamada. Ve yine bu toplantılar kapsamında sıfır tolerans ilkesi uygulanacak. Bununla birlikte toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon, kamu düzeninin etkin bir şekilde korunması gibi başlıklar yarın gerçekleştirilecek toplantıda ele alınacak. İçişleri Bakanlığı'nda Gamer Merkezi'nde gerçekleştirilecek bu toplantı ve 81 ilin valileriyle İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki o toplantıda sürecin uygulama haritasını değerlendirmiş olacaklar ve talimatlar verilecek. Böylece uygulamanın sahadaki yol haritası da netleşmiş olacak.
0: Mustafa Berber aktardı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmada yeni gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
2: Fenerbahçe takım otobüsünün silahlı saldırıya uğradığı bölgede 54 baz istasyonu incelendi. HTS kayıtlarından tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. 11 yıl önce Trabzon'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
3: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalardaki yerini korumaktadır. Bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir.
2: 2020 yılında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilen dosyada, Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarının sinyal aldığı baz istasyonundaki kayıtlar tekrar incelendi. Olayın yaşandığı ilk dönemde de gözaltına alınan Yusuf Öksüz ismine bir kez daha ulaşıldı. Aynı bölgeden telefonu sinyal veren 4 kişiyle irtibatı tespit edildi. 5 kişinin Fenerbahçe takım otobüsünün geçtiği güzergahta saldırı öncesi, saldırı saati ve sonrasında telefonla görüştükleri belirlendi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmada Yusuf Öksüz'ün saldırı öncesinde bankalarda sorunu olduğu belirlendi. Bu nedenle kendi üzerine değil, arkadaşının üzerine araç aldığı, saldırı sonrasında ise finansal durumunun iyileştiği, üzerine kayıtlı 5 aracın olduğu tespit edildi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Rize'den Trabzon'a giderken alt tüfeğiyle ateş açılmıştı. Otobüs şoförü Ufuk Kıran başından vurulmuş, ağır yaralanmıştı. Otobüsün kontrollü bir şekilde durdurulması ise faciayı önlemişti.
0: NATO zirvesi için geçen ay Ankara'ya gelen ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'den ayrılışına ilişkin yeni bir iddia gündemde. Amerikan basını İran tehdidi nedeniyle ABD Başkanı'nın eski Air Force One'dan daha küçük bir askeri uçağa nakledildiğini yazdı. Eski başkanlık uçağının ise şaşırtma amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz'daki Türkiye ziyaretine ilişkin basında dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Trump'ın daha önce açıklananların aksine Türkiye'den ayrılırken başkanlık uçağı Air Force One'ı kullanmadığı iddia edildi. İddia Amerikan Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazetenin haberine göre Trump 8 Temmuz'da Ankara'dan ayrılırken önce eski Air Force One'a bindi ancak kısa süre sonra uçağa yanaştırılan bir servis aracına geçti. Amerikan Başkanı bu yolla C-32A tipi daha küçük bir askeri uçağa nakledildi. Amerikalı bir yetkili Trump'ın İran'ın suikast tehdidi nedeniyle uçak değiştirdiğini ileri sürdü. Ayrıca eski Air Force One'daki gazetecilere de uçuş sırasında pencere perdelerini kapalı tutmaları söylendi. Haberde eski Air Force One'ın şaşırtma uçağı olarak kullanıldığı yazıldı. Trump, Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One'la gelmişti. Ancak Trump'ın Türkiye'den İngiltere'ye yola çıkarken eski Air Force One uçağına bindiği görülmüştü. Beyaz Saray bunun nedeninin İngiltere'deki Amerikan askerlerinin yeni uçağı inceleyebilmesi olduğunu belirtmişti. Yeni başkanlık uçağının yeterli füze savunma sistemine sahip olmadığı gerekçesiyle eski Air Force One'ın tercih edildiği iddiası gündeme gelmişti.
0: İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor. 24 Temmuz'da Yahudi yerleşimcilerin Tel Köyü'ne düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinli Faruk Ramazan'ın evi de patlayıcılarla yıkıldı.
2: Patlayıcı yerleştirilen ev saniyeler içinde yıkıldı. İsrail tartışmalı cezalandırma yöntemini bir kez daha devreye soktu. Görüntüler Batı Şeria'dan. Yahudi yerleşimcilerin saldırısında ateş açmakla suçlanan Faruk Ramazan'ın evi İsrail ordusu tarafından yıkıldı. Yıkım öncesinde çevredeki diğer evler de boşaltıldı. Faruk Ramazan'ın evinin bulunduğu Batı Şeria'daki Tel Köyü'ne Yahudi yerleşimciler 24 Temmuz'da saldırı düzenlemişti. Filistinlilerin karşı koymasıyla çıkan çatışmada iki Yahudi yerleşimciyle Faruk Ramazan'ın da olduğu 4 Filistinli öldü. İsrail ordusu Yahudi yerleşimcilerin silahlı olduğunu ilk başta yalanlasa da daha sonra kabul etti. İsrail yetkililer hem Filistinlilerin hem Yahudi yerleşimcilerin karşılıklı ateş açtığını iddia ediyor. Filistinli yetkililer ise Faruk Ramazan'ın silahını ele geçirdiği Yahudi yerleşimciyi vurarak öldürdüğünü söylüyor. İsrail güvenlik güçleri saldırı düzenlemekle suçlanan Filistinlileri gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırıyor. İsrail bu uygulamanın caydırıcı olduğunu iddia ediyor. Filistinliler ve insan hakları örgütleri ise bu yöntemi toplu cezalandırma olarak getiriyor. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerde yıkıyor.
0: Bültenin başında da aktarmıştık. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin başlatılan ya da yeniden başlatılan diyelim soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler vardı. 5 şüpheli gözaltında. Fenerbahçe kulübünden de bir açıklama yapılmıştı bu olaya ilişkin, yaşanan son gelişmeler ilişkin. Bir konuğumuz var. Telefon hattımızda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu bizimle birlikte. Sayın Mosturoğlu hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi 11 yıl sonra yeniden incelenen bir dosya ve nihayetinde yeni gözaltılar. O dönemi de aslında yaşamış bir isim olarak 11 yıl sonra gelen bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürley'in göreve gelmesinden sonra oluşturulan faili meçhul suçları araştırma biriminin ortaya çıkarttığı dosyalardan bir tanesi. Bu açıdan baktığımızda hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Sayın Adalet Bakanımıza hem İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 11 yıllık bir mücadele rafta kalmadı ve adliyenin koridorlarından herhalde savcılık masasına kadar intikal etti. Buradan sonra beklentimiz bir an önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek.
0: Biraz da bu 11 yılı da konuşmak gerekir sanırım Sayın Mosturoğlu. Çünkü Fenerbahçe camiası, Sarı-lacivertli camiası aslında 11 yıl önce bu olay yaşandıktan sonra yapılan soruşturmada faillerin açık bir şekilde ortada olduğunu da öne sürüyordu. Ama sonrasında ya artık sümen altı edilen bir soruşturma ya da bir arada bir kesinti oldu. Neydi oradaki sıkıntı? Neden 11 yıl beklendi bu iş için?
5: Vallahi neden 11 yıl beklendiğini hani çok hani net deliliyle ortaya koyamam, ancak şunu düşünüyorum. Baştan beri de aynı şeyi söylüyorum. Yani bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında ben FETÖ'nün olduğuna inanıyorum. FETÖ'yle mücadelenin bir parçası olduğunu da düşünüyorum. FETÖ'nün bütün birimleri, bütün unsurları yok edilemedi. Hala mücadele sürüyor. Onun bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. 11 yıl evvel başlayan bu soruşturmada işte takipçilik kararı verildi. Daha sonra Sayın Ali Koç başkanımız döneminde o karara karşı yeniden yargılama talepleri oldu. Anayasa Mahkemesi'ne kadar giden süreçler oldu. Ve o süreçlerin hepsi maalesef dediğiniz gibi sonuçsuz kaldı. Bunun temel sebebi dosyadaki delillerin toplanmamış olması. Çünkü soruşturma belli bir tarihten sonra akamete uğradı. Hiçbir delil toplanmadı. Mevcut deliller, yani ortada olan deliller değerlendirilmedi. Oradan faillere gidilmedi. Ve dosya bu şekilde kapandı. Yani mevcut dosya durumuna göre mercilerine karar verdiler. Sayın Bakanımız döneminde yeni deliller, özellikle HTS kayıtları, bas kayıtları, bunlar getirilerek, dosya ithal edilerek, ifadeler yeniden değerlendirilerek faillere ulaşıldı. Ben bu faillerin 5'te de kalmayacağını düşünüyorum. Daha da sayı büyüyecektir. Özellikle arka planında bu suçu gizleyen, suç delillerinin ortaya çıkmasını önleyen ve varsa bunlar arasında kamu görevlilerinin de bu dosyaya dahil edileceğini düşünüyorum. Bir başka beklentimiz de camia olarak 12 Mayıs'ın da benzer şekilde aydınlatılması. Evet. Biliyorsunuz 12 Mayıs'ta da enteresan olaylar yaşanmış. Stadımızda taraftarımız adeta işkenceden geçirilmişti. Daha sonra sokaklara kadar taşınan olaylar ve o olayların aslında Türkiye'deki refah, huzuru, barış, kardeşliği bölmeye yönelik olduğu da iddia edilmişti o dönemde. Onun da dosyası aslında hazır. Çağlayan Adliyesi'nde şu an. Ama orada da benzer şekilde takipçilik kararı verdiler. Dosyayı biz takip ettik. Dosyanın içeriğini de çok çok iyi biliyoruz. Büyük miktarda fail orada belli aslında. Kamu görevlileri, özellikle FETÖ'cü kamu görevlileri. Onun da, o dosyanın da ben bir an önce aydınlatılması istiyorum ve aydınlatacağına da inanıyorum. Camiam adına da bugünkü gelinen nokta için hem Adalet Bakanımıza, hem Sayın İçişleri Bakanımıza, hem de onların personellerine, çalışan jandarma ve emniyet görevlilerine, Sayın Savcılara da şükranlarımı sunuyorum.
0: Sayın Mosturoğlu, şimdi baktığımızda 3 Temmuz şike kumpası, sonrasında yaşanan 12 Mayıs olayı, en son işte 4 Nisan'daki bu saldırı, siz doğrudan FETÖ'yü işaret ediyorsunuz. Evet, şike kumpası konusunda işin adli kısmı tamamlandı. Sizin kulüp olarak bir beklentiniz var, uğradığınız zararın tanzimi için. Bununla birlikte bu olayda mesela 4 Nisan, evet, yine adli bir soruşturma yürüyor. Bu soruşturmada faillerin ortaya çıkması Fenerbahçe Kulübü için yeterli midir? Yoksa bu olayın yarattığı sportif sonuç, orada yaşanan zarar, bununla ilgili de bir girişiminiz olacak mı? Mesela dönemin federasyonuna ilişkin bir soru işaretiniz var mı?
5: Vallahi şöyle söyleyeyim ben size, yani burada... Yani kurum veya kişileri açıkça hedef almadan bir hukukçu kimliğimle bu sorunuza cevap vereyim. Ya bu dosya aslında tüm boyutlarıyla incelendi bizim tarafımızdan. Yani yapılacak başvuruların hepsi hazır, elimizde bekliyor. Bununla ilgili dediğim gibi Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, yani 2015'ten 2018'e kadar Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, daha sonra Sayın Ali Koç'un görev döneminde biz hiç kesintisiz çalışmaya devam ettik. Sayın Fethi Tekin, Alpoğlu, ben. Ve bu çalışmada o dediğiniz alternatiflerin tüm aslında masada. Yani şunu bekliyoruz biz. İddianame hazırlansın, dosya açılsın. Ondan sonra biz nereye varacağını kamuoyuyla paylaşacağız.
0: Peki. Sayın Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı, teşekkür ederim.
5: Rica ederim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Karadeniz'deki yerli doğalgaz üretimini artıracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlıklarında son aşamaya gelindi. En kritik güvenlik sistemlerinden biri olan Alev Kulesi platforma yerleştirildi.
2: Karadeniz'de doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Kritik güvenlik sistemlerinden 96 metre yükseklikteki ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi platforma yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
3: Karadeniz'de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz kritik görevi için artık gün sayıyor. Filios Limanı'ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelinirken son olarak platformun en kritik parçalarından biri olan 96 metre yükseklikte ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi de başarılı bir şekilde platforma entegre edildi.
2: Alev Kulesi, acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını ve tesis içerisindeki basıncın güvenli sınırlar içerisinde tutulmasını sağlıyor. Bakan Bayraktar, Osman Gazi'yi Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladıklarını söyledi. Osman Gazi ile Sakarya gaz sahasındaki günlük üretimi iki katına çıkaracaklarını söyleyen Bayraktar, böylece 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız dedi. Bayraktar 2028'de ikinci Yüzer Üretim Platformu'nu da devreye alarak günlük üretimi 45 milyon metreküp'e çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğalgazını Karadeniz'den karşılamayı hedeflediklerini de söyledi.
0: İstanbul'un toplu ulaşım ağında büyük rol oynayan M7 metro hattında yaklaşık 4 aydır süren bir çalışma var. Bu nedenle hattın Mecidiyeköy-Nurtepe durakları arasında seferler otobüslerle gerçekleştiriliyor. Trafik nedeniyle de yolculuk süresi uzuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ise çalışmaların yıl sonuna dek uzayabileceğini belirtiyor.
6: Günde 220 binden fazla İstanbullunun kullandığı M7 metro hattındaki onarım yıl sonuna kadar sürebilir. Yeraltı sularının yarattığı çökme nedeniyle raylar hasar görünce Mecidiyeköy-Nurtepe arasında seferler 27 Nisan'da durdurulmuştu.
7: Bu yılın yoğun yağışların olduğu bir dönemden sonra Nisan ayı içerisinde bir deformasyon oldu. Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve en sonuna kadar kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle gece gündüz çalışıyor olacağız.
8: Öncelikle bu suyu bir daha böyle bir durumun oluşmaması için bir drenaj sistemi projesi oluşturduk. Tabii eş zamanlı işletme altında bir hat, ulaşımı çok zor, yapım çalışması.

0: arasını raylı sistemle bağlayarak İstanbul trafiğinde büyük yükü hafifletti. 2023'te hat Yıldız'a kadar uzatıldı. M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattının Mecidiyeköy Nurtepe arasındaki bölümünde yine benzer bir nedenle 2021'de 8 ay süren bir çalışma yapılmıştı.
1: Kanada'da orman yangınları büyüyor. Britanya Kolombiyası eyaletinde otoyolun iki tarafını saran alevler geceyi aydınlattı. Yangın 136 kilometre karelik ormanlık alana yayıldı.
2: Geceyi aydınlatan alevler yol kenarındaki ağaçları küle çevirdi. Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde otoyolda ilerleyen motosikletten kaydedilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Bold Ranch bölgesinde geçen cuma başlayan orman yangını büyüdü. Alevler yalnızca birkaç saat içinde yaklaşık 13.600 hektar alana yayıldı. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer yangında kaç evin kullanılamaz hale geldiğini belirlemeye çalışıyor. Ancak çok sayıda konut ve mülkün zarar gördüğü bildiriliyor. Yangından kaçmaya çalışan 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Söndürme çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler gün boyu bölgeye su taşıdı. Eyalette 100'den fazla yangın devam ediyor. Bunların 70'inin son bir haftada başladığı belirtildi.
1: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Ahmet Sportif faaliyetlerin yeni sezondaki maçlarını ev sahipliği yapacak. Diyarbakır Stadyumunda pazar günü oynanacak Erzurumspor maçı için hazırlıklar sürüyor.
3: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig'e hazırlanıyor. Stadyumda yeni sezon hazırlıklarında sona gelindi.
4: Diyarbakırlı sporseverlerin 16 yıllık Süper Lig hasreti bu hafta sona eriyor. Ahmet Spor kendi saha ve seyircisi önünde Erzurumspor'u konuk edecek ve bu arada sahada da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hafta sonu maça hazır hale getirilecek.
3: Diyarbakır Stadyumu 16 Ağustos Pazar günü oynanacak Ahmet Sportif faaliyetler Erzurumspor karşılaşmasıyla Süper Lig sezonundaki ilk maçına ev sahipliği yapacak. Statta hazırlıklar sürüyor. Zemin yenilendi, teknik altyapı ve tribünlerde düzenlemeler yapıldı. Taraftarların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri de arttırıldı.
5: Tabii Süper Lig standartları, Futbol Federasyonu'nun standartları biraz farklı geçen seneye göre. Stadyumda bazı değişiklikler, bazı imalatlar yapıldı. Halen de bu süreç kısmen devam ediyor. İnşallah hafta sonuna kadar çok tamamıyla bitirilmiş olacak bu çalışmalar.
3: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu statta incelemelerde bulundu. Vali Zorluoğlu sezon öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdi.
5: İnşallah bu sene Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye bir kardeşlik ve dostluk sesi yükselecek.
1: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla veda ediyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın. It's your brother.
6: We had a problem and it's led to some things. Başrollerini Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller'ın paylaştığı Paper Tiger filminden ilk fragman yayınlandı.
7: They're not going to touch me.
6: Cannes Film Festivali'nde 10 dakika boyunca ayakta alkışlanan film, 1980'lerin New York'unda Rus mafyasıyla karşı karşıya gelen iki kardeşin hikayesini anlatıyor. James Gray'in yazıp yönettiği film 20 Kasım'da vizyona girecek. Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin İngiltere'deki eserleri önemli bir kamu gideri haline geldi. Sanatçının Londra'daki 3 eserinin temizlik, güvenlik ve koruma çalışmaları için 150 bin sterlin harcandı. Eserlerin kamuya getirdiği yük siyasetçilerle sanat eleştirmenleri arasında tartışma yarattı. Stephen King'in en sevilen eserlerinden Öldüren Sis yeniden sinemaya uyarlanıyor. Yönetmenliğini Mike Flanagan'ın üstleneceği film ilk kez 2007'de beyaz perdeye taşınmış ve korku klasiği haline gelmişti. Film bir kasabayı kaplayan gizemli sisin içindeki ölümcül yaratıklarla mücadele ediyor.

0: Ben insanların hikayesini konu alıyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: NTV Radyo.

0: Biz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
3: Bizim için yarın tek bir amaç var. Sturm Graz maçı ve buradan tur geçerek İstanbul'a dönmek.
2: Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenen Sarı Lacivertliler saat 21.30'da rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Deplasmana avantajla giden Sarı Lacivertliler'de Osterwolde sakatlığı, Musaba ve Ederson'sa sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ilk maçtaki sonucun turu getirmediğini hatırlattı.
3: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz ve avantajımızın farkındayız, avantajı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik.
2: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu gece turu geçen taraf playoff'ta Lyon-Sparta-Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
1: Fenerbahçe santrfor transferinde sona yaklaşıyor. Sarı lacivertliler Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Yönetim Serie A ekibiyle 6 milyon euro bonservis bedelinde uzlaştı. Anlaşmada bonservise ek performans bonusları da yer alıyor. Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcuyla da sezonluk yaklaşık 8 milyon eurodan 2 yıllık anlaştı. Tecrübeli golcünün transferinin bu hafta içinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Beşiktaş santrfor transferinde sona yaklaşıyor. Siyah beyazlılar Dušan Vlahović ile prensipte anlaşma sağladı. Corriere dello Sport yıldız futbolcunun transferini manşetten duyururken Vlahović İtalyano'ya gidiyor dedi. Fiorentina'da birlikte çalıştığı Beşiktaş teknik direktörüyle yeniden buluşmaya hazırlanan 26 yaşındaki golcünün transferine dair ayrıntıları da paylaşan gazete Vlahović'in yıllık 8 milyon euro ve bonusların yer aldığı sözleşmeyi kabul ettiğini duyurdu. Juventus'la sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp futbolcu serbest oyuncu statüsünde. FIFA Başkanı Gianni Infantino özelleştirme projesini rafa kaldırmasına rağmen tartışmaların odağında. Üç kıtanın konfederasyonunun görevini bırakmasını istediği Infantino'ya Donald Trump'tan destek geldi.
4: Futbol dünyasında tepkiler artıyor. Donald Trump kıymetini bilin diyor. FIFA'yı özelleştirme projesinden sonra hedef haline gelen Gianni Infantino'yu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı destekledi. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, FIFA her ne gerekçeyle olursa olsun Başkan Gianni Infantino'nun yerine başka birini getirmeyi düşünürse bile korkunç bir hata yapmış olur. Kendisi harika bir isim. Bugüne kadar düzenlenenlerden 4 kat daha başarılı olan en büyük Dünya Kupası'na başkanlık etti. O giderse organizasyon bir daha asla bu kadar başarılı ve karlı olamaz dedi. Trump'ın savunduğu Infantino'nun eleştirilmesine sebep olan plansa geçen hafta rafa kalktı. Futbol dünyasına projenin yanlış anlatıldığını öne süren FIFA, özür mesajıyla planı geri çekti. Söz konusu özelleştirme planında FIFA'nın %20'lik hissesinin 4 milyar dolar karşılığında Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da yer aldığı bir yatırım grubuna satılması hedefleniyordu. Infantino'nun özrü şu ana kadar karşılık bulmadı. FIFA başkanına güvenini kaybettiklerini açıklayan Avrupa, Asya ve Kuzey Orta Amerika konfederasyonları erken seçim istiyor. Infantino ise FIFA kongresindeki gücünü korumak için çalışmalara başladı. Genel kuruldaki 211 oyun 54'üne sahip olan Afrika Konfederasyonu CAF'la anlaşan Infantino, Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL'le de temaslarını sürdürüyor.
1: Avrupa Atletizm Şampiyonası İngiltere'nin Birmingham kentinde başladı. Milli sporcu Tuğba Yenigün kadınlar 3000 metre engellide finale yükseldi. Yenigün 3000 metre engelli ilk turunda 9.33.27'lik derecesiyle serisini 7. sırada tamamlayarak adını finale yazdırdı. Milli atlet Perşembe akşamı final yarışında mücadele edecek. İstanbul bu hafta yelkenin yıldızlarını izleyecek. Fenerbahçe Doğuş'un ev sahipliği yaptığı Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası İstanbul Kalamış'ta başladı. 2032'de olimpik branş olması planlanan sınıfta 20'yi aşkın ülkeden 100'ün üzerinde sporcu yarışıyor. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin Uluslararası Wing Sporları Birliği ortaklığında düzenlediği şampiyona Moda, Kalamış, Fenerbahçe Parkuru'nda yapılacak. Türkiye'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı yarışlar Cuma günü sona erecek. Rusya Federasyonu sporcuların müsabakalara geri dönmesi için Dünya Atletizm Birliği'ne dava açıyor. Dünya Atletizm Federasyonu ise yaptırımların devam edeceğini açıkladı. Rusya Atletizm Federasyonu yaptırımların kaldırılması ve Rus atletlerin uluslararası organizasyonlara dönüşü amacıyla KAS'a yeni bir dava açtı. Federasyon uygulanan kısıtlamaların uluslararası alanda temsil haklarını engellediğini savunurken Dünya Atletizm Federasyonu ise yaptırımların devam edeceğini açıkladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Pay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Pay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Yüksek sıcaklık ve bunaltıcı hava 3 gün daha etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklık ve nem yaşamı zorlaştırırken Ege'de kuvvetli Poyraz etkili olacak. Karadeniz'de kısa süreli yağışlar, Doğu Anadolu'da ise yerel sağanaklar bekleniyor. Sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
5: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dünkü yayınımızda fazla çalışma konusunda ispat yükümlülüğünün çalışanda olduğunu ifade etmiştik ve tanık beyanlarının da artık yargıda itibar edilmediğini söylemiştik. Bu bağlamda sizlerden çok sayıda mesaj geldi. Bu konuyu biraz daha açmakta fayda var. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü, yayının başında söylediğim gibi. Eğer bordroda işçinin imzası varsa bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bu durumda bordronun sahteliği ispatlanmalıdır. Aksi durumda imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği kabul edilir.
0: Canlı yayın.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor, canlı yayınlıyoruz.
7: Bunu devlet politikasına dönüştüren iradesi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusunda Türkiye'nin yepyeni bir stratejik hamle yapması şeklindeki bir tabloyu ortaya çıkardı. Bütün bu geçen süre içerisinde bir sürü iniş çıkış oldu. Zaman zaman aksama ya da yavaşlama denilen dönemler oldu. Ama her seferinde söyledik. Dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, Sayın Bahçeli'nin iradesi hem olayın Cumhur İttifakı boyutuyla hem de devlet politikası boyutuyla net bir irade ortaya koyuyor. Bazen dedik bir yılda gidilen yol bir günde gidilir. Bazen haftalarca yerinde sayıyor gibi gözükebilir. Ama burada net bir irademizin olduğunu, net bir yol haritamızın olduğunu çeşitli defalarda belirttik. Daha sonrasında Yüce Meclis'in mecliste kurulan komisyonla devreye girmesi meclis boyutunun da hayata geçmesini sağladı. Komisyona meclis başkanımızın başkanlığında haftalar süren çalışmalarla tüm toplum kesimlerinin katılımı sağlanmış oldu. Ve günün sonunda meclis komisyonunun yayınladığı rapor meseleyi bütün çerçevesiyle ortaya koyan terörün ortadan kalkması, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için ilkeleri, prensipleri, yol haritasını ortaya koyan çok anlamlı bir çerçeve oluşturdu. Tabii 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin Yüce Meclis'teki milletvekillerinin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti. Her bir milletvekili tabii ki kendi seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın duygularını, hissiyatlarını taşıyor. Onların taleplerini meclise yansıtıyor ve aynı zamanda da farklı toplum kesimlerini temsil ediyor. Dolayısıyla Yüce Meclis'in iradesi hem farklı toplum kesimlerinin sürece pozitif yansımasını göstermesi bakımından hem meclis içerisinde çok tartışılan bir konuda 50 yıldır yürütülen terörle mücadele çerçevesinde pek çok etrafında literatür oluşmuş, pek çok yaklaşım oluşmuş bir konuda esasında gelinen noktadaki yasal çerçevenin makul bulunduğunun ve bu çerçevede silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin desteklendiğinin net bir işaretidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın olayı devlet politikası süreciyle talimatlandırması, aynı zamanda her MYK'da, her MKYK'da partimize net talimatlar vererek sürecin nasıl işlemesi gerektiğine dair net bir yol haritası ortaya koyması, partimizde talimatlandırdığı heyetle birlikte yürüttüğümüz, takip ettiğimiz ve sonuçlandırmaya çalıştığımız politikaların tabii ki ana esasını oluşturdu. Sürecin çeşitli aşamalarında tabii ki doğal olarak bu süreçte krizler olur, inişler çıkışlar olur, tıkanmalar olur. Sayın Bahçeli'nin yaptığı stratejik müdahaleler meselenin önünün açılması ve meselenin doğru bir rotada ilerleyebilmesi açısından hayati önemli oldu. Biz partide yaptığımız her MYK MKYK toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreç başladığından beri konuşmasının ilk kısmını MYK üyelerimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza ve MKYK üyelerimize yaptığı hitaplarda konuşmasının ilk kısmını bu konuya ayırarak Cumhur İttifakı'nın birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini sürekli olarak ifade ettiler. Bu konudaki prensipleri bize hatırlattılar ve böylece üç şeyi net bir şekilde gördük. Birincisi, net bir irade ortaya koyuldu. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hem Sayın Bahçeli tarafından. İkincisi, partimiz açısından bakıldığında ve Cumhur İttifakı açısından bakıldığında yapılan çalışmalar çerçevesinde net bir yol haritamız vardı. Burada devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde nasıl bir yol yürüneceği görülüyordu. Devlet kurumlarının nasıl çalışmalar yapacağı net bir şekilde önümüzdeydi. Üçüncüsü de net bir hedefe sahiptik. O da terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge dediğimiz birbirinden ayrılmaz, iç içe girmiş, bütünleşik ve birbiriyle bağlantısı kuvvetli, detaylandırılmış bir hedefin yol haritasıyla bu tahakkuk ettirilmesi için yapılacak çalışmalar. Tabii bütün bu süreç içerisinde pek çok tartışma oldu. Burada her zaman şunu söyledik. Biz süreci destekleyenler kadar sürece dönük olarak yapıcı eleştirilerde bulunanların sözleri de son derece kıymetlidir. Çünkü siyaset nihayetinde pek çok fikrin çarpışmasıyla ortak noktalar bulma sanatıdır. İnsanoğlu siyaseti bunun için icat etmiştir. Kavganın, çatışmanın, silahın, savaşın yerine meselelerin konuşarak çözülmesi, akılla çözülmesi, bir takım yöntemler ve çözüm denklemleri üretilerek çözülmesi şeklinde bir kabiliyet olarak siyaset ortaya çıkmıştır. Bir yetenek olarak siyaset ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla burada yapıcı eleştirileri de çok dikkatle dinlediğimizi, burada yaptığımız toplantılardaki 2 yıl içerisinde yani onlarca toplantı yapmışızdır. Sabah akşam toplandığımız zamanlar olmuştur. Bütün bu toplantılar içerisinde bu yapıcı eleştirileri de katkılar kadar dikkate aldığımızı ve değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim. Bütün bunların değerlendirilmesi hem yol haritamızı şekillendirme açısından hem ilerletme açısından çok büyük katkı sağladı. Dün elde edilen 467 rakamının sayısal niteliğinden çok daha büyük bir siyasal niteliği bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Meclis açısından meclisin genelinin bu mutabakatı 467 gibi bir oranla sağlamış olması esasında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamento zayıfladı, meclis geriye itildi gibi iddiaların ne kadar boş olduğunu gösterdi. Yüce Meclis'in milletimizin verdiği yetki ve tarihsel birikimiyle bütün bu meselelerin çözümünde üzerine düşen sorumluluğu millet adına ve millet için gerçekleştirme konusunda gerektiğinde görevini yapma bakımından ne kadar yüksek bir kabiliyet ortaya koyabildiği de görüldü. Bu süre içerisinde bu konuyla ilgili pek çok tartışma yapıldı. Tabii en yoğun tartışmalar dün gerçekleşmiş oldu. Fakat şu durumu da ifade etmek gerekir. Bu eleştiriler açısından bunu söylemek isterim. Mesela toplumsal hayata baktığınızda aslında yapıcı eleştirilerin, ki eleştiri son derece doğal bir haktır ve eleştiriye her zaman ihtiyacımız vardır. Eleştiri olmazsa en iyisini, en doğrusunu bulabilme imkanını kaybederiz. O yüzden eleştirileri her zaman hürmetle karşılamak lazım. Ama toplumsal hayatta, sivil toplumla buluştuğumuzda ortaya çıkan eleştirilerle meclisteki eleştiriler arasında bir fark vardı. Toplumda büyük bir çoğunluğu bu eleştirileri yapıcı bir biçimde ortaya koyarken, yani bu hedefe ulaşırken şunlara dikkat edin, şu değerlere dikkate alın, bu yol haritasında şu hususları dikkate alın gibi yaklaşımlar varken, dün maalesef son derece yıkıcı bir takım, az da sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu. Net bir şekilde tabii bizim hatiplerimiz şu soruyu sordular bu eleştirileri yapanlara: sizin öneriniz nedir? Sizin yaklaşımınız nedir? Denildiğinde aslında herhangi bir şeyin ortada olmadığını, ortaya çıkarılamadığını, stratejik bir yaklaşımın olmadığını, siyasi bir yaklaşımın olmadığını, hem Türkiye'deki bu meselenin tarihi açısından hem bölgedeki gelişmeler açısından meseleyi okuma konusunda büyük bir siyasi yetersizlik olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. Burada en yanlış olan işlerden bir tanesi, çok az sayıda da olsa meclisteki bazı eleştirilerin esasında yasada olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir şey üzerinden bir eleştiri üretmeye çalıştığıdır. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Çünkü milletin bu kadar önemli bir meselesini çözerken dersine iyi çalışmış olmak, meseleyi derinlemesine kavramış olmak, meselenin hem tarihini hem bugününü hem bölgesel etkilerini biliyor olmak son derece kıymetli bir şeydir. Fakat bazılarının gerçekten bundan yoksun olduğunu ve üstelik de burada hukuki açıdan ve siyasi açıdan herhangi bir şekilde bu yasal çerçevede olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir eleştiride bulunduğunu gördük. Onun için bunların zaman zaman televizyonlarda da yapıldığını görüyoruz. Net bir şekilde yasa ortadadır. Bunun içerdiği maddeler net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Mecliste tartışılmıştır. Ve günün sonunda Yüce Meclis'te 467 milletvekili tarihi bir sayısal ve siyasal mesaj vererek bu büyük sonucu ortaya çıkarmıştır. Bu sürecin en kıymetli taraflarından bir tanesi de şu: çeşitli ülkelerde işte çatışma çözümleri denilen bir literatür var. Esasında bu literatürün ortaya çıkmasındaki o ülkelerdeki sosyolojik gerçeklikle ya da oradaki toplumsal ilişki ağlarıyla Türkiye'deki durumun bir ilgisi olmadığını biz uzun zamandır söylüyoruz. Dolayısıyla bu işlerin kes, kopyala, yapıştır şeklinde ezbere bir takım yöntemlerle olmayacağını defalarca ifade ettik. İşte oradaki ülkelerde etnik olarak, dini olarak, mezhebi olarak birbirinden tamamen ayrışmış, tamamen kopmuş toplum kesimleri arasında ortaya çıkan çatışmalar için üretilmiş bu literatür, üçüncü göz denilen bir mekanizmaya zaman zaman ihtiyaç duymuş. Bu üçüncü göz mekanizmalarında çalışanların bir kısmı, bir takım kurumlar, uluslararası kurumlar ve kişiler bizlere de ulaştılar. Biz bütün bu süreçlerde rol alalım, işte yardımcı olalım ya da bütün bu süreçlere vaziyet edelim gibisinden. Buna söylediğimiz şey şu oldu: Türkiye'nin üçüncü bir göze ihtiyacı yoktur. Türkiye'de bir tane göz vardır, o da milli bir gözdür. Bu da 86 milyonun ta kendisidir. Türkiye'de bu çatışma çözümleri denilen literatürü oluşturan ülkelerdeki gibi bir sosyal durum da yoktur. Yani bu mesele Türk ve Kürt arasında bir mesele olarak gündeme gelmemiştir. Bugün bu işlerin en sıcak olduğu zamanlarda, bu işlerle ilgili stresin, toplumsal stresin en yüksek olduğu zamanlarda Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevisi, Sünnisi, bütün kesimlerden vatandaşımız tek bir millet olma şuurunun dışında bir durumla, bir yaklaşımla hareket etmemiştir. Dolayısıyla mezhep temelinde bölünme ya da etnik temelde ayrışma gibisinden bir yaklaşımla izah edilecek bir mesele değildir. Bugün konuştuğumuz konu PKK-KCK terör örgütünün tasfiyesi ve silahlarını bırakması konusudur. Bununla ilgili olarak uzun zamandır söylenen şey şuydu: bunun geçmişteki çeşitli denemelerden sonra bir yasal güvenceye ihtiyacı var. Bu yasal güvence ortaya çıktığı zaman silah bırakma süreci ve örgütün tasfiyesi süreci hızlı bir şekilde gerçekleşir. Geçmiş dönemlerde pek çok adım atılmasına rağmen eksik olan buydu deniyordu. Bu tamamlanırsa örgütün tasfiyesi ve silahların bırakılması konusundaki zemin oluşturulmuş olacak ve yol haritası tamamlanmış olacak diye. Burada söylediğim gibi herhangi bir üçüncü göz olmadan gayet şeffaf bir biçimde 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde örgütün tasfiyesi ve silah bırakması için bu yasal çerçevede oluşmuştur. Türkiye çeşitli emperyalist projelerin, çeşitli perde arkasındaki çevrelerin vekalet savaşları yoluyla terör örgütlerini kullanarak bölgemizi şekillendirmeye çalıştığını, ülkemize istikamet vermeye çalıştığını, ülkemizde kaos ortamı oluşturmaya çalıştığını yıllar içerisinde defalarca gördü. Şimdi yakın zamanda da biliyorsunuz şöyle bir şey konuşuluyordu: şimdiki Orta Doğu düzeninin çerçevesini oluşturan Sykes-Picot rejiminin değişmesinden, değiştirilmesi gerektiğinden, bunun aksayan taraflarından bahsediliyordu. Tabii daha sonra görüldü ki Batı'da Sykes-Picot rejiminin değiştirilmesinden bahsedenlerin amacı daha organik, daha insani, bölge halklarının güvenliğine, müreffeh geleceğine, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına hizmet edecek bir yaklaşım değil. Burada yine bölgeyi etnik ve mezhebi temelde, yakın bölgemizi, ülkemize yakın bölgeyi etnik ve mezhebi temelde mikro bir takım parçacıklara bölmek, daha çok kaos çıkarmak, kendi çıkarlarını garanti altına almak için bölgede bir takım terör devletçikleri oluşturmak şeklinde bir takım yaklaşımların olduğunu net bir şekilde gördük. Emperyalizmin ve Siyonizmin bu tip projeleri olduğu, aslında bir takım gelişmelerin arkadaki bu emperyalist ve Siyonist siyasi projelerin neticesi olarak ortaya çıktığını görmek için çok derin bir bakış açısına gerek yok. Bunlar iyice görünür hale geldi. Onun için Türkiye'nin dünyadaki diğer süreçlerden farklı olarak herhangi bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan yegane göz, milli göz olarak 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde her şeyin şeffaf bir biçimde yapıldığı bir süreç yürütmesi son derece kıymetlidir. Bu tabii esas olarak bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa, bu bölge ülkeleri içinde bir yöntem olarak bir adres olacaktır. Ve böylece bölgemizde Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'yi, Sünni'yi, Şii'yi, Nusayri'yi, Dürzi'yi, Ezidi'yi, Keldani'yi birbirine düşürmek isteyen emperyalist ve siyonist projelerin herhangi bir şekilde amacına ulaşması engellenmiş olacaktır. Onun için buraya kadar gelinen tartışmaların, buraya kadar kullanılan yöntemin, Türkiye'nin bu meseleyi yürütme biçiminin, Türkiye'de devletin ve siyasetin ortaya koyduğu bu yaklaşımın başlı başına kıymetli olduğunu, Yüce Meclis'in ortaya koyduğu bu yaklaşımın başlı başına kıymetli olduğunu görmek lazım. Bakın, etrafımızda bu tartışmalar yapılırken emperyalist ve siyonist bir takım odakların net bir şekilde bölgeyi etnik temelde, dini temelde daha çok birbirine düşürmeye çalışan, hatta aynı etnik grup, aynı dini gruplar içerisinde çatışma çıkarıp kendilerine bir takım çıkar hatları oluşturmaya çalışan yaklaşımları net bir şekilde görüyoruz. Bunun defalarca bozulmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin pek çok etkisi oldu. Ülkemize karşı zaman zaman yanlış işler yapmış olanların bile halklarının başına böyle kötülükler gelmesin diye böyle şeylerle karşılaştıklarında Sayın Cumhurbaşkanımız bölgedeki kardeşlik siyasetinin gereği olarak bölge barışının korunması amacıyla pek çok fitneyi engellemek üzere doğrudan devreye girmiştir ve bunlar engellenmiştir. En son bunu nerede gördük arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a haksız, hukuksuz ve hakkaniyetsiz saldırısı sonrasında hem Irak'taki hem İran'daki Kürt kardeşlerimizi İran'a karşı ayaklandırmaya çalışan bir siyonist faaliyet herkesin gözü önünde gerçekleşti. Orada ise bütün bölgeye Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesaj, herhangi bir şekilde bu savaşları daha da büyütecek, halklara daha çok acı çektirecek hiçbir işe kimsenin girişmemesi gerektiği şeklindeydi. Bunun detayları uzundur. Bunun detayları başlı başına bir tarihtir. Ve burada Cumhurbaşkanımızın bölge barışını bir kardeşlik siyaseti üzerinden tahkim etme ve bunu koruma konusunda, bu fitneleri bertaraf etme konusundaki iradesi başlı başına bir literatür oluşturur. Ama günün sonunda Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz bu saldırganlığın parçası olmayarak oradaki kanaat önderleri, orada yaşayan kardeşlerimiz tarihin doğru tarafında durdular ve böylece oradaki farklı gruplar arasına fitne sokacak, acılar oluşturacak bir takım senaryoları kurgulayanların senaryolarını ellerinin tersiyle itmiş oldular. O sebeple terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci dün yasal çerçeveye Yüce Meclis'in 467 gibi tarihi bir kabul oyu vermesiyle büyük mesajlar vermiştir. Birincisi, bu mesaj hem Irak'ta, hem Suriye'de, hem İran'da biraz evvel bahsettiğim gelişmeler çerçevesinde yankılanacaktır. Bu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi bakımından, terörsüz bölgeyi arzulayan bütün kardeş halklar için bir yankı oluşturacaktır. Bakın, Türkiye'de böylesine uzun tarihi olan bir meseleyi bir yasal zemin oluşturarak çözme konusunda son derece net bir irade, net bir yol haritası ortaya çıkmıştır. Demek ki bu mümkün olabiliyordur. denilecektir. Dolayısıyla dün 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Daha öncesinde de söyledik, Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yemetmeyeceğiz dedik. Birileri Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularıyla Yeşilırmak'ın, Kızılırmak'ın kuzularının birbiriyle yumruk yumruğa karşı karşıya gelmesini istiyor. Birileri Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularıyla, evlatlarıyla Yeşilırmak'ın, Kızılırmak'ın evlatlarının arasına tarihte hiç var olmamış bir takım fitnelerin, duvarların, perdelerin girmesini istiyor. Biz de istiyoruz ki hem Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını bu emperyalist ve siyonist projelere yemetmeyeceğiz. Hem de bundan sonrasında Dicle'nin ve Fırat'ın evlatlarıyla Kızılırmak'ın ve Yeşilırmak'ın evlatlarının, Seyhan'ın ve Ceyhan'ın evlatlarının geleceğe kol kola, omuz omuza, el ele tutuşarak yürümesi için daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Bunun tabi siyaset boyutu var, toplumsal boyutu var ama günün sonunda 86 milyonun iradesinin her şeyin üstünde olduğu, bölgedeki bütün kötücül planları bozacak bir yetkinliğe sahip olduğu bir kere daha görülmüştür. Bundan sonrasında hem terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi açısından hem terörsüz bölge hedefinin gerçekleşmesi bakımından Irak, İran, Avrupa'daki legal ve illegal unsurları, Suriye, bütün bu bölge kapsayan bölgede örgütün silahlarını bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekiyor. Tabii silahların bırakılması ve tasfiye sürecinin tamamlanması ile ilgili mekanizmaları daha önce anlattım. Bu bir kurul tarafından takip edilecek. Ayrıca Yüce Meclis'te bir izleme komisyonu bunu takip edecek. Bunun onaylanmasıyla, MGK kararının ortaya çıkmasıyla birlikte bu yasa yürürlüğe girecek. Kurulun yapacağı çalışmalar var. Tüm bu çerçeve aslında bütün boyutlarıyla silah bırakma ve örgütün tasfiyesi konusundaki yol haritasının yasal bir güvenceye kavuşturulması bakımından net bir adımın ortaya atıldığını gösteriyor. Terör her zaman demokrasi üzerinde yüksek bir stres üretir. Demokrasi üzerinde bir yüktür. Bu ister istemez toplumsal hayatı da etkiler. Dünyanın her yerinde böyledir. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca bütün bu süreçte devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerinin esas alınarak sürecin yürütüleceğini ifade ettiler. Bu çerçevede, bahsettiğimiz bu yol haritası çerçevesinde silahlar bırakıldıktan ve terör sona erdikten sonra tabii ki Türkiye'nin demokrasi ölçeği büyüyecektir. Dün mecliste bazı yıkıcı eleştiriler yapanlar cumhuriyetimizle ilgili, demokrasimizle ilgili aslında bu yasanın hiçbir şekilde, hiçbir tarafında geçmeyen bir takım tehditlerden bahsettiler. Esasında yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Bir yerde hata mı yapıyoruz diye bunları dikkate alırız. Bunu yaptık da zaten geçen süre içerisinde. Aylarca pek çok kesimden uzmanı, vatandaşımızı, herkesi dinledik. Yani daha doğrusunu nasıl yapabiliriz, daha iyisini nasıl yapabiliriz? Hem siyasi açıdan hem hukuki açıdan bunu nasıl gerçekleştirebiliriz diye. Ama bütün bunların dışında yasada olmayan şeyleri gündem yaparak cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Biz bütün bunları cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye yapıyoruz. Demokrasimiz daha yüksek standartlara ulaşmak için üzerindeki bu yüklerden, ağırlıklardan kurtulsun diye yapıyoruz. Aynı zamanda şimdiye kadar ülkemize dönük olan bütün bu kötücül projeler karşısında kahramanca savaştılar, kahramanca mücadele ettiler şehitlerimiz. Allah hepsine rahmet eylesin. Kahramanca mücadele ettiler gazilerimiz. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ve kahramanca mücadeleleri sayesinde ülkemizi bölmek isteyenler amacına ulaşamadı. Ülkemize, milletimize kötülük etmek isteyenler amacına ulaşamadı. Dolayısıyla Türkiye ülkemize zarar vermek isteyenlere karşı bu mücadeleyi hakkıyla verdi. Devletin mücadele kitabının çeşitli bölümleri vardır. Kuşkusuz terörün gündemden çıkarılması için devletin hard power denilen sert güç unsurları kullanıldığı kadar soft power denilen yumuşak güç unsurları da kullanılır. Geçmişte de AK Parti iktidarlarından öncesinde de çeşitli MGK kararlarıyla, çeşitli yasal düzenlemelerle terörün sona ermesini teşvik etmek üzere pek çok kanun çıkarılmıştır. Dolayısıyla burada cumhuriyetimizi ya da demokrasimizi tehdit eden, ona zarar veren işler yapıldığını söyleyenlerin söylediklerinin hiçbir zemini yoktur. Biz cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye, milletimiz her daim güvende olsun diye, devletimizin bekası korunsun diye, demokrasimiz Türkiye yüzyılında daha yüksek standartlara ulaşmak için bu yüklerden kurtulsun diye, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadelesi taçlansın ve onların gelecek nesillere bıraktığı bu güzel ülke daha iyi hedeflere ulaşsın diye bütün bunları yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde her şey milletin gözünde, meşru mekanizmalar içerisinde gerçekleşti. Milletimiz müsterih olsun. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade net bir iradedir. Ve burada devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır. Dün de Yüce Meclis'te ortaya çıkan tablo aslında Türkiye'deki toplumsal gerilimlerin azaltılması, Türkiye'deki siyasal stresin yumuşatılması bakımından da anlamlı bir tablodur. 467 gibi bir kabul oyunun ortaya çıkması ve bunun Cumhur İttifakı ile ilgili beraber DEM Parti'den, Yeni Parti'den, CHP'den, Yeni Yol'dan, Hüdapar'dan, Bağımsızlardan, milletvekillerinin oyuyla bunun bu şekilde tecelli etmesi, Yüce Meclis'in bütün bu çoğulculuk içerisinde, adını saydığım ve sayamadığım partiler de olur, bunun tecelli etmesi aslında Yüce Meclis'in millet adına ve millet için vazifesini yapmak üzere iş başında olduğunu ve sorumluluğunu müdrik olduğunu gösterir. Mecliste kullandığımız bir ifade vardır. Meclis gündemine hakimdir deriz. Yani bu şu demektir. Yüce Meclis'in gündemine hiç kimse, hiçbir iç vesayet unsuru ya da hiçbir dış unsur müdahale edemez. Yüce Meclis'in gündemini millet iradesi dışında hiçbir şey tayin edemez. Yüce Meclis'in kararını millet iradesi dışında hiçbir şey şekillendiremez. Onun için sık sık meclis gündemine hakimdir deriz. Onun için milletimiz müsterih olsun. Aynı zamanda bu 467 kararı, dünyaya da verilmiş 467 kabul kararı, dünyaya da verilmiş çok büyük bir mesajdır. O da şudur. Dünyadaki bütün dikişlerin çözüldüğü, iç cephelerin çeşitli ülkelerde darmadağın hale geldiği bir dönemde, uluslararası ilişkiler kurala dayalı düzenden boşanıyor. Uluslararası sistemin dikişleri çözülüyor. Tüm bunun içerisinde Türkiye 86 milyonun ortak iradesiyle, milli bir gözle biz kendi meselemizi kendimiz hallederiz iradesini ortaya koyuyor. Bir Türkiye modeli çıkarıyor ve bunu sadece Türkiye için değil bölge halklarının iyiliği için de yapıyor. Tüm bu tablo içerisinde baktığımızda bütün bunun dünyaya verdiği mesajın da çok kuvvetli olduğunu görmek lazım. Zaten bugün yabancı ülkelerdeki tartışmalara, yorumlara, gazetelere baktığınızda, çeşitli siyasilerin açıklamalarına baktığınızda dünyada bilinen bütün bağlar çözülürken Türkiye'nin böylesine irade ve yöntemler üretebilmesinin ne kadar kıymetli olduğu görülmektedir. Şimdi Bütün bu süreci daha da kıymetli hale getirecek olan şey bu hedefe ulaşılmasıdır. Silah bırakma ve tasfiye sürecinin tamamlanmasıdır. Bununla birlikte Yüce Meclis işinin başındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin iradesi net bir şekilde ortadadır. Dün mecliste muhalefet partilerinden de güzel konuşmalar yapıldı çeşitli milletvekilleri tarafından. Bu meselenin halledilmesine dönük olarak ortaya koyulan irade bakımından DEM Parti'den güzel konuşmalar yapıldı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapıldı, Yeni Parti'den yapıldı, Hüdapar'la görüşmelerimiz var. Onlar çeşitli şekillerde bu görüşlerini belirttiler. Yeni Yol'dan yapıldı. Bütün bu tablo, adını saydığım ve sayamadığım partilerle ilgili ortaya çıkan tablo esasında siyasi farklılıkların büyük bir meseleyi çözmek üzere bir araya geldiğinde nasıl büyük bir sinerji oluşturabileceğini göstermesi bakımından çok önemli. Bundan sonra Türkiye'nin karşılaşacağı büyük meseleler açısından ya da çözüm gerektiren büyük meseleler açısından da bu kıymetli olacaktır. Biz bu sürece aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Dün 467 kararı çıktıktan sonra hemen bugün yine bu konuyla ilgili toplantımız var. Görevlendirilmiş arkadaşlarımızla süreci aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Diğer bir gündem konumuz arkadaşlar, 14 Ağustos günü herkesi Ankara Millet Bahçesi'ne partimizin kuruluş yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. O gün orada 25 yılımızı çok görkemli bir görsel şölenle birlikte kutlayacağız. Bu arada 81 ilimizde 25. yıl hazırlıklarımız, faaliyetlerimiz teşkilat başkanımızın koordinasyonunda devam ediyor. Hem il danışma meclisi toplantılarımız yapılıyor, hem vefa toplantıları yapılıyor. İl ilçe başkanlıklarımız bu şekilde 25. yıla uygun bir şekilde donatılıyor. İlde vefa buluşmalarımızla köklerimizle bugünümüzle geleceğimiz arasındaki köprüyü her zaman kuran AK Parti'nin bu niteliği bir kere daha görülmüş oluyor. Bu son 15 gündür yani bütün bakanlıklarımızın faaliyetleri zaten AK Parti hesaplarından paylaşılıyor. Bir hafıza tazelenmesi yapılıyor. Tabii Başkent Millet Bahçesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır. Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürünmüştür. Hem yoğunluk bakımından, hem zorluk bakımından, hem gerçekleştirilen icraatlar ve hizmetler bakımından. Bunun her aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımız büyük tehlikelerle karşı karşıyayken, büyük sıkıntılarla karşı karşıyayken bile tavizsiz bir iradeyle bütün bu yola liderlik etmiştir. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu 25 yılı alnının akıyla, milletin duasıyla, Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, büyük bir gayretle, emekle, fedakarlıkla yürümüş olarak o gün milletinin huzurunda olacaktır. Ve milletiyle bu büyük dertleşmeyi, büyük buluşmayı, büyük hasbihali gerçekleştirecektir. Bütün vatandaşlarımızı 25. kuruluş yıl dönümümüz için 14 Ağustos günü saat 17.30'da Ankara Millet Bahçesi'nde buluşmaya davet ediyoruz. Orada hem Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleyeceğiz, hem de büyük bir görsel şölenle bu 25 yıllık yolu nasıl yürüdüğümüzü, bundan sonrasını nasıl yürüyeceğimizi bir kere daha aziz milletimizle paylaşmış olacağız. Sizinle bugün paylaşacaklarım bunlar değerli arkadaşlarım. Buradan bütün vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Herkese hayırlı haftalar diliyoruz. Sağ olun.
8: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Elbette en önemli başlık dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenleme çerçeve yasa teklifi dün 467 oyla genel kurulda kabul edildi, mecliste kabul edildi. Artık Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrası artık tamamen yürürlüğe girecek. Peki bundan sonra bizi ne bekliyor? Dün yapılan oylama, çıkan sonuç, orada partilerin dağılımı bize ne anlatıyor? İşte bunları konuşacağız. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Kartoğlu.
9: Teşekkür ederim, kolay gelsin.
8: Teşekkürler. Önce dünkü genel kurul maratonuyla başlayalım mı? Çıkan sonuç 467 milletvekili evet oyu verdi ki bunu Sayın Ömer Çelik de çok önemli olarak niteledi, bir toplumsal uzlaşı olarak gördüğünü söyledi. Ne dersiniz? 467 evet oyu ne anlatıyor bize?
9: Esasen bir toplumsal kabulü anlatıyor. Daha doğrusu siyasal kabulü anlatıyor. Siyasal kabul eğer toplumu ne kadar yansıtıyorsa o oranda da bir toplumsal kabulden bahsedebiliriz. Belki rakamdan, oradaki rakamdan daha fazla bir toplumsal kabulden de bahsedebiliriz. Çünkü siyasi partilerin, evet diyen siyasi partilerin ya da milletvekillerinin önemli bir kısmı kişisel olarak da, sadece parti kararı olarak değil, kişisel olarak da bu kanaate ağırlıkla sahip. Bunu kendi açıklamalarından da görebiliyoruz. Ama partinin kararsızlığı, yeni parti gibi partinin kararsızlığı, belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz daha nasıl olsa geçer rahatlığı bir araya geldiğinde bence bu oyun aslında bu rakamın biraz daha yüksek olabilecekken düşük kalmış olduğu izlenimi bende doğuruyor. O yüzden ben değerlendirmeyi yaklaşık 500 oy çıkmış gibi toplumsal kabul açısından yapmak gerektiğini düşünüyorum.
8: Gerçi biraz önce siz bir ayrım yaptınız. Yani siyasi kabul, toplumsal kabul. Yani eğer bu meclisten çıkan sonucu siyasi kabul olarak görürsek ne kadar toplumsal kabule karşılık geliyor? Ne dersiniz? Toplumsal
9: daha fazlasına karşılık gelir. Yani burada işte şimdi hesabını kafa matematiğiyle yapmayayım ama %65 civarında bir kabul çıktıysa, buradan %60-65 civarında bir kabul çıktıysa, esasen bunu %75-80'e kadar yükseltebiliriz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü siyasetin tepesinde bir ayrım var. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye ayrılmış bir parti olarak karşımıza çıktı burada. Yeni parti kendi içinde de ikiye ayrılmış bir parti olarak karşımıza çıktı. Ama başından beri biliyoruz ki bu işin yasal, hukuki bakımdan çözülmesi, siyasal bakımdan çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi hep birlikteyken o dönemin HDP'siyle, bugünkü DEM Parti ile çok yakın bir çalışma içerisindeydi. Çok fazla söylem birliği içerisindeydi. Hatta daha gerisine gidelim, bu çözüm konusu gündemimize gelmeden önceki haliyle bile DEM Parti ile HDP ile çok yakın işbirliği, kent uzlaşısı vesaire içindeydi. Buradan baktığınız zaman bugün red oylarının aslında o gün o işbirliğiyle alınmış oylarla seçilmiş milletvekilleri tarafından verildiğini görürüz. Bugünkü red oylarında. Böyle bakarsanız aslında arkalarında red değil kabul oylarının olduğunu çıkartmak çok zor bir şey değil. O bakımdan ben 467'nin çok daha üstünde bir siyasal kabule dayandığını düşünüyorum. Çünkü arkasındaki toplumsal kabul daha fazla.
8: Peki Sayın Ömer Çelik diyor ki dünyaya da net bir mesaj. Nedir dünyaya verilen mesaj burada?
9: Çok açık bir biçimde bugüne kadar hem Birleşik Devletler'in önceki yönetiminin diyelim belki ama fark etmiyor. Son tarihte devletler kalıcı. Hem Avrupalı devletlerin, yani işte Almanya'nın, başta Fransa'nın, Belçika'nın, belki bir ölçüde İngiltere'nin Türkiye'nin terörle mücadelesine bakış açılarının daha Kürtler diye ifade ederek daha PKK yanlısı, daha örgüt yanlısı bir bakış açısı olduğunu hepimiz biliyoruz. geçmiş 50 yıllık deneyimimizden, 40 küsur yıllık deneyimimizden. Burada bir kantonlaştırma, bir özelleştirme girişimi vardı ve bu girişim desteklendi yıllarca. Türkiye bununla mücadele etti ve son tarihte Türkiye'nin mücadele verdiği noktada o mücadeleyi Türkiye kazandığını ve Kürtlerin aslında Türklerden ayrı bir yapıya sahip olmayacağını, Türkiye için söylüyorum, Kürtlerin birlikte bir devlet sahibi olduğu, diğer bütün etnik gruplarla birlikte ve burada bütünlüğün, birliğin, beraberliğin bütün ayrıştırma gayretlerine galip geleceği söylemi vardı Türkiye'nin. Şimdi geldiğimiz noktada, dünkü Tuncer Bakıran'ın konuşmasına bakın, geldiğimiz noktada zamanında örgütün yürüttüğü söylemin değil, onlara o dönem Avrupa'nın veya Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği desteğin değil, tam tersi Türkiye'nin mücadelesinin kazandığını görüyoruz. Türkiye'nin söyleminin kazandığını görüyoruz. O yüzden de dünyaya net bir mesaj. Biz bunu kendi içimizde hallederiz mesajı ve kendi içimizi de güçlendirir, kardeşliğimizi tahkim ederiz mesajı. Bu burada meclise netleşmiş oldu. Üstelik bunu benim gibi daha biraz daha genişleterek değil, var olan 467 sayısına dayalı olarak Ömer Çelik söylüyor. Bu da yeterli, evet, ama daha fazlası var.
8: Şimdi yeni partiye herhalde ayrı bir paragraf açmak gerekiyor burada. Çünkü yeni parti grubu...

0: ve o sınava karşı, o sınava girmedi esasen. Neden? Çünkü parti kararı almadı. Parti kararı aldığınız zaman liderliğinizi veya genel başkanlığınızı, yönetiminizi ortaya koyarsınız. Parti kararı almadığınız zaman partinizdeki ayrışmalardan sorumlu olmazsınız. Biz zaten onu böyle yapmıştık. Yani bir tür hani attan düşmedim, zaten kendim inecektim. Şimdi Özgür Özel bunu gördüğü için kararı böyle aldı diye yorumlanıyor. Ben bugün biraz daha hani sordum biraz daha yakından takip eden Ankara gazetecisi arkadaşlarımıza bu iş nasıl yorumlanıyor parti içinde de parti çevresinde de diye. Genel olarak böyle bir değerlendirme yapılmış, çok akla uzak bir şey değil. Fakat şu da bir gerçek vaka. Az önce bahsetmiştim, kent uzlaşısı dedikleri adına daha önceki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünleşik olduğu dönemde bir işbirliği içindeydiler HDP'den partiyle. Şimdi o işbirliğine aykırı bir tutum var. Bu normalde beklenen bir şey değildi. Ama dün Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski tutuklu başkanının eşi hayır oyu vereceklerini ifade etti. Ve ondan sonra da yüklü miktarda, çok miktarda hayır oyu çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de katılmayanların sayısı biraz fazla çıktı. Hayır oyları da fazla çıktı. Şimdi burada tabii bir ayrışmanın olduğu çok net. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de o anlamda bir ayrışma olduğu çok net. O ayrışmanın sebebi ne kadar bu işte İmamoğlu'nun eşinin açıklamasıyla izah edilebilir bilemiyorum. Ya da İmamoğlu tarafı ile izah edilebilir bilemiyorum. Ama yeni partideki ayrışmanın bu şekilde izah edilmesi son derece doğal. Böyle baktığınız zaman parti aslında bir partide bir ayrım olduğu çok net. Ya bu bir çatlak falan değil. Bu bir ayrım. Çünkü bu ayrımı Özgür Özel gördü ve kendini bu ayrımın bir parçası haline getirmemeye çalıştı. Ya da partisi ayrılmış bir genel başkan olmamaya çalıştı. Bu yüzden de serbest bıraktım dedi. Ama serbest bıraktıktan sonra çıkan verilen oylara baktığımız zaman bu ayrımı çok net bir biçimde görüyoruz. Çünkü bir tarafta serbest bırakılan bir tarafta İmamoğlu soyadı taşıyan birisi bağımsız bir karakter olarak değil, doğal olarak bir açıklama yaptı ve ondan sonra partinin çoğunluğu hayır yönünde oy kullandı. Bu tabii Özgür Özel'i ister istemez bir tarafa getiriyor. Partiyi de bir biçimde ortadan ikiye ayırıyor. Bundan sonraki gelişmeler bunu biraz daha açıklayıcı olacaktır elbette. Ama ilk görünüm bu şekilde.
1: Peki mesela bu ayrım sürecin ilerleyen safhasında bir muhalefete de döner mi? Yeni parti adına sürece bir muhalefete.
0: Şöyle, buna dair konuşmalar var ama yani henüz olgunlaşmış sayılmaz. O yüzden bunu bir veri olarak değil ama olgunlaşmasını beklediğimiz, gözlemeye çalıştığımız meyveler olarak nitelendirelim. Gökhan Günaydın üzerinde bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Şu anda spekülatif, dediğim gibi henüz olgunlaşmadı. Ama Özgür Özel'in yerine hazırlandığı veya kendini hazırladığı yönünde yine Ekrem İmamoğlu çevresinin bir adayı olarak, bir figürü olarak kendini genel başkanlık konumunu hazırladığına dair söylentiler var. Fakat bunlar, yani bir takım işaretler de elbette bu söylentileri destekliyor. Yani işte Anadolu gezileri vesaire filan, ama dediğim gibi bunun için konuşmak henüz erken. Bundan dolayı bir yorum yapmak henüz erken. Sadece bu ve benzeri adımları biraz daha izlemek gerekiyor. Belki bunlar hani hazırlık aşamasında kalacak, belki olgunlaşacak ama işte şey olmayacak, farklı bir yöne evrilmeyecek. O yüzden henüz onun için konuşmak için erken, ama bu sorduğunuz soruya dair bir takım şikayetler var.
1: Yeni partiden sürece, yani bu yasa sonrası terörsüz Türkiye sürecine bir muhalefet olur mu diye sormuştum. Siz parti içi muhalefet olarak yorumladınız. Çok erken değil mi parti içi muhalefet söylentisi için? Daha kurulalı işte, parti kaç gün oldu?
0: Öyle ama bir taraftan fezlekeler var, biliyorsunuz o bir gerekçe. Bahane olarak kullanılabilecek bir şey. Bir de parti, eğer aslında bu partinin kurucusu olarak siyaseten söylüyorum bunu ya da gözlem olarak söylüyorum, Ekrem İmamoğlu'nu bir yere koyarsanız, o zaman parti istediği yere gitmiyorsa partide değişim her zaman olur. Yani kurulduktan kısa süre sonra veyahut da

0: tepede bir bilen varken lideri sıklıkla değişen partileri geçmişten hatırlıyoruz. Sıklıkla değilse de bir iki el değiştiren aslında partileri hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu da olabilir. Ama dediğim gibi bu çok erken, şu an için konuşmak için erken. Sadece bir takım hareketlenmeler var ve onları takip etmek lazım yorumlamak için. Yasaya muhalefet açısından ise ben tam tersine bu ayrışanların da önemli bir kısmının evet yönünde, belki sorgulayıcı ama muhalefet edici olmayan bir sorgulayıcı pozisyonda kalabileceklerini en fazla düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi yasa geçti. Artık bundan sonra uygulama safhasına bakacağız. Tabii katmanlı bir süreç olacak. Öncelikle bir şarta bağlı bu yasanın işlemesi için. O da şartta örgütün silah bırakması. Onun da bir şekilde takibi yapılacak. O kurullar ne zaman çalışmaya başlayacak? Bu takip nasıl yapılacak? Biz nereden öğreneceğiz bu silah bırakma işinin geldiği boyutu?
0: Şimdi bir izleme kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından kurulacak. İşte belki MGK kararıyla temelde öğreneceğiz. Sorunuzun kısa cevabı o. MGK'ya sunulacak çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı, işte Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Bu sınır ötesinden elde edilecekleriler doğal olarak en fazla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'ndan gelecek. Sınır içerisinde bunlar teyit edilecek. İçeride zaten çok fazla bir varlık olduğu belki söylenemez. Ama varsa da örgüt bunları temin edecek ya da yerlerini bildirecek. Ve tespit yapılacak. Bu tespiti güvenlik kurumları bit başta olmak üzere yaptıktan sonra biz aslında örgüt tamamen silah bıraktı ve örgütün hadi bakalım silahları dağıtıyoruz tekrar kendimizi toparlıyoruz dediğinde erişilebilecek bir silahı yok diyebilecek olan kurum bu. Ve bunu kim teyit edecek bu tespitten sonra, bu tespit aşaması? Teyidi de Milli Güvenlik Kurulu yapacak ve MGK bu tespitle tespit yapılmıştır, ben bunu teyit ediyorum ve bundan sonra örgüt üyelerinin, örgüte bir şekilde katılmış olanların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne başvurusunu bekleyecek ve 6 aylık süre başlayacak.
1: Kaç oldu?
0: Bu aradaki geçen sürede bir takım spekülasyonlar belki olabilir ama ben bunun çok sorumlu olacağını düşünmüyorum.
1: Şunu merak ediyorum, yani örgütün tamamen silah bıraktı. Yani artık örgütün elinde hiçbir silahın olmadığını tespiti nasıl olacak? Yani örgüt içerisinde bu karara direnen bir grup varsa hayır örgüt silah bırakmamıştır kabul edilip beklenecek mi? Yoksa bir şekilde örgüt içerisinde de böyle ayrışmalara gidip tamam bu saate kadar bırakanlar gelsin, bırakmayanlarla bizim mücadele devam mı ediyor denecek? Nasıl çalışacak?
0: Şimdi zaten mesele biraz şu. Birincisi örgüt burada kendi bir devletin tespitleri var. İki, örgütün kendi bildireceği yerler var. Üç, belli yerler var ki hani buralarda hiç mi lojistik yok? Yani örgütün unsurlarının nerede olduğunu biliyorlar. Bunlar da biraz daha askeri birikimdeki kişiler bunları daha iyi biliyorlar. Ben de biraz onlardan dinledim. Örgütün eylemsel olarak bulunduğu ve lojistik olarak bulunduğu yerler var. Şimdi bu yerlerde herhangi bir silah deposunun, herhangi bir mühimmat deposunun olmadığını gösterirlerse bu inandırıcı değil. Dolayısıyla bir işin kendi doğası gereği olması gereken yerlerdeki noktalar, depolar belirlendikçe, açıklandıkça zaten bu biraz daha bir ikna oluşturacak bizim tarafta. Yani bizim güvenlik güçlerinde evet şuralarda varmış, doğru, normal. Ama mesela çok ciddi bir lojistik hattı üzerinde herhangi bir depo, herhangi bir ikmal yeri yok. Bu olmaz mesela, bu inandırıcı değil. Dolayısıyla orada bir güvence olacak. Öbür taraftan gruplar, çeşitli gruplar kendilerince bir takım birikimler yapmış iseler ve bunlar tespit edilirse, çünkü gelenler de sorgulanacak ve onlardan da teyit edilecek bu. Bir de daha sonrasında bir yerlerden çıkacak mı? Evet, mümkün. Biliyorsunuz 80'den sonra da Türkiye'de herkes her evden av tüfekleri dahi toplandı filan ama bir şekilde saklayanlar oluyor. Burada da öyle saklanan olur. Teslim olmayanlar ya da gelip Türkiye'de kendini meşrulaştırma, ne diyelim ona, Türkiye'ye gelip teslim olmayanlar diyelim hadi. Bunlar da olabilir. Fakat bunlar eğer Türkiye'ye yönelik bir hareket içine girerlerse bunlar artık normal hani bir yerlerden çıkmış, kendi kendine türemiş, kendinden menkul çeteler olarak değerlendirilir ve Türkiye'nin terör mücadelesi devam eder. Türkiye'nin terör mücadelesi sadece PKK'dan ibaret değil ki. Onlar da adı ne olursa olsun onlarla mücadele devam anladım. Eder ki bu konuda Türkiye'nin bir güvenlik zafiyeti içerisinde olmayacağı çok net açıklanmıştı. Şunu ben hatırlatarak bitireyim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan MİT müsteşarlığından ayrılmış olmalı diye hatırlıyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın başladığı dönemde, bu iş başladığında evet. Ve şunu söylemişti. Biz şunu bile kabul etmiyoruz. Örgüt silah bırakır ama öyle bir organize paralel örgüt olarak devam eder ki Türkiye'nin içinde veya çevresinde yarın sadece silah bulmaya kalacak kadar bir vesayet yapısı olarak örgütsel pozisyonunu korur içeride. Buna da müsaade etmeyiz. Çünkü bu siyaseti de vesayet altına alacak yapının korunduğu anlamına gelir ki bu şekilde de korunmayacak. Yani tasfiye ederken silahsız bir ideolojik örgüt olarak da var olmaması gerekiyor bu örgütün demiş idi. Dolayısıyla bahsettiğimiz tespitlerin tamamı bu yönde çok güçlü verilere dayanıyor olacak. Bir arıza, bir aykırı hareket durumunda da terörle mücadele zaten devam ederken onları da kapsayacak.
1: Son soru, kısacık bir yanıt istiyorum. Toplanan silahlar ne olacak?
0: Nereye teslim edilecek sorusu da var tabii. Toplanan da ki nerede toplanacak? Şimdi burada benim edindiğim bilgiler veya konuşulanlara baktığımız zaman esasen devlet erişilebilir yerdekilerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edilmesini istiyor. Bazı noktalarda bu konuda işte Irak, Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi devreye girebilir. Bir kısmında onlar devralabilirler. Meşru ordu veya peşmerge silahını haline getirebilirler. Ama onun dışındakiler burada vardı ama biz bunları imha ettik. İşte bunlarda kalıntıları. Bu çok tercih edilen bir durum değil. Onu söyleyeyim. Devlete teslim edilmesi, yer gösterilme yapılması, tuzaklanmaması vesaire gibi şartlar var. Bunların yerine getirilmesi konusunda da bir uzlaşı var. Milli İstihbarat Teşkilatı bu konuda gereken altyapıyı yaptı diye biliyorum.
1: Peki. Mustafa Kartal, teşekkür ederim yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci için yarın kritik bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda çerçeve yasanın uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Toplantı İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıya 81 ilin valileri, İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanları katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda süreç kapsamındaki gelişmeler, valilerin anlık olarak takip etmesi istenecek bu gelişmeleri. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
4: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Yüksek sıcaklık ve bunaltıcı hava 3 gün daha etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklık ve nem yaşamı zorlaştırırken Ege'de kuvvetli Poyraz etkili olacak. Karadeniz'de kısa süreli yağışlar, Doğu Anadolu'da ise yerel sağanaklar bekleniyor. Sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Akdeniz ve Ege'de pinalar neredeyse yok olma noktasına gelmişken Marmara Denizi bu parazit salgınından etkilenmedi. Pinaların önemini ve Marmara'nın farkını deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı'ya sorduk.
5: Marmara çok özel bir deniz. İkili bir su sistemine sahip. Marmara esasında bizim ülkemizin çevresindeki denizleri birbirine bağlayan, onların yaşamasına, ekolojik olarak yaşamasına neden olan bir kalp gibi. 12.350 kilometrekarelik küçük bir alanı kaplıyor ama kapladığı alanın çok ötesinde gücü ve etkisi söz konusu Marmara'nın. Karadeniz'in tuzluluğu binde 18. Tam tersine güneyimizde yer alan Akdeniz'de yağışlar az, akarsular az, buharlaşma fazla. Bu yüzden Akdeniz'in tuzluluğu yüksek, binde 38. Şöyle düşünün, bir tarafta çok tuzlu bir su var, bir tarafta az tuzlu bir su var. Karadeniz'in az tuzlu suları İstanbul Boğazı'ndan girer, Marmara'nın ilk 20-30 metrelik derinlikleri boyunca etkili olur. Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru akar. Tam tersine Akdeniz'in çok tuzlu suları da Çanakkale Boğazı'ndan girer, Marmara'nın derinliklerini komple etkisi altına alır ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru akar. İşte bu özel yapı Marmara'yı bir taraftan müsilaj gibi olaylara karşı çok açık hale getirirken öbür taraftan pina gibi kıymetli bir türün yaşamasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla şu anda pina için son sığınak Marmara Denizi. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkileri daha da artacak. Hem Akdeniz'de hem diğer okyanuslarda, diğer denizlerde ve tabii ki Marmara'da. Buna bağlı olarak Marmara'da da pinanın etkilenme olasılığı var. İşte o zaman biz şimdilik bütün dünya denizleri için bir rezerv alan olarak düşüneceğiz Marmara Denizi'ni. Pina'yı korumamız lazım. Bütün dünyanın gözü şu anda bizde. Acaba bu adamlar bu pinaları ne yapıyorlar, nasıl koruyorlar diye doğrusu merakla bizi takip ediyorlar.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Braz çatı sistemleri sundu.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
6: Yaz aylarının piyasalar bakımından görece sakin ve düşük tempolu geçmesi beklenilir. Ancak son dönemlerde bu baş parmak kuralının bozulduğunu görüyoruz. Öyle ya sürüp giden Ukrayna-Rusya ve Körfez, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş koşulları içerisinde veya onun jeopolitik gerginlik andacında piyasalarda sür git salınım sendromu adını verdiğimiz bir fenomen, bir gelişim, bir etiket her gün, her an kendi varlığını hissettirmeye devam ediyor. İsterseniz birkaç önemli finansal varlık ve sermaye piyasaları açısından bakalım. Altınla başlayalım. Bilindiği üzere altın uzunca bir müddet o senenin ilk haftalarında tattırdığı zirveyi, o tatlı kazancı ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın bizzat ifadesine göre 250 milyar dolarlık bir ek kazanç sağladı altını olanlara. Altını olanlar zengin oldu, altını olmayanlar zengin olamadı gibi görece daha da fakirleşme etkisi yaşadılar. Talepte patlama oldu, araba alınacak araba bulunamadı. Sonra geriye çekilen altın, o arkasındaki rüzgar kesilen altın ki onun temel mantığını da DC Gap modelimizde daha evvel arz etmeye çalışmıştık. Birdenbire gene yapılan çalışmalara göre 155 milyar dolarlık kardan zarar getirdi. 8 bin liranın üzerinden altın alanlar hala bu sıkıntılarını, bu zararlarını nereden gidereceklerinin telaşı içindeler. Uzunca bir müddet bekledikten sonra geçtiğimiz hafta içerisinde altın yeniden kendisine bir yol bulmaya çalıştı. Temel mazeret ABD'deki istihdam verilerinin beklenenden kötü gelmesi. Ama bu verilerin tartışmalı ve sürekli revize edilir görünümü zaten ortada. Hani bahane aranıyor. Bu bahane çerçevesinde anlaşılıyor ki düşükten altın toplayan kesimler tekrar altını bir parça daha yukarıya doğru taşıyacaklar. Nitekim altın yükselişini 3. gününde de sürdürdü. Fiyatlar 2 ayın zirvesine çıktı. 4400 dolarlarda bir yeni test yapılıyor. Ama enteresan bir şey, altının acaba o hani 5000 dolarları aşan 5500 dolarlara tıklayan o muhteşem rallisi yeniden yaşanacak mı? Vallahi göstergeler bu konuda çok çarpışık ve birbiriyle adeta çelişen işaretler veriyor. Öyle ya, uzunca bir müddettir petrol fiyatları arttığında altın fiyatları baskılanıyordu. Şimdi petrol fiyatları da artıyor. Petrol fiyatlarında özellikle bu Hürmüz konusunda ve İran-ABD-İsrail savaşı çerçevesinde gelgit haberler, saatler çerçevesinde ekseninde değişen karamsar tonu ağır basarken birdenbire iyimserlik şarkıları söylenen bir jeopolitik gidişatta garip salınımlar oluyor. Onun için hani sürgüt salınım sendromunun devam ettiğini ifade ediyoruz. Mesela aynı şey sermaye piyasaları için söz konusu. Geçtiğimiz aylar içerisinde işte muhteşem yedili gibi 7 tane önemli teknoloji, dijital, yapay zeka şirketinin önderliğinde, lokomotifliğinde yakın tarihin en büyük rekorlarını kıran, artış rekorlarını, endeks kazanım grafiğini çizen piyasalar, borsalar, Amerikan borsalarından bahsediyorum, dünyanın en büyük borsasından bahsediyorum, birdenbire aynı anda grafiğin alt kısmına doğru salınmakta hiç de vakit kaybetmiyor. Halka arzla bir anda trilyoner olanlar birkaç gün sonra birdenbire bunu kaybettikleri gibi eski zenginliklerinin altına da düşebiliyorlar. Sürekli bir salınım hali. Birdenbire yapay zeka balonu tekrar hatırlanıyor. Ama onunla çelişen ve çarpışan haberler de var. 3 yıldır yatırım yapmayan, borsaya girmeyen, balonun kendi deyimiyle patlamasını bekleyen Warren Buffett'ın efsanevi Berkshire Hathaway şirketi bir giriyor, pir giriyor. Borsalara dönüş yaparak nereye yatırım yapıyor? Yapay zeka şirketlerine. En son saatler önce haber geliyor. Wall Street'in bütün büyük oyuncuları Nvidia şirketine, ki bu yıldız ve bu sektörün adeta tescilli ismi, 500 milyar dolar ek kaynak sağlamaya karar veriyorlar. Bilançolar açıklanıyor. Beklentiler bu teknoloji ve yapay zeka şirketleri için %25 civarında karda iyileşmeyken iki misli %50'yi aşkın karlılık gözüküyor. Öte taraftan Çinli firmalar bedava ve çok daha uygun şartlarla ulaşılabilen yapay zeka alternatiflerini sunmaya devam ediyor. Yani sürekli olarak salınım halinde olan, rotasını arayan bir yaz piyasasıyla karşı karşıyayız. Baştan beri söylüyoruz ya, 2026 yılı aslında kazanç sağlamaktan ziyade eldekine sahip çıkmanın, tedbirli davranmanın bir önemli göstergesi olarak tarihe geçecekmiş gibi gözüküyor. Bu yıl kazanç sağlama, al-sattan sonuç elde etme yılından ziyade eldekine sahip çıkma yılı. O kadar büyük montanlı oyunlar, o kadar büyük güçlerle oynanıyor ki küçük yatırımcının bu konuda çok dikkatli olması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimizde katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
3: Bizim için yarın tek bir amaç var. Sturm Graz maçı ve buradan tur geçerek İstanbul'a dönmek.
2: Üçüncü öneleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenen Sarı Lacivertliler saat 21.30'da rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Deplasmana avantajla giden Sarı Lacivertlerde Osterwolde sakatlığı, Musaba ve Ederson'sa sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ilk maçtaki sonucun turu getirmediğini hatırlattı.
3: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz ve avantajımızın farkındayız, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik.
2: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu gece turu geçen taraf playoff'ta Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
1: Fenerbahçe santrfor transferinde sona yaklaşıyor. Sarı lacivertliler Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Yönetim Serie A ekibiyle 6 milyon euro bonservis bedelinde uzlaştı. Anlaşmada bonservise ek performans bonusları da yer alıyor. Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcuyla da sezonluk yaklaşık 8 milyon eurodan 2 yıllık anlaştı. Tecrübeli golcünün transferinin bu hafta içinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Beşiktaş santrfor transferinde sona yaklaşıyor. Siyah beyazlılar Dušan Vlahović ile prensipte anlaşma sağladı. Corriere dello Sport yıldız futbolcunun transferini manşetten duyururken Vlahović İtalyano'ya gidiyor dedi. Fiorentina'da birlikte çalıştığı Beşiktaş teknik direktörüyle yeniden buluşmaya hazırlanan 26 yaşındaki golcünün transferine dair ayrıntıları da paylaşan gazete Vlahović'in yıllık 8 milyon euro ve bonusların yer aldığı sözleşmeyi kabul ettiğini duyurdu. Juventus'la sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp futbolcu serbest oyuncu statüsünde. FIFA Başkanı Gianni Infantino özelleştirme projesini rafa kaldırmasına rağmen tartışmaların odağında. Üç kıtanın konfederasyonunun görevini bırakmasını istediği Infantino'ya Donald Trump'tan destek geldi.
4: Futbol dünyasında tepkiler artıyor. Donald Trump kıymetini bilin diyor. FIFA'yı özelleştirme projesinden sonra hedef haline gelen Gianni Infantino'yu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı destekledi. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, FIFA her ne gerekçeyle olursa olsun Başkan Gianni Infantino'nun yerine başka birini getirmeyi düşünürse bile korkunç bir hata yapmış olur. Kendisi harika bir isim. Bugüne kadar düzenlenenlerden 4 kat daha başarılı olan en büyük Dünya Kupası'na başkanlık etti. O giderse organizasyon bir daha asla bu kadar başarılı ve karlı olamaz dedi. Trump'ın savunduğu Infantino'nun eleştirilmesine sebep olan plansa geçen hafta rafa kalktı. Futbol dünyasına projenin yanlış anlatıldığını öne süren FIFA, özür mesajıyla planı geri çekti. Söz konusu özelleştirme planında FIFA'nın %20'lik hissesinin 4 milyar dolar karşılığında Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da yer aldığı bir yatırım grubuna satılması hedefleniyordu. Infantino'nun özrü şu ana kadar karşılık bulmadı. FIFA başkanına güvenini kaybettiklerini açıklayan Avrupa, Asya ve Kuzey Orta Amerika konfederasyonları erken seçim istiyor. Infantino ise FIFA kongresindeki gücünü korumak için çalışmalara başladı. Genel kuruldaki 211 oyun 54'üne sahip olan Afrika Konfederasyonu CAF'la anlaşan Infantino, Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL'le de temaslarını sürdürüyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Sıcaklarda bir böyle koku gelir burnunuza, bir incir yaprağı kokusu mesela. O size Akdeniz veyahut da Ege Denizi'ni çağrıştırır ya da belki de evinizi çağrıştırır. Evimizin tam köşesinde bir incir ağacı vardı. Gerçekten kokusu da çok güçlüydü. Ama böyle eve böyle köşeyi dönünce geliniyor. Daha o köşeyi gelmeden ben o kokuyu aldığım zaman eve geldik hissini yaşardım. Şimdi gerçekten bu kokuları mutfağa taşımak son derece önemli. Peki bu kokuları mutfağa taşırken nelere dikkat etmemiz lazım ve en iyi koku taşıyıcıları nedir? İşte bunların başında süt ve krema geliyor. İncir yaprağı konusunda özellikle böyle bir moda olduğunu söylemiştim. İncir yaprağı mesela sütte birlikte hafif demleniyor ya da bazen kremanın içinde ve o şekilde demlendiği zaman o krema veya krema dediğimiz tabii birazcık suluca bir krema, o sütten yapılan tatlı kesinlikle böyle buğulu buğulu bir incir yaprağı kokusu taşıyor. Peki bunun yöntemi nedir? Şimdi doğrudan incir yapraklarını koyabilirsiniz tabii ama kokuyu, aromayı güçlendirmek için bir de incir yaprağının içinde hani o incirin sütü vardır ya, aslında o birazcık zehirlidir. Onu da birazcık öldürmek için incir yapraklarını alın, yıkayın, iyicene kurutun ve fırın tepsisine şöyle dizin. Bir kağıt üstünde olabilir. Kısa bir süre hafif yanmayacak gibi, rengi değişmeyecek gibi ama kuruyup kıtır kıtır olacak gibi, çok da gevrek olması gerekmez ama birazcık şöyle fırınlayın. Yani fırınlarken de yüksek bir fırın derecesi değil. Hani böyle 100-110 derece falan gibi. Yani kaynama derecesinin biraz üstü gibi gayet idealdir. Bir 15-20 dakika onu öyle fırınlarsınız. Zaten o yapraklar gevriyecek. İşte o yapraklarla birlikte sütü şöyle bir taşım kaynatırsanız şöyle de biraz bekletin, sonra incir yapraklarını içinden çıkartın. İnanılmaz bir koku. Şimdi bununla bir muhallebi yaptığınız zaman ya da böyle bir sütlü tatlı yaptığınız zaman, işte panna cottalar, İtalyan usulü falan, bunları yaptığınız zaman ya da sadece bu sütle mesela bir krema çırptığınız zaman, hani hazır kremalar var ya, inanılmaz başka bir koku gelecek. Aynı şeyi ıtır yaprağıyla da yapabilirsiniz. Itır yaprağı normalde doğrudan da katılır süte. Fakat araştırmalarım sırasında özellikle Antalya'da şurupta kullanımıyla karşılaşmıştım. Şimdi ıtır yaprağı sütle çok yakışıyor. Urla'da da sevgili Handan Kaygus Uzer mutfağında gerçekten çok güzel bir ıtırlı sütlaç yapıyor. Hani şekerini de fazla kullanmıyor. Gayet dengede, inanılmaz bir aroma veriyor. Zaten ıtır pek çok yerde gül aromasının yerine kullanılırmış. İşte Antalya'daki çalışmalarda da bunu öğrenmiştim. Biz gül suyu yerine ıtır kullanırız, şuruplarımıza ıtır katarız diye. Evet, aynı sütte olduğu gibi şurubun içinde de yaprakları birlikte kaynattığınız zaman o şurubun inanılmaz bir kokusu oluyor. Şöyle düşünün, hani bazen şuruba limon kabuğu, portakal kabuğu falan da koyarız ya, işte onun yerine ıtır yaprağı. Ama önceden yaprakları hafif fırınlamakta büyük yarar var. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: NTV Radyo.
1: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
3: Havuz ve denizlerdeki sularda herhangi bir hastalık insandan insana bulaşabilir mi? Bu suların temizliği nasıl sağlanıyor? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz NTV Radyo'da yanıtladı.
4: İçme suyunun kontaminasyonu çok büyük bir sıkıntı yaratır. Yani içme suyunun herhangi bir şekilde mikroorganizmalarla kontaminasyonu, bu özellikle su kesintilerinin fazla olduğu dönemlerde daha fazla olabiliyor. İnsan çıkartlarıyla kontamine olması. O zaman da çok büyük sayıda ishalle özellikle hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hani burada kişilerin bireysel olarak alabileceği çok fazla önlem yok. Hani bunun yönetsel olarak önlemler alınması gerekiyor. Yani içme sularının ya da işte muslukta kullanılan suların düzenli olarak klor pompalarının kontrolünün yapılması gerekiyor. Mesela sadece kesintiden değil, bazen klor pompası bozuluyor. Bunları hep gördük gerçekten. Musluk suyu yeterince klorlanmadan son kullanıcıya ulaşmış oluyor. Dolayısıyla burada esas sorumluluk musluk sularının kontamine olmadan vatandaşa ulaşabilmesi için belediyeler ya da işte su işleri, kimse, tüm yöneticilerin bunu düzgün bir şekilde yapması. Çünkü onu kendi başınıza engelleme şansınız yok. Yani dişinizi fırçalıyorsunuz, içiyorsunuz, sonuçta musluk suları içilebilir aslında. Öyle söylenir her zaman ama hani burada bir kırılma olduğu zaman, normalde olması gereken önlemlerde bir aksama olduğu zaman çok ciddi ishalli hastalık salgınları olabiliyor. Yani burada sorumluluk dediğim gibi bu işleri yöneten kısımlarda oluyor. Yani bunların kontrolü çok ciddi bir şekilde sağlanması gerekiyor.
1: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğu'da Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16 NTV'de günün içinden kuşağıyla karşınızdayız. Dün Meclis Genel Kurulu'nda tarihi bir oturum vardı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme kabul edildi. Oylamaya katılan 563 milletvekilinden 467'si kabul, 87'si ret oyu verdi.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Çerçeve yasa terör örgütünün silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar örgütün tamamen silah bırakması bekleniyor. Silah bırakmayla ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerinin raporlarının en geç Eylül ayında Milli Güvenlik Kurulu'na sunulması planlanıyor. MGK kararının resmi gazetede yayımlanmasından sonra cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Çerçeve yasanın 6 aylık yürürlük süresi bu aşamada başlayacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak. Davalar askıya alınacak. Cezaevindekiler tadiye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Cezaevlerinde çerçeve yasa kapsamına giren ve ceza ertelemeden faydalanacak yaklaşık 3900 kişi var. Kapsama girmeyen ve cezaevinde kalmaya devam edecek kişi sayısı ise 800. Bunların da normal infaz sürelerini 2-3 yıl içinde tamamlayacağı belirtiliyor. Irak'tan ilk etapta ise yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. Örgütün 230 civarında olan yönetici kadrosu ise yasa kapsamına girmiyor.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye sürecine dair yasayı değerlendirdi. Çelik, dün tarihi bir gündü. 467 kabul oyu hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor, dedi.
3: 467 kabul oyu, Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir, hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti. Bundan sonrasında hem terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi açısından hem terörsüz bölge hedefinin gerçekleşmesi bakımından Irak, İran, Avrupa'daki legal ve illegal unsurları, Suriye, bütün bu bölge kapsayan bölgede örgütün silahlarını bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekiyor. Silahlar bırakıldıktan ve terör sona erdikten sonra tabii ki Türkiye'nin demokrasi ölçeği büyüyecektir. Biz bütün bunları Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye yapıyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Burada devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır.
0: Şimdi süreçte gelinen noktayı, yasayı, bundan sonra olabilecekleri konuşacağız. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Müderrisoğlu.
4: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Önce sayıyla başlayalım. Şimdi önemli bir sayı, bekliyor muydunuz? Birincisi 467 kabul oyu çıkmasını, ikincisi bu kadar büyük bir destek ne anlama geliyor?
4: Şimdi bu teklif 367 milletvekilinin imzasıyla verildi. Fakat 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilmesi beklentisi yüksekti. Ancak 563 milletvekilinin oylamaya katıldığı, önce 468 denildi ama mükerrer düşünce 467 olarak revize edildi. Tabii genel kurulda büyük bir alkış tufanı koptu desem yeridir. Ben canlı olarak meclis basın locasından genel kurulu takip ediyordum. Hakikaten sayıyı duyunca kaç red oy var, kaç çekimsel oy var, bunu duymak o anda mümkün olmadı. Bu anlamda gerçekten çok ama çok etkileyici. Anlaşılıyor ki hani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusunda Türkiye'de tahmin edilenin de ötesinde güçlü bir mutabakat var. Bu şansın, bu fırsatın çok iyi kullanılması gerektiğine ilişkin açılan çok yüksek bir kredi var. Az önce Sayın Ömer Çelik ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belli iş ve işlemlerin yapılabilmesi anayasa gereği belli sayısal çoğunlukları gerektiriyor kuşkusuz. Fakat siyasal çoğunluk dediğinizde işte bu toplumun özlediği, aradığı mutabakat dediğimiz, en geniş kapsamlı mutabakat dediğimiz çerçeve ortaya çıkıyor. Elbette teklife hayır oyu veren farklı partilerden milletvekilleri var. Kendilerine göre gerekçeleri var. Ama onların hayır duruşu veya eleştirileri de aslında demokrasi ve çok seslilik bakımından kıymetli. Bununla birlikte sadece AK Parti, MHP, DEM Parti değil, CHP, Yeni Yol, Hüdapar, DSP, Yeni Parti, Bağımsızlar, bütün bunları düşündüğümüzde hakikaten mecliste temsil edilen partiler veya grubu bulunmasa da siyasilerin ortaya koyduğu tavır ülkenin artık terör belasını tarihin çöplüğüne gömme konusundaki kararlılığının mutlak bir tesciliydi. Ben de hakikaten heyecanlandım o anda sayıyı duyunca. Arkadaşlarla birbirimize baktık, bir tekrar bir teyitleştik ve çok da umutlandık. Onu da altını çizeyim.
0: Peki şimdi bir anlamda bu aşamada siyaset kurumu üzerine düşeni, bu süreçte gerekeni yapmış vaziyette. Artık sürecin ilerleyebilmesi için örgütün bir takım adımlar atması gerekiyor. Bu silah bırakma sürecinin ne kadar vakit almasını bekliyorsunuz? Buna dair bir öngörünüz var mı?
4: Şimdi burada bazı tahminler, yürütülen temaslardan ortaya çıkan bir takım temenniler var. Bir de tabii dinamik bir süreç olduğu için elbette zamana ve çok sıkışık zamana da endeksleyip endekslememek gerektiğine ilişkinde farklı görüşler var. Ben bu konudaki değerlendirmeleri de paylaşacağım. Ama şu hususu özellikle vurgulamak isterim. Çok özgün ve çok değişik bir yasa tekniğiyle karşı karşıyayız. Prensip olarak parlamentoda kabul edilen bir kanun teklifi kanunlaşıp Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp resmi gazetede yayımlandığında yürürlüğe girer. Şimdi burada çok özgün olan iki husus var. Birincisi, bu kanunun yürürlüğe girmesi PKK terör örgütünün tüm bağlı ve diğer unsurlarıyla silahtan mutlak olarak arındırılması, bunun önce tespiti, sonra teyidi, sonra da bir Milli Güvenlik Kurulu kararına bağlanıp resmi gazetede yayımlanmasından sonra yürürlüğe girecek bir yasadan söz ediyoruz. Elbette süreli bir yasadan söz ediyoruz ama bir o kadar önemli olan husus da parlamento bir komisyon kurdu, komisyon bir rapor hazırladı, daha sonra bir kanun teklifi meclise geldi. İşte 17,5 saat komisyonda, Adalet Komisyonu'nda 12,5 saatte aşan mesaiyle genel kurulda görüşüldü, kabul edildiden ibaret de değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşturulacak bir komisyon marifetiyle, ki farklı partilerin katılımına açık yine geniş tabanlı bir komisyon marifetiyle bu yasanın uygulanmasını da takip edeceği, dolayısıyla meclisin en az 6 ayda bir raporlanarak bilgilendirileceği ve meclisin sürece yine aktif katkı sağlayabileceği bir yasal modelden söz ediyoruz ki bu da çok özgün ve farklı. Gelelim silah bırakmayla ilgili. Açıkçası beklenti, olumlu beklenti çok yüksek. Hele hele bu kadar yüksek oyla kabul edilmiş bir kanundan söz ediyorsak. O yönüyle neyden bahsediyoruz? Yani önümüzdeki 2-2,5 ay içinde terör örgütünün en az bizde 80-85-90 silahtan arındırıldığını, silah deyince tabii ki elbette silah, mühimmat, işte ellerindeki drone, telsiz teknolojileri, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail veya üçüncü ülkelerden temin ettikleri kapasitenin tümünün yer gösterme, belli yerlere silah bırakma, silah ya da mühimmat depolarının yer tespiti yapılarak tek tek bunların kayda alınması, kayda alınanların aynı zamanda devletin elindeki bilgilerle karşılıklı sağlamasının yapılması gibi aslında sahada özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın daha fazla rol ve sorumluluk üstleneceği, aynı zamanda ülke içinde jandarma ve emniyet birimlerimizin, sınırlarımızda ve sınırlarımızın hemen ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yine süreçte aktif rol oynayacağı bir zorlu ama daha öngörülebilir, daha takvime bağlı bir süreç bu. Umut edilen önümüzdeki 2-2,5 ay içinde bu silah bırakma ya da silahtan arınma, silahsızlanma aşamasının %85-90 oranında tamamlanması. Silahı bırakmak istemeyen veya hala silahla kendisine sözde gelecek arayanlar bakımından da terörle ve teröristle mücadelenin konseptinde bir değişiklik olmayacağını da altını çizmek lazım.
0: Şimdi Sayın Müderrisoğlu, bugünkü yazınızın son bölümünde dikkatimi çeken bir bölüm vardı. Şimdi bu andan itibaren atılacak çok adım olduğunu öngörerek yeni dil inşası, yeni politika geliştirilmesi ve milli rıza üretilmesi aşamasına geçmekte olduğumuz bilinciyle hareket etmek durumundayız diyorsunuz. Şöyle bir kişisel gözlemimi de eklemek istiyorum. Tabii biz mesleki anlamda çok fazla süreci sürekli takip ediyoruz, konuşuyoruz ama dünden bu yana sanki yasanın kabul edilmesiyle birlikte çok daha fazla insanlar tarafından konuşulur, tartışılır hale geldi mesele. Hem çevremizde hem sosyal medyada dikkatimi çeken bir durum var. Bu vaziyeti sizin bu yazdığınızla birleştirirsek, biraz açarsak neler söylenebilir?
4: Tabii ki toplumsal farkındalık, benim içselleştirme, hazmetme kapasitesi ya da milli rıza dediğim süreç bundan sonra çok daha önemli ve belirgin hal alacak. Elbette toplumun rızasının en üst düzeyde olması ve bunun azalmadan, yani tempolu olarak devam edebilmesi, örgütün silahtan arındırıldığına ilişkin olarak Milli İstihbarat Teşkilatımızın merkezinde olduğu hazırlanacak raporun bir devlet politikası, yani devletin bekası ve devletin sürdürülebilirliği adına rol oynayan Milli Güvenlik Kurulu'nda tescil edilmesi ve ardından yayınlanacak kararın, Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayınlanacak kararın aslında toplumsal rıza üretmeyle çok doğrusal bağlantısı var. Farklı tarihlerde etkin pişmanlık yasaları çıktı. Hatta hala mevzuatımızda etkin pişmanlık hükümleri var. Veya eve dönüş yasaları, topluma kazandırma yasaları çıktı. Fakat hiçbirinde bugünkü gibi kapsamlı bir çerçeve, ulusal ve uluslararası konjonktürün denk geldiği, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl Ahlat ve Malazgirt'te, yani işte 25-26 Ağustos 2024'ü 25'e esas alarak devam edelim. Yani iç cephenin güçlendirilmesi ilişkin vurgunun başlangıç tarihi Ağustos 2024 ama 2025'te tekrarlandı. Sayın Bahçeli'nin özellikle 22 2024'teki grup konuşmasıyla ortaya koyduğu çağrı ve irade, o günden bugüne terör örgütünün işte demokratik toplum ve barış çağrısı adı altında işte silah bırakmaya dönük ilk açıklamalar, İmralı ile gerçekleşen istihbari görüşmeler, daha sonra örgütün feshedilmesine, lağvedilmesine ilişkin toplanması ve Mayıs ayında bu kararı alması, işte Temmuz ayında sembolik de olsa bir silah bırakma ve yakma sürecinin gerçekleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun en geniş tabanlı Türkiye'yi ve tüm unsurları, tüm fikri olanları, kaygısı olanları, önerisi olanları dinlemesi, komisyonun İmralı'ya da gidebilmesi, buradan da alınan bir takım geri dönüşlerle hazırlanan ve komisyonun ezici çoğunlukla kabul ettiği bir raporun varlığı, bunlar tabii hep aşama aşama bizi belli bir noktaya getirdi ama daha çok Ankara'da ve ilgililerin fazla mesai yaptığı konu başlığıydı. Şimdi gerçek anlamda toplumsal kabul, rıza üretme, yeni dil üretme dediğim ve elbette ciddi bir sosyopsikolojik dönüşüm. Bunu aslında bir kuş iki kanatlı uçar misali, sadece yani toplumun bir kesiminden değil de karşılıklı olarak belki eş zamanlı atılacak adımlarla da birlikte görmek ve değerlendirmek gerekecek. O nedenle dünü unutmadan ama dünün diline ve terminolojisine de sürekli abanarak geleceği inşa etmek mümkün değil. Yani barışın, kardeşliğin dilini vurgulamak lazım. Elbette İmralı'dakinin şu anda hala toplum vicdanında karşılık bulan sıfatında bugünden yarına bir değişiklik olmasını beklemek aşırı iyimserlik olur. Ama bu silahtan arınma sürecinin hakiki anlamda Türkiye ile birlikte, Büyük Türkiye İdeali ile birlikte yol almak isteyenlerin varlığıyla bunun karşısında etnik ve bölücü milliyetçilik niteliğinde hala söylemi ve eylemi olanların ayrışması bakımından genel bir Türkiye Partisi'ne evrilecek bir siyasal Kürt oluşumu var mıdır yok mudur bunu görmek bakımından da daha çok aşamalardan geçeceğiz. Belki yeni yasal düzenleme ihtiyaçları olacak. Ama bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında oluşturulan ilgili bakanlıklar, Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin hatta içinde belki daha sonra alt komisyonlar kurulacak şekilde sağlanacak destekle süreci yönetmeye, süreçteki anlık gelişmeleri ve özel ve istisnai durumları değerlendirmeye ve çözüm üretmeye ilişkin o iradenin de meclisin bu kanunla o kuruda büyük ölçüde yetki vermiş olmasını da süreç yönetimi bakımından son derece kıymetli buluyorum. Bundan sonra biraz teknik, biraz bürokratik adımlar atılacak ama onun ardından artık bizlere, medya başta olmak üzere, sivil toplum başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine düşecek roller var. Ben mesela dün Meclis Genel Kurulu'nda Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının localarda, izleyici localarında tam kadro bulunup bunu izlemesini arzu ederdim. Şimdi bir takım açıklamalar görüyorum. Bunu da umut verici, saygı değer buluyorum. Ama bu kadar yoğun terörle mücadele geçmişi olan bir ülkede terörsüz Türkiye, terörsüz bölge aşamasına gelirken TOP, TÜSİAD, TES, Ziraat Odaları Birliği hepsi Meclis Genel Kurulu'nu yakından izlemeli, orada olmalıydı. Diğer sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, farklı işte insan hakları örgütlerinin temsilcileri de aslında bu konuya sivil karakter kazandırdıkları gösterecek bir duruş sergilemesi gerekiyordu. İlle de Ankara'da birilerinin çağrısına gerek yok. Yani bu anlamda da önümüzdeki dönemde böyle bir iradenin güçlü bir şekilde ortaya konması lazım. O anlamda da ben önümüzdeki dönemde bu yeni dil inşası, sosyopsikolojik dönüşüm, hukuki ve siyasi adımlar bağlamında toplumsal rıza üretmek için bu ülkede kendisini sivil toplum kuruluşu olarak tanımlayan bazıları kanunla kurulmuş meslek örgütü niteliğinde olan tüm yapıların, sivil örgütlerin de bu sürece kendi ölçeklerinde ellerini değil gövdelerini taşın altına uzatarak destek vermelerinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir safhaya da geçmek üzereyiz. Onun için özellikle anlatma gereği duydum.
0: Evet, şimdi tabii destek mesajları var. Bir tarafta eleştiriler de var. Siz de bahsettiniz. İşte dün mecliste mesela İYİ Parti'nin itirazları olduğunu gördük. Süreç ilerledikçe son dönemde özellikle işte bazı akademisyenlerden yine siyasetçilerden gelen itirazlara baktığımız zaman birçoğunun şurada ortaklaştığını görüyoruz. İşte bu süreç iktidarın siyasi amaçları doğrultusunda araçsallaştırdığı bir süreç eleştirisini. Ne dersiniz böyle bir eleştiriye?
4: Şimdi bu dar bir bakış açısı mecliste dün de ifade edildi. Fakat alternatif olarak ne soruyorsunuz sorusuna ki az önce Sayın Ömür Çelik'in açıklamasında da vardı. Gerçek anlamda bir katkı konulduğuna da çok fazla tanık olmadı. Endişeler ifade ediliyor ki ben bunları kıymetli buluyorum. Düne ait yaşanmışlıklar hatırlatılıyor. Evet, ama geleceği ipotek altına alan bu sürecin artık yani terör belasının nasıl tasfiye edileceği ve bunun için hangi adımlar atılması, hangi içselleştirme, hangi fedakarlıklar, hangi karşılıklı adımlar gerekeceği konusunda da çok fazla dikkate değer, acaba bir şeyi eksik mi bırakıyoruz ya da bizim görmediğimiz neler görülüyor sorusuna tatmin edici cevaplar da bulunmuş değil. Burada işte bu sürecin bir devlet projesi olduğuna ilişkin genel kabulün aksine burada siyasal anlamda AK Parti'ye özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylık sürecinin önünü açmaya dönük bir takım hamlelere dayalı daha kısır, zorlama bir takım yorumlar yapıldı. Şunu da söyleyelim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir dönem daha görevine devam etmesi gerektiğini düşünenler değilim ama elbette şu da bir gerçek. Sayın Cumhurbaşkanı da nihayetinde yeni bir

0: Ve bugün örneğin yani İçişleri Bakanlığı'nın aldığı inisiyatifi, yarın Sayın Meclis Başkanı da katılacağı 81 ilin valisi ve emniyet müdürüyle yapılacak bir çevrim içi toplantıyı duydum, önemsedim. Neden? Çünkü sahada da aynı zamanda kamu görevlilerinin, güvenlik görevlilerinin ve diğer sivil ve resmi unsurların ciddi olarak sınamadan geçeceği bir takım örnek olaylar, durumlar da olacak. Burada tabii ki Ankara'daki iradenin, oluşan milli iradenin Türkiye geneline de yayılması, bu arada da yasanın uygulamasına ilişkin olası riskleri de yönetebilecek ve bu sürecin sekteye uğramaması için alınacak inisiyatifle bunu sekteye uğratacaklara karşı sergilenecek duruş arasındaki hassas çizginin tayin edilmesi lazım. Yani dediğim gibi bu daha hikayenin başlangıcı bence. Hı hı.
1: Peki yine dün tabii mecliste en çok merak edilen konulardan bir tanesi yeni partinin nasıl bir tavır alacağıydı bu yasa karşısında. Özgür Özel bir açıklama yaptı yeni parti genel başkanı ve kendilerinin yasaya yöneticilerle birlikte evet oyu vereceklerini, barışın karşısında durmayacaklarını söyledi ama milletvekillerinin de kendi seçim bölgelerine, kendi seçmenine bakarak karar vereceğini ifade etti. Bir grup kararı yani olmadığını söyledi. Netice itibarıyla da 91 milletvekili var yeni partinin, 54 hayır oyu çıktı. Yani %50'den hali fazlası hayır oyu verdi. Böyle bir tablo. Neler düşündürüyor size bu tablo?
0: Öncelikle ben Sayın Özgür Özel'in genel kurul konuşmasını çok dikkatli takip ettim. Bence kendi perspektifinden hiç de fena olmayacak bir konuşma yaptı. Konuşmasında genel demokratikleşme, CHP'nin yaşadığı problemler, CHP yeni parti ayrışmasının arka planı, bunun günlük siyasetle ilişkilendirildiği bölümlerde yok değildi. Ama bir bütün olarak bakıldığında barışın önünde durmayacağız. Biz bu anlamda belli rezervlerimiz, kaygılarımız olsa da barışın önünde durmayacağız. Yöneticiler olarak bu teklifi evet diyoruz ama milletvekillerimizi serbest bırakıyoruz. Ben Sayın Özel'in aslında parti grubuna da mutlak olarak hakimiyet tesis edemeyeceğini de orada sezinledim. Ama bu bir mesleki görüştür. Yani Sayın Özgür Özel blok olarak evet oyu verilmesini de sağlayabilecek bir performansa parti içinde sahip değildi gözlemlediğim kadarıyla. Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu da CHP'nin tavrını açıklarken o da arzu ettiği ölçüde blok evet oyu çıkmasını sağlayamadı. Bu anlamda da tabii yeni parti özelinde değerlendirdiğimiz için milletvekillerinin zaten kendilerine göre farklı gerekçelerle kategorik hayır oyu var. Fakat bu hayır oyunun hangi gerekçeyle verildiğini de iyi etüt etmek lazım. Burada ağırlıklı olarak bu kanun teklifinin yetersizliğinden, bunun yanı sıra başka demokratikleşme adım ve perspektiflerinin de bunun içine eklenmesi gerektiğinden de hareket eden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşanan yeni partinin kurulmasına kadar giden hukuki süreçlerle de bu yasa teklifini bugün kanunlaşan metni ilişkilendiren, bu nedenle başka siyasal hesap öngörü veya revanşizmle hareket eden milletvekilleri de yok değildi. Ama yine de dediğim gibi Sayın Özel'in konuşması barışın karşısında durmayacağız şeklindeki ifadesiyle bence daha fazla anlam buldu.
1: Peki Sayın Müderrisoğlu, çok teşekkürler katkınız için.
0: Teşekkür ederim.
1: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu yayın konuğumuzdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şırnak'ta terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesini değerlendiren Tekin bu gelişmeyi milat olarak nitelendirdi.
2: Hem Türkiye'de ekonomik kalkınma anlamında hem toplumsal barış anlamında Türkiye'de ben dünün bir milat olarak kabul edilecek kadar önemli olduğuna inanıyorum. Bize düşen bu sürece bundan sonra aynı niyetle, aynı samimiyetle sarılarak manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmak, hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de bu ülkeyi seven bir vatandaş olarak bu sürece sadakatle sarılacağımı, üstüme düşen her ödevi yerine getireceğimi de bu vesileyle ifade etmek isterim.
1: Antalya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Ali Süslü isim benzerliği nedeniyle

0: 10 gün cezaevinde kaldı. Suçsuz olduğu 9. gün cezaevinde yapılan kayıt incelemesiyle ortaya çıktı. Ancak Ali Süslü cezası tamamlanana kadar bekletildi. Bir gün daha cezaevinde tutuldu.
1: İmza için karakola çağrıldı. Ne olduğunu anlamadan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 10 gün hapis cezası var denildi, hapse girdi.
2: Ali Süslü sen misin, kimliğini ver dediler, buyurun dedim. Suçum nedir? İçeriğini göremiyoruz dediler. Sizi adliyeye götüreceğiz dediler. Tamam dedim, savcıya çıkacağımı söylediler karakolda. Tamam dedim, gidelim. Beni direkt nezarete attılar. Hala savcıyı bekliyorum ki savcıyla görüşebileyim. Derdim neymiş, suçum neymiş onu anlayayım.
3: Bilgisayardan bana fotoğraf...
1: Antalya'da yaşayan Ali Süslü'nün hayatı 26 Temmuz'da karakoldan gelen telefonla değişti. İmza atmak için karakola çağrıldı. Kısa süre önce ameliyat olmuştu. Buna rağmen polis merkezine gitti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Neden gözaltına alındığını sorduğundaysa yanıt bulamadı. Ertesi gün cezaevine gönderilen Ali Süslü, suçsuz olduğuna kimseyi inandıramadı. Yeni ameliyat olduğu için cezaevinde iki kez hastaneye sevk edildi. Gerçek 9. gün ortaya çıktı. Kayıtları inceleyen cezaevi psikoloğu Süslü'nün Adana'da yaşayan aynı isimli başka bir kişinin yerine cezaevine girdiğini fark etti. TC kimlik numarası ve adres farklıydı.
2: Bu gerçekten sen değilmişsin. Bu sana ait olan bir suç değil. Özür dileriz, pardon. Peki dedim, 9 gündür yatıyorum. Daha bir günüm var. Bari beni serbest bırakın. Hayır dediler, kesinleşmiş cezan var, 10 gün yatacaksın. Madem ben değilim, nasıl kesinleşmiş cezam oluyor? Beni nasıl daha tutuyorsunuz burada?
1: Suçsuz yere 10 gün cezaevinde kalan Ali Süslü, hata fark edilince pardon denilerek tahliye edildi. Ali Süslü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
0: Kalkınma yolu projesi hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak tarafının çalışmaları bitme noktasına geldi dedi. Uraloğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı.
4: Projenin yapılması noktasında Irak tarafının sahada çalışmaları vardı. Bunlar devam ediyor ve bitti noktasına geldi diyebiliriz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesindeki son durumu bu sözlerle anlattı. Uraloğlu, projenin yıllık yaklaşık 70 bin istihdam sağlayacağını, 10 yıl içerisinde yaklaşık 55 milyar dolarlık katkısının olacağını belirtti. NTV yayınına katılan Uraloğlu, projenin 5 yıl içinde tamamlanacağını da söyledi.
4: Irak'a giderek orada hem ilgili bakanlarla hem de Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmeler sonucunda artık burada iki ülke olarak yola devam etmemiz gerektiği, daha pratik davranmak için bir anlaşmaya vardık ve artık bundan sonra Iraklılar işte ilk taşın koyulması diyor, biz temel atma diyoruz. O süreci yönetme noktasındayız. Mesela bugün için bir teknik heyetimizin Bağdat'ta olduğunu da ilave etmek isterim.
1: Bakan Uraloğlu, yeni modern Hicaz Demiryolu projesi hakkında da bilgi verdi. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan demiryolu projesinin Suriye ve Ürdün sınırında 300 kilometre civarında yeni bir demir yolu gerektirdiğini söyledi.
4: Suudi Arabistan'la yürüttüğümüz görüşmelerin 4 ülke olarak yürütülmesi noktasında da prensip olarak mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde inşallah 4 bakan olarak bir araya gelerek bunu birazcık daha ete kemiğe büründürerek oradan bir demir yolu hattını da inşallah hayata geçirmiş olacağız.
1: Uraloğlu, projeler Hürmüz Boğazı'na alternatif olacak mı sorusuna, alternatif olma özellikleri var ama bunların hepsi kendi başına iş yapabilecek güzergahlar yanıtını verdi. Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek çift hatlı demir yolu için 14 Ekim'de ihale yapacaklarını da duyurdu.
0: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden sonra zamanla yarış var. Pek çok kentte yıkım yaşandı. Ölü sayısı 132'ye yükseldi. 700'den fazla kişi de yaralandı ancak can kaybının artabileceği belirtiliyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.
1: 6 aylık bebek 5 katlı bir binanın enkazından çıkarıldı. Görüntüler Kolombiya televizyonunda da yansıdı. Latin Amerika ülkesi Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde zamana karşı yarış sürüyor. Kurtarma ekipleri çöken yüzlerce binanın arasında bir ses, bir yaşam işareti arıyor. Depremin merkez üssü, ülkenin batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu oldu. Yerin 107 kilometre altında meydana gelen depremde yüzlerce bina yerle bir oldu. Deprem, Abelardo de la Espriella'nın devlet başkanı olarak yemin etmesinden sadece 3 gün sonra gerçekleşti. Yeni devlet başkanı ülkede olağanüstü hal ilan etti. Depremde en fazla can kaybının kayıtlara geçtiği yer Pereira kenti oldu. Manizales'te ise kentin simgelerinden tarihi katedralin kulelerinden biri çöktü. Kentteki Matecana Uluslararası Havalimanı ile altyapıda zarar gördü. Deprem elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden oldu. Kolombiya'nın 3. büyük kenti Cali'de hasarın büyük olduğu yerlerde. Enkazdan 6 aylık bir bebeğin kurtarıldığı anlar kameralara yansırken yıkıntılar arasında bir ses bekleyenlere de umut verdi. Çalışmalar kapsamında bebeğin annesinin de kurtarıldığı belirtiliyor. Kentte yağma olaylarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda. Deprem nedeniyle kentteki bazı yollar çöktü. 10 hastanenin hizmet veremediği bildirildi. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler tüm deprem bölgesinde enkaz altında kalan insanlara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor. Ancak yetkililer can kaybının artacağı konusunda uyarıyor. Kolombiya sismik olarak aktif olan Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve her ay çoğu küçük binlerce deprem kaydediliyor. Bölgede 24 Haziran'da da Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmiş, depremlerde 6000'i aşkın kişi yaşamını yitirmişti.
0: 1996 yılında faili meçhul bir cinayete kurban giden ABD'li rap efsanesi Tupac Shakur'un dava dosyası 30 yıl sonra yeniden mahkemeye taşındı. İlk duruşma 17 Ağustos'ta yapılacak.
5: Popüler kültürün en büyük gizemlerinden Amerikalı rap efsanesi Tupac Shakur'un ölümü 30 yıl sonra yeniden mahkemeye taşındı. Rap müziğe yön veren sanatçı 7 Eylül 1996'da uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Ancak ölümü faili meçhul kalmış, katili yıllarca bulunamamıştı. Komplo teorileriyle geçen yılların ardından 2023'te eski çete lideri Dwayne Keith Davis Tupac cinayeti nedeniyle tutuklandı. Tutuklamaya gerekçe olarak Davis'in anılarını yazdığı kitap gösterildi. Davis söz konusu kitapta Tupac'a kurşun yağdıran arabanın ön koltuğunda oturduğunu yazmış ancak tetiği çeken ismi açıklamamıştı. Suçlamaları reddeden çete lideri kitapta yer alan cinayet itirafının satış rakamlarını artırmak amacıyla kitabın ortak yazarı tarafından yazıldığını öne sürdü. İlk duruşma 17 Ağustos'ta gerçekleşecek. Davis suçlu bulunursa şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
0: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimali azaldı. Altın fiyatında 6 günlük yükseliş serisi sona erdi. Yine de bu ayki değer kazancı %8'in üzerinde.
6: Evet.
1: Hürmüz Boğazı'nda anlaşma belirsizliği arttı. Altında yükseliş durdu. Altın fiyatı son 6 işlem gününde %10'a yakın yükseldi. Yükselişin en önemli sebebi İran Savaşı'nda anlaşma beklentilerinin artmasıydı. Yapılan olumsuz açıklamalar altında kısmi düşüşe neden oldu.
7: Krizin yani Hürmüz krizinin adeta bir turnusol kağıdı etkisi gösterdiği durum
6: altın fiyatları oldu. Geçmişte yaşanmayan bir durum bu dönemde yaşandı ve altın fiyatlarıyla dolar endeksi arasında bir değiş tokuş, ödünleşme ya da trade-off diyebileceğimiz durum ortaya çıkmış oldu.
1: Gram altın bu ay %8'den fazla değerlendi. Bu yılki değer artışı ise %12'de kaldı. Yükseliş oranına son bir yıl içinde bakıldığında ise tablo daha olumlu. Altının 12 aylık getirisi %7'nin üzerinde.
6: Merkez bankalarının rezerv satışı, altın rezervi satışı, yine fırsat bulduklarında, yani ucuzlayan altın bulduklarında da tekrar rezervleri doldurma yönündeki yarışları da 2026'yı hani tek bir ifadeyle anlatmak istersek tam anlamıyla aslında bir şişme ve patlama, yani boom and bust yaşandığını bize gösteriyor.
0: İstanbul Üsküdar'daki bir çay bahçesinde bir aile çocuklarına muzlu süt içirince ürünler hesaba eklendi. Şikayet üzerine işletmede denetim yapıldı. 50 bin lira ceza kesildi. Çengelköy'deki çay bahçesinde aile iki küçük çocuklarına beraberinde getirdikleri muzlu sütü verdi. İşletmeciler dışarıdan içecek getirildiği gerekçesiyle sütlerin kaldırılmasını istedi. Masadakiler zaten yiyecek içecek sipariş edeceklerini söyledi ama yemeğin ardından muzlu sütlerin hesaba eklendiği görüldü. Ticaret Bakan Yardımcısı Bekir Kaplan konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler hükmü uyarınca işletmeye 15 bin lira ceza verildi. Denetimlerde farklı aykırılıklar da belirlendi. Toplam 50 bin lira cezai işlem uygulandı. Dün gece İstanbul Büyükçekmece'de bir göktaşının düşme anı kameralar tarafından kaydedildi. Hürriyet Mahallesi mevkiinde aracıyla ilerleyen bir sürücü bir göktaşının düştüğünü fark etti. Araç kamerası kaydını izleyince de işte bu görüntüyle karşılaştı. Hızla düşen göktaşı saniyeler içinde kayboldu. Edirne'de iki kız kardeşin hayatı babalarıyla izledikleri bir film sayesinde değişti. Samet Zımba kızlarına eski bir güreşçi olan babanın iki kızını da güreşçi olarak yetiştirdiği Dangal isimli Hint filmini izletti. Filmden etkilenen kızlar da güreşe başladı. 3 yılda 5 kez Türkiye şampiyonu oldular.
1: İzledikleri Hint filmi iki kardeşin hayatını değiştirdi. Edirne'de yaşayan Güneş ve Kumsal Zımba kardeşler babalarının izlettiği filmden etkilenerek güreşe başladı. 3 yılda 5 kez Türkiye şampiyonu oldular.
7: İlk şampiyonluğum Ankara'da geldi, o 11-36 kilogramda. İlk derecemi oradan aldım. Orada bir kere şampiyonluğun tadını tatınca zaten hiçbir şekilde bırakmak istemedim bile.
1: Kız kardeşler, güreşçi bir babayla güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinen Hint yapımı Dangal filmini izledi. Güreşe ilgi duyan iki kardeş antrenmanlara başladı. Kardeşlerin 3 yıldaki şampiyonluk sayısı 5'e ulaştı.
7: Ablam şampiyon olunca benim de gitme hevesim geldi. Başta ben korkuyordum, daha takla atamıyordum.
1: Bu başarıda en büyük paylardan biri motokuryelik yapan babaları Samet Zımba'ya ait.
8: Dal kumsal, bekleme kumsal.
9: Devamlı söylediğim söz vardı zaten. Ben size inanıyorum, inanmak başarmanın yarısıdır diye. Ben onlara inandıkça onlar başarıyor.
1: Filmle başlayan hikaye şimdi Avrupa ve olimpiyat hayaline uzanıyor.
10: Bu sene 15 Türkiye şampiyonasında kürsünün tepesine çıkabilirseler, Allah izin verirse, Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil etme fırsatı bulacaklar.
1: Güneş ve Kumsal'ın hedefi ise aynı. Türkiye'yi temsil etmek ve isimlerini dünyaya duyurmak.
0: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Alman yazar Volker Kuschner'in Komiser Gereon Rath'ın vakalarını konu alan polisiye dizisinin 10. kitabı Rath iletişimden yayımlandı. Kitabı dilimize Gülçin Wilhelm çevirmiş. Volker Kuschner 1962 doğumlu. Alman dili ve edebiyatı, felsefe ve tarih öğrenimi gördü. Gazetecilik yaptı. İlk polisiye romanını 1995'te Christian Schnalke ile beraber yazdı. Bunu biri yine aynı yazarla ortak olmak üzere iki roman daha izledi. Tanınmasını sağlayan 2007'de çıkan Islak Balık oldu. Bu roman aynı zamanda Kuschner'in söze başlarken bahsini ettiğim Gereon Rath'ın ilk vakasıydı. Onu diğer vakalar ya da romanlar takip etti. Hatırlayalım: Sessiz Ölüm, Wolstein, Wetterland Dosyası, Mart Şehitleri, Luna Park, Olimpiyat Transatlantik. Bu arada belirtelim, Kuschner'in Komiser Gereon Rath dizisi Babylon Berlin adıyla televizyon dizisi yapılmış, çok da ilgiyle izlenmişti. Bugün bahsini ettiğimiz Rath, Volker Kuschner'in tarihi polisiye serisinin final romanı. Öldü diye bilinen Komiser Gereon Rath gizlice Almanya'ya döner. Hem ölüm döşeğindeki babasını görmek için, hem büyük aşkı karısı Charlie ile yeniden buluşmak için, hem de intikam için. Üstelik Rath'la Charlie'nin eski evlatlıklarının da başı beladadır. Arka planda Nazi rejiminin gitgide sertleştiği, gündelik hayatın tamamen kıskaca alındığı koşulların etkili bir tasviri yer alıyor. Olaylar Yahudileri toplu olarak sürmeye, kapatmaya, imhaya giden ilk adımların atıldığı günlerde geçiyor. Tageszeitung'da yer alan bir yazıda Rath için şöyle denilmiş: kimse romanın sonunda her şeyin yoluna girdiği bir kapanış sahnesi beklemesin. Zaten öylesi uygun da olmazdı. Nazi Almanya'sında herhangi bir mutlu son olamazdı. Deniz Küçük Özdemir'in Şehrimiz Dünyamız isimli romanı kısa süre önce Ayrıntı'dan yayımlandı. Bir üniversitenin felsefe bölümünde ünlü bir profesörün asistanı olarak akademik kariyer yapmaya çalışan Mesut, aile bağlarından, aşktan ve sıcak dostluklardan yoksun, yalnız bir adamdır. Hayatını işine, çevresine, insanlara yabancılaşmış bir halde sürdürmektedir. İçine düştüğü bu boğucu dünyayı değiştirecek olan şeyi, ansızın kapıldığı tuhaf bir aşk macerasıdır belki de. Ne var ki, acemisi olduğu alemlerde mutluluğu yakalamak hiç kolay olmayacaktır. Şehrimiz Dünyamız arka planında üniversite çevresiyle, renkli insan tipleriyle, ekonomik sıkıntılarıyla, kadın cinayetleriyle, gündelik hayattan manzaralarla her geçen gün çirkinleşen bir kentin boğuculuğunu gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak.
8: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
9: Bizim için yarın tek bir amaç var: Sturm Graz maçı ve buradan tur geçerek İstanbul'a dönmek.
8: Üçüncü öneleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenen Sarı Lacivertliler saat 21.30'da rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Deplasmana avantajla giden Sarı Lacivertliler'de Osterwolde sakatlığı, Musaba ve Ederson'sa sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ilk maçtaki sonucun turu getirmediğini hatırlattı.
10: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Ve avantajımızın farkındayız, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik.
8: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Şikrinyer, Ake, Brown, Kante, Genduzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu gece turu geçen taraf playoff'ta Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
7: Fenerbahçe santrafor transferinde sona yaklaşıyor. Sarı lacivertliler Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Yönetim Serie A ekibiyle 6 milyon euro bonservis bedelinde uzlaştı. Anlaşmada bonservise ek performans bonusları da yer alıyor. Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcuyla da sezonluk yaklaşık 8 milyon eurodan 2 yıllık anlaştı. Tecrübeli golcünün transferinin bu hafta içinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Beşiktaş santrafor transferinde sona yaklaşıyor. Siyah beyazlılar Dušan Vlahović ile prensipte anlaşma sağladı. Corriere dello Sport yıldız futbolcunun transferini manşetten duyururken Vlahović İtalyano'ya gidiyor dedi. Fiorentina'da birlikte çalıştığı Beşiktaş teknik direktörüyle yeniden buluşmaya hazırlanan 26 yaşındaki golcünün transferine dair ayrıntıları da paylaşan gazete Vlahović'in yıllık 8 milyon euro ve bonusların yer aldığı sözleşmeyi kabul ettiğini duyurdu. Juventus'la sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp futbolcu serbest oyuncu statüsünde. FIFA Başkanı Gianni Infantino özelleştirme projesini rafa kaldırmasına rağmen tartışmaların odağında. Üç kıtanın konfederasyonunun görevini bırakmasını istediği Infantino'ya Donald Trump'tan destek geldi.
11: Futbol dünyasında tepkiler artıyor. Donald Trump kıymetini bilin diyor. FIFA'yı özelleştirme projesinden sonra hedef haline gelen Gianni Infantino'yu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı destekledi. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, FIFA her ne gerekçeyle olursa olsun Başkan Gianni Infantino'nun yerine başka birini getirmeyi düşünürse bile korkunç bir hata yapmış olur. Kendisi harika bir isim. Bugüne kadar düzenlenenlerden 4 kat daha başarılı olan en büyük Dünya Kupası'na başkanlık etti. O giderse organizasyon bir daha asla bu kadar başarılı ve karlı olamaz dedi. Trump'ın savunduğu Infantino'nun eleştirilmesine sebep olan plansa geçen hafta rafa kalktı. Futbol dünyasına projenin yanlış anlatıldığını öne süren FIFA, özür mesajıyla planı geri çekti. Söz konusu özelleştirme planında FIFA'nın %20'lik hissesinin 4 milyar dolar karşılığında Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da yer aldığı bir yatırım grubuna satılması hedefleniyordu. Infantino'nun özrü şu ana kadar karşılık bulmadı. FIFA başkanına güvenini kaybettiklerini açıklayan Avrupa, Asya ve Kuzey Orta Amerika konfederasyonları erken seçim istiyor. Infantino ise FIFA kongresindeki gücünü korumak için çalışmalara başladı. Genel kuruldaki 211 oyun 54'üne sahip olan Afrika Konfederasyonu CAF'la anlaşan Infantino, Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL'le de temaslarını sürdürüyor.
7: Avrupa Atletizm Şampiyonası İngiltere'nin Birmingham kentinde başladı. Milli sporcu Tuğba Yenigün kadınlar 3000 metre engellide finale yükseldi. Yenigün 3000 metre engelli ilk turunda 9.33.27'lik derecesiyle serisini 7. sırada tamamlayarak adını finale yazdırdı. Milli atlet perşembe akşamı final yarışında mücadele edecek. Rusya Federasyonu sporcuların müsabakalara geri dönmesi için Dünya Atletizm Birliği'ne dava açıyor. Dünya Atletizm Federasyonu ise yaptırımların devam edeceğini açıkladı. Rusya Atletizm Federasyonu yaptırımların kaldırılması ve Rus atletlerin uluslararası organizasyonlara dönüşü amacıyla KAS'a yeni bir dava açtı. Federasyon uygulanan kısıtlamaların uluslararası alanda temsil haklarını engellediğini savunurken Dünya Atletizm Federasyonu ise yaptırımların devam edeceğini açıkladı. İstanbul bu hafta Yelken'in yıldızlarını izleyecek. Fenerbahçe Doğuş'un ev sahipliği yaptığı Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası İstanbul Kalamış'ta başladı. 2032'de olimpik branş olması planlanan sınıfta 20'yi aşkın ülkeden 100'ün üzerinde sporcu yarışıyor. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin Uluslararası Wing Sporları Birliği ortaklığında düzenlediği şampiyona Moda, Kalamış, Fenerbahçe Parkuru'nda yapılacak. Türkiye'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı yarışlar Cuma günü sona erecek.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
13: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
14: Doğa Takvimi. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
15: Bugün Dünya Çelik Davul Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Afrika kökenli insanların kültürel ifadelerini merkeze alan, hayallerini ve meydan okumalarını vurgulayan bir gün. Bu yıl planlanan etkinliklerin resmi teması nesiller ve milletler boyunca köklerden yankılanan sesler. Güne adını veren Çelik Davul'un hikayesini aktaralım. 1880'lerde Trinidad'daki sömürge yetkilileri isyanların ardından geleneksel Afrika el davulculuğunu yasaklar. Afrikalılar bunun üzerine bambu çubuklarla müzik yapmaya devam eder. Bambu da yasaklanır ama Afrikalılar vazgeçmez. Melodik sesler oluşturmak için önce çöp kutularını, sonra bisküvi kutularını ve nihayet atılmış petrol varillerini kullanırlar. Varilin metal bölümlerine kauçuk uçlu çubuklarla vurarak müzik yaparlar. 1930'larda Çelik Davul adıyla Trinidad ve Tobago'nun ulusal müzik aleti olan bu enstrüman 20. yüzyılda yaratılan en önemli akustik enstrüman kabul ediliyor ve Karayip direnişini simgeliyor. Birleşmiş Milletler'in neden Dünya Çelik Davul Günü ilan ettiğini de aktaralım. Çünkü dünyada yaşanan bunca krizle birlikte insanların bağlantı kurmaya, bir araya gelmeye, birbirini anlamaya ve daha iyi gelecekler hayal etmeye ihtiyacı var. Müzik, sanat, edebiyat, sinema, dans ve daha birçok kültürel ve yaratıcı ifade biçimi karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğumuz ivmeyi sağlıyor. Dünya Çelik Davul Günü kutlu olsun.
14: Doğa Takvimi.
13: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
16: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
18: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 seviyesinde. Duyurulara bakalım hemen. Özellikle Haramiler Ambarlı yönü için bir duyuru var. O bölgede sağ şeritte trafik kazası nedeniyle yoğunluk yaşandığı ifade ediliyor. Bir şerit kapalı ve Bayrampaşa Vatan yönü, Darülaceze Ok Meydanı ve Terazi Dere Otogar yönü için de yine duyurular var. Bu bölgelerde de bir şeridin kapalı olduğu ifade ediliyor. Ana arterlerdeki sıkışıklık giderek artarken İstanbul'da Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yine Avrupa yakasına geçişlerde ciddi seviyede yoğun bu dakikalarda. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
1: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Terörsüz Türkiye sürecinde dün çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Tarihi dönüm noktasına ilişkin siyasetten açıklamalar geldi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Sırada hangi adımlar var? Anlatacağız. Bugün 3 büyük soruşturmaya ilişkin gelişmeler yaşandı. Vize randevularına bot hesaplarla müdahalede bulunulmasına, 11 yıl önce Fenerbahçe otobüsünün Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin dosyalarda gözaltılar vardı. İstanbul'da kurşunlanma olayına karıştığı tespit edilen çetelere yönelik de operasyon düzenlendi. Ayrıca Galatasaray taraftar grubu liderlerinden Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Her bir dosyaya yakından bakacağız. Körfez'deki savaşta gelişmeler yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimali azaldı. Altında yükseliş serisi sona erdi. Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ve bazı aile üyelerine yönelik mahkeme kararı çıktı. Suriye yargısı Moskova'da bulunan Beşar Esad ve Mahir Esad'ı gıyabında yargıladı. Karar idam cezası oldu. Avrupa'da kuraklığın boyutu gün geçtikçe artıyor. İngiltere ve Orta Avrupa'nın büyük bölümü su yasaklarıyla karşı karşıya. Nehirlerin suyunun çekilmesi ise sorunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Günün öne çıkanları bu şekilde. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Dün Meclis Genel Kurulu'nda tarihi bir oturum vardı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Hangi adımlar atılacak? Ayrıntılara bakalım.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Çerçeve yasa, terör örgütünün silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar örgütün tamamen silah bırakması bekleniyor. Silah bırakmayla ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerinin raporlarının en geç Eylül ayında Milli Güvenlik Kurulu'na sunulması planlanıyor. MGK kararının resmi gazetede yayımlanmasından sonra cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Çerçeve yasanın 6 aylık yürürlük süresi bu aşamada başlayacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak. Davalar askıya alınacak. Cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Cezaevlerinde çerçeve yasa kapsamına giren ve ceza ertelemeden faydalanacak yaklaşık 3900 kişi var. Kapsama girmeyen ve cezaevinde kalmaya devam edecek kişi sayısı ise 800. Bunların da normal infaz sürelerini 2-3 yıl içinde tamamlayacağı belirtiliyor. Irak'tan ilk etapta ise yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. Örgütün 230 civarında olan yönetici kadrosu ise yasa kapsamına girmiyor.
1: İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci için yarın kritik bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda çerçeve yasanın uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıya 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda süreç kapsamındaki gelişmeleri valilerin anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, terörsüz Türkiye süreci yasasına ilişkin, dün tarihi bir gündü, 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarih açısından hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor, dedi.
4: 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, süreç yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesini değerlendirdi. 467 kabul oyuyla dünyaya mesaj verildi, dedi.
4: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur.
5: Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti sözcüsü yasal düzenlemeye yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
4: Yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Bütün bunları Cumhuriyetimiz İlelebet payidar olsun diye yapıyoruz.
5: Çelik, sürecin terörü bitirmek için geliştirildiğini ve bunun Türkiye modeli olduğunu söyledi.
1: Son dönemde özellikle Schengen ülkelerine gidebilmek için gereken vize randevularını bulmak iyice zorlaştı. Bu duruma aracı kurum adı altında faaliyet gösteren bazı yapılarında neden olduğu randevuların bot hesaplarla kapatıldığı iddia ediliyordu. Bu doğrultuda İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
6: İddiaya göre bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlar kullanılarak aracı sitelere erişim sağladılar. Tüm randevuları alarak sistemi kapattılar. Schengen için vize başvurularını tıkadılar. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Bursa'da baskınlar yapıldı.
7: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
6: Şüpheliler vize kotalarını doldurup bu randevuları satmakla birlikte başvuru sahiplerinden haksız bir biçimde danışmanlık ve hizmet bedeli almakla da suçlanıyor. Bir şüphelinin yetkili bir kuruma sızmak için Bilgi İşlem Departmanı Müdür Yardımcılığı pozisyonuna talip oldu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı.
8: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
6: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tespitlerini de paylaştı. Buna göre Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi vardı. Ayrıca 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. Firmaların bot hesaplara karşı önlemlerini artırması da büyük önem taşıyor.
9: Kötü yazılımlara karşı attığımız çok büyük adımlar var. VPN kısıtlaması getirdik. Maillere kısıtlama getirdik. Çok fazla tıklama olduğu zaman onları IP'lerini bloklamaya çalışıyoruz. Hizmet vermiş olduğumuz konsolosluklardan onay alarak yapıyoruz. Tek başımıza verdiğimiz kararlar değil. Bu adımlarla gördüğümüz kadarıyla 165 bir düşüş var bot ataklardan.
6: Daha önce Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlatmıştı.
1: Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
3: Fenerbahçe takım otobüsünün silahlı saldırıya uğradığı bölgede 54 baz istasyonu incelendi. HTS kayıtlarından tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. 11 yıl önce Trabzon'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
10: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalardaki yerini korumaktadır. Bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir.
3: 2020 yılında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilen dosyada, Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarının sinyal aldığı baz istasyonundaki kayıtlar tekrar incelendi. Olayın yaşandığı ilk dönemde de gözaltına alınan Yusuf Öksüz ismine bir kez daha ulaşıldı. Aynı bölgeden telefonu sinyal veren 4 kişiyle irtibatı tespit edildi. 5 kişinin Fenerbahçe takım otobüsünün geçtiği güzergahta saldırı öncesi, saldırı saati ve sonrasında telefonla görüştükleri belirlendi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmada Yusuf Öksüz'ün saldırı öncesinde bankalarda sorunu olduğu belirlendi. Bu nedenle kendi üzerine değil, arkadaşının üzerine araç aldığı, saldırı sonrasında ise finansal durumunun iyileştiği, üzerine kayıtlı 5 aracın olduğu tespit edildi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Rize'den Trabzon'a giderken av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Otobüs şoförü Ufuk Kıran başından vurulmuş, ağır yaralanmıştı. Otobüsün kontrollü bir şekilde durdurulması ise faciayı önlemişti.
1: Gelişmeleri Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu NTV Radyo Ortak yayınında değerlendirdi.
11: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürley'in göreve gelmesinden sonra oluşturulan faili meçhul suçları araştırma biriminin ortaya çıkarttığı dosyalardan bir tanesi. Buradan sonrasında beklentimiz yani önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek. Bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında ben FETÖ'nün olduğuna inanıyorum. FETÖ'yle mücadelenin bir parçası olduğunu düşünüyorum. FETÖ'nün bütün birimleri, bütün unsurları yok edilemedi. Hala mücadele sürüyor. Onun bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. 11 yıl evvel başlayan bu soruşturmada işte takipçilik kararı verildi. Daha sonra Sayın Ali Koç başkanımız döneminde o karara karşı yeniden yargılama talepleri oldu. Anayasa Mahkemesi'ne kadar giden süreçler oldu. O süreçlerin hepsi maalesef dediğiniz gibi sonuçsuz kaldı. Bunun temel sebebi dosyadaki delillerin toplanmamış olması. Çünkü soruşturma belli bir tarihten sonra akamete uğradı. Hiçbir delil toplanmadı. Mevcut deliller, yani ortada olan deliller değerlendirilmedi. Oradan faillere gidilmedi. Ve dosya bu şekilde kapandı. Yani mevcut dosya durumuna göre mercilerine karar verdiler. Sayın Bakanımız döneminde yeni deliller, özellikle HTS kayıtları, baz kayıtları, bunlar getirilerek, dosyaya ithal edilerek, ifadeler yeniden değerlendirilerek faillere ulaşıldı. Ben bu faillerin 5'te de kalmayacağını düşünüyorum. Daha da sayı büyüyecektir. Özellikle arka planında bu suçu gizleyen, suç delillerinin ortaya çıkmasını önleyen ve varsa bunlar arasında kamu görevlilerinin de bu dosyaya dahil edileceğini düşünüyorum. Bir başka beklentimiz de camia olarak 12 Mayıs'ın da benzer şekilde aydınlatılması. Evet. 12 Mayıs'ta da enteresan olaylar yaşanmış. Stadımızda taraftarımız adeta işkenceden geçirilmişti. Daha sonra sokaklara kadar taşınan olaylar ve o olayların aslında Türkiye'deki refah, huzuru, barış, kardeşliği bölmeye yönelik olduğu da iddia edilmişti o dönemde. Onun da dosyası aslında hazır. Çağlayan Adliyesi'nde şu an. Ama orada da benzer şekilde takipçilik kararı verdiler. Dosyayı biz takip ettik. Dosyanın içeriğini de çok çok iyi biliyoruz. Büyük miktarda fail orada belli aslında. Kamu görevlileri, özellikle FETÖ'cü kamu görevlileri. Onun da, o dosyanın da ben bir an önce aydınlatılması istiyorum ve aydınlatacağına da inanıyorum. Camiam adına da bugünkü gelinen nokta için hem Adalet Bakanımıza, hem Sayın İçişleri Bakanımıza, hem de onların personellerine, çalışan jandarma ve emniyet görevlilerine, sayın savcılara da şükranlarımı sunuyorum.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultraslan lideri Muzaffer Şirin'in polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Şirin hakkında birçok suçlama var. Ayrıntıları Dilek Yamandemir'den alacağız.
12: Başlatılan soruşturmadaki iddialar kara borsa, bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma, bulundurma ile birlikte halkı yanıltıcı bilgiyi aileden yayma. Söz konusu iddialar Ultra Aslan taraftar lideri Sabahattin Şirin için yöneltilen suçlamalar. Bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve geçtiğimiz pazar günü Sabahattin Şirin için gözaltı kararı verildi. Evinde aramalar yapıldı. Söz konusu aramalarda 65 milyon lira nakit para, döviz ve gayri dövizle birlikte birden fazla çelik yelek ele geçirildi. Yine birden fazla patlayıcı madde ve yine birden fazla telefon ele geçirildi. Söz konusu aramalar saat 14.30 sıralarında başlamış ve yaklaşık 23 sıralarına kadar da devam etmişti. Gözaltına alınan Sabahattin Şirin öğle saatlerinde emniyetteki sorgusunun tamamlanmasıyla birlikte önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Öncelikle şunu belirtelim, emniyette bir ifadesine başvurulmadı çünkü savcılığın özel talimatı vardı. Savcı karşısında ifade verecekti ve şu sıralarda 14.30'da sevk süreciyle birlikte 14.30'da da savcı karşısına çıktı. İfade işlemleri başladı. Şu saat itibariyle de ifade işlemleri halen sürüyor. Savcılık ifade işlemlerinden sonra bir talepte bulunacak. Belki tutuklama, belki de adli kontrol isteyecek ama henüz Sabahattin Şirin'in söz konusu iddialara ilişkin savunması sürüyor.
1: Ayrıntıları Dilek Yaman Demir'den aldık. İstanbul'da son bir ayda kurşunlama, tehdit, silah ticareti gibi olaylara karıştığı belirlenen 217 şüpheli yakalandı, 161'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve patlayıcıları sergiledi.
5: Kurşunlama, tehdit, silah ticareti, kaçakçılık. Bu ve daha fazla suç iddiasıyla son bir ayda İstanbul'da 217 şüpheli yakalandı, 161'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen silah ve patlayıcıları sergiledi.
13: Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karşı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
12: Yeni nesil suç örgütü üyelerinin kurşunlama olaylarına karıştığı iddia edilen motosikletlerden bir tanesi. Eyüp Sultan'daki birden fazla çatışmada kullanıldığı iddia edildi ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da el konuldu.
5: İstanbul'un 18 ilçesinde yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 44 farklı olaya karıştığı tespit edildi.
1: Adana'da bir kadın 10 yıl önce boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit ediliyordu. Hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak saldırgan 3 çocuk annesi kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Şanlıurfa ve Diyarbakır'dansa 2 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 6 kişi gözaltında.
14: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
3: 2 hafta önce böyle yardım istemişti. 3 çocuk annesi kadın 10 gün önce eşi tarafından bıçaklandı. Durumu ağır.
15: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
3: Adana Yüreğir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce eşi Arif Tanrıkulu'dan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu.
14: Bana kefen takımı gönderdi. Sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
3: Ayşe Katırcı eski eşi hakkında bugüne kadar tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak hiçbiri caydırıcı olmadı. Kadının yaşadığı eve giden Arif Tanrıkulu Ayşe Katırcı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan saldırgan tutuklandı.
15: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
3: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise 4 çocuk annesi Sevilay Kabadayı 8 Ağustos'ta bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldı. Çocuklarını ise kayınvalidesine bıraktı. Ancak 32 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları sürerken ekiplere bir araç yangını ihbarı geldi. Yangın söndürülürken otomobilde kayıp kadının cansız bedeni bulundu. Olayda bir kişi de ağır yaralandı. Soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bağları ilçesi kırsalında arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
1: Antalya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Ali Süslü isim benzerliği nedeniyle 10 gün cezaevinde kaldı. Suçsuz olduğu 9. gün cezaevinde yapılan kayıt incelemesiyle ortaya çıktı. Ancak Ali Süslü cezası tamamlanana kadar bekletildi, bir gün daha cezaevinde tutuldu.
3: İmza için karakola çağrıldı. Ne olduğunu anlamadan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. hakkında kesinleşmiş 10 gün hapis cezası var denildi, hapse girdi.
16: Ali Süslü sen misin, kimliğini ver dediler, buyurun dedim. Suçum nedir? İçeriğini göremiyoruz dediler. Sizi adliyeye götüreceğiz dediler. Tamam dedim, savcıya çıkacağımı söylediler karakolda. Tamam dedim, gidelim. Beni direkt nezarete attılar. Hala savcıyı bekliyorum ki savcıyla görüşebileyim. Derdim neymiş, suçum neymiş onu anlayayım.
3: Antalya'da yaşayan Ali Süslü'nün hayatı 26 Temmuz'da karakoldan gelen telefonla değişti. İmza atmak için karakola çağrıldı. Kısa süre önce ameliyat olmuştu. Buna rağmen polis merkezine gitti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Neden gözaltına alındığını sorduğundaysa yanıt bulamadı. Ertesi gün cezaevine gönderilen Ali Süslü, suçsuz olduğuna kimseyi inandıramadı. Yeni ameliyat olduğu için cezaevinde iki kez hastaneye sevk edildi. Gerçek 9. gün ortaya çıktı. Kayıtları inceleyen cezaevi psikoloğu Süslü'nün Adana'da yaşayan aynı isimli başka bir kişinin yerine cezaevine girdiğini fark etti.

0: otomobillerde özel tüketim vergisi oranları ana fiyata göre belirleniyor. Çıplak fiyatı 1 milyon 607 bin lira altında olanlara %25 ÖTV uygulanıyor. Tutar bu sınırı geçerse vergi %55'e yükseliyor. Bu da en az 600 bin liralık zamma neden oluyor.
1: Geride bıraktığımız Temmuz ayında böyle bir geçiş gerçekleşti. Özellikle premium segmentte olan bir otomobil bu. Normal şartlar altında fiyatı 2 milyon 490 bin liraydı. Ve bir üst vergi dilimine geçmesiyle birlikte fiyatı 3 milyon 844 bin liraya çıkmış oldu. Yani bazen buradaki artışlar biraz daha yüksek, işte 1 milyon liraları aşan seviyeleri de bulabiliyor.
0: Şu an matrah sınırında olan 12 model bulunuyor. Satış fiyatları 2 milyon 500 bin lira civarında. Eğer matrah dilimi bir basamak artarsa satış fiyatları 3 milyon lirayı geçecek.
1: %25'lik ÖTV teşviğinin ne kadar fark ettiği zaten ortada. Ancak markalar buralarda kalabilmek için kimi zaman 360 derece görüş sistemini, kimi zaman elektrikli, hafızalı koltuk gibi bazı aslında temel özelliklerini bile kaldırmak durumunda kalabiliyorlar. Ancak önümüzdeki süreçte fiyat değişiklikleri biraz kaçınılmaz gibi gözüküyor. Özellikle bu 12 araç için.
2: Karadeniz'deki yerli doğalgaz üretimini artıracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlıklarında son aşamaya gelindi. En kritik güvenlik sistemlerinden biri olan Alev Kulesi platforma yerleştirildi.
0: Karadeniz'de doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Kritik güvenlik sistemlerinden 96 metre yükseklikteki ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi platforma yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
3: Karadeniz'de doğalgaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz, kritik görevi için artık gün sayıyor. Filios Limanı'ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelinirken, son olarak platformun en kritik parçalarından biri olan 96 metre yükseklikte ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi de başarılı bir şekilde platforma entegre edildi.
0: Alev Kulesi, acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını ve tesis içerisindeki basıncın güvenli sınırlar içerisinde tutulmasını sağlıyor. Bakan Bayraktar, Osman Gazi'yi Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladıklarını söyledi. Osman Gazi ile Sakarya gaz sahasındaki günlük üretimi iki katına çıkaracaklarını söyleyen Bayraktar, böylece 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız dedi. Bayraktar 2028'de ikinci Yüzer Üretim Platformu'nu da devreye alarak günlük üretimi 45 milyon metreküp'e çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğalgazını Karadeniz'den karşılamayı hedeflediklerini de söyledi.
2: Kalkınma yolu projesi hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak tarafının çalışmaları bitme noktasına geldi dedi. Uraloğlu, NTV Radyo Ortak yayınında konuştu.
4: Projenin yapılması noktasında Irak tarafının sahada çalışmaları vardı. Bunlar devam ediyor ve bitti noktasına geldi diyebiliriz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesindeki son durumu bu sözlerle anlattı. Uraloğlu, projenin yıllık yaklaşık 70 bin istihdam sağlayacağını, 10 yıl içerisinde yaklaşık 55 milyar dolarlık katkısının olacağını belirtti. NTV yayınına katılan Uraloğlu, projenin 5 yıl içinde tamamlanacağını da söyledi.
4: Irak'a giderek orada hem ilgili bakanlarla hem de Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmeler sonucunda artık burada iki ülke olarak yola devam etmemiz gerektiği, daha pratik davranmak için bir anlaşmaya vardık ve artık bundan sonra Iraklılar işte ilk taşın koyulması diyor, biz temel atma diyoruz. O süreci yönetme noktasındayız. Mesela bugün için bir teknik heyetimizin Bağdat'ta olduğunu da ilave etmek isterim.
0: Bakan Uraloğlu, yeni modern Hicaz Demiryolu projesi hakkında da bilgi verdi. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan demiryolu projesinin Suriye ve Ürdün sınırında 300 kilometre civarında yeni bir demiryolu gerektirdiğini söyledi.
4: Suudi Arabistan'la yürüttüğümüz görüşmelerin 4 ülke olarak yürütülmesi noktasında da prensip olarak mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde inşallah 4 bakan olarak bir araya gelerek bunu birazcık daha ete kemiğe büründürerek oradan bir demiryolu

0: hattını da inşallah hayata geçirmiş olacağız.
1: Uraloğlu, projeler Hürmüz Boğazı'na alternatif olacak mı sorusuna, alternatif olma özellikleri var ama bunların hepsi kendi başına iş yapabilecek güzergahlar yanıtını verdi. Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek çift hatlı demiryolu için 14 Ekim'de ihale yapacaklarını da duyurdu.
2: NTV Radyo.
3: İran'da savaş sürerken dikkat çeken bir görev değişikliği yapıldı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine Muhsin Rızai atandı. Sertlik yanlısı olarak bilinen Rızai, dini lider Müştaba Hamene'ye yakın bir isim. Dini lider ayrıca ordunun tepesine 7 komutan atadı. İran kamuoyuna göre söz konusu görev değişiklikleri savaşın şiddetlenebileceğine işaret ediyor.
4: İran'da güvenlik mimarisinin şekillendiğini gösteren önemli kararlar, atamalar gerçekleşti ve Pezeşkiyan ile Müştaba Hamene'yi arasında da önemli bir görüşme gerçekleşmişti. Pezeşkiyan 7 saat süren bir görüşme yaptıklarını söyledi ve hemen akabinde de Müştaba Hamene'ye bağlı Beyt-i Rehberi ofisinden, rehberlik ofisinden yeni bir kararname yayınlandı. Şöyle bir bakacak olursak Hatemil Enbiya Merkez Komutanlığı'nın başındaki isim Ali Abdullahi Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Ahmet Vahidi ise bir süredir konuşulan bir isim. Ahmet Vahidi Devrim Muhafızları Genel Komutanlığı'na getirildi. Yine Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Başkan Yardımcısı olan Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak atandı. Ali Azmai Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanırken eski Devrim Muhafızları İstihbarat Dairesi'nin başındaki isim Hüseyin Tayyip ise BESİŞ yani Halk Seferberlik Güçleri'nin başına getirildi. Bu atamalar İran içerisinde savaş, yeni bir savaşa hazırlık olarak da değerlendiriliyor. Bu yorumların da sık yapıldığını görüyoruz. Çünkü atanan isimlerin en dikkat çekici olanı Hatemül Enbiya Karargahı. Hem 12 günlük savaş hem de 40 günlük savaşta Hatemül Enbiya Karargahı devrim muhafızları ve İran ordusu yani Erteş olarak bildiğimiz ordu arasındaki koordinasyonu sağlayan ve bilfiil operasyonların yönetildiği bir karargahtı. Son derece önemli bir karargahtan bahsediyoruz ve Müştaba Hamenek bu karargahtaki iki önemli ismi Genelkurmay Başkanlığı'na atamış oldu. Bu şüphesiz hem içeriye, kamuoyuna hem de dışarıya verilmiş bir mesaj ve askeri teyakkuz durumunu koruyacağını gösteriyor. Ülke içerisinde yapılan yorumlarda da 3 konu başlığı ön plana çıkıyor. Söz konusu atamalarla ilişkin dış tehdit ve savaş durumu, yeni bir savaşa hazırlık, Hürmüz Boğazı konusu. Çünkü atanan komutanların ortak bir özelliği ise Hürmüz'ü, Basra'yı, Körfez'i çok iyi biliyor oluşları. Özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanı bölgeden gelen seçilmiş bir komutan ve yıllarca Hürmüz üzerine çalışmış bir komutan olduğunu görüyoruz. Ve iç güvenlik, toplumsal alan bu konuda da Hüseyin Tayyip dikkat çekiyor. Devrim Muhafızları eski istihbarat dairesi başkanıydı. 2009 sonrasında ülkede yaşanan protestolar, halk ayaklanmaları ve Yeşil Hareket olarak daha sonra bildiğimiz yıllarda etkin bir isimdi. Adı çok sık bir şekilde anılan bir isim ve o da BESİŞ biriminin başına geldi. Yani Halk Seferberlik Güçleri. Buna dair yapılan yorumlarda da olası bir savaş durumunda, tekrarlanması durumunda savaşın, halkın mobilize edilmesi, seferber edilmesi noktasında Hüseyin Tayyip de dikkat çekiyor.
3: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimali azaldı. Altın fiyatında 6 günlük yükseliş serisi de sona erdi. Yine de bu ayki değer kazancı %8'in üzerinde.
1: Hürmüz Boğazı'nda anlaşma belirsizliği arttı. Altın da yükseliş durdu. Altın fiyatı son 6 işlem gününde %10'a yakın yükseldi. Yükselişin en önemli sebebi İran Savaşı'nda anlaşma beklentilerinin artmasıydı. Yapılan olumsuz açıklamalar altında kısmi düşüşe neden oldu.
5: Krizin yani Hürmüz krizinin adeta bir turnusol kağıdı etkisi gösterdiği durum altın fiyatları oldu. Geçmişte yaşanmayan bir durum bu dönemde yaşandı ve altın fiyatlarıyla dolar endeksi arasında bir değiş tokuş ödünleşme ya da trade-off diyebileceğimiz durum ortaya çıkmış oldu.
1: Gram altın bu ay %8'den fazla değerlendi. Bu yılki değer artışı ise %12'de kaldı. Yükseliş oranına son bir yıl içinde bakıldığında ise tablo daha olumlu. Altının 12 aylık getirisi %50'nin üzerinde.
5: merkez bankalarının rezerv satışı, altın rezervi satışı, yine fırsat bulduklarında, yani ucuzlayan altın bulduklarında da tekrar rezervleri doldurma yönündeki yarışları da 2026'yı hani tek bir ifadeyle anlatmak istersek tam anlamıyla aslında bir şişme ve patlama, yani boom and boost yaşandığını bize gösteriyor.
3: Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili mahkeme kararını verdi. Devrik lider Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad'ın da aralarında olduğu 7 kişi insanlığa karşı suçlar işledikleri gerekçesiyle idama mahkum edildi. Devrik rejimin güvenlik şefi Atıf Necip mahkeme salonunda bulunurken Beşar Esad ve Mahir Esad ise ülkeden kaçtıkları için gıyaben yargılandı.
2: Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili görülen davada karar çıktı. Mahkeme Devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necip Atıf'ın da aralarında olduğu 7 kişiyi idama mahkum etti. Şam 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın hakimi, geçmişte Esad rejimi tarafından hakkında gıyabında idam cezası verilen Fahrettin El Aryan'dı. Mahkeme Beşar Esad'ı, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin kasten öldürülmesi, işkence, keyfi tutuklama ve insanlığa karşı suçlardan mahkum ederek gıyabında idam cezasına çarptırdı. Esad'ın kardeşi devrik rejimde 4. zırhlı tümenin başında bulunan Mahir Esad da aynı suçlardan idama mahkum edildi. Söz konusu tümen protestoların bastırılmasından sorumluydu. Ayrıca uyuşturucu üretimi ve ticaretini yönetmekle de suçlanıyordu. Tutuklu yargılanan Esad'ın kuzeni Atıf Necip de insanlığa karşı suç işlemekten idam cezasına çarptırıldı. Necip, protestoların ilk döneminde ayaklanmanın fitilini ateşleyen Dera'daki güvenlik operasyonlarında rol almıştı. 2025'in başlarında Suriye güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Necip, sanıklar arasında duruşmada hazır bulunan tek kişi oldu. Atıf Necip dışındaki diğer sanıklarsa firari durumda. Suriye'de HTŞ önderliğindeki muhaliflerin yönetimi ele geçirmesiyle Beşar Esad 8 Aralık 2024'te ülkeden kaçmıştı. Beşar Esad ailesi ve kardeşi Mahir Esad'la birlikte halen Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. İdam kararının ardından Suriyeliler Şam'daki mahkeme binasının önünde toplanarak kararı kutladı. Dera'da da Esad ve üst düzey isimlere verilen idam kararı sevinçle karşılandı. Suriye'de Aralık 2024'te başlayan yeni dönemde şu ana kadarki hiçbir idam cezası uygulanmadı.
3: Güney Amerika ülkesi Kolombiya 7,4'lük depremle sarsıldı. Pek çok kentte yaşanan yıkım kameraya yansıdı. Ölü sayısı 132'ye yükseldi. 700'den fazla kişi de yaralı. Ancak can kaybının artabileceği belirtiliyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.
1: 6 aylık bebek 5 katlı bir binanın enkazından çıkarıldı. Latin Amerika ülkesi Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde zamana karşı yarış sürüyor. Kurtarma ekipleri çöken yüzlerce binanın arasında bir ses, bir yaşam işareti arıyor. Depremin merkez üssü, ülkenin batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu oldu. Yerin 107 kilometre altında meydana gelen depremde yüzlerce bina yerle bir oldu. Deprem, Abelardo de la Espriella'nın devlet başkanı olarak yemin etmesinden sadece 3 gün sonra gerçekleşti. Yeni devlet başkanı ülkede olağanüstü hal ilan etti. Depremde en fazla can kaybının kayıtlara geçtiği yer Pereira kenti oldu. Manizales'te ise kentin simgelerinden tarihi katedralin kulelerinden biri çöktü. Kentteki Matecana Uluslararası Havalimanı ile altyapıda zarar gördü. Deprem elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden oldu. Kolombiya'nın 3. büyük kenti Cali'de hasarın büyük olduğu yerlerde. Enkazdan 6 aylık bir bebeğin kurtarıldığı anlar kameralara yansırken yıkıntılar arasında bir ses bekleyenlere de umut verdi. Çalışmalar kapsamında bebeğin annesinin de kurtarıldığı belirtiliyor. Kentte yağma olaylarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda. Deprem nedeniyle kentteki bazı yollar çöktü. 10 hastanenin hizmet veremediği bildirildi. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler tüm deprem bölgesinde enkaz altında kalan insanlara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor. Ancak yetkinler can kaybının artacağı konusunda uyarıyor. Kolombiya sismik olarak aktif olan Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve her ay çoğu küçük binlerce deprem kaydediliyor. Bölgede 24 Haziran'da da Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmiş, depremlerde 6 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.
3: İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Kuraklık ilan edilen bölgelerde yaklaşık 45 milyon kişi yaşıyor. Bu bölgede 27 milyondan fazla kişi ise su kullanım yasaklarıyla karşı karşıya. Orta Avrupa ülkesi Macaristan ise Tuna Nehri'nin suyunun azalmasının sıkıntısını yaşıyor.
1: Yeşil parklar sarıya döndü. Kuraklık ülkenin yeşil çevresini tamamen değiştirdi. Normal şartlarda 4 mevsim yağmurun yağdığı İngiltere kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkenin büyük kısmında 54 gündür kayda değer yağış görünmedi. İngiltere'nin %71,3'ünde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Kuraklık ilan edilen bölgelerde yaklaşık 45 milyon kişi yaşıyor. Bu bölgede 27 milyondan fazla kişi ise su kullanım yasaklarıyla karşı karşıya. Yeşil ve canlı görüntüsüyle bilinen büyük şehir parkları Hyde Park ve Green Park dahil birçok alan kuraklığın etkisiyle sarı renge büründü. Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan'da Tuna Nehri'nde su büyük ölçüde azaldı. Eylül 2024 ile bu yılın Ağustos ayında çekilen görüntüler karşılaştırıldığında nehirdeki çekilmenin boyutu gözler önüne seriliyor. Eylül 2024'te su baskınları yaşanırken şimdilerde nehrin büyük bölümünde su çekindi. Baja kentinde Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin olağanüstü düşmesiyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir gemi enkazı gün yüzüne çıktı. Romanya'da Tuna suyunun azalmasının sıkıntılarıyla boğuşuyor. Nehrin suyuyla soğutma çalışmaları yapılamadığı için ülkenin 2. nükleer reaktöründe kapatılabileceği açıklandı. Fransa'dan. İlk bakışta sonbahar gelmiş gibi gözükse de aşırı sıcakta kavrulan yaprakların dökülmesi sonucu sonbahar görüntüleri ortaya çıktı.
3: Türkiye'de kahve tüketimi her geçen gün artıyor. Hem de bu yükseliş rekor düzeyde. 16 yıl önce haftada ortalama bir fincan kahve tüketiliyordu. Şu an günde bir fincan kahve içiliyor. Talep artınca fiyat da yükseliyor.
1: 2010'da haftada bir fincan, şu an günde bir fincan. Türkiye'de kahve tüketimi artıyor. Kahve son yıllarda tüketim alışkanlığının en fazla değiştiği ürünlerden biri oldu. 16 yıl önce kişi başına yılda 350-400 gram kahve tüketiliyordu. Bugün rakam 2 kiloya yaklaştı.
6: 4,5-5 kat civarında bir büyümeye tekabül ediyor. Oldukça iyi bir rakam. Kahvenin içilmediği yer kalmadı. Bu tabii otomatikman tüketimi de çok büyüttü. Yeni nesil kafelerin de artmasıyla birlikte nitelikli kahve dediğimiz kahve tüketimi arttı.
1: Avansas verilerine göre son yıllarda ofislerde çay tüketimi %50 artarken kahve tüketimi 2 katına çıktı. Kahve tüketimi daha hızlı artsa da çaydan da vazgeçilmiyor. Talep fazla olunca fiyat da yükseliyor. Dünyada kahve fiyatları bu yıl %9,8 gerilerken Türkiye'de %10 civarında arttı.
6: Türkiye'nin durum biraz farklı. Aslında birçok ülke gibi Türkiye'de kahveyi ithal ediyor. Kahvede ithalata bağımlıyız. Böyle olunca da lokaldeki aslında dinamikler devreye giriyor. İşte enflasyon, işçilik, operasyonel kira artışları, finansman maliyeti gibi sebeplerle bir de üzerine Türkiye'nin biraz talep artışı eklenince bunun fiyata yansıması kaçınılmaz oluyor.
1: Dünyada kahve tüketimi her yıl %1 ile 3 arasında büyüyor. Türkiye'de ise sadece 2025 yılında ithalat artışı %25 seviyesinde.
3: Sinema salonları eski görkemli günlere dönüyor olabilir mi? İki filmden alınan gişe sonuçları umut verici. O iki film Odyssey ve Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün.
7: Bir yanda Christopher Nolan imzalı The Odyssey. Diğer yanda Tom Holland'lı Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. İkimiz mi Spidey? 17 Temmuz'da vizyona giren Homeros'un destanından uyarlanan The Odyssey ve 31 Temmuz'da sinemalara gelen Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün dünya gişesini domine ediyor. Oscar'lı İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın filmi henüz vizyonda bir ayını doldurmadan 1 milyar doların üzerinde hasılat yaparak kariyerindeki en yüksek hasılata ulaşmış oldu. Üstelik bu başarı film dünyasının en büyük ikinci sinema pazarı Çin'de gösterime girmeden önce geldi. Öte yandan 2026 yılı içerisinde 1 milyar dolar barajını aşan sadece Odyssey değil. Örümcek Adam serisinin yeni filmi Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün sadece 10 günde 1 milyar dolarlık hasılatı aştı. Eleştirmenlerden tam not alan filmin toplam gişesinin 2 milyar doları aşacağı söyleniyor. Oyuncak Hikayesi 5, Super Mario Galaxy filmi ve Michael da 1 milyar dolar sınırını aşan yapımlar arasında. Bu durum sinema salonlarının geleceği için umut anlamına geliyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Güvenilir enerjinin mimarı Türker ve Yaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Tablet deyince vatan.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
3: Bizim için yarın tek bir amaç var. Sturm Graz maçı ve buradan tur geçerek İstanbul'a dönmek.
2: Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenen Sarı Lacivertliler saat 21.30'da rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Deplasmana avantajla giden Sarı Lacivertler'de Osterwolde sakatlığı, Musaba ve Ederson'sa sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ilk maçtaki sonucun turu getirmediğini hatırlattı.
3: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Avantajımızın farkındayız, avantajı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik.
2: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu gece turu geçen taraf playoff'ta Lyon, Sparta, Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
1: Fenerbahçe santrfor transferinde sona yaklaşıyor. Sarı lacivertliler Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Yönetim Serie A ekibiyle 6 milyon euro bonservis bedelinde uzlaştı. Anlaşmada bonservise ek performans bonusları da yer alıyor. Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcuyla da sezonluk yaklaşık 8 milyon eurodan 2 yıllık anlaştı. Tecrübeli golcünün transferinin bu hafta içinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Beşiktaş santrfor transferinde sona yaklaşıyor. Siyah beyazlılar Dušan Vlahović ile prensipte anlaşma sağladı. Corriere dello Sport yıldız futbolcunun transferini manşetten duyururken Vlahović İtalyano'ya gidiyor dedi. Fiorentina'da birlikte çalıştığı Beşiktaş teknik direktörüyle yeniden buluşmaya hazırlanan 26 yaşındaki golcünün transferine dair ayrıntıları da paylaşan gazete Vlahović'in yıllık 8 milyon euro ve bonusların yer aldığı sözleşmeyi kabul ettiğini duyurdu. Juventus'la sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp futbolcu serbest oyuncu statüsünde. FIFA Başkanı Gianni Infantino özelleştirme projesini rafa kaldırmasına rağmen tartışmaların odağında. Üç kıtanın konfederasyonunun görevini bırakmasını istediği Infantino'ya Donald Trump'tan destek geldi.
4: Futbol dünyasında tepkiler artıyor. Donald Trump kıymetini bilin diyor. FIFA'yı özelleştirme projesinden sonra hedef haline gelen Gianni Infantino'yu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı destekledi. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, FIFA her ne gerekçeyle olursa olsun Başkan Gianni Infantino'nun yerine başka birini getirmeyi düşünürse bile korkunç bir hata yapmış olur. Kendisi harika bir isim. Bugüne kadar düzenlenenlerden 4 kat daha başarılı olan en büyük Dünya Kupası'na başkanlık etti. O giderse organizasyon bir daha asla bu kadar başarılı ve karlı olamaz dedi. Trump'ın savunduğu Infantino'nun eleştirilmesine sebep olan plansa geçen hafta rafa kalktı. Futbol dünyasına projenin yanlış anlatıldığını öne süren FIFA, özür mesajıyla planı geri çekti. Söz konusu özelleştirme planında FIFA'nın %20'lik hissesinin 4 milyar dolar karşılığında Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da yer aldığı bir yatırım grubuna satılması hedefleniyordu. Infantino'nun özrü şu ana kadar karşılık bulmadı. FIFA başkanına güvenini kaybettiklerini açıklayan Avrupa, Asya ve Kuzey Orta Amerika konfederasyonları erken seçim istiyor. Infantino ise FIFA kongresindeki gücünü korumak için çalışmalara başladı. Genel kuruldaki 211 oyun 54'üne sahip olan Afrika Konfederasyonu CAF'la anlaşan Infantino, Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL'le de temaslarını sürdürüyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Engelsiz.
5: Ben Ayşe Sudamatcan, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerinde hastalığa enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası içinde vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce.
6: Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Reklam.
10: Garanti BBVA.
11: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
12: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
11: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
13: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
10: Garanti BBVA.
14: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Yavuz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Araştırmalar özellikle tatlı sularda vibrio bakteri riskinin arttığını belirtiyor. Bu bakteri Türkiye'de var mı? Bir tehlike söz konusu mu? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz NTV Radyo'da anlattı.
2: Türkiye'de bu vibrio bulmiskusa bağlı deri yumuşak doku enfeksiyonları ya da işte nekrotizan fasciit tablosunu pek görmüyoruz açıkçası. Ama tabii ki şu anda bunu aslında öngörüyor olmak güzel bir şey. Yani mesela Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin sitesi var. Oraya girip baktığınız zaman nerelerde bu hastalığın görülme riski artıyor gibi bir veri var orada. Mesela bizim Karadeniz bölgesi bu anlamda aslında biraz riskli görünüyor. Şu anda hani dediğim gibi Türkiye için çok büyük bir sorun yok ama önümüzdeki günlerde ve bu patern böyle devam ettiği sürece, yani bu ısınma devam ettiği sürece ve bu bakteri yükü fazla olduğu sürece oralarda bu infeksiyon görülebilir. Bir, nedir bunun önemi? Çalışan hekimlerin bu konuda bilinçli olması. Çünkü biz öncelikle yani hastalığı bir tanımamız gerekir. Türkiye'de çok gördüğümüz bir hastalık değil, bu çok nadir. Yani 1-2 vaka tanımlanmıştır. Ama bundan sonrası için görülebilir. Çünkü dediğim gibi iklim değişiklikleri birçok infeksiyon hastalığının daha fazla görülmesine ya da ilk kez görülmesine neden oldu Türkiye'de de.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Yüksek sıcaklık ve bunaltıcı hava 3 gün daha etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklık ve nem yaşamı zorlaştırırken Ege'de kuvvetli Poyraz etkili olacak. Karadeniz'de kısa süreli yağışlar, Doğu Anadolu'da ise yerel sağanaklar bekleniyor. Sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: Sevgili dinleyiciler, cüz'i, kat'i gibi kesme imli sözcükler söyleniş konusunda çok zahmet çıkarıyor. Bunlardan biri olan sun'i üzerinde çalışırken şöyle demiştik. Sun dedikten sonra çok kısa bir duraklama, hemen ardından İyi demek işi çözer ama iyi uzun olacak. Sun iyi. Şimdi bunu kesme imiyle yazılan kimi sözcüklere uyarlayalım. Bir şeyin bir parçası ile ilgili ya da pek az miktarda anlamlarındaki cüz'i. Lezzet vermesi için cüz'i miktarda da kekik ekledi. Şüphe ve tereddüte yer bırakmayan kesin anlamındaki kat'i. Kat'i kararını vermişti. Hadise, olay anlamındaki vak'a. En fazla zorlanılan sözcük de bu. Vaka diyen var, vaka diyen var. Öncelikle hiçbir a'yı uzatmamak gerek. Sonra da k sesinden sonra minik bir duraklama yapmak. Vak'a. Bu son vak'a iyice aklını başına getirmişti. Bir zorlanılan sözcük de cüret. Bunda da cüret diye iki R ile söyleme eğilimi ağır basıyor. Cür, çok ufak bir durak, sonra et. Cüret. Böyle bir şey yapmaya nasıl cüret etmişti, kendi de bilmiyordu. Kıtayı da söylemekte zorlanıyoruz. Daha çok kıta diye A uzatılarak söyleniyor. Kıta. Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağına Anadolu denir. Meşale ayrı bir alem. Yine ağ uzuyor ve meşale oluyor. Meşale. Törene ellerinde meşalelerle katılmışlardı. Neşe denmiyor belki ama neşe diye söylenişine kulaklar iyice alıştı. Hiç yadırganmıyor. O gece neşesi yerindeydi. Fark edileceği gibi bir sesi uzatarak çözme yoluna gidiyoruz genellikle. Öyle yapmasak belki de neşede olduğu gibi daha bir rahat söyleriz. Bir deneyelim mi? Cüzi, kati, vaka, cüret, kıta, meşale, neşe. Şimdi asılları cüzi, kati, vaka, cüret, kıta, meşale, neşe. gereksiz zorlukların canınızı sıkmadığı huzurlu günler dileğiyle.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
7: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sunuyor.
3: Merhaba, saat 18 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. 2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırı düzenlenmişti. O soruşturmada yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. 5 kişi gözaltına alındı. Gelişmeye ilişkin Fenerbahçe cephesinden açıklamalar var. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi. NTV yayınına katılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da saldırının arkasında kimin olabileceğine yönelik görüşünü paylaştı.
4: Polisi çağırsana, polisi.
5: Bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında ben FETÖ'nün olduğuna inanıyorum.
6: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na göre Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da yapılan silahlı saldırının arkasında Fethullahçı terör örgütü var. Mosturoğlu saldırıdan 11 yıl sonra 5 kişinin gözaltına alınmasını değerlendirdi.
5: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Buradan sonra beklentimiz bir an önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek.
6: Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada da saldırıların üzerindeki sır perdesinin aralanması, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi.
7: Soruşturmada bugün çok önemli bir aşamaya gelinmiştir. Bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkanlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyor. Devletimiz tarafından ortaya konulan bu irade ve hassasiyetin Fenerbahçe camiası için taşıdığı anlamı özellikle ifade etmek istiyoruz.
6: Saldırının olduğu dönemde NTV'nin Fenerbahçe muhabirliğini yapan ve o gün orada olan Onur Tuğrul saldırı anında yaşananları anlattı.
8: Fenerbahçe Rize Spor maçını rahat bir şekilde kazanmış. Trabzon Havalimanı'nın yolundayken Araklı civarına gelindiğinde otobüsün camına şoföre isabet eden kurşun. O sırada otobüsün hemen önünde bulunan güvenlik görevlisi Serdar Kılıç hemen soğukkanlı bir şekilde duruma müdahale ediyor. Ayağını frene koyuyor, el frenini çekiyor ve otobüsün viyadüğe gelmeden durmasını sağlıyor.
3: Örgüt kurmaktan kara borsa bilet dolandırıcılığına kadar hakkında birçok suçlama olan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin adliyede. Pazar günü gözaltına alınan Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı, adliyeye sevk edildi. Muzaffer Şirin hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç işlemek için örgüt kurma, kara borsa bilet dolandırıcılığı ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları var. Şirin'in ismi son günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan çerçeve yasa meclisten rekor olarak nitelendirilen 467 milletvekilinin oyuyla geçti. Ancak açık oylama sonucu güçlü mutabakat görüntüsünün altında siyasi partiler açısından dikkat çekici ayrıntıları da ortaya koydu. Hangi partiden kaç kabul oyu çıktı, hangi parti içinde görüş ayrılığı yaşandı, Buna dair hazırladığımız haber geliyor ekrana.
9: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
6: 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme genel kurulda kabul edildi. Oy tercihleri partilerin kendi içinde farklı tutumları da ortaya çıkardı. AK Parti'de 268 milletvekili yasaya evet dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dışında 8 AK Partili milletvekili ise oy kullanmadı. Oylamaya katılmayan isimler arasında Yıldırım Tuğrul Türkeş, Tahir Akgürek, Kürşat Zorlu ve Ahmet Ersegün Yücel gibi isimler var. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı. Celal Adan oturumu yönettiği için o da oy kullanamadı. DEM Parti ise yetersiz bulduğunu açıklasa da teklife oylamaya katılmayan bir vekil dışında blok olarak evet dedi. Oylamanın en dikkat çekici tablolarından biri CHP'de ortaya çıktı. 45 milletvekili bulunan CHP grubunda yalnız 31 milletvekili oylamaya katıldı. 29 milletvekili evet derken İlhan Kesici ve Jale Nur Süllü hayır oyu kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Çerçeve yasa oylamasında en parçalı tabloysa yeni partide ortaya çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in oylamada serbest bıraktığı parti grubunda 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Yeni parti böylece ne sürecin tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 milletvekiliyle blok destek verdi. Parti yönetimi sürece destek verirken tabandaki itirazlar milletvekillerinin hayır oyları üzerinden meclise taşındı.
9: Oylama işini 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
6: Oylara bölgesel bakıldığında ise İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu verirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı. Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya ret oyu verirken 3 milletvekili oylamada yer almadı. Böylece 2 bölgede toplam 24 milletvekili yasaya karşı çıktı. 11 milletvekili oylamaya katılmadı.
3: Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkındaki iddianame kabul edildi. İddianamede Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özgür Kabadayı'ya rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltildi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede Şile Belediye Başkanı hakkında 33 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Özgür Kabadayı yaklaşık 13 aydır tutuklu. Trabzon'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte şehit olan Eren Bülbül'le Assubay Ferhat Gedik'in ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Eren Bülbül'ün annesi ve sevenleri şehadetinin 9. yıl dönümünde mezarına Türk bayrakları astı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eren Bülbül ve Assubay Ferhat Gedik için taziye mesajı yayımladı.
10: Bana burada yakasını hiç bırakmayalım.
11: Evlat acısı çok zor. Allah'ım hiç kimseye vermesin. 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti.
6: Aradan 9 yıl geçti ancak acısı hiç dinmedi. Eren Bülbül şehit edilişinin 9. yılında mezarı başında anıldı.
12: Eren'im, cilelerim bitti mi?
6: 15 yaşındaki Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterdi. Ancak o sırada PKK'lıların açtığı ateşte Eren ve Assubay Ferhat Gedik şehit oldu. O günden sonra Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in adı farklı mekanlarda yaşatıldı. Şehit edilişlerinin üzerinden tam 9 yıl geçti.
11: Yani ben yavrumu hiçbir zaman unutmayırım. Ben akşamdan yatırken bile Eren benim gönlümde, gözümün önünde, kalbimde. Benim yavrumun acısını uyurken bile taşıyırım.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Eren Bülbül'le jandarma subay Ferhat Gedik'i andığı bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma subayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. Farklı şehirlerden Trabzon Maçka'ya gidenler erinin mezarını ziyaret etti. Çiçekler bırakıldı, dualar edildi.
3: İran Savaşı'nda bir yandan müzakereler, bir yandan saldırılar sürüyor. Arabulucu Pakistan, İran ve ABD'nin anlaşmaya yakın olduğunu da söyledi. Pakistan Savunma Bakanı, son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yaklaştığımızı gösteriyor ifadesini kullandı. İşlerin barış lehine şekillendiğini belirtti. Pakistan İçişleri Bakanı da İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek için Tahran'a gitti. Katar'dansa Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili müzakerelerin ileri bir aşamaya geçtiği açıklaması geldi. Masada müzakereler varken sahada da saldırılar sürüyor. Amerikan basını İran limanlarına uygulanan ablukayı aşmaya çalışan bir gemiye ateş açıldığını söyledi. Babülmendeb Boğazı'nda da Mısır'a ait küçük yük gemisine Husilerin düzenlediği düşünülen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Piyasalar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimalinin azalmasını fiyatladı. Altın fiyatında 6 günlük yükseliş serisi sona erdi. Yine de bu ayki değer kazancı %8'in üzerinde.
13: Evet.
14: Hürmüz Boğazı'nda anlaşma belirsizliği arttı. Altında yükseliş durdu. Altın fiyatı son 6 işlem gününde %10'a yakın yükseldi. Yükselişin en önemli sebebi İran savaşında anlaşma beklentilerinin artmasıydı. Yapılan olumsuz açıklamalar altında kısmi düşüşe neden oldu.
15: Krizin, yani Hürmüz krizinin adeta bir turnusol kağıdı etkisi gösterdiği durum altın fiyatları oldu. Geçmişte yaşanmayan bir durum bu dönemde yaşandı ve altın fiyatlarıyla dolar endeksi arasında bir değiş tokuş, ödünleşme ya da trade-off diyebileceğimiz durum ortaya çıkmış oldu.
14: Gram altın bu ay %8'den fazla değerlendi. Bu yılki değer artışı ise %12'de kaldı. Yükseliş oranına son bir yıl içinde bakıldığında ise tablo daha olumlu. Altının 12 aylık getirisi %7'nin üzerinde.
15: Merkez bankalarının rezerv satışı, altın rezervi satışı, yine fırsat bulduklarında, yani ucuzlayan altın bulduklarında da tekrar rezervleri doldurma yönündeki yarışları da 2026'yı hani tek bir ifadeyle anlatmak istersek tam anlamıyla aslında bir şişme ve patlama, yani boom and bust yaşandığını bize gösteriyor.
3: Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden sonra zamanla yarış var. Can kaybı artıyor maalesef. Ayrıntıları alacağız. Anadolu Ajansı'nın Kolombiya muhabiri Sinan Doğan karşımızda. Sinan, nedir son bilgiler depreme dair?
16: Merhabalar. En son güncellenen ölüm rakamlarına göre sayı 169'a yükseldi. Yaralı sayısı 900'ü geçti. Kolombiya'da en çok can kaybının yaşandığı yer Pereira. Biz de şu anda orada bulunuyoruz. Tabii burada depremden sonra elektrik, su ve internet sıkıntısı yaşanıyor. Halen çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı ifade ediliyor. Burada ciddi bir yıkım meydana gelmese de, yani bıraktığı etki ve oluşturduğu şok, yani halkta yaşanan panik ve korku çok fazla. Çünkü Kolombiyalıların çok fazla alışkın olduğu bir durum değil. 1979'dan beri ilk defa bu kadar büyük bir depremle sarsılıyorlar. Yani depremden en çok etkilenen Kolombiya'da 5 tane şehirden bahsedebiliriz. En başta Pereira, şu anda bizim bulunduğumuz nokta. Manizales, Armenia, Cali ve Choco bölgesi olarak geçiyor. Yani şu ana kadar arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmekle beraber can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Çok fazla bina yıkıldı bazı yerlerde. Şu anda arama kurtarma ekiplerinin hepsine yetişmesi mümkün değil. Başka şehirlerden ve ülkelerden takviye talep edildi. Çünkü aynı anda 5 tane şehirde yıkım meydana geldiği için Kolombiya'nın kendi imkanları ve şartlarıyla bunun üstesinden gelebilmesi mümkün değil. Halen dokunulmayan enkazlar var. Arama kurtarma çalışmalarında yetersiz bir durum söz konusu. Ancak dakikalar geçtikçe, saatler geçtikçe, sizin de az önce belirttiğiniz gibi zamana karşı bir yarış söz konusu. Yani şu anda depremin olduğu bölgede 5 şehirde sokağa çıkma yasağı var. Polis ve asker geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı yağma olaylarına karşı. Ve şu anda Kolombiyalılarda dediğim gibi çok ciddi bir korku ve panik var. Çünkü 2 ay önce, çok kısa bir zaman önce, komşuları Venezuela'da çok büyük bir depremde sarsıldığı için onun da verdiği bir stres ve panikle, dediğim gibi yani Kolombiya'da şu anda zamana karşı bir yarış devam ediyor ve can kaybının daha da artması yetkililerce dile getiriliyor.
3: Şunu da soracağım, hani yardıma ve desteğe ihtiyaç olduğunu da söyledin. Şu ana kadar hiç dışarıdan, komşu ülkelerden gelenler var mı? Dolaştığınız zaman sahada nelere ihtiyaç olduğunu görüyorsunuz, buna dair ne söyleyebilirsin?
16: Şimdi Kolombiya'nın komşu ülkelerinden tabii ki yardım teklifi geldi. Fakat benim sahada gördüğüm kadarıyla Kolombiyalılar dışında kimse yok. Kolombiyalıların en çok ihtiyaç duyduğu arama ve kurtarma çalışmalarındaki ekipman desteği. Yani teknolojik olarak orada mahsur kalmış olan insanlara ulaşabilmek için daha fazla dediğim gibi teknolojik desteğe ihtiyaçları var. Yani Kolombiya'nın bu konuda bir Türkiye gibi, bir Meksika gibi bir deneyimi yok. Dediğim gibi 1979'dan beri ilk defa ülke böyle büyük bir felaketle sarsılıyor ve kendi imkanlarıyla şu ana kadar yani 50'nin üzerinde kişi enkaz altından çıkarmayı başardılar. Fakat bazı yerlerde çok fazla yıkım var. Çok fazla yıkımın ötesinde bir de yıkılmayıp böyle eğilip bükenler de çok fazla. Yani işte eğitim kurumları, hastaneler, aynı şekilde polis karakollarında da hasarlar söz konusu. Dolayısıyla Kolombiya'nın muhakkak dışarıdan bir desteğe ihtiyacı var. Zaten bu konuda da talebi oldu. Ancak şu ana kadar sahada bunun etkisini göremedik.
3: Az önce yağma olaylarına karşı sokağa çıkma yasağı da tüm ülkede ilan edildiğini, bu şehirlerde ilan edildiğini söyledin. Yani anladığım kadarıyla böyle bir asayiş problemi de mi ortaya çıktı?
16: Tabii şimdi yakın zamanda Venezuela'da biliyorsunuz 7,2-7,5 büyüklüğünde ilk depremden sonra ikinci gün çok büyük yağma olayları meydana geldi. Yani ciddi bir kaos ve güvenlik asayiş sorunu yaşandı. Kolombiyalılar buna tanık oldu. Yani televizyonlardan, zaten yakın komşu ülkesi. Burada da olabilmesi kaçınılmazdı yani. Zaten oldu da bir miktar. Fakat özellikle yerel yetkililer bunun olabileceğini önceden öngördükleri için vakitlice tedbir aldılar ve şehre girişleri dahi yasakladılar. Yani biz basın mensupları olmasak, üzerimizde akreditasyonlarımız olmasa biz de giremezdik. Öyle ki mesela biz buraya uçakla gelemedik. Havaalanı şu anda devre dışı. Bakın şu anda bulunduğumuz Pereira'daki uluslararası havaalanında dün yaşanan çökme nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti ve buraya gelebilmenin tek bir imkanı var, o da karayolu. Ve bazı yollar da sırf arama ve kurtarma ekipleri daha fazla yardımlar ulaşsın diye kapatıldı. Ve biz de düşünün, başkentten buraya 16 saatte varabildik. Dolayısıyla yani bir şaşkınlık, bir şey var yani, bir istikrar, güvenliği sağlama açısından bir endişe de var. Ama yavaş yavaş dediğim gibi yani arama kurtarmaya daha fazla odaklanan bir durumla karşı karşıyayız.
3: Peki Sinan Doğan, kolaylıklar diliyoruz size de. Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan bu büyük depremin ardından ülkede yaşananları bizimle paylaştı. Yeni bir gelişme aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Erdoğan ve Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi ele aldıkları belirtiliyor. Görüşmede ayrıca süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenildi. Van 100. yıl üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aile, üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı.
13: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
6: İki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı.
17: Bu işi kim rütbas etmişse artık daha yeter. Yani üniversitenin içindeki kameralarla oynamışlar. Son kamerayı siyah beyaza çevirmişler. Bir tanesinde de silme vardı. Bunlar çok önemlidir.
6: Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kabayiş'in otopsisinde yapılan incelemede daha önce İki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Savcılığın talimatıyla dikkat çeken iki isim daha sürece dahil edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli. Rojin'in ailesi soruşturmanın başından bu yana Rektör Şevli ve yeğeninin olayla bağlantısı olduğunu iddia ediyordu.
17: Çok zor durumdayız. Paramızdayız yani. Kızımıza ne oldu, çocuğumuza ne oldu, hepsi soruyoruz. Falanak bir şekilde cevap alamamışız.
6: Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri olay yerinde elde edilen bulgularla karşılaştırılacak. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cesedi 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
3: İzmir'de müstakil evde çıkan yangında anneanne Rezan Korkmaz'la 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın hayatını kaybetti. Yangın sırasında 2 yaşındaki torununu kurtarıp dışarı çıkan Korkmaz'ın Yiğit'i kurtarmak için yeniden eve girdiği anlaşıldı.
6: 2 yaşındaki torununu alevlerin arasından çıkarmayı başardı. 4 yaşındaki torununu kurtarmak için geri dönen anneanne onunla birlikte hayatını kaybetti. İzmir Çiğli'de tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak evde yapılan kontrolde 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'la 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Anneanne Korkmaz'ın küçük torunu 2 yaşındaki Mert Aydın'ı kucağına alarak evden çıkardığı anlaşıldı. Ancak 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut'u kurtarmak için yeniden eve giren kadın bir daha dışarı çıkamadı. Anneannenin cansız bedeni torununun üzerine kapanmış halde bulundu. Yangın sırasında tavan çökünce dede Bayram Korkmaz pencereden atlayarak evden çıkmayı başardı. Vücudunda yanıklar oluşan dede tedavi altına alındı. Kadri Aydın'ın eşi çalışmak için yurt dışına gittiğinde iki çocuğuyla anne ve babasının evine taşındığı öğrenildi. Kadri Aydın ailenin geçimini sağlamak için mumdan hediyelik eşyalar yaparak pazarda satıyordu. Dede Bayram Korkmaz'sa hurdacılık yapıyordu. Hayatını kaybeden Yiğit Bulut 23 Ağustos'ta doğum gününü kutlayacaktı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
3: İstanbul'da son bir ayda kurşunlama, tehdit, silah ticareti gibi olaylara karıştığı belirlenen 217 şüpheli yakalandı. 161'i tutuklandı.

0: borç istedikleri ya da gasp etmeye çalıştıkları kişilerin dükkanlarına attıkları el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirildiği iddia edildi. Yine bu sipariş üzerine yapılan el yapımı patlayıcılara da el konuldu. Bu operasyonlarda 133 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet el yapımı patlayıcı, 68 farklı ebatlarda fişek ve 2851 adet de silahlı mekanizma ele geçirildi. Bu operasyonlarda da 217 şüpheli ele geçirildi. 161'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. El yapımı patlayıcı maddelerle birlikte bu motosikletler de genelde yeni nesil suç örgütü üyelerinin kurşunlama olaylarına karıştığı iddia edilen motosikletlerden bir tanesi. Kişiler kendilerini hem kar maskesi hem de kaskla saklıyor, çelik yelekle olay yerine giderek olayları gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Söz konusu bu motorun da Eyüp Sultan'daki birden fazla çatışmada kullanıldığı iddia edildi ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da her yıl bu oranların, yani gasp olaylarının, iş yeri kurşunlama olaylarının ya da faili meçhul olayların %50 azalarak devam ettiğini söyledi. Kararlılıkla yeni nesil suç örgütü üyelerine göz açtırmayacağız, operasyonlarımız sürecek ifadelerini kullandı.
1: Artvin'in Şavşat ilçesinde sağanak etkili olduğu yollar su altında kaldı, ulaşım aksadı. İlçede öğlen saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yaklaşık bir saat süreyle etkili oldu. Yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Yamaçlardan akan yağmur suyu tonlarca balçığı yola sürükledi. Kısa süreli elektrik kesintisi oldu. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler suyla dolan yollarda temizlik çalışması başlattı. Kanada'da orman yangınları büyüyor. Britanya Kolombiyası eyaletinde otoyolun iki tarafını saran alevler geceyi aydınlattı. Yangın 136 kilometre karelik ormanlık alana yayıldı.
2: Geceyi aydınlatan alevler yol kenarındaki ağaçları küle çevirdi. Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde otoyolda ilerleyen motosikletten kaydedilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Bold Range bölgesinde geçen cuma başlayan orman yangını büyüdü. Alevler yalnızca birkaç saat içinde yaklaşık 13.600 hektar alana yayıldı. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer yangında kaç evin kullanılamaz hale geldiğini belirlemeye çalışıyor. Ancak çok sayıda konut ve mülkün zarar gördüğü bildiriliyor. Yangından kaçmaya çalışan 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Söndürme çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler gün boyu bölgeye su taşıdı. Eyalette 100'den fazla yangın devam ediyor. Bunların 70'inin son bir haftada başladığı belirtildi.
1: İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Kuraklık ilan edilen bölgelerde yaklaşık 45 milyon kişi yaşıyor. Bu bölgede 27 milyondan fazla kişi ise su kullanım yasaklarıyla karşı karşıya. Orta Avrupa ülkesi Macaristan'sa Tuna Nehri'nin suyunun azalmasının sıkıntısını yaşıyor.
3: Yeşil parklar sarıya döndü. Kuraklık ülkenin yeşil çevresini tamamen değiştirdi. Normal şartlarda 4 mevsim yağmurun yağdığı İngiltere kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkenin büyük kısmında 54 gündür kayda değer yağış görünmedi. İngiltere'nin %71,3'ünde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Kuraklık ilan edilen bölgelerde yaklaşık 45 milyon kişi yaşıyor. Bu bölgede 27 milyondan fazla kişi ise su kullanım yasaklarıyla karşı karşıya. Yeşil ve canlı görüntüsüyle bilinen büyük şehir parkları Hyde Park ve Green Park dahil birçok alan kuraklığın etkisiyle sarı renge büründü. Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan'da Tuna Nehri'nde su büyük ölçüde azaldı. Eylül 2024 ile bu yılın Ağustos ayında çekilen görüntüler karşılaştırıldığında nehirdeki çekilmenin boyutu gözler önüne seriliyor. Eylül 2024'te su baskınları yaşanırken şimdilerde nehrin büyük bölümünde su çekindi. Baja kentinde Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin olağanüstü düşmesiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir gemi enkazı gün yüzüne çıktı. Romanya'da Tuna suyunun azalmasının sıkıntılarıyla boğuşuyor. Nehrin suyuyla soğutma çalışmaları yapılamadığı için ülkenin ikinci nükleer reaktöründe kapatılabileceği açıklandı. Bu görüntüler ise Fransa'dan. İlk bakışta sonbahar gelmiş gibi gözükse de oluşan bu manzaranın nedeni aşırı sıcak ve kuraklık. Aşırı sıcakta kavrulan yaprakların dökülmesi sonucu sonbahar görüntüleri ortaya çıktı.

0: Karadeniz'deki yerli doğalgaz üretimini artıracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlıklarında son aşamaya gelindi. En kritik güvenlik sistemlerinden biri olan Alev Kulesi platforma yerleştirildi.
1: Karadeniz'de doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Kritik güvenlik sistemlerinden 96 metre yükseklikteki ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi platforma yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
2: Karadeniz'de doğalgaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz kritik görevi için artık gün sayıyor. Filios Limanı'ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelinirken son olarak platformun en kritik parçalarından biri olan 96 metre yükseklikte ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi de başarılı bir şekilde platforma entegre edildi.
1: Alev Kulesi, acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını ve tesis içerisindeki basıncın güvenli sınırlar içerisinde tutulmasını sağlıyor. Bakan Bayraktar, Osman Gazi'yi Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladıklarını söyledi. Osman Gazi ile Sakarya gaz sahasındaki günlük üretimi iki katına çıkaracaklarını söyleyen Bayraktar, böylece 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız dedi. Bayraktar 2028'de ikinci Yüzer Üretim Platformu'nu da devreye alarak günlük üretimi 45 milyon metreküp'e çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğalgazını Karadeniz'den karşılamayı hedeflediklerini de söyledi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte de konuştu. Gündeminde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması vardı. Zorlu, anlaşmanın Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerin de yakından ilgilendirdiğini söyledi.
3: Türkiye'nin Suudi Arabistan, Pakistan ve yaptığı bu önemli askeri ve savunma anlaşması bu devletlerimizi de aslında yakından ilgilendiriyor. Bir yönüyle Türk dünyasının güney koridoru da bu anlaşmanın doğası gereği muhtevasıyla daha yüksek bir teminat altına alınıyor. Çin'den Avrupa'ya uzanan, Hazar'dan Kafkaslar'dan ülkemize uzanacak ve oradan kalkınma yoluyla ve Hicaz Demiryolu projesiyle Körfezlere uzanan çok büyük bir aslında koridordan, büyük bir ticaret kapasitesinden bahsediyor. İşte onun merkezinde ülkemiz ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler yer alacak. Şimdi bize düşen bunları adım adım hayata geçirmek, işbirliğimizi her alanda taçlandırabilmektir. Teşkilatımızın 29 Ekim'deki gerçekleşecek 30 Ekim'deki toplantıyla taçlanacak bu zirvemiz Türk dünyası açısından çok önemli dönüm noktası olacak. Güzel sürprizlere, müjdelere de açık olacaktır.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
5: Bizim için yarın tek bir amaç var. Sturm Graz maçı ve buradan tur geçerek İstanbul'a dönmek.
4: Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenen Sarı Lacivertliler saat 21.30'da rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Deplasmana avantajla giden Sarı Lacivertliler'de Osterwolde sakatlığı, Musaba ve Ederson'sa sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ilk maçtaki sonucun turu getirmediğini hatırlattı.
5: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz ve avantajımızın farkındayız, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik.
4: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Şikrinyer, Ake, Brown, Kante, Genduzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu gece turu geçen taraf playoff'ta Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
3: Fenerbahçe santrfor transferinde sona yaklaşıyor. Sarı lacivertliler Romelu Lukaku ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına vardı. Yönetim Serie A ekibiyle 6 milyon euro bonservis bedelinde uzlaştı. Anlaşmada bonservise ek performans bonusları da yer alıyor. Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcuyla da sezonluk yaklaşık 8 milyon eurodan 2 yıllık anlaştı. Tecrübeli golcünün transferinin bu hafta içinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Beşiktaş santrfor transferinde sona yaklaşıyor. Siyah beyazlılar Dušan Vlahović ile prensipte anlaşma sağladı. Corriere dello Sport yıldız futbolcunun transferini manşetten duyururken Vlahović İtalyano'ya gidiyor dedi. Fiorentina'da birlikte çalıştığı Beşiktaş teknik direktörüyle yeniden buluşmaya hazırlanan 26 yaşındaki golcünün transferine dair ayrıntıları da paylaşan gazete Vlahović'in yıllık 8 milyon euro ve bonusların yer aldığı sözleşmeyi kabul ettiğini duyurdu. Juventus'la sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp futbolcu serbest oyuncu statüsünde. FIFA Başkanı Gianni Infantino özelleştirme projesini rafa kaldırmasına rağmen tartışmaların odağında. Üç kıtanın konfederasyonunun görevini bırakmasını istediği Infantino'ya Donald Trump'tan destek geldi.
6: Futbol dünyasında tepkiler artıyor. Donald Trump kıymetini bilin diyor. FIFA'yı özelleştirme projesinden sonra hedef haline gelen Gianni Infantino'yu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı destekledi. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, FIFA her ne gerekçeyle olursa olsun Başkan Gianni Infantino'nun yerine başka birini getirmeyi düşünürse bile korkunç bir hata yapmış olur. Kendisi harika bir isim. Bugüne kadar düzenlenenlerden 4 kat daha başarılı olan en büyük Dünya Kupası'na başkanlık etti. O giderse organizasyon bir daha asla bu kadar başarılı ve karlı olamaz dedi. Trump'ın savunduğu Infantino'nun eleştirilmesine sebep olan plansa geçen hafta rafa kalktı. Futbol dünyasına projenin yanlış anlatıldığını öne süren FIFA, özür mesajıyla planı geri çekti. Söz konusu özelleştirme planında FIFA'nın %20'lik hissesinin 4 milyar dolar karşılığında Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da yer aldığı bir yatırım grubuna satılması hedefleniyordu. Infantino'nun özrü şu ana kadar karşılık bulmadı. FIFA başkanına güvenini kaybettiklerini açıklayan Avrupa, Asya ve Kuzey Orta Amerika konfederasyonları erken seçim istiyor. Infantino ise FIFA kongresindeki gücünü korumak için çalışmalara başladı. Genel kuruldaki 211 oyun 54'üne sahip olan Afrika Konfederasyonu CAF'la anlaşan Infantino, Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL'le de temaslarını sürdürüyor.
3: Avrupa Atletizm Şampiyonası İngiltere'nin Birmingham kentinde başladı. Milli sporcu Tuğba Yenigün kadınlar 3000 metre engellide finale yükseldi. Yenigün 3000 metre engelli ilk turunda 9.33.27'lik derecesiyle serisini 7. sırada tamamlayarak adını finale yazdırdı. Milli atlet perşembe akşamı final yarışında mücadele edecek. Rusya Federasyonu sporcuların müsabakalara geri dönmesi için Dünya Atletizm Birliği'ne dava açıyor. Dünya Atletizm Federasyonu ise yaptırımların devam edeceğini açıkladı. Rusya Atletizm Federasyonu yaptırımların kaldırılması ve Rus atletlerin uluslararası organizasyonlara dönüşü amacıyla KAS'a yeni bir dava açtı. Federasyon uygulanan kısıtlamaların uluslararası alanda temsil haklarını engellediğini savunurken Dünya Atletizm Federasyonu ise yaptırımların devam edeceğini açıkladı. İstanbul bu hafta Yelken'in yıldızlarını izleyecek. Fenerbahçe Doğuş'un ev sahipliği yaptığı Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası İstanbul Kalamış'ta başladı. 2032'de olimpik branş olması planlanan sınıfta 20'yi aşkın ülkeden 100'ün üzerinde sporcu yarışıyor. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin Uluslararası Wing Sporları Birliği ortaklığında düzenlediği şampiyona Moda, Kalamış, Fenerbahçe Parkuru'nda yapılacak. Türkiye'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı yarışlar Cuma günü sona erecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
8: Bazı tarım zararlılarıyla biyolojik mücadele gelişti. Özel olarak yetiştirilip doğaya salınan böcekleri İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e sorduk.
9: Biz böceklerin görünmez kahramanları diyoruz kısaca. Mesela orman zararlıları için zemin ya da yer böceği dediğimiz insanların aslında görünce korktuğu büyük karabit dediğimiz böcekler vardır. Biraz iridirler, korkunç gözükürler ama ormanlarda müthiş kurtarıcıdırlar. Özellikle bu çam kese böcekleriyle mücadelede onların kullanıldığını çok rahat söyleyebiliriz. Aynı şekilde sadece böcek de değil yani bakteriler bile sırf o ürettikleri bazı toksin ya da proteinleri diğer bu zararlı böcekler yediklerinde ya da tüketirlerken öldükleri için üretilip o alanlara salınabiliyorlar ve ya da bazı nematod dediğimiz yuvarlak solucanlar yine toprağın içerisindeki bazı patojenlerin yok edilmesi için kullanılabiliyor. Bunun örnekleri çok açıkçası. Sadece bu tür uygulamaların hedefe yönelik olması en önemli kriterimiz. Yani çok tırnak içinde insana benzettiğimizde antibiyotik verir doktorlarımız. Hani bu antibiyotikler eğer ki bütün bağırsak floramızı öldürürse insanın içindeki faydalıları da yok ederler. Bu yüzden geniş spektrumlu değil daha dar spektrumlu olup daha hedefe yönelik olan antibiyotiklerin daha iyi olduğunu hani belirtir doktorlar. Bunun gibi bizim de bu tür uygulamalarda doğrudan hedefi ya da o zararlıyı yok edecek ama diğer ekosistem bileşenlerine zarar vermeyecek tipteki biyolojik ajanları bu tür uygulamalarda kullanmamız en doğru veya en ekolojik yöntemdir diyebiliriz.
2: Doğa konuşmaları.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
1: Merhabalar. Sıcaklarda bir böyle koku gelir burnunuza, bir incir yaprağı kokusu mesela, o size Akdeniz veyahut da Ege Denizi'ni çağrıştırır ya da belki de evinizi çağrıştırır. Evimizin tam köşesinde bir incir ağacı vardı. Gerçekten kokusu da çok güçlüydü. Ama böyle eve böyle köşeyi dönünce geliniyor, daha o köşeyi gelmeden ben o kokuyu aldığım zaman eve geldik hissini yaşardım. Şimdi gerçekten bu kokuları mutfağa taşımak son derece önemli. Peki bu kokuları mutfağa taşırken nelere dikkat etmemiz lazım ve en iyi koku taşıyıcıları nedir? İşte bunların başında süt ve krema geliyor. İncir yaprağı konusunda özellikle böyle bir moda olduğunu söylemiştim. İncir yaprağı mesela sütte birlikte hafif demleniyor ya da bazen kremanın içinde ve o şekilde demlendiği zaman o krema veya krema dediğimiz tabii birazcık suluca bir krema, o sütten yapılan tatlı kesinlikle böyle buğulu buğulu bir incir yaprağı kokusu taşıyor. Peki bunun yöntemi nedir? Şimdi doğrudan incir yapraklarını koyabilirsiniz tabii ama kokuyu, aromayı güçlendirmek için bir de incir yaprağının içinde hani o incirin sütü vardır ya, aslında o birazcık zehirlidir. Onu da birazcık öldürmek için incir yapraklarını alın, yıkayın, iyicene kurutun ve fırın tepsisine şöyle dizin. Bir kağıt üstünde olabilir. Kısa bir süre hafif yanmayacak gibi, rengi değişmeyecek gibi ama kuruyup kıtır kıtır olacak gibi, çok da gevrek olması gerekmez ama birazcık şöyle fırınlayın. Yani fırınlarken de yüksek bir fırın derecesi değil. Hani böyle 100-110 derece falan gibi. Yani kaynama derecesinin biraz üstü gibi gayet idealdir. Bir 15-20 dakika onu öyle fırınlarsınız. Zaten o yapraklar gevriyecek. İşte o yapraklarla birlikte sütü şöyle bir taşım kaynatırsanız şöyle de biraz bekletin, sonra incir yapraklarını içinden çıkartın, inanılmaz bir koku. Şimdi bununla bir muhallebi yaptığınız zaman ya da böyle bir sütlü tatlı yaptığınız zaman, işte panna cottalar, İtalyan usulü falan, bunları yaptığınız zaman ya da sadece bu sütle mesela bir krema çırptığınız zaman, hani hazır kremalar var ya, inanılmaz başka bir koku gelecek. Aynı şeyi ıtır yaprağıyla da yapabilirsiniz. Itır yaprağı normalde doğru da katılır süte. Fakat araştırmalarım sırasında özellikle Antalya'da şurupta kullanımıyla karşılaşmıştım. Şimdi ıtır yaprağı sütle çok yakışıyor. Urla'da da sevgili Handan Kaygısızer mutfağında gerçekten çok güzel bir ıtırlı sütlaç yapıyor. Hani şekerini de fazla kullanmıyor. Gayet dengede, inanılmaz bir aroma veriyor. Zaten ıtır pek çok yerde gül aromasının yerine kullanılırmış. İşte Antalya'daki çalışmalarda da bunu öğrenmiştim. Biz gül suyu yerine ıtır kullanırız. Şuruplarımıza ıtır katarız diye. Evet, aynı sütte olduğu gibi şurubun içinde de yaprakları birlikte kaynattığınız zaman o şurubun inanılmaz bir kokusu oluyor. Şöyle düşünün, hani bazen şuruba limon kabuğu, portakal kabuğu falan da koyarız ya, işte onun yerine ıtır yaprağı. Ama önceden yaprakları hafif fırınlamakta büyük yarar var. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde ve Sakarya-Bilecik yolunun 21-23. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız düşünür Frédéric Lenoir'ın Avrupa, Amerika ve Afrika'da muhtelif ülkelerde düzenlediği felsefe atölyelerindeki deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı Çocuklarla Felsefe ve Meditasyon isimli kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Güner Or çevirmiş. Frédéric Lenoir son derece üretken bir yazar. Düşünün ki 1962 doğumlu Lenoir'ın 50'yi aşkın kitabı var ve bunların birçoğu 20'den fazla dile çevrilmiş. Türkçe'de daha önce yayınlanan kitapları Spinoza Mucizesi, Arayanlar İçin Açıklamalı Bilgelik ve Öngörülemeyen Bir Dünyada Yaşamak. Öte yandan Lenoir, önemli bir hayvan hakları savunucusu. Bu alanda da çok güzel bir kitabı var, adı Hayvanlara ve Hayvanseverlere Açık Mektup. Okumakta fayda var. Evet, başta Lenoir'ın düzenlediği felsefe atölyelerinden bahsettik. Bu atölyeler 6 ila 10 yaş arası çocuklarla düzenleniyor. Mutluluk, ölüm, dostluk, adalet, sevgi ve hayatın anlamı gibi büyük sorular ele alınıyor. Kitap felsefi yönelimli atölyeler yürütmeye imkan veren bir yöntem öneriyor. Atölyelerde çocuklar hazır cevaplar edinmiyor. Dinlemeyi, söz almayı, başkalarının düşünceleriyle gerçekten karşılaşmayı ve kendi düşüncelerini kurmayı öğreniyor. Felsefe aktarılacak bir bilgi olmaktan çıkıp birlikte sürdürülen bir etkinliğe dönüşüyor. Bu yanıyla Lenoir'ın kitabı felsefe eğitimi almamış eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla ele alınan başlıca kavramlar etrafında çok sayıda somut örnek sunuyor. Bu örnekler kişisel görüşü öne çıkarmadan her zaman çocukların söylediklerine dayanarak bir atölyenin nasıl yürütülebileceğini gösteriyor. Meditasyon ise bu çerçevede bir rahatlama tekniğinin ötesinde zihnin dağınıklığını toparlamanın, ortak yaşama dönüşen iç deneyime dikkatle yönelmenin bir pratiği olarak beliriyor. Alman yazar Volker Kuschner'in Komiser Gereon Rath'ın vakalarını konu alan polisiye dizisinin 10. kitabı Rath, iletişimden yayımlandı. Kitabı dilimize Gülçin Wilhelm çevirmiş. Volker Kuschner 1962 doğumlu. Alman dili ve edebiyatı, felsefe ve tarih öğrenimi gördü. Gazetecilik yaptı. İlk polisiye romanını 1995'te Christian Schnalke ile beraber yazdı. Bunu bir yine aynı yazarla ortak olmak üzere iki roman daha izledi. Tanınmasını sağlayan 2007'de çıkan Islak Balık oldu. Bu roman aynı zamanda Kuschner'in söze başlarken bahsini ettiğim Gereon Rath'ın ilk vakasıydı. Onu diğer vakalar ya da romanlar takip etti. Hatırlayalım: Sessiz Ölüm, Wolstein, Wetterland Dosyası, Mart Şehitleri, Luna Park, Olimpiyat Transatlantik. Bu arada belirtelim, Kuschner'in Komiser Gereon Rath dizisi Babylon Berlin adıyla televizyon dizisi yapılmış, çok da ilgiyle izlenmişti. Bugün bahsini ettiğimiz Rath, Volker Kuschner'in tarihi polisiye serisinin final romanı. Öldü diye bilinen Komiser Gereon Rath gizlice Almanya'ya döner. Hem ölüm döşeğindeki babasını görmek için, hem büyük aşkı karısı Charlie ile yeniden buluşmak için, hem de intikam için. Üstelik Rath'la Charlie'nin eski evlatlıklarının da başı beladadır. Arka planda Nazi rejiminin gitgide sertleştiği, gündelik hayatın tamamen kıskaca alındığı koşulların etkili bir tasviri yer alıyor. Olaylar Yahudileri toplu olarak sürmeye, kapatmaya, imhaya giden ilk adımların atıldığı günlerde geçiyor. Tageszeitung'da yer alan bir yazıda Rath için şöyle denilmiş: kimse romanın sonunda her şeyin yoluna girdiği bir kapanış sahnesi beklemesin. Zaten öylesi uygun da olmazdı. Nazi Almanya'sında herhangi bir mutlu son olamazdı. Deniz Küçük Özdemir'in Şehrimiz Dünyamız isimli romanı kısa süre önce ayrıntıdan yayımlandı. Bir üniversitenin felsefe bölümünde ünlü bir profesörün asistanı olarak akademik kariyer yapmaya çalışan Mesut, aile bağlarından, aşktan ve sıcak dostluklardan yoksun, yalnız bir adamdır. Hayatını işine, çevresine, insanlara yabancılaşmış bir halde sürdürmektedir. İçine düştüğü bu boğucu dünyayı değiştirecek olan şeyi, ansızın kapıldığı tuhaf bir aşk macerasıdır belki de. Ne var ki, acemisi olduğu alemlerde mutluluğu yakalamak hiç kolay olmayacaktır. Şehrimiz Dünyamız, arka planında üniversite çevresiyle, renkli insan tipleriyle, ekonomik sıkıntılarıyla, kadın cinayetleriyle, gündelik hayattan manzaralarla her geçen gün çirkinleşen bir kentin boğuculuğunu gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
7: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
8: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
6: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
8: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilir. Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
6: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Reklam.
9: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 FE 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bu hafta da çok sıcak geçiyor. O nedenle günlük işlerimizi biraz değiştirmemiz gerekiyor. Kendimizi çok yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok fazla ısıtan yemekler değil de daha hafif beslenmek, güneşlenmemek, açık renkli pamuklu kıyafetleri tercih etmek sıcakla mücadeleyi biraz daha kolaylaştıracaktır.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Merhaba, saat 19 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Erdoğan ve Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi ele aldıkları belirtiliyor. Görüşmede ayrıca süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenildi. Bültene bir haber turuyla devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci için yarın İçişleri Bakanlığı'nda kritik bir toplantı yapılacak. Numan Kurtulmuş ve Mustafa Çiftçi Başkanlığı'ndaki toplantıya 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katılacak. Çerçeve yasanın uygulanmasına ilişkin yol haritası ele alınacak. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015'te düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Yeni HTS analizlerinde 6 baz istasyonuyla 54 farklı ID numarasına ait veriler incelendi. Fenerbahçe olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyor. Hakkında örgüt kurmak ve kara borsa bilet dolandırıcılığının da aralarında bulunduğu suçlamalar yöneltilen Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Şirin ve oğlu arasındaki banka hesapları da incelendi. 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkındaki iddianame kabul edildi. Kabadayı'ya rüşvet almak, suç örgütü kurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. İddianamede 33 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İran Savaşı'nda diplomasi arayışları ve karşılıklı saldırılar sürüyor. Pakistan, İran'la ABD'nin anlaşmaya yaklaştığını açıklarken Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerinde ileri aşamaya geçtiği belirtiliyor. Babül Mendeb Boğazı'ndaysa Mısır'a ait küçük yük gemisine Husilerin düzenlediği düşünülen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik altın fiyatlarını da etkiliyor. Altında 6 işlem günü süren yükseliş serisi sona erdi. Gram altın bu ay %8'in üzerinde değer kazanırken son 12 aylık getirisi %50'yi aştı. Adana'da bir kadın 10 yıl önce boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit ediliyordu. Hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak saldırgan 3 çocuk annesi kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Şanlıurfa ve Diyarbakır'daysa 2 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 6 kişi gözaltına alındı.
1: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
2: 2 hafta önce böyle yardım istemişti. 3 çocuk annesi kadın 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklandı.
3: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
2: Adana Yüreğir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce eşi Arif Tanrıkulu'dan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu.
1: Bana kefen takımı gönderdi. Sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
2: Ayşe Katırcı eski eşi hakkında bugüne kadar tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak hiçbiri caydırıcı olmadı. Kadının yaşadığı eve giden Arif Tanrıkulu Ayşe Katırcı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan saldırgan tutuklandı.
3: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
2: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise 4 çocuk annesi Sevilay Kabadayı 8 Ağustos'ta bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldı. Çocuklarını ise kayınvalidesine bıraktı. Ancak 32 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları sürerken ekiplere bir araç yangını ihbarı geldi. Yangın söndürülürken otomobilde kayıp kadının cansız bedeni bulundu. Olayda bir kişi de ağır yaralandı. Soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bağları ilçesi kırsalında arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul'da iki farklı noktada iş kazaları yaşandı. Tuzla'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması oldu. Esenyurt'ta ise bir işçi dengesini kaybederek düştü. Erzurum'da da inşaatta kalıpların çökmesi sonucu iki işçi yaralandı. Tepeören mahallesindeki inşaat alanında kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Kısmen toprak altında kalan bir işçi için kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin gövdesinin yarısına kadar toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor. Esenyurt'ta da inşaatta bir işçi yaralandı. Güzelyurt mahallesindeki inşaatta dengesini kaybeden Mustafa Coşkun 9. kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçinin durumu ağır. Erzurum'da ise bir inşaatta beton atıldığı esnada kalıplar çöktü. Çökme esnasında iki işçi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Antalya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Ali Süslü isim benzerliği nedeniyle 10 gün cezaevinde kaldı. Suçsuz olduğu 9. gün cezaevinde yapılan kayıt incelemesiyle ortaya çıktı. Ancak Ali Süslü cezası tamamlanana kadar bekletildi. Bir gün daha cezaevinde tutuldu.
2: İmza için karakola çağrıldı. Ne olduğunu anlamadan gözaltından alınarak adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 10 gün hapis cezası var denildi, hapse girdi.
4: Ali Süslü sen misin? Kimliğini ver dediler. Buyurun dedim. Suçum nedir? İş yerini göremiyoruz dediler. Sizi adliyeye götüreceğiz dediler. Tamam dedim. Savcıya çıkacağımı söylediler karakolda. Tamam dedim gidelim. Beni direkt nezarete attılar. Hala savcıyı bekliyorum ki savcıyla görüşebileyim. Derdim neymiş, suçum neymiş onu anlayayım.
2: Bilgisayardan bana fotoğraf... Antalya'da yaşayan Ali Süslü'nün hayatı 26 Temmuz'da karakoldan gelen telefonla değişti. İmza atmak için karakola çağrıldı. Kısa süre önce ameliyat olmuştu. Buna rağmen polis merkezine gitti. Gözaltından alınarak adliyeye sevk edildi. Neden gözaltına alındığını sorduğundaysa yanıt bulamadı. Ertesi gün cezaevine gönderilen Ali Süslü suçsuz olduğuna kimseyi inandıramadı. Yeni ameliyat olduğu için cezaevinde iki kez hastaneye sevk edildi. Gerçek 9. gün ortaya çıktı. Kayıtları inceleyen cezaevi psikoloğu Süslü'nün Adana'da yaşayan aynı isimli başka bir kişinin yerine cezaevine girdiğini fark etti. TC kimlik numarası ve adres farklıydı.
4: Bu gerçekten sen değilmişsin. Bu sana ait olan bir suç değil. Özür dileriz, pardon. Peki dedim, 9 gündür yatıyorum. Daha bir günüm var. Bari beni serbest bırakın. Hayır dediler, kesinleşmiş cezan var. 10 gün yatacaksın. Madem ben değilim, nasıl kesinleşmiş cezam oluyor? Beni nasıl daha tutuyorsunuz burada?
2: Suçsuz yere 10 gün cezaevinde kalan Ali Süslü, hata fark edilince pardon denilerek tadiye edildi. Ali Süslü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Gürlek, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Kaymakam adaylarına görevlerini yaparken bağlı kalmaları gereken değerler konusunda uyarılarda bulundu.
5: Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bugün ortak eylem planları üzerinden çalışıyor. Birçok operasyonu ortak yaptık. Aslında bu operasyonlardaki başarımız da iki bakanlığın ortak tek bir gövde olarak hareket etmesinden kaynaklanıyor. Yarın size bir mühür verilecek. O mühür üzerine adınız yazmayan tek imzadır. Çünkü o mühürle attığınız imza sizin değil, devletindir. Ama o mühürü tutan el sizin elinizdir. Ve o elin arkasında sizin vicdanınız vardır. Bir insanın hakkını arayabildiği, bir memurun gerekçesiz karar veremediği, bir hakimin hiç kimseden telefon almadığı, bir çocuğun yasa dışı örgütün eline düşmeden fark edildiği bir ilçe, işte hukuk devleti orasıdır.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Yılmaz, doğurganlık hızındaki düşüşün küresel bir sorun haline geldiğini söyledi. Yılmaz, önümüzdeki dönemde erişilebilir çocuk bakımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.
6: Doğurganlık nüfusun yenilenme düzeyinin altında seyrediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verileri küresel ölçekte yaşanan bu eğilimin ülkemizdeki seyrini de açık biçimde ortaya koymaktadır.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem dünyada hem de Türkiye'deki doğurganlık hızının düştüğüne dikkat çekti. Türkiye'de 76 ilde doğurganlık hızının 2,1'in altında seyrettiğini söyleyen Yılmaz, bu durumun hane yapısına da yansıdığını söyledi.
6: Tek çocuklu hane sayısı artıyor, iki veya daha çocuk bulunan hanelerin sayısı ise azalıyor. TÜİK çalışmalarında mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfus oranımızın 2100 yılında %9,9'a kadar gerileyeceği öngörülüyor.
2: Yılmaz Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Ailelerin çocuklarını güvenle büyütebilecekleri ve ebeveynlerin çalışma hayatından kopmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ekosistem oluşturmak temel önceliğimizdir dedi.
6: Erişilebilir çocuk bakımını yaygınlaştırmak önümüzdeki dönemin önemli çalışma alanlarından ve temel önceliklerinden biri olacaktır. Özellikle kadınların aile hayatı ile çalışma hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmadığı bir yapıyı güçlendirmeyi öngörüyoruz.
0: AK Parti, Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenleme ile platformlar Türkiye'de temsilcilik açacak ve izne tabi olacak.
2: İzin belgesi gerekecek, temsilci zorunlu olacak. Hem vergi alınacak hem de uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili kılınacak. 9 yıldır erişim yasağı uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. Teklife göre halen faaliyet gösteren yabancı platformların kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alması zorunlu olacak. Düzenlemeyle işletmelerin alacağı izin belgesi ücreti 5 milyon lira olarak belirlenirken her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge devredilemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformları Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na 10.000'de 7.5 oranında turizm payı ödeyecek. Platformlar sistemlerinde yer alan konaklama tesisi ve turizm amaçlı kiralanan konutların bakanlık belge numaralarını doğrulamak ve ilanlarda yayınlamakla yükümlü tutuluyor. Düzenleme meclis 1 Ekim'de açıldıktan sonra gündeme gelecek.
0: Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar ve kuraklık sadece doğayı ve insan sağlığını değil ekonomiyi de sarstı. Hollanda merkezli Triodos Bank tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, İklim krizinin faturasının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi. Rapora göre bu yaz yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Avrupa'da ekonomi büyüyemeyecek.
2: Avrupa'da rekor kıran sıcaklıklar ve uzun süren kuraklık ekonominin çarklarını yavaşlatıyor. Hollanda merkezi Triodos Bank tarafından yayımlanan çalışmaya göre aşırı hava koşulları 2026 yılında Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılasını %1 oranında düşürecek. Bu oran yaklaşık 180 milyar euroluk devasa bir ekonomi kayıp anlamına geliyor. Bu devasa fatura yılbaşından bu yana öngörülen tüm ekonomik büyümeyi fiilen ortadan kaldırıyor. Sıcaklıkların en büyük etki alanı ise iş gücü piyasası. Termometreler 25-30 derecenin üzerine çıktığında özellikle inşaat, tarım gibi açık alanda ve fiziksel güçle çalışanların üretkenliği hızla düşüyor. Sadece iş gücü verimliliğindeki kaybın Avrupa Birliği ekonomisine faturası %0,6. Öte yandan kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tarımda %3 ila 7 arasında kayıp bekleniyor. Bu durum gıda fiyatlarını yukarı çekiyor. Ülke bazında ise krizden en çok Fransa'nın etkilenmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgalarının Fransa'da gayri safi yurt içi hasılayı %1,4 azaltarak ülke ekonomisini yıllık bazda %0,6 daraltması öngörülüyor. Fransa'yı İtalya, İspanya ve Belçika takip ediyor.
0: Yeşilçam klasiği Bizim Aile dizi projesine dönüşüyor. Projeye ilişkin ayrıntılara bakalım.
7: dayım. Koca koca diye bağırma.
8: Büyüyle ayrı uğraş, küçüğüyle ayrı uğraş.
7: Ben ne zaman evleneceğim?
9: Adile Naşit'ten Münir Özkul'a.
8: Siz bilirsiniz oğlum. İsteyen gelir, isteyen kalır.
7: Ay, yemeğini de mi tutacak? Hay
8: anne,
7: abla.
8: Önce şunu ötüreyim.
9: Tarık Akan'dan Şener Şen'e.
10: Ben geldim.
7: Hoş geldiniz.
9: Halit Akçatepe'den Ayşen Gruda'ya.
7: Bilim anne.
11: Bilime ne olmuş?
7: Oğlan anne.
11: Ay deli etme beni. Anlat bakayım ne oldu? Ha?
9: 1975 çıkışlı unutulmaz film Bizim Aile dizi oluyor.
8: Ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben Yaşar Usta.
9: Özkul'un hayat verdiği Yaşar Usta karakterinin ben Yaşar Usta diye başlayan tiradıyla da unutulmazlar arasına giren Bizim Aile, eşlerini kaybetmiş iki dul insanın evlenmesiyle bir araya gelen kalabalık ve neşeli bir ailenin komedi ve dram dolu sıcak hikayesini anlatıyor. ...1975'te Ertem Eğilmez'in yapımcılığında Arzu Film tarafından çekilen filmin dizi projesine dönüşeceğiyle ilgili açıklamayı Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez yaptı.
12: Evet, Arzu Film olarak böyle karar alınmış durumda. Sadece bu projede değil, bünyemizde bulunan ve sevilen daha birçok projeyi gerek devam filmi niteliğinde gerekse dizi formatında tekrar hayata katma kararı almış bulunmaktayız. Başta özellikle 50. yılını dolduran yapımların genç kuşaklarla tekrar buluşmasını sağlamak en büyük dileğimiz. Ayrıca her gün biraz daha artan şiddet ve entrika dolu yapımlara alternatif olabilmesi ve insanımızın gülerken duygulanacağı, sıcak ve samimi hikayelere ihtiyaç duyduğuna olan inancımız bize bunu düşündürtüyor.
11: Enişte geldi.
10: Ne yapıyorsunuz karıma?
7: Dur oğlum.
9: Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizinin yapım ve oyuncu seçme sürecinde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair söz de verdi.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
15: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
16: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
17: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
18: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: NTV Radyo.

0: işten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dünkü yayınımızda fazla çalışma konusunda ispat yükümlülüğünün çalışanda olduğunu ifade etmiştik ve tanık beyanlarının da artık yargıda itibar edilmediğini söylemiştik. Bu bağlamda sizlerden çok sayıda mesaj geldi. Bu konuyu biraz daha açmakta fayda var. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü, yayının başında söylediğim gibi. Eğer bordroda işçinin imzası varsa bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bu durumda bordronun sahteliği ispatlanmalıdır. Aksi durumda imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği kabul edilir. Eğer işçi bordroda görünen fazla çalışma süresinden daha fazla çalışma yaptığını iddia ediyorsa bunu ancak yazılı bir delil ile ispat edebilir. Dolayısıyla tanık beyanı yeterli olmayacaktır. Bu yazılı delilin de eş değerde yani kesin delil olması aranacaktır. İşçinin imzalı bordrodaki süreden daha fazla çalıştığını yazılı delil ile ispat etmesi halinde bordroda ödendiği belirtilen fazla çalışma ücreti davacının gerçek ücreti üzerinden hesaplanan alacaklardan mahsup edilecektir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Dünya Çelik Davul Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Afrika kökenli insanların kültürel ifadelerini merkeze alan, hayallerini ve meydan okumalarını vurgulayan bir gün. Bu yıl planlanan etkinliklerin resmi teması nesiller ve milletler boyunca köklerden yankılanan sesler. Güne adını veren Çelik Davul'un hikayesini aktaralım. 1880'lerde Trinidad'daki sömürge yetkilileri isyanların ardından geleneksel Afrika El Davul'u

0: İnsanların bağlantı kurmaya, bir araya gelmeye, birbirini anlamaya ve daha iyi gelecekler hayal etmeye ihtiyacı var. Müzik, sanat, edebiyat, sinema, dans ve daha birçok kültürel ve yaratıcı ifade biçimi karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğumuz ivmeyi sağlıyor. Dünya Çelik Davul Günü kutlu olsun.
1: Doğa Takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaretli işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Yaz aylarının piyasalar bakımından görece sakin ve düşük tempolu geçmesi beklenilir. Ancak son dönemlerde bu başparmak kuralının bozulduğunu görüyoruz. Öyle ya sürüp giden Ukrayna-Rusya ve Körfez, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş koşulları içerisinde veya onun jeopolitik gerginlik andacında piyasalarda sür git salınım sendromu adını verdiğimiz bir fenomen, bir gelişim, bir etiket her gün, her an kendi varlığını hissettirmeye devam ediyor. İsterseniz birkaç önemli finansal varlık ve sermaye piyasaları açısından bakalım. Altınla başlayalım. Bilindiği üzere altın uzunca bir müddet o senenin ilk haftalarında tattırdığı zirveyi, o tatlı kazancı ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın bizzat ifadesine göre 250 milyar dolarlık bir ek kazanç sağladı altını olanlara. Altını olanlar zengin oldu, altını olmayanlar zengin olamadığı gibi görece daha da fakirleşme etkisi yaşadılar. Talepte patlama oldu, araba alınacak araba bulunamadı. Sonra geriye çekilen altın, o arkasındaki rüzgar kesilen altın ki onun temel mantığını da DC Gap modelimizde daha evvel arz etmeye çalışmıştık. Birdenbire gene yapılan çalışmalara göre 155 milyar dolarlık kardan zarar getirdi. 8 bin liranın üzerinden altın alanlar hala bu sıkıntılarını, bu zararlarını nereden gidereceklerinin telaşı içindeler. Uzunca bir müddet bekledikten sonra geçtiğimiz hafta içerisinde altın yeniden kendisine bir yol bulmaya çalıştı. Temel mazeret ABD'deki istihdam verilerinin beklenenden kötü gelmesi. Ama bu verilerin tartışmalı ve sürekli revize edilir görünümü zaten ortada. Hani bahane aranıyor. Bu bahane çerçevesinde anlaşılıyor ki düşükten altın toplayan kesimler tekrar altını bir parça daha yukarıya doğru taşıyacaklar. Nitekim altın yükselişini 3. gününde de sürdürdü. Fiyatlar 2 ayın zirvesine çıktı. 4400 dolarlarda bir yeni test yapılıyor. Ama enteresan bir şey altının acaba o hani 5000 dolarları aşan 5500 dolarlara tıklayan o muhteşem rallisi yeniden yaşanacak mı? Vallahi göstergeler bu konuda çok çarpışık ve birbiriyle adeta çelişen işaretler veriyor. Öyle ya uzunca bir müddettir petrol fiyatları arttığında altın fiyatları baskılanıyordu. Şimdi petrol fiyatları da artıyor. Petrol fiyatlarında özellikle bu Hürmüz konusunda ve İran-ABD-İsrail savaşı çerçevesinde gelgit haberler, saatler çerçevesinde ekseninde değişen karamsar tonu ağır basarken birdenbire iyimserlik şarkıları söylenen bir jeopolitik gidişatta garip salınımlar oluyor. Onun için hani sürgüt salınım sendromunun devam ettiğini ifade ediyoruz. Mesela aynı şey sermaye piyasaları için söz konusu. Geçtiğimiz aylar içerisinde işte muhteşem yedili gibi 7 tane önemli teknoloji, dijital, yapay zeka şirketinin önderliğinde, lokomotifliğinde yakın tarihin en büyük rekorlarını kıran, artış rekorlarını, endeks kazanım grafiğini çizen piyasalar, borsalar, Amerikan borsalarından bahsediyorum, dünyanın en büyük borsasından bahsediyorum. Birdenbire aynı anda grafiğin alt kısmına doğru salınmakta hiç de vakit kaybetmiyor. Halka arzla bir anda trilyoner olanlar birkaç gün sonra birdenbire bunu

0: kaybettikleri gibi eski zenginliklerinin altına da düşebiliyorlar. Sürekli bir salınım hali. Birdenbire yapay zeka balonu tekrar hatırlanıyor. Ama onunla çelişen ve çarpışan haberler de var. 3 yıldır yatırım yapmayan, borsaya girmeyen, balonun kendi deyimiyle patlamasını bekleyen Warren Buffett'ın efsanevi Berkshire Hathaway şirketi bir giriyor, pir giriyor, borsalara dönüş yaparak nereye yatırım yapıyor? Yapay zeka şirketlerine. En son saatler önce haber geliyor, Wall Street'in bütün büyük oyuncuları Nvidia şirketine, ki bu yıldız ve bu sektörün adeta tescilli ismi, 500 milyar dolar ek kaynak sağlamaya karar veriyorlar. Bilançolar açıklanıyor. Beklentiler bu teknoloji ve yapay zeka şirketleri için %25 civarında karda iyileşmeyken iki misli %50'yi aşkın karlılık gözüküyor. Öte taraftan Çin'de firmalar bedava ve çok daha uygun şartlarla ulaşılabilen yapay zeka alternatiflerini sunmaya devam ediyor. Yani sürekli olarak salınım halinde olan, rotasını arayan bir yaz piyasasıyla karşı karşıyayız. Baştan beri söylüyoruz ya, 2026 yılı aslında kazanç sağlamaktan ziyade eldekine sahip çıkmanın, tedbirli davranmanın bir önemli göstergesi olarak tarihe geçecekmiş gibi gözüküyor. Bu yıl kazanç sağlama, al-sattan sonuç elde etme yılından ziyade eldekine sahip çıkma yılı. O kadar büyük montanlı oyunlar, o kadar büyük güçlerle oynanıyor ki küçük yatırımcının bu konuda çok dikkatli olması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
2: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: NTV Radyo.

0: hali.
1: Merhaba, ben Derya Acemoğlu. Hayat ağını insan örmedi. O sadece bir iplik onun içinde. Ha, ne yaparsak aslında kendimize yaparız. Bu sözler Kızılderili Şef Seattle'ın 1854 yılında dönemin ABD Başkanı Franklin Pierce'a yazdığı bir mektuptandı. Onlar dünya üzerinde birçok toprağın ilk sakinlerinin mirasçıları. Dillerini, kültürlerini, topraklarını korumak için büyük bir mücadele içinde oldular. Hala da öyleler. Onların paylarına daha çok yaşam alanlarında yapılan yasa dışı faaliyetler, bunun sonucu olarak katliamlar, bazen de doğal afetler ve salgın hastalıklar düştü. Birleşmiş Milletler her yıl 9 Ağustos'u Dünya Yerli Halklar Günü olarak kutluyor. Bugün yerli halkların yaşadıkları sıkıntılara yönelik bir çağrı niteliğinde. Anlatacağız. Dünya hali başladı.
0: Dünya hali.
1: Yerli halklar dünya halinde geçmişte pek çok programın konusu oldu. Dünyanın en eski tropik yağmur ormanı Daintree'nin yerli sahiplerine, yani aborjinlere iadesinden, Kuzey Amerika'nın yerli halkları Anishinaabe'lerin nehirlerin ve göllerin kirlenmesinden endişe duyarak başlattığı su yürüyüşüne ya da Yeni Zelanda'nın ilk yerleşimcileri, savaş ve meydan okumanın dansı Haka ile bilinen Maorilere. Yerli halklar, gezegenimizi koruyan çevre savaşçıları, doğayla iç içe yaşamlarından vazgeçmiyorlar. Ama onlar dünya nüfusunun artık %6'dan azını oluşturuyor. Dünya genelinde yaklaşık 90 ülkede yaşayan 476 milyon yerli olduğu tahmin ediliyor. 5000 farklı kültürü temsil ediyorlar ve dünya genelinde yaklaşık 7000 dilin büyük çoğunluğunda onlar konuşuyor. Fakat aynı zamanda dünya genelindeki en yoksul insanların en az %15'ini de yerli halklar temsil ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre diğer halkların veya devletlerin işgaline uğramadan önce belli bir coğrafyada yerleşmiş. Geleneksel değerlerini, sosyal, kültürel veya siyasal yaşam şekillerini tam veya kısmen koruyabilmiş toplumlar yerli halk olarak adlandırılıyor. Yerli halklar kendine özgü kültürlerin hem mirasçıları hem de uygulayıcıları. Bu toplulukların ihtiyaçlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 9 Ağustos Dünya Yerli Halklar Günü olarak anılıyor. Bu tarih 1982 yılında Cenevre'de düzenlenen BM Yerli Nüfuslar Çalışma Grubu'nun ilk toplantısını anmak amacıyla seçildi. Dünya Yerli Halklar Günü Aralık 1994'te Birleşmiş Milletler'de kabul edildi. O zamandan bu yana her yıl öne çıkan bir tema ile kutlanıyor. 2025'in teması ise yerli halklar ve yapay zeka oldu. Birleşmiş Milletler'e göre yapay zeka kültürel canlanmayı destekleyebilecek nitelikte. Ancak dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta var. Çoğu yapay zeka sistemi yerli halkların katılımı olmadan geliştiriliyor. Dolayısıyla bu durum onların verilerinin ve kimliklerinin kötüye kullanılma riskini doğuruyor. Yani yapay zekanın çoğu zaman yerli halklara karşı ön yargıyı, dışlamayı ve yanlış temsili yeniden ürettiği uyarısı yapılıyor. Ayrıca yapay zekanın devasa veri merkezleri de dikkat çekilen konular arasında. Yapay zeka sonuçlarını barındıran ve sayıları giderek artan veri merkezleri elektronik atık üretiyor. Bu merkezler büyük miktarda su tüketiyor. Ayrıca genellikle sürdürülemez bir şekilde çıkarılan kritik minerallere ve nadir elementlere bağımlılar. Ve muazzam miktarda elektrik tüketerek gezegeni ısıtan sera gazlarının emisyonuna yol açıyorlar. Çevreye verdiği zarar, yerli toprakları, kaynakları ve ekosistemleri üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Birleşmiş Milletler, yapay zekanın tüm potansiyelinin açığa çıkması için yerli halklara hak sahibi, ortak yaratıcı ve karar verici olarak saygı gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Yani yapay zeka ile ilgili süreçlerde yerli halklarının dışlanmaması gerektiği çağrısı yapılıyor. Anlamlı katılım, veri egemenliği ve kültürel temelli yenilikçilik, yapay zekanın yerli toplulukları güçlendirmesi için kilit unsurlar olarak gösteriliyor. Şunu belirtelim. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi BM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Bu, yerli haklarının küresel düzeyde tanınmasında büyük bir zaferdi. Bugün yerli halklar dünya genelinde en dezavantajlı ve kırılgan gruplar arasında. Programın başında söylemiştik, hakları tarih boyunca sürekli olarak ihlal edildi. Yerliler toprakları yabancılar tarafından işgal edilince büyük acılar çekti. Onların yaşam alanlarında yapılmak istenen yasa dışı madencilik gibi faaliyetlere direnmesi katliamlara uğramalarına neden oldu. Bağışıklıklarının olmadığı hastalıklar da yerlilerin kıyımına yol açtı. Bazen de uzun zaman alsa bile hakları teslim edildi. 2008 yılında Avustralya'da dönemin başbakanı Kevin Rudd, insan hakları ihlalleri nedeniyle devlet adına aborjinlerden resmen özür dilemişti. Hatta Avustralya, 1998'den beri her yıl 26 Mayıs'ı Ulusal Özür Günü ya da diğer adıyla Ulusal İyileşme Günü olarak anıyor.

Bir başka örnek ise Brezilya. Güney Amerika ülkesi büyük bir kültürel çeşitliliğe sahip ülkelerden. Amazonlarla ilgili yapılan kapsamlı bir bilimsel çalışma, yağmur ormanlarının ekosistemindeki zenginliğini, büyük ölçüde binlerce yıldır yerli halkların sürdürdüğü doğayla uyumlu tarım yapma biçimine borçlu olduğumuzu gösteriyor. Brezilya lideri Lula da Silva, 2023'te yeniden iktidara geldiğinde, selefi olan aşırı sağcı Jair Bolsonaro tarafından durdurulan bir süreci yeniden başlattı. Ve Amazon topraklarının belirli bölümlerini koruma altındaki yerli halk bölgeleri olarak ilan etmeye devam etti. Ancak yerli liderler sürecin çok yavaş ilerlediğinden şikayetçi. Bu noktada Kanada'da örnek gösterilebilir. Kuzey Amerika ülkesinde yerli halklarla ilgili kayda değer kazanımlar ve ilerlemeler yaşandı. Mesela Guayahanas adalarında yaşayan Haida halkı topraklarını yönetme hakkını yeniden kazandı. British Columbia eyaleti Haidaların mülkiyet hakkını yasayla tanıyarak Kanada'da yerli toprak mülkiyetinin yasal olarak kabul edildiği ilk eyalet oldu. Yerli halklar dünyanın kültürel çeşitliliğinin büyük bölümünü temsil ediyor. Bu çeşitlilik insanlık tarihinin derinlerinden gelen ve geleceğe taşınan bir miras. Ve yelpaze o kadar geniş ki kültürde, sanatta, siyasette her yerde izleri var. Örneğin 20. yüzyıl müziği içinde yaratılan en yeni enstrümanlardan biri Karayipler'de ortaya çıktı. Çelik davul olarak bilinen bu enstrümanın doğum yeri Trinidad ve Tobago. Bu enstrüman dünyanın endüstriyel atıklarından, daha doğrusu metal nesnelerden yapılmış tek müzik aleti. Bisküvi kutuları, petrol varilleri, çöp bidonları, boya tenekeleri ve araba parçaları gibi malzemeler kullanılarak üretiliyor. Bu öyle bir çalgı ki Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çelik Davul Günü olarak ilan edilmiş özel bir gün bile bulunuyor. Çelik davul, Trinidad ve Tobago'da İngiliz sömürge yönetiminin getirdiği yasaklar nedeniyle başlangıçta yeraltı kültürü içinde gelişti. Ama 2. Dünya Savaşı sonrası bakış değişti. Adalılar boş benzin varillerini davullara dönüştürdü. 1992 yılındaysa dönemin başbakanı Patrick Manning tarafından çelik davul Trinidad ve Tobago'nun ulusal enstrümanı ilan edildi. Bu karar, çelik davulu hem ülke içinde hem de uluslararası alanda tanınan bir kültürel kimlik ve ulusal gurur kaynağına dönüştürdü. Ve Birleşmiş Milletler'de her yıl 11 Ağustos'u Dünya Çelik Davul Günü ilan etti. Bu kararın arkasında Trinidad ve Tobago'ya özgü kültürel miras olan çelik davul müziğinin tarihi ve kültürel önemini kutlamak vardı. 2023'te ilk kez resmi olarak kutlanmaya başlanan bugün de enstrümanın müziğin yanı sıra sanat, turizm, kültür ve sürdürülebilir kalkınmayla olan ilişkisine de dikkat çekiliyor. Yerli halklar kimliklerini, yaşam tarzlarını, topraklarını, haklarını korumak için büyük bir mücadele içinde. Onların kendilerine özgü kültürleriyle yaşam biçimlerini sürdürmeleri için özel önlemler alınması şart. Programımızı Çelik Davul sesiyle bitirelim. Buxi adıyla bilinen Trinidad ve Tobago'lu Lennox Sharp, bu müziğin en önemli isimlerinden. Çelik davulla şaşırtıcı ve yepyeni aranjmanlar yapıyor. Dünya Hali'nin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de. Reklam.
7: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
8: Ben Göksenil, psikolojik danışmanım. Doğuştan sol bacağım ampute bir şekilde doğdum. Dizüstü amputasyonum var. İlk protezimi taktığımda 3 yaşındaki bir bebeğe uyacak protezi yapmak çok kolay değildi. Bu yüzden de ilk protezim hiç bükülmeyen ve küçük bir tahta gibi bir şeydi. Bu protez yolculuğumdaki hayata katkı sağlayan, ilk katkı sağlayan kişiler önce o protezi yapan, sonra da o protezi taktığımda sağ ve sol elimi tutan anne babamdı aslında. Böyle uzun 3-4-5 yaşlarına kadar hep onların elini tutarak adımlarımı attım ve şu anda da adımlarımı atarken kimsenin eline ihtiyaç duymuyorum. Oradan başlayan bir yolculuktu. Sonra okula başladım. Okulda o elimi tutan öğretmenler, arkadaşlarım, onların hepsi de bu hayata katkı sağladılar. Üniversiteden mezun oldum. İş hayatına girdim. Orada da elimi tutan insanlar oldu. Ama artık ihtiyaç duyduğumu belirttiğimde elimi tutan insanlar vardı. O yüzden bence bunlar hepsi benim bu hikayemin kahramanları. Ama tabii ki başrol ben oluyorum galiba. Buraya ben ayrı bir parantez de açmak istiyorum aslında. Her ne kadar fiziksel olarak elimin tutulmasına ihtiyaç duyduysam da bir yaşımdan sonra, özellikle de mezun olduktan sonra ve Kadıköy Ayna Danışma Merkezi'nde çalışmaya başladıktan sonra aslında fiziksel olarak elimden tutulmasından çok içsel bir yerden elimden tutulmasına ihtiyaç duymaya başladım. Çünkü 26 yaşına kadar belki de ben protez kullandığımı söylemekte bile, bunu paylaşmakta bile çok zorlanan biriydim. Çünkü bunların hayatımda birinci yerden yeri olmasını istemeyen biriydim. Hep böyle bağımsız, güçlü ve protez kullandığı için bazı şeylerden geri kalan biri izlenimi vermek istemediğim için de kendi içimde tutan, yardım istemekten çekinen biriydim. Ve oradaki insanlar sayesinde aslında asıl gücün bu olduğunun farkına vardım. Asıl gücün paylaşabiliyor olmam olduğunun farkına vardım. psikoloji alanını seçmemde protez kullanıyor oluşumun etkisi oldu. Bunu yeni yeni fark ediyorum. Ne kadar etkisi olduğunu. Galiba biraz böyle doğal olarak bu yolu seçmişim. İhtiyacım olduğunu düşünerek seçmişim. Ama böyle oturup da protezim şu şu nedenlerden olduğu için bu alanı seçeceğim demedim hiçbir zaman. Ama içsel tarafım beni buna yönlendirmiş. Birincisi fiziksel olarak çok hareket etmediğim bir meslek. İkincisi de aslında kendi içsel tarafımı beslemeye çalışırken bu alana çok sığındım. Bu alanla ilgili çok kitap okudum, çok şey izledim, çok şey dinledim aslında. Ve ister istemez kendi içimdeki iyileşmeyi gördükçe bu alana inancım arttı. Kendi bedenimle olan barışıklığıma ne kadar katkı sağladığını fark ettikçe bu alanı daha da sevmeye başladım. Daha da sevmeye başlayınca bu alanda var olmak istedim aslında. O yüzden de evet etkisi oldu. Oradaki iyileşme sayesinde zaten şu an bence bu meslekteyim. Benim çocukluğum parça parça değerlendirmek istersem eğer her böyle parçası bana farklı şeyler kattı aslında. Protez kullanmaya başladıktan sonra ister istemez ailemin o koruyucu baloncuğu içerisindeydim okula başlayana kadar ta ki. Okula başladıktan sonra aslında bir dakika ben gerçekten farklıyım mı böyle hissetmeye başladım. Çünkü o zamana dek işte zaten apartmanımdaki çocuklar olsun, akrabalarım olsun artık onlar benim farklı yürüdüğümü çok alıştıkları için bu farklı yürüyüşüme ben de ekstra farklı hissetmiyordum. Çünkü bana farklı davranmıyorlardı ama okula başladım. Ve çocuklar beni ilk kez gördüğünde senin bacağına ne oldu? Sana ne oldu? Sen niye böyle yürüyorsun? İşte sen bu oyunu oynayamazsın ki sen koşamıyorsun gibi şeyler söylemeye başladıklarında artık diyorsun ki hani belki 6 yaşındasın ama bir dakika ya bir şey farklı ve bu neden böyle demeye belki o yaşlarda daha başlıyorsun o neden sorusunu sormaya. Eve geliyorum annem nereye soruyorum. Benim bacağım neden böyle? Ben böyle neden böyle doğdum? Allah neden böyle beni böyle yapmış? gibi gibi böyle sorular aslında sormaya başladığım bir evre var. Buna bilmiyorum zorbalık mı deriz demez miyiz ama bir şekilde de bu dışlanmayı yaşıyorsun bu yaşlarda. Ergenlikte bunlar pik yaptı zaten yani. Ben bu yolculuğun bu kadar uzun süreceğini o yıllarda tahmin etmezdim. Yani bu cevabı bulmanın bu kadar uzun süreceğini belki son 2-3 yıldır daha çok böyle bu sorunun bir cevabı yok ve cevabı çok da önemli değil demeye ancak son 2-3 yıldır bunu aslında biliyorum diyebilirim. Bana çok soruluyor. Nil bu yaşam enerjisini nereden buluyorsun? Nil sen hiç isyan etmiyor musun? Hiç zorlanmıyor musun diye çok soru soruluyor. Ve diyorum ki zorlanıyorum. Diyorum ki hava çok sıcak olduğuna isyan derim. Ya diyorum niye bu hava bu kadar sıcak? Çok zor yürüyorum diyorum mesela. Bazen ayağım bir şekilde yara oluyor, bir şey oluyor ve buna üzülüyorum, ağlıyorum. Çünkü akşam ne bileyim işte arkadaşlarımla buluşacaktım ve buluşamayacağım. Bir kere bu duyguları yaşamaya kendime izin veriyorum. Çünkü bunlar çok insani şeyler. Neden ben üzülemeyeyim ki öyle değil mi? Bunu yapıyor oluşumda hani başka bir insanın bambaşka bir şeye ağlaması gibi bir şey. Benim hayatımda da bu var ve ben de bunu üzülüyorum. Bir kere o yüzden önce duygularımı yaşayabilme hakkım olduğunu kabul ediyorum. Bunu yapıyor olmak beni depresyona sokmayacak. Bunu yapıyor olmak hayata karşı sevincimi alıp götürmeyecek. Bunu yapıyor olmak biraz duygularımı boşaltabiliyor olmamı sağlayacak. O yüzden önce buna izin veriyorum. Önce bunların normal olduğunu kabul ediyorum. Sonrasında bir halka düşünüyorum ve o halka içerisinde hayatımın belirli parçaları olduğunu hayal ediyorum. Ama ortasında ben varım. Ortasında protezim yok. Ya da ortasında ampute nil yok. Ortasında sadece nil var o çemberin. Protez kullanıyor oluşum günlük hayatımı değiştirmeme de sebebiyet verebiliyor. Zorlaşmasına da sebebiyet verebiliyor. Sadece ben olabildiğince önden artık tecrübelerle birlikte yıllardır yaşadığım, olabildiğince önden tahmin ettiğim zorluklar oluyor. Onları önden hani ayarlıyorum. Bazen de hani kriz olarak da ortaya çıkabiliyor. Örnek verecek olursam mesela eğer hava çok sıcaksa Ben o gün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek minimum bir saat biliyorsunuz. Ve ben 2 saat önceden çıkıyorum. Çünkü bazen bir kafede bir yerde durup protezimi yeniliyorum. Çünkü hava çok sıcak olabiliyor. Günümü buna göre planlamak zorunda kalıyorum. Ya da işte değişim öğrencisi olarak Amsterdam'a gitmeyi çok istemiştim. Ve oraya gitmek benim için başlı başına bir riskti. Çünkü protezime bir şey olduğunda ben yürüyemiyorum. Ve yardıma muhtaç hale geliyorum. Bu yüzden de olabildiğince işte buradan Türkiye'den ne gibi önlemler alabilirim? İşte belki bakımlarını yaptırırım önden. Orada kiminle kontak kurabilirim? Bunları düşünerek, bu riski yine de alarak gittim. Dedim ki okey, böyle bir şey olursa hazırlıklı ol mental olarak. Bir şekilde çözümünü bulursun. Protez kullanırken sınırları zorlamayı seven biriyim. Küçükken de protezlerim hep kırılırdı benim. Futbol falan oynardım çünkü. Ve hani protezlerimi yapan doktorlarım hep Nil yine mi der hep oraya gittiğimde. Ben çok sık sık ziyaret ederdim onları. Büyüdüm ve bu yine değişmedi. Sadece kendim biraz daha korumayı öğrendim ama yine böyle protezimi yapan kişilere hep bunu da yapabiliyor muyum? Bunu ne kadar yapabilirim? Ya da işte pilatese gidiyorum. Oradaki hocama bacağımı ne kadar kaldırabiliriz? Şunun üstüne ne kadar çıkabilirim? Hani sürekli bunları soran biriyim ve böyle şey, yani o insanların da benimle birlikte bunu deniyor oluşlarını görmek de bana çok iyi geliyor. Nil gel bir deneyelim bakalım, hani olur mu olmaz mı falan. Olmaz kelimesi bana çok şey olmayan, denedikten sonra ben olmayacağını görmek istiyorum genelde. O yüzden ve onlar da genelde şeyi farkında değiller, hani bir şeyi biz yapabiliyoruz mesela, ne bileyim ben ayağımı bir harekette oraya koyabiliyorum ve biz ikimiz de buna aynı anda seviniyoruz. Bunu yapabiliyormuşum mesela. Çünkü o da bilmiyor denemeden. Ben de bilmiyorum. O yüzden bence bunun altın anahtar kelimesi denemek. Kısa ve uzun vadede Nil olarak yapmak istediğim çok fazla şey var aslında. Bunlardan bir kısmı tabii ki protezim de içeriyor. Bir kısmı içermiyor da, ya da ya sonuçta Nil olarak ben protez kullanan biriyim ve hayatımı buna göre şekillendiriyorum. Yani bu günün sonunda benim kabul etmem gereken bir matematik. Mesleki hayatımda da bu yönde ilerlerken protez kullanan bir psikolojik danışman Nil olarak yarar sağlayabileceğim, başka insanlara yarar sağlayabileceğim alanlar yaratmak istiyorum. Ampute bir birey olalım ya da olmayalım, herhangi bir farklılığımız var, hepimizin var. Neden birlikte iyileşmeyelim diye düşünüyorum. O yüzden de orayı da ilerletmek planlarımın arasında şu anda.
7: Gökçe Nil Ekşi'yi dinlediniz. Doğuştan tek bacaklı olmasını, yaşadıklarını Gökçe Nil Ekşi olarak anlattı ve bir psikolog olarak yorumladı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
10: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. NTV'de ana haberle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlayalım. Terörsüz Türkiye hedefi için dün kritik bir adım atıldı. Hazırlanan çerçeve yasa taslağı Meclis Genel Kurulu'nda rekor oyla kabul edildi. Şimdi gözler bundan sonraki süreçte neler olacak sorusuna çevrildi. Genel kuruldaki oylamada dikkat çeken ayrıntılar da vardı. Örneğin hangi partilerden kaç kabul oyu çıktı, hangi partilerde görüş ayrılıkları yaşandı, hepsiyle ilgili haberimiz hazır. Günün haberi yargı cephesinden. 11 yıl önce Trabzon'da Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik saldırıda yeni ve çok önemli bir gelişme yaşandı. 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararına ilişkin hem Adalet Bakanı'ndan hem de Fenerbahçe cephesinden açıklamalar var. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Bu gelişmenin yaşandığı gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefi için sahaya çıkıyor. Rakip ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Sturm Graz. Deplasmandaki maça ilişkin son bilgiler de yine ana haberde olacak birazdan. Gündemin bir diğer maddesi ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ilgili. Trump'ın NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılışına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. İran'ın saldırabileceği endişesi nedeniyle nasıl bir şaşırtmaca yapıldı? O anlarda neler yaşandı? Ana haberde olacak. Başlıyoruz efendim. Terörsüz Türkiye sürecinin yasası meclise tarihi bir oturumda kabul edildi. Oylamaya katılan 563 milletvekilinden 467'si kabul, 87'si ret oyu verdi. Peki bundan sonra süreç nasıl izleyecek? Yanıtı haberimizde.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Çerçeve yasa terör örgütünün silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar örgütün tamamen silah bırakması bekleniyor. Silah bırakmayla ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerinin raporlarının en geç Eylül ayında Milli Güvenlik Kurulu'na sunulması planlanıyor. MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasından sonra cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Çerçeve yasanın 6 aylık yürürlük süresi bu aşamada başlayacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak. Davalar askıya alınacak. Cezaevindekiler tadiye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Cezaevlerinde çerçeve yasa kapsamına giren ve ceza ertelemeden faydalanacak yaklaşık 3900 kişi var. Kapsama girmeyen ve cezaevinde kalmaya devam edecek kişi sayısı ise 800. Bunların da normal infaz sürelerini 2-3 yıl içinde tamamlayacağı belirtiliyor. Irak'tan ilk etapta ise yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. Örgütün 230 civarında olan yönetici kadrosu ise yasa kapsamına girmiyor.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme siyasetin ana gündem maddesi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik düzenlemeye ilişkin konuştu. Düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya verilmiş net mesaj dedi.
3: 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, süreç yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesini değerlendirdi. 467 kabul oyuyla dünyaya mesaj verildi dedi.
3: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur.
4: Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti sözcüsü yasal düzenlemeye yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
3: Yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Bütün bunları Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye yapıyoruz.
4: Çelik sürecin terörü bitirmek için geliştirildiğini ve bunun Türkiye modeli olduğunu söyledi.
0: Süreç yasa teklifi 467 milletvekilinin oyuyla geçti ancak açık oylama sonucu güçlü mütabakat görüntüsünün altında siyasi partiler açısından dikkat çekici ayrıntıları da ortaya koydu. Hangi partiden kaç kabul oyu çıktı? Hangi parti içinde görüş ayrılığı yaşandı? Ayrıntılara bakalım.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
4: 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme genel kurulda kabul edildi. Oy tercihleri partilerin kendi içinde farklı tutumları da ortaya çıkardı. AK Parti'de 268 milletvekili yasaya evet dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dışında 8 AK Partili milletvekili ise oy kullanmadı. Oylamaya katılmayan isimler arasında Yıldırım Tuğrul Türkeş, Tahir Akyürek, Kürşat Zorlu ve Ahmet Ersegün Yücel gibi isimler var. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı. Celal Adan oturumu yönettiği için o da oy kullanamadı. DEM Parti ise yetersiz bulduğunu açıklasa da teklife oylamaya katılmayan bir vekil dışında blok olarak evet dedi. Oylamanın en dikkat çekici tablolarından biri CHP'de ortaya çıktı. 45 milletvekili bulunan CHP grubunda yalnız 31 milletvekili oylamaya katıldı. 29 milletvekili evet derken İlhan Kesici ve Jale Nur Süllü hayır oyu kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Çerçeve yasa oylamasında en parçalı tablo ise yeni partide ortaya çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in oylamada serbest bıraktığı parti grubunda 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Yeni parti böylece ne sürecin tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 milletvekiliyle blok destek verdi. Parti yönetimi sürece destek verirken tabandaki itirazlar milletvekillerinin hayır oyları üzerinden meclise taşındı.
1: Oylama işini 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
4: Oylara bölgesel bakıldığında ise İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu verirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı. Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya ret oyu verirken 3 milletvekili oylamada yer almadı. Böylece 2 bölgede toplam 24 milletvekili yasaya karşı çıktı. 11 milletvekili oylamaya katılmadı.
0: 2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırı düzenlenmişti. O soruşturmada yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. 5 kişi gözaltına alındı.
2: Fenerbahçe takım otobüsünün silahlı saldırıya uğradığı bölgede 54 baz istasyonu incelendi. HTS kayıtlarından tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. 11 yıl önce Trabzon'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
5: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalardaki yerini korumaktadır. Bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir.
2: 2020 yılında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilen dosyada, Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarının sinyal aldığı baz istasyonundaki kayıtlar tekrar incelendi. Olayın yaşandığı ilk dönemde de gözaltına alınan Yusuf Öksüz ismine bir kez daha ulaşıldı. Aynı bölgeden telefonu sinyal veren 4 kişiyle irtibatı tespit edildi. 5 kişinin Fenerbahçe takım otobüsünün geçtiği güzergahta saldırı öncesi, saldırı saati ve sonrasında telefonla görüştükleri belirlendi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmada Yusuf Öksüz'ün saldırı öncesinde bankalarda sorunu olduğu belirlendi. Bu nedenle kendi üzerine değil, arkadaşının üzerine araç aldığı, saldırı sonrasında ise finansal durumunun iyileştiği, üzerine kayıtlı 5 aracın olduğu tespit edildi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Rize'den Trabzon'a giderken alt tüfeği de ateş açılmıştı. Otobüs şoförü Ufuk Kıran başından vurulmuş, ağır yaralanmıştı. Otobüsün kontrollü bir şekilde durdurulması ise faciayı önlemişti.
0: Soruşturmadaki yeni gelişmelere ilişkin Fenerbahçe cephesinden açıklamalar geldi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi. NTV yayına katılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosuroğlu da saldırının arkasında kimin olabileceğine yönelik görüşünü paylaştı.
6: Polisi çağırsana, polisi.
7: Bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında ben FETÖ'nün olduğuna inanıyorum.
4: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na göre Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da yapılan silahlı saldırının arkasında Fethullahçı terör örgütü var. Mosturoğlu saldırıdan 11 yıl sonra 5 kişinin gözaltına alınmasını değerlendirdi.
7: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Buradan sonra da beklentimiz bir an önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek.
4: Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada da saldırıların üzerindeki sır perdesinin aralanması, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi.
8: Soruşturmada bugün çok önemli bir aşamaya gelinmiştir. Bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkanlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyor. Devletimiz tarafından ortaya konulan bu irade ve hassasiyetin Fenerbahçe camiası için taşıdığı anlamı özellikle ifade etmek istiyoruz.
4: Saldırının olduğu dönemde NTV'nin Fenerbahçe muhabirliğini yapan ve o gün orada olan Onur Tuğrul saldırı anında yaşananları anlattı.
9: Fenerbahçe Rize Spor maçını rahat bir şekilde kazanmış. Trabzon Havalimanı'nın yolundayken Araklı civarına gelindiğinde otobüsün camına şoföre isabet eden kurşun. O sırada otobüsün hemen önünde bulunan güvenlik görevlisi Serdar Kılıç hemen soğukkanlı bir şekilde duruma müdahale ediyor. Ayağını frene koyuyor, el frenini çekiyor ve otobüsün viyadüğe gelmeden durmasını sağlıyor.
0: Örgüt kurmaktan kara borsa bilet dolandırıcılığına kadar hakkında birçok suçlama olan Galatasaray taraftar grubu Ultras'ın lideri Muzaffer Şirin adliyede. Soruşturma kapsamında Şirin ve oğlu arasındaki banka hesapları incelendi. 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
10: Evinde yapılan aramada bulunanlar şaşırtmıştı. Masak raporlarıyla belgelenen hesap hareketleri de şaşırttı.
11: Bu işin içinde belli yani.
10: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Galatasaray taraftar grubu Ultras'tan lideri gözaltına alındı. Araba çıksın. Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada her köşeden döviz ya da ziynet eşyası çıktı. Bulunanların değerinin 65 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Masak raporu da benzer bir tabloyu ortaya çıkardı. Muzaffer Şirin'in oğlu İbrahim Şamil Şirin'le olan banka hesap hareketleri incelendi. Yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Ayrıca çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden milyonlarca liralık işlem gerçekleştirildiği kaydedildi. Masak raporunda Şamil Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı.
12: Ülkemizin birliğe beraberliğe her zaman ihtiyacından...
10: Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerinde dairelerle bir de tarlanın olduğu taşınmazlar tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme gelen Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgi yerlenen yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor.
4: Bot hesaplarla randevuları topladılar. Schengen vizesine başvurmak isteyen binlerce vatandaşı mağdur ettiler. 6 ilde vize dolandırıcılığı operasyonu yapıldı. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
0: NATO zirvesi için geçen ay Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'den ayrılışına ilişkin yeni bir iddia gündemde. O iddia ne? Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak bu iddianın ayrıntılarını. Begüm.
13: Burcu, New York Times aslında iki hafta önceki haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinden Türkiye'den dönerken, ayrılırken İran destekli gruplardan kaynaklı bir istihbarat ve tehdit üzerine Trump'ın aniden uçak değiştirdiğini yazmıştı. Ama Washington Post'un haberinden biz hem bu uçak değişikliğinin nasıl yapıldığına hem de sonrasına ilişkin biraz daha çarpıcı ayrıntılara vakıf olmuş olduk. Trump, Katar'ın hediye ettiği uçakla Türkiye'ye gitmişti hatırlanacağı üzere. İran kaynaklı bir suikast tehdidine ilişkin güvenilir bir istihbarat gelince bir tür gizli bir operasyonun da aslında operasyonda tetiklenmiş oldu Washington Post'un iddiasına göre. Katar'ın hediye ettiği uçak Türkiye'den Trump'sız ayrıldı. Trump'sa bildiğimiz her zamanki başkanlık uçağına Air Force One uçağının merdivenlerinden çıktı. Hatta kameralara o merdivenlerden el salladı. Daha sonra ise Washington Post'un haberinde yer alan ayrıntılara göre uçağın diğer tarafından gizlice çıkarak uçağın kapısına kadar yükseltilmiş olan o yemek konteynerına geçti. Yolculara yemek dağıtmak için kullanılan bu yemek konteyneriyle Trump yine yakında bulunan bir askeri uçak, park halinde bulunan C-32A uçağına götürüldü. Trump askeri uçağa bindi. Hatta o sıralarda Savunma Bakanı Pete Hegseth de sonrasında uçağa bindi. O esnada kameralar kayıttaydı. Gazetecilerse ve bir grup personelse Trump'ın çıkarıldığı Air Force One uçağında kaldı. Ama Trump'ın uçakta olmadığından da haberdar değillerdi iddiaya göre. Basın mensupları da başkanlık uçağında genelde uçağın sağ tarafında oturur. Yani tam da Trump'ın o çıkarılmak için kullanıldığı yemek konteyneri tarafında yer aldı basın mensupları. Hatta gazetecilerden o güneşliklerini, pencerelerini kapatmaları istendi ki bu biraz olağan dışı bir durum. Başkanlık uçağının kodu Air Force One. Başkan eğer uçağın içindeyse uçağın kodu Air Force One. Ancak Trump uçakta olmamasına rağmen uçak Air Force One kodunu kullanmaya devam etti. Washington Post'un haberine göre Trump da bindiği diğer uçakla İngiltere'ye gitti Türkiye'den. Sonrasında İngiltere'ye indikten sonra tekrar Air Force One'a götürüldü Trump, ama bu nasıl yapıldı buna ilişkin ayrıntıları bilmiyoruz haberden. Kameralarda sanki uçak Türkiye'den kendisiyle birlikte kalkmış gibi poz vermişti Trump hatırlanacağı üzere. Uçağın değiştirilmesiyle ilgili, yani bu operasyonun nasıl yapıldığıyla ilgili olarak Trump yönetiminin bazı yetkililerine bilgi bile verilmedi ve bu uçak değişikliğinin sadece İran konusunda genel endişeler, kaygılarla bağlantılı olduğu şeklinde bir bilgi verilmekle yetinildi. ABD Başkanı Donald Trump'a uçuş sırasında Türkiye'den gelen uçakta gazetecilere neden gazetecilerden güneşliklerini indirmeleri istendiği sorulmuştu. Trump da biliyorsunuz muhtemelen tehlikeli bir uçuş yapıyorsunuz. Çünkü uğraşmak zorunda olduğumuz bazı alçaklarla karşı karşıyayız demişti. İran tehdidi içinde onların listesinde bir numarayım demişti. Şimdi bu haberin ardından tartışılan konulardan bir tanesi, eğer gerçekten güvenilir bir tehdit vardıysa Trump'ı uçaktan çıkaracak kadar, neden bir grup personel ve basın mensupları diğer uçakta bırakıldı tartışması yaşanıyor Burcu.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı ayrıntıları. İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşabilecek mi diye beklerken Tahran'dan önemli atama kararları geldi. Önemli çünkü atanan isimler çok daha sertlik yanlısı. Bu savaşın süreceği anlamını mı taşıyor? Bunu tabii ki zaman gösterecek, ama atanan isimlerden en önemlilerine kısaca şimdi bakalım. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ve bununla birlikte Rızai daha önce Müşteba Hameney'in askeri baş danışmanı olarak görev yapıyordu. Dini liderin akıl hocası olarak biliniyor. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Ahmet Vahidi. Vahidi de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarında öldürülen Muhammed Pakpur'un yerine atandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne tavize şiddetle karşı çıkan isimlerin başında geliyor. Ve Genelkurmay Başkanlığı'na Ali Abdullahi getirildi. Ve BESİŞ Teşkilatı Başkanı Hüseyin Tayyip oldu bununla birlikte. O da Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında öldürülen Rıza Süleymani'nin yerine bu göreve getirildi. Tayyip 2009'da kanla bastırılan protestolar sırasında BESİŞ komutanıydı. Peki kritik görevlere yapılan bu atamalar ne anlama geliyor? Uzmanlar ne diyor? Haberimizi izleyelim.
4: İran'ın dini lideri üst düzey atamalarla kontrolünü sıkılaştırdı. Yeni liderlik Trump'a karşı daha sert bir çizgiye işaret ediyor. İran'ın dini lideri Mujdeba Hamaney göreve gelişinden 5 ay sonra devletin üst kademesinde kapsamlı revizyon yaptı. Ülkenin güvenlik politikalarını ve baskı kurumlarını yönetmek üzere deneyimli sertlik yanlarını atadı. Amerikan ve İngiliz basını atamaları bu başlıklarla duyurdu. Atamalar İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı söylemini sertleştirdiği sırada geldi. Analistlere göre görev değişiklikleri Hamaney'in Trump'la hesaplaşma kararlılığına da işaret ediyor. Rejim hem yurt içinde hem yurt dışında daha çatışmacı bir tavır sergilemeye hazırlanıyor. Atamalar arasında en önemli isim Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine getirilen Muhsin Rızai. Rızai Mart'ta dini lider seçildiğinden beri Hamaney'in askeri başdanışmanı olarak görev yapıyordu. İran'ın askeri ve diplomatik konularda en önemli kurumunun başına getirildi. Atama Rızai'nin Hamaney'in yakın çevresindeki konumunu güçlendirdi. Analistlere göre Hamaney, akıl hocası Rızai'ye Selefi Muhammed Bakır Zülkadir'den daha çok güveniyor. Zülkadir, Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf'a daha yakın görülüyor. Atama, Hamaney'in savaşın en etkili sivil liderlerinden biri haline gelen Galibaf'a karşı denge oluşturma arayışı olarak değerlendiriliyor. Rızai 80'lerde devrim muhafızlarının genç ve şahin komutanı olarak ünlendi. 16 yıl başında olduğu kurumu bir milis gücünden ülkenin en güçlü askeri yapısı haline getirdi. İran-Irak savaşı boyunca devrim muhafızlarının başındaydı. Saddam'ın Irak'ının işgal ettiği İran topraklarından püskürtülmesinden sonra yönetici elitin çoğu anlaşmaktan yanaydı. Rızai savaşmaktan yana tavır koydu, Irak'a operasyonlar düzenledi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Rızai'nin İran-Irak savaşından yaklaşık 40 yıl sonra İslam Cumhuriyeti için yeni bir varoluşsal mücadeleye girişmeye hazırlandığını yazdı.

0: Başkan olarak yemin etmesinden sadece 3 gün sonra gerçekleşti. Yeni devlet başkanı ülkede olağanüstü hal ilan etti. Depremde en fazla can kaybının kayıtlara geçtiği yer Pererya kenti oldu. Manisa Leste ise kentin simgelerinden tarihi katedralin kulelerinden biri çöktü. Kentteki Matekana Uluslararası Havalimanı ile altyapıda zarar gördü. Deprem elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden oldu. Kolombiya'nın 3. büyük kenti Cali'de hasarın büyük olduğu yerlerde. Enkazdan 6 aylık bir bebeğin kurtarıldığı anlar kameralara yansırken yıkıntılar arasında bir ses bekleyenlere de umut verdi. Çalışmalar kapsamında bebeğin annesinin de kurtarıldığı belirtiliyor. Kentte yağma olaylarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda. Deprem nedeniyle kentteki bazı yollar çöktü. 10 hastanenin hizmet veremediği bildirildi. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler tüm deprem bölgesinde enkaz altında kalan insanlara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor. Ancak yetkililer can kaybının artacağı konusunda uyarıyor. Kolombiya sismik olarak aktif olan Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve her ay çoğu küçük binlerce deprem kaydediliyor. Bölgede 24 Haziran'da da Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmiş, depremlerde 6 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.
1: Trabzon'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte şehit olan Eren Bülbül ile Assubay Ferhat Gedik'in ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Eren Bülbül'ün annesi ve sevenleri şehadetinin 9. yıl dönümünde mezarına Türk bayrakları astı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eren Bülbül ve Assubay Ferhat Gedik için taziye mesajı yayımladı.
2: Ben burada yakasını hiç bırakmayırım.
3: Evlat acısı çok zor. Allah'ım hiç kimseye vermesin. 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti.
4: Aradan 9 yıl geçti ancak acısı hiç dinmedi. Eren Bülbül şehit edilişinin 9. yılında mezarı başında anıldı.
5: Eren'im, cilelerim bitti mi?
4: 15 yaşındaki Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterdi. Ancak o sırada PKK'lıların açtığı ateşte Eren ve Assubay Ferhat Gedik şehit oldu. O günden sonra Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in adı farklı mekanlarda yaşatıldı. Şehit edilişlerinin üzerinden tam 9 yıl geçti.
3: Yani ben yavrumu hiçbir zaman unutmayırım. Ben akşamdan yatırken bile Eren benim gönlümde, gözümün önünde, kalbimde. Benim yavrumun acısını uyurken bile taşıyırım.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Eren Bülbül ile jandarma subay Ferhat Gedik'i andığı bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma subayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. Farklı şehirlerden Trabzon Maçka'ya gidenler Eren'in mezarını ziyaret etti. Çiçekler bırakıldı, dualar edildi.
1: Mayıs 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aile üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı.
6: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
4: İki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı.
7: Bu işi kim ırkbaz gitmişse artık daha yeter. Yani üniversitenin içindeki kameralarla oynamışlar. Son kamerayı siyah beyaza çevirmişler. Bir tanesinde de silme vardı. Bunlar çok önemlidir.
4: Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kabayış'ın otopsisinde yapılan incelemede daha önce iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Savcılığın talimatıyla Dikkat çeken

0: iki isim daha sürece dahil edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli. Lojinin ailesi soruşturmanın başından bu yana Rektör Şevli ve yeğeninin olayla bağlantısı olduğunu iddia ediyordu.
1: Çok zor durumdayız, karanlıktayız yani. Kızımıza ne oldu, çocuğumuza ne oldu, direkt bir soruyoruz. Hala net bir şekilde cevap alamamışız.
0: Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri olay yerinde elde edilen bulgularla karşılaştırılacak. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabeiş 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cesedi 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
2: Son dönemde özellikle Schengen ülkelerine gidebilmek için gereken vize randevularını bulmak iyice zorlaştı. Bu durumu aracı kurum adı altında faaliyet gösteren bazı yapıların da neden olduğu, randevuların bot hesaplarla kapatıldığı iddia ediliyordu. Bu doğrultuda İstanbul merkezde operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
3: İddiaya göre bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlar kullanılarak aracı sitelere erişim sağladılar. Tüm randevuları alarak sistemi kapattılar. Schengen için vize başvurularını tıkadılar. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Bursa'da baskınlar yapıldı.
4: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
3: Şüpheliler vize kotalarını doldurup bu randevuları satmakla birlikte başvuru sahiplerinden haksız bir biçimde danışmanlık ve hizmet bedeli almakla da suçlanıyor. Bir şüphelinin yetkili bir kuruma sızmak için Bilgi İşlem Departmanı Müdür Yardımcılığı pozisyonuna talip oldu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı.
5: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
3: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tespitlerini de paylaştı. Buna göre Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi vardı. Ayrıca 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. Firmaların bot hesaplara karşı önlemlerini artırması da büyük önem taşıyor.
6: Kötü yazılımlara karşı attığımız çok büyük adımlar var. VPN kısıtlaması getirdik. Maillere kısıtlama getirdik. Çok fazla tıklama olduğu zaman onları IP'lerini bloklamaya çalışıyoruz. Hizmet vermiş olduğumuz konsolosluklarına onay alarak yapıyoruz. Tek başımıza verdiğimiz kararlar değil. Bu adımlarla gördüğümüz kadarıyla %65 bir düşüş var bot ataklardan.
3: Daha önce Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlatmıştı.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da Sarı Lacivertler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Şimdi ayrıntılar alacağız. NTV Spor ekibinden Gürkan Ak telefon attığımızda. Gürkan.
7: Tüm aşamasına yaklaşık olarak bir saatlik bir zaman dilimi kaldı. Fenerbahçe için oldukça kritik, önemli bir mücadele. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe Sturm Graz karşısında domine etmiş ve 2-0 kazanmayı başarmıştı. Çok daha farklı bir skorda alabilirdi Sarı Lacivertliler ama oldukça önemli bir avantajı Avusturya deplasmanına çıkacaklar. Burada iki farklı kaybederse Fenerbahçe maç uzatmalara gidecek ve sonrasında turu atlayan taraf uzatmalarda ya da devam ederse penaltı vuruşlarında belli olacak. Ancak bir farklı yenilse dahi Fenerbahçe adını playoff turuna yazdıracak. Beraberlikle kazanma durumunda da zaten direkt olarak bir üst tura yükselmiş olacak. Fenerbahçe'nin kadrosu 11'i de belli oldu. Onu da aktaralım. Kalede Mert olacak. Sağ bekte Semedo, sol bekte Brown. Stoperde Skriniar ve Ake ikilisi. Merkezde Guendouzi ve Kante. Sağ kanat Greenwood. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu. 10 numara pozisyonunda Asensio ve ön üçte Talisca 11 ile Fenerbahçe sahaya çıkacak. Aslında geçtiğimiz haftadan çok farklı bir kadro değil. Ederson'un hasta olması sebebiyle forma giyemeyeceğini, Osterwolde'nin de sakatlığı sebebiyle olmadığını hatırlatmış olalım ama Fenerbahçe'nin yine yedeklerinde oldukça önemli isimlerin yer aldığını da vurgulayalım. Vedat Nur için de sakatlığı geçti. Dolayısıyla bugün ilerleyen dakikalarda süre bulabilir. Eğer Fenerbahçe bu turu geçebilirse yine bu akşam oynanacak bir diğer maçın kazananıyla eşleşecek. Nedir o maç? Lyon Sparta Prag eşleşmesi. Orada ilk maçı Sparta Prag 2-1 kazanmıştı. Ancak bu kez Fransa'da Lyon'un evinde oynanacak mücadele. O eşleşmenin galibi Sturm Graz Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi playoff turunda karşı karşıya geldi.
2: Sporla devam edelim. Beşiktaş santrafor transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlar Dušan Vlahović ile prensip anlaşma sağladı.
8: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović bekleyişi sona eriyor. Siyah beyazlıların uzun süredir görüştüğü Sırp golcü teklife yeşil ışık yaktı. Corriere dello Sport yıldız futbolcunun transferini manşetten duyururken Vlahović İtalyano'ya gidiyor dedi. Fiorentina'da birlikte çalıştığı Beşiktaş teknik direktörüyle yeniden buluşmaya hazırlanan 26 yaşındaki golcünün transferine dair ayrıntıları da paylaşan gazete, Vlahović'in yıllık 8 milyon euro ve bonusların yer aldığı sözleşmeyi kabul ettiğini duyurdu. Juventus'ta sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp futbolcu serbest oyuncu statüsünde. Kariyerini 2018'den beri İtalya'da sürdüren Vlahović, 4 sezonluk Torino serüveninde 123 maçta 50 gol attı.
2: Antalya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Ali Süslü isim benzerliği nedeniyle 10 gün cezaevinde kaldı. Suçsuz olduğu 9. gün cezaevinde yapılan kayıt incelemesiyle ortaya çıktı. Ancak Ali Süslü cezası tamamlanana kadar bekletildi. Bir gün daha cezaevinde tutuldu.
9: İmza için karakola çağrıldı. Ne olduğunu anlamadan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 10 gün hapis cezası var denildi, hapse girdi.
10: Ali Süslü sen misin? Kimliğini ver dediler. Buyurun dedim. Suçum nedir? İçeriğini göremiyoruz dediler. Sizi adliyeye götüreceğiz dediler. Tamam dedim. Savcıya çıkacağımı söylediler karakolda. Tamam dedim gidelim. Beni direkt nezarete attılar. Hala savcıyı bekliyorum ki savcıyla görüşebileyim. Derdim neymiş, suçum neymiş onu anlayayım.
11: Bilgisayardan bana fotoğraf...
9: Antalya'da yaşayan Ali Süslü'nün hayatı 26 Temmuz'da karakoldan gelen telefonla değişti. İmza atmak için karakola çağrıldı. Kısa süre önce ameliyat olmuştu. Buna rağmen polis merkezine gitti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Neden gözaltına alındığını sorduğundaysa yanıt bulamadı. Ertesi gün cezaevine gönderilen Ali Süslü suçsuz olduğuna kimseyi inandıramadı. Yeni ameliyat olduğu için cezaevinde iki kez hastaneye sevk edildi. Gerçek 9. gün ortaya çıktı. Kayıtları inceleyen cezaevi psikoloğu Süslü'nün Adana'da yaşayan aynı isimli başka bir kişinin yerine cezaevine girdiğini fark etti. TC kimlik numarası ve adres farklıydı.
10: Bu gerçekten sen değilmişsin. Bu sana ait olan bir suç değil. Özür dileriz, pardon. Peki dedim, 9 gündür yatıyorum. Daha bir günüm var. Bari beni serbest bırakın. Hayır dediler, kesinleşmiş cezan var. 10 gün yatacaksın. Madem ben değilim, nasıl kesinleşmiş cezam oluyor? Beni nasıl daha tutuyorsunuz burada?
9: Suçsuz yere 10 gün cezaevinde kalan Ali Süslü, hata fark edilince pardon denilerek tahliye edildi. Ali Süslü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
2: İstanbul Üsküdar'daki bir çay bahçesinde bir aile çocuklarına muzlu süt içirince ürünler hesaba eklendi. Şikayet üzerine işletmede denetim yapıldı. 50 bin lira ceza kesildi. Şengelköy'deki çay bahçesinde aile beraberindeki iki küçük çocuğa muzlu süt verdi. İşletmeciler dışarıdan içecek getirildiği gerekçesiyle sütlerin kaldırılmasını istedi. Masadakiler zaten yiyecek içerek sipariş edeceklerini söyledi. Ama yemeğin ardından muzlu sütlerin hesaba eklendiği görüldü. Ticaret Bakan Yardımcısı Bekir Kaplan konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler hükmü uyarınca işletmeye 15 bin lira para cezası verildi. Denetimlerde farklı aykırılıklar da belirlendi. Toplam 50 bin lira cezai işlem uygulandı. Elektrikli araçlarda 12 ayrı modele 600 bin lira zam gelebilir. Bu araçlar şu an düşük vergi diliminde ancak fiyatın birkaç bin liraya artması bile yüksek vergi dilimine girmelerine neden olacak.
9: Elektrikli araçlara matrah zammı gelebilir. Otomobillerde özel tüketim vergisi oranları ana fiyata göre belirleniyor. Çıplak fiyatı 1 milyon 607 bin lira altında olanlara %25 ÖTV uygulanıyor. Tutar bu sınırı geçerse vergi %55'e yükseliyor. Bu da en az 600 bin liralık zamma neden oluyor.
12: Geride bıraktığımız Temmuz ayında böyle bir geçiş gerçekleşti. Özellikle premium segmentte olan bir otomobil bu. Normal şartlar altında fiyatı 2 milyon 490 bin liraydı. Ve bir üst vergi dilimine geçmesiyle birlikte fiyatı 3 milyon 844 bin liraya çıkmış oldu. Yani bazen buradaki artışlar biraz daha yüksek, işte 1 milyon liraları aşan seviyeleri de bulabiliyor.
9: Şu an matrah sınırında olan 12 model bulunuyor. Satış fiyatları 2 milyon 500 bin lira civarında. Eğer matrah dilimi bir basamak artarsa satış fiyatları 3 milyon lirayı geçecek.
12: %25'lik ÖTV teşviğinin ne kadar fark ettiği zaten ortada. Ancak markalar buralarda kalabilmek için kimi zaman 360 derece görüş sistemini, kimi zaman elektrikli, hafızalı koltuk gibi bazı aslında temel özelliklerini bile kaldırmak durumunda kalabiliyorlar. Ancak önümüzdeki süreçte fiyat değişiklikleri biraz kaçınılmaz gibi gözüküyor. Özellikle bu 12 araç için.
2: Avrupa kuraklık riskiyle karşı karşıya. İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Bu bölgelerde yaklaşık 45 milyon kişi yaşıyor. Orta Avrupa ülkesi Macaristan'da Tuna Nehri'nin suyunun azalmasının sıkıntısını yaşıyor.
9: Yeşil parklar sarıya döndü. Kuraklık ülkenin yeşil çevresini tamamen değiştirdi. Normal şartlarda 4 mevsim yağmurun yağdığı İngiltere kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkenin büyük kısmında 54 gündür kayda değer yağış görülmedi. İngiltere'nin %71,3'ünde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Kuraklık ilan edilen bölgelerde yaklaşık 45 milyon kişi yaşıyor. Bu bölgede 27 milyondan fazla kişi ise su kullanım yasaklarıyla karşı karşıya. Yeşil ve canlı görüntüsüyle bilinen büyük şehir parkları, Hyde Park ve Green Park dahil birçok alan kuraklığın etkisiyle sarı renge büründü. Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan'da Tuna Nehri'nde su büyük ölçüde azaldı. Eylül 2024'le bu yılın Ağustos ayında çekilen görüntüler karşılaştırıldığında nehirdeki çekilmenin boyutu gözler önüne seriliyor. Eylül 2024'te su baskınları yaşanırken şimdilerde nehrin büyük bölümünde su çekindi. Baja kentinde Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin olağanüstü düşmesiyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir gemi enkazı gün yüzüne çıktı. Romanya'da Tuna suyunun azalmasının sıkıntılarıyla boğuşuyor. Nehrin suyuyla soğutma çalışmaları yapılamadığı için ülkenin 2. nükleer reaktörünün de kapatılabileceği açıklandı. Bu görüntüler ise Fransa'dan. İlk bakışta sonbahar gelmiş gibi gözükse de oluşan bu manzaranın nedeni aşırı sıcak ve kuraklık. Aşırı sıcakta kavrulan yaprakların dökülmesi sonucu sonbahar görüntüleri ortaya çıktı.
2: İstanbul'un toplu ulaşım ağında büyük rol oynayan M7 metro hattında yaklaşık 4 aydır süren bir çalışma var. Bu nedenle hattın Mecidiyeköy-Nurtepe durakları arasında seferler otobüslerle gerçekleşiyor. Trafik nedeniyle de yolculuk süresi uzuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre çalışmalar yıl sonuna dek uzayabilir.
8: Günde 220 binden fazla İstanbullunun kullandığı M7 metro hattındaki onarım yıl sonuna kadar sürebilir. Yeraltı sularının yarattığı çökme nedeniyle raylar hasar görünce Mecidiyeköy-Nurtepe arasında seferler 27 Nisan'da durdurulmuştu.
13: Bu yılın yoğun yağışların olduğu bir dönemden sonra Nisan ayı içerisinde bir deformasyon oldu. Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve en sonuna kadar kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle gece gündüz çalışıyor olacağız.
14: Öncelikle bu suyu bir daha böyle bir durumun oluşmaması için bir drenaj sistemi projesi oluşturduk. Tabii eş zamanlı işletme altında bir hat. Ulaşımı çok zor. Yapım çalışmalarına başladık. Hattın deforme olan bölgesinde yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz.
8: Başlatılan çalışmayla Mecidiyeköy Nurtepe arasındaki hattın en yoğun istasyonlarından Çağlayan ve Kağıthane durakları kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu mesafe için ücretsiz otobüs seferleri başlattı. Ancak normalde 6-7 dakikada geçilen o mesafenin süresi uzadı.
15: Yarım saat kaybı var. Yani metro olsa yarım saat daha erken gidecekler.
16: Çok sık kullanıyorduk. Bizi bayağı etkiledi. Ya birkaç ay diye bekliyorduk ama yıl sonundan falan bahsediliyor. Ya bir an önce çözülmesini istiyoruz. 20 dakikada geldiğim metroya şu anda bir saatte geliyorum.
8: M7 metro hattı 2020'de açıldı. Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasını raylı sistemle bağlayarak İstanbul trafiğinde büyük yükü hafifletti. 2023'te hat Yıldız'a kadar uzatıldı. M7 Yıldız Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy Nurtepe arasındaki bölümünde yine benzer bir nedenle 2021'de 8 ay süren bir çalışma yapılmıştı.
2: Üç kentten iş kazası haberleri geldi. Batman'da üzerine asansör kabini düşen bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul ve Erzurum'daki iş kazalarındaysa 3 işçi yaralandı.
0: Bingöl'de yapımı süren inşaatta işçiler mesaideydi. İşçilerden Muhammed Uyur asansör kabininin montajını yapıyordu. O sırada asansör kabini işçinin üzerine düştü. Sıkıştığı yerden çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir iş kazası haberi de İstanbul'dan geldi. Tuzla'da kanalizasyon çalışması vardı. Çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi gövdesinin yarısına kadar göçük altında kaldı. Uzun uğraşlar sonucu toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Erzurum'da da bir inşaatta birinci katın betonu dökülüyordu. Beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. İki işçi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Türkiye'de kahve tüketimi her geçen gün artıyor. Hem de bu yükseliş rekor düzeyde. 16 yıl önce haftada ortalama bir fincan kahve tüketiliyordu. Şu an günde bir fincan kahve içiliyor. Talep artınca tabii ki fiyat da yükseliyor.
9: 2010'da haftada bir fincan, şu an günde bir fincan. Türkiye'de kahve tüketimi artıyor. Kahve son yıllarda tüketim alışkanlığının en fazla değiştiği ürünlerden biri oldu. 16 yıl önce kişi başına yılda 350-400 gram kahve tüketiliyordu. Bugün rakam 2 kiloya yaklaştı.
17: 4,5-5 kat civarında bir büyümeye tekabül ediyor. Oldukça iyi bir rakam. Kahvenin içilmediği yer kalmadı. Bu tabii otomatikman tüketimi de çok büyüttü. Yeni nesil kafelerin de artmasıyla birlikte nitelikli kahve dediğimiz kahve tüketimi arttı.
9: Avansas verilerine göre son yıllarda ofislerde çay tüketimi %50 artarken kahve tüketimi 2 katına çıktı. Kahve tüketimi daha hızlı artsa da çaydan da vazgeçilmiyor. Talep fazla olunca fiyat da yükseliyor. Dünyada kahve fiyatları bu yıl %9,8 gerilerken Türkiye'de %10 civarında arttı.
17: Türkiye'nin durum biraz farklı. Aslında birçok ülke gibi Türkiye'de kahveyi ithal ediyor. Kahvede ithalata bağımlıyız. Böyle olunca da lokaldeki aslında dinamikler devreye giriyor. İşte enflasyon, işçilik, operasyonel kira artışları, finansman maliyeti gibi sebeplerle bir de üzerine Türkiye'nin biraz talep artışı eklenince bunun fiyata yansıması kaçınılmaz oluyor.
9: Dünyada kahve tüketimi her yıl %1 ile 3 arasında büyüyor. Türkiye'de ise sadece 2025 yılında ithalat artışı %25 seviyesinde.
2: İstanbul Kadıköy sahili Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde dünyanın en önemli rüzgar yarışlarından birine sahne oluyor. Yelken sporlarının bir branşı olarak tanımlanan kanat sörfü dünya şampiyonasına 20 ülkeden 100 sporcu katılıyor.
0: Rüzgarı arkalarına aldılar. Yelkenleriyle İstanbul Kadıköy sahilini renklendirdiler. Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen yarış alanında dünyanın en prestijli buluşması.
18: En popüler sınıf bu aslında şu an dünyada ve gençlerin çok ilgisini çekiyor. Onları İstanbul'a getirip eski olimpik sınıflarda yarıştırmaktansa bu sınıfa yönlendiriyoruz. Ve bu sporcular Fenerbahçe Doğuş'un desteğiyle ilkokuldan üniversiteye kadar hem eğitimde hem de bu sporda maddi olarak destekleniyorlar. Bu da tamamen doğuşun sayesinde aslında bakınca ve bu vizyonu ülkemize kazandırdık bu sponsorlukla, bu destekle.
19: En yakın hedefim kendi yaş kategorimde birinci olmaya devam etmek. Sonra ileriki hedeflerimden biri dünya şampiyonu olup olimpiyatlara çıkmak.
0: 2032 yılında olimpik spor branşları arasında yer alması planlanan kanat sörfü dünyada Wing Foil adıyla biliniyor. Skoda sponsorluğundaki yarışa 20 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu katılıyor.
20: It's a super tactical win because it's not a steady win.
21: İstanbul tam bir taktik yarışı çünkü rüzgar farklı yönlerden ani esebiliyor. Kıyıdan biraz uzaklaştığınızda da müthiş bir manzaraya karşı yarışıyorsunuz.
20: This area is perfect for wing foiling. Food wise is amazing.
21: Yemeklerden manzaraya her şey müthiş. Ve burası boğazdan esen rüzgarla son ana kadar yarışmanın çok çekişmeli geçtiği bir parkur.
20: This Strait of Bosphorus.
0: Fenerbahçe, Kalamış, Moda Parkuru'nda gerçekleşen yarışlar cumartesi gününe kadar devam edecek.
2: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla ana haberi noktalıyoruz efendim.
22: Başrollerini Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller'ın paylaştığı Paper Tiger filminden ilk fragman yayınlandı. Cannes Film Festivali'nde 10 dakika boyunca ayakta alkışlanan film, 1980'lerin New York'unda Rus mafyasıyla karşı karşıya gelen iki kardeşin hikayesini anlatıyor. James Gray'in yazıp yönettiği film 20 Kasım'da vizyona girecek. Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin İngiltere'deki eserleri önemli bir kamu gideri haline geldi. Sanatçının Londra'daki 3 eserinin temizlik, güvenlik ve koruma çalışmaları için 150 bin sterlin harcandı. Eserlerin kamuya getirdiği yük siyasetçilerle sanat eleştirmenleri arasında tartışma yarattı. Stephen King'in en sevilen eserlerinden Öldüren Sis yeniden sinemaya uyarlanıyor. Yönetmenliğini Mike Flanagan'ın üstleneceği film ilk kez 2007'de beyaz perdeye taşınmış ve korku klasiği haline gelmişti. Film bir kasabayı kaplayan gizemli sisin içindeki ölümcül yaratıklarla mücadele eden insanların hikayesini konu alıyor. Kill!

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
2: Tekerlekli patenin icadı eğlenceli olmalı, öyle mi?
1: Tekerlekli pateni, müzik aleti yapımcısı Belçikalı Joseph Merlin buldu. Merlin, 1760 yılında Londra'daki bir maskeli baloya iki tekerlekli pateniyle gitti. Ve üstelik balo salonuna patenleri üzerinde kayarken keman çalarak girdi. Bu etkileyici girişe rağmen paten moda olmadı. Çünkü Merlin balo salonunu zarifçe dolaştıktan sonra duvardaki bir aynaya çarptı, ayna ve keman kırıldı, kendisi de yaralandı. Merlin'den 63 yıl sonra İngiliz John Tyers, yolculuk etmek ya da zevk için kullanılabilecek botlara monte edilebilen aygıt diye tanımlayarak patenin patentini aldı. 1840'a gelindiğinde ise Berlin'de bir birahanenin kadın garsonları patenli olarak çalıştırmaya başladığı kayıtlara geçmiş. Ama patenin moda olması Amerikalı James Leonard Plimpton'un 1862 yılında dört tekerlekli pateni icat etmesiyle oldu. Tahtadan yapılma tekerleklerdeki özel bir düzenek sayesinde bir yöne eğilerek patene yön vermek mümkün oluyordu. Plimpton 4 yıl sonra dünyanın ilk tekerlekli paten sahasını açtı ve Amerikalılar arasında tekerlekli paten çılgınlığı başladı. Amerikalılar paten sevdasıyla pek çok rekora da imza attılar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ni patenle bir uçtan bir uca en hızlı geçme rekoru 69 gün 8 saat 45 dakikada 4175 kilometreyi patenle kat eden Russell Rusty Moncrief'e ait.
0: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
6: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
7: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
6: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
7: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu kararı verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
6: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
7: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
6: Cinayet Masası.
7: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
6: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: NTV Radyo.

0: hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Yakın plandan iyi akşamlar efendim. Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi günlerden biri yaşandı. Terörsüz Türkiye sürecindeki en önemli aşamalardan biri. PKK'ya silah bırakmasını kolaylaştıracak çerçeve yasa oylandı ve 467 oyla kabul edildi. Yorumlara göre son dönemin en geniş mütabakatla çıkarılan yasası. Bugünse oylama sonrası kamuoyuna yansıyan elbette ki tartışmalar var. Yasaya verilen 467 evet oyu ne anlama geliyor? Yeni partideki hayır oyları ne anlatıyor? Kılıçdaroğlu'nun evet diyeceğiz açıklamasına rağmen CHP'de yaşanan fireler ne demek? İYİ Parti'nin tüm milletvekillerinin hayır oyu kullanması siyaseten ne anlama geliyor? Tüm bu soruları şimdi konuklarımıza soracağım. Tabii silahsızlanma süreci, PKK'ların gelişi, komisyonların çalışması, MGK toplantısından çıkacağın teyit ve yaşanacak hukuki süreçlerde konu başlıklarımız arasında. Birçok soruyu barındırıyor elbette bunlar. Onları da yine konuklarımızla konuşacağız. Konuklarımızı hemen tanıtayım. Elif Şahin, siyaset bilimci. Hoş geldiniz Sayın Elif Hanım. Doktor Ufuk Uras, akademisyen ve yazar. Sayın Uras, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Profesör Doktor Veysel Kurt, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın Kurt, yayınımıza hoş geldiniz. Ankara stüdyomuzdan katılıyorsunuz. Hepinize hoş geldiniz diyerek başlamak isterim tabii. Az önce açılışta da söyledim. Meclis Genel Kurulu'nda tarihi bir oylama vardı. Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik virajlarından biriydi. Çerçeve yasanın tabii kabul edilmesiyle dönüldü. Çerçeve yasa terörsüz Türkiye sürecini tabii nasıl etkileyecek? Bununla başlamak isteriz. Bu yasa terör örgütünün silah bırakmasını hızlandırır mı? Tabii burada pozitif ayrımcılık yaparak önce Elif Hanım'a sözü vermek isterim. Buyurun efendim.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii çok tarihi bir virajdan geçiyoruz ama bu süreçte yalnızca son 2 yıldır konuştuğumuz bu terörsüz Türkiye sürecinden ibaret değil. Aslında Türkiye'nin terörle mücadelede çok uzun bir demokrasi yürüyüşünün son virajındayız. 2011 yılında bir demokratikleşme hareketi başladı. 2013-2015 yılında tekrar denedeki çözüm süreci adıyla aslında terör örgütünün bölgedeki insanların kolektif hafızasında yer alan travma hikayelerine yaslanarak ürettiği ve bunu bir pazarlama stratejisine çevirdiği o bölgesel acıların ve hikayelerin sosyolojik zeminini ortadan kaldırmak adına çok kıymetli demokratik açılımlar yapıldı bölgede. Hı hı. Denedik. Bazı aksaklıklar oldu. Biz de çok hazır değilmişiz. Bölge de çok hazır değilmiş. Toplum da henüz çok hazır değilmiş. Ama bunların hepsi bizi bugüne getiren sürecin birer parçaları ve kırılmaları oldu. 2 senedir üzerinde çalıştığımız terörsüz Türkiye dediğimiz, terörsüz bölge dediğimiz bu son virajı da artık bu kadar toplumsal müsabakatla artık dönmüş olmanın hepimiz çok mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. 467 oy hepimizi son derece umutlandıran, sevindiren bir mütabakat oldu. Tabii bunun arkasında çok uzun bir devlet aklı ve diplomasi kapasitesi de var. Tabii 2016 yılında değişen Türkiye'nin güvenlik paradigması, sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlar, terörü yalnızca sınırlarının içerisinde değil, sınır ötesinde de konuşlanmış, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değil, bir dış politika meselesi olarak gören, sınır ötesi operasyonlarla oldukça alanını küçülten ve artık müzakere masasına oturamayacak kadar bir örgütle bu siyasi pazarlıkları yapamayacak kadar güçlü olan ve varlığını anlamsızlaştıran aslında Türkiye'nin hikayesi, bugün bu 50 senelik meselenin kapanış noktası Türkiye'nin hikayesi, demokrasi hikayesi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hepimizin çok umutlu olduğu, çok mutlu olduğu bir süreçteyiz. 50 sene sonra ilk kez terörsüz bir Türkiye sabahına uyanmanın heyecanını yaşıyoruz hepimiz. Hı hı. Bundan sonra tabii sabotaja çok açık bir süreç. Yani hem içeride hem dışarıda, az sonra da konuşacağız bunu, meclis ayağını, siyasi partilerin bu meseleyi nasıl gördüğünü. Buralarda da temkinli olmamız gereken bir süreç. Buradan sonrası da güzel olacak inşallah.
0: Evet, tabii önemli bir dönemeç dedik. Yani bu 467 oyla kabul edilmesi de aslında dikkat çeken bir başka ayrıntı. Tabii uzun yıllar sonra bu kadar destek alan ilk yasal düzenleme, bu çerçeve yasa oldu. Bu destek ne ifade ediyor genel olarak baktığımızda?
1: Bu artık bir toplumsal ihtiyacın kıvama geldiğini gösteriyor. Hep eşik falan deniyor ya.
0: Evet.
1: Eşiği açtık hakikaten. Dönemeç lafını pek sevmiyorum çünkü dönemeçlerde dönemecin sonu belli değildir. Burada 3 aşağı 5 yukarı dönmeseydik ne olacağı belliydi. Yani eski sistem devam edecekti ve şu son 2 yıldır insanlarımızın ölmemesi, şehit gelmemesi çok kıymetli. Çok huzur veren bir şey ama bundan huzursuzluk duymak doğru değil. Yani konum ben yeterince tartışıldığını da düşünenlerdenim. Yani yeterince topluma mal edilmedi deniyor ama bütün siyasi partiler, AK Partisi, MHP'si demi, Türkiye'yi defalarca dolaştılar. Mecliste çok farklı bileşenler yan yana geldi. Konu demlendi. Bundan sonra da tabii bu süreç devam edecek. Yani kapalı kapılar ardında bir şey olmadı. Ben mecliste olduğum için meclisin bütün kapıları açıktı 23. Evet. dönemde. Şimdi de böyle. Bazen tarihin içinden tarihi okuyamıyorsunuz yani. Hı hı. Bunu ileride bunun ne kadar kıymetli olduğunu göreceksiniz. Ve dünya çatışma çözümleri tarihinde Kolombiya'sından bilmem Filipin'le bu süreçlere ket vuran, ipe un süren ne kadar unsur varsa süreçler tamamlanıp mutlu sona ulaşıldığında hemen hemen hepsi aslında biz de barış istiyorduk, karşı değildik ki diye duruma adapte oluyorlar. İnanın aynen öyle olacak. Evet. Çünkü bu süreçle beraber barışın bereketi gelecek, refah artacak ve söylenen hiçbir şey yani korkuluk politikası olarak gerçekleşmediği görülecek. Bugün okudum mesela CHP'den bir milletvekili istifa ederken demiş ki çünkü ben üniter devlete çok önemsiyorum. Üniter devletle çerçeve yasa arasında çelişen bir şey yok ki. Yani terör bitince üniter devlet niye tehlikede olsun? Yani cacık olmuş insanların kafaları ve hakikaten bunların biraz sadeleştirilmesi ve netleştirilmesi gerekiyor.
0: Tabii bu kadar sürece evet. destek olması bir ivme kazandıracaktır süreci, öyle değil mi?
1: Tabii ben şimdi sokakta mesela insanlardan hep ne zaman bu doğuda da batıda da kime yarar sorusu daha çok batıda soruluyor. Kime yarar? Herkese yarar. Yani diyelim sadece Erdoğan'a yararsa tersini mi yapacağız? Yani diyelim idam cezası kaldırıldı. Erdoğan'a yarar, idam mı savunacaksınız? Yani bu mekanik siyaset sonuç getirmedi. Bu toplumsal yarar, kamu yararı. Herkese yarayacağını test ede ede gidiyoruz. Hı hı. Yani bir sürü böyle kaygısı olan insanlar var. Paranoya düzeyinde. Histeryanın da tam karşılığı her şeyden şikayet etme. Ama yerine bir şey söyleyememe. Yani artık türev siyaset, bunu panellerde görürsünüz televizyonda. Birisi bir şey söyler, ona göre pozisyon alırlar ve hayatlarını böyle sürdürürler. Türev siyaset değil, kurucu siyaset. Yani neye karşı olduğunuz değil, neden yana olduğunuz. Hı hı. Terörsüz Türkiye ne istemediğinizi söyleyen bir ifadeydi. Hı hı. Peki neden yanasınız? İşte bu Ekim ayında meclis açılmasıyla beraber bu mutabakat alanının daha da genişleyeceğini göreceksiniz. Siyasi partiler yasası, seçim yasası, anayasa, yani cumhuriyetin tamamlanması, cumhuriyetin demokratikleşmesi anlamında çok büyük bir mutabakat oluşuyor. Bu da önemli. Bölgesel düzeyde de hem Suriye hem Irak ekseninde baktığınızda buradaki gelişmelerin tetikleyici olduğunu göreceksiniz. Bu bir yeni harmanlama. Bu da son derece heyecan verici bir şey. Bir de bu ülkenin kurumları, parlamentosu, MGK'sı, istihbaratı, ya kendi kurumlarınızla ilgili şaibe yaratmanın manası var mı? Bunların teyidi, tespiti uydulardan da yapılır. Örgütlerin içine yerleştirdiğiniz elemanlardan da yapılır. Ve ben bu sürecin çok uzayacağını da düşünmüyorum. İlk açılış sürecinde PKK'nın sınır dışına çıkması 2 haftayı bulmuştu. Aslında istenirse 2-3 haftada. Çünkü orada insanlar bekliyor. Evet. Ve silahları koyacağınız bir gardırof falan da yok. Sonuç itibariyle o kadar zor bir süreç değil. Niye hızlandırmanız lazım? Netanyahu'dan daha hızlı olmak için. Evet. Yani bu işte ipe un serenler farkına varmadan, evet, niyetleri böyle olmasa bile süreci ket vurmaya çalıştılar. Objektif olarak başka küresel güçlere yarardı. Eğer diledikleri gibi bir sonuç çıkarsalardı. Şimdi biraz daha hızlı hareket etmek lazım. Ben bu yargı paketlerinden falan bıktım yani. Hep perakende 9. yargı paketi. Ya bir kere de toptan işte bu anayasa değişikliği. Daha önce 60 madde değişmiş ama başkanlık meselesini anlaşamadıkları için gelememiş. Onun da gelmesiyle beraber toplumun da hazır olduğunu gördüğümüz için bu süreci daha hızlı aşacağız. Peki niye şimdi gibi yine paranoya soruları var. Niye şimdi olmasının yanıtını çok güzel verdiniz. Ya bölge değişti, Esad gitti, İran stabilize oldu.
2: Irak
1: falan bir sürü gelişme oldu. Evet. Ona binaen de Türkiye bir tutum aldı. Herkes izlememiş olabilir Tuncer Bakıran'ın bu görüşmede yaptığı konuşmada Türkiye merkezli bakma değerlendirmesi bence çok şık ve önemliydi. Yani Türkiye merkezli bakarak bu meselelere, yani düğümü siyaseten çözerken tek kaygımızın Türkiye merkezli olması ve küresel güçlerin hesaplarının yıkılması perspektifi bence durumu iyi özetliyordu. Yani işte o gün bugünmüş, bu büyük buluşma, ortak bizde, ortak vatanda buluşma çok keyifli. Netanyahu'nun üzüldüğünü biliyorum, karalar bağladığını biliyorum ama onların sıkıntılarını içselleştirmemizi gerektiren bir durum yok ki.
0: Hiç önemsememek de gerekiyor.
1: Tabii, tamamen öyle.
0: Evet, şimdi Sayın Kurt, size de genel olarak aynı soruyla başlamak isterim. Tabii terörsüz Türkiye sürecinin en kritik dönemi dememi istemedi Sayın Uraş. Viraj diyorum o yüzden. Virajlarından biri diyebiliyoruz değil mi Sayın Uraş? Tabii çerçeve yasanın kabul edilmesiyle dönülmüş oldu. Çerçeve yasa terörsüz Türkiye sürecini nasıl etkileyecektir? Genel bir değerlendirmeyi sizden de alalım.
3: Evet, tabii ki hakikaten ben bu virajı artık almaya başladığımızı da düşünüyorum. Çünkü çerçeve yasa sadece sürecin hukuki altyapısını oluşturan bir metin değil. Fakat önümüzdeki döneme de ışık tutan, sürecin önümüzdeki dönemde nasıl işleyeceğine dair önemli ipuçları barındıran bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Ve İstanbul'daki değerli konuklarımızın da ifade ettiği üzere benzerleriyle karşılaştırdığımızda hakikaten bir Türkiye modelinin oluştuğunu ifade etmemiz mümkün. Yani işte İngiltere'de İran'ın, İspanya'da ETA'nın, Kolombiya'da FARC'ın tasfiye edilme süreçlerine baktığımızda buralarda da tabii ki inişli çıkışlı süreçler yaşandı. Zaman zaman kesintiye uğradı ve kararın alınmasıyla, silahsızlanma kararının alınmasıyla tasfiye sürecinin tamamlanması arasında her üç örnekte de uzun yılların zaman aldığını görebiliyoruz. Fakat bu Türkiye modelinde ben de Ufuk Hocam'a katılıyorum aslında. Sürecin bundan sonra hızlanması artık çok daha olası. Çünkü şimdiye kadar bir taraftan hem siyasi sürecin olgunlaşması, toplumsal mutabakatın sağlanması ve örgütün artık tasfiye sürecine yönelik gerekli bürokratik mekanizmaların oluşturulması noktasında ciddi mesafelerin alındığını ifade etmemiz mümkün. Ve burada şöyle bir ayırt edici tarafı var Türkiye'deki sürecin diğerlerinden ve bunu fazlasıyla önemsediğimi söyleyebilirim. Bu Türkiye'nin tamamıyla kendi dinamikleriyle, kendi inisiyatifiyle yürüttüğü bir süreç. Yani üçüncü bir göz yok mesela, dikkat ederseniz. Olsaydı bir eksiklik mi olurdu, fazlalık mı olurdu tartışması bir tarafa. Fakat Türkiye'nin dediğim gibi yani kendi inisiyatifiyle başlattığı, karar alıcıların ve nihayetinde süreci bütünüyle kontrol altında tutarak herhangi bir siyasi ve toplumsal kırılmaya yol açmaksızın ve her bir aşamayı kendi içerisinde olgunlaştırarak ilerlettiği bir süreçten bahsediyoruz. 1 Ekim 2024'ten itibaren Sayın Bahçeli'nin DEM sıralarına yönelerek elini milletvekillerinin elini sıktığı andan itibaren baktığımızda aslında 3 ayda bir, 4 ayda bir, 6 ayda bir yeni aşamaların geçildiğini ve bugün daha doğrusu dün akşam işte mecliste ortaya çıkan tablonun büyük bir çoğunlukla yasanın, çerçeve yasanın kabul edilmesi bir taraftan toplumsal mutabakata da işaret ediyor, meclisin içindeki uzlaşıya da işaret ediyor. Fakat bir taraftan da aslında işin mutfağında yürütülen çalışmaların ne kadar başarılı, ne kadar olgun bir şekilde yürütüldüğüne de işaret ediyor diyebiliriz. Haliyle bölge şartları bu kadar olgunlaşmışken, Türkiye'nin artık terör parantezini kapatmasına dönük ciddi bir siyasi irade ortaya çıkmışken ve bunun üzerinde de bir toplumsal mutabakat oluşmuşken sürecin hızlanmaması için hakikaten bir neden yok. Evet, 6 aylık bir süre belirlenmiş durumda. Fakat bu aslında azami süre, örgüt mensuplarının gelip teslim olması, silahlarını teslim etmesi ve gerekli ifadeleri, yani hukuki mekanizmaların işletilmesi için tanınan azami sürenin 6 ay olduğunu görüyoruz. Fakat bununla birlikte diğer süreçlerin işletilmesi, yani örgüt mensuplarının topluma kazandırılması mesela konusunda yapılacak başka işler de var ve ben bunun için de hazırlıkların devam ettiğini ifade edebilirim. Dolayısıyla bu sürece hazırlanmış bir Türkiye var, başarıyla yönetilen bir Türkiye var ve dediğim gibi bunun göstergeleri çeşitli baltalama girişimlerine rağmen, yani TUSAŞ'a yapılan saldırı başta olmak üzere ve yine Ufuk Hoca'nın ifade ettiği gibi, yani bu süreçteki tartışmaların da bence normal karşılanması gerekiyor. İtiraz edenlerin itiraz gerekçelerini bir olgunlukla dile getirdiği takdirde bunda da ben bir sakınca görmüyorum açıkçası. Haliyle hem toplum düzeyinde hem meclis nezdinde yürütülen tartışmalar da sürecin olgunlaşmasına yönelik katkı yapan tartışmalar. Tabii ki her bir siyasi partinin ideolojik bir duruşu var. Siyasi hesapları var ve sürece dair atılan bu adımların, alınan kararların, kullanılan oyların her birisinin bir geri dönüşü olacaktır mutlaka. Bu da siyasi partilerin kendi siyasi duruşları, ideolojik bağlamları ve dediğim gibi göze aldıkları maliyetler veyahut da sahip oldukları beklentilerle ilgili bir durum. Fakat nihayetinde kesin olan bir şey var ki o da önemli bir yaklaşık 20 aylık süreci geride bırakmış olduğumuz konusu.
0: Evet, tabii bu sürecin nasıl ilerleyeceği, PKK'nın silah bırakma ve tasfiye sürecinin de ne kadar süreceğini kısa bir ara verelim. Siz başlamışsınız aslında konuya ama birazdan devam edeceğiz. Kısa bir ara efendim.
4: Engelsiz. Ben Ayşe Sude Makcan, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabalamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
5: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: NTV Radyo.
1: Kısa bir ara verdik. Yasal düzenleme ve çerçeve yasayı konuşmaya devam ediyoruz. Tabii yasal düzenleme sonrası sürecin nasıl ilerleyeceğini konuşmak gerekiyor demiştik. PKK'nın silah bırakma ve tasfiye sürecinin ne kadar sürmesi beklenir? Aslında Sayın Uras, siz az önce çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Hatta bu sürenin çok kısa olacağını düşünüyorum, evet, dediniz. Neler söylersiniz buna?
2: Ben böyle 3 vakte kadar gibi konuyu uzatmanın, tabii, gereği yok ama hani beklenecek bir durum yok. Hı hı. Yani madem geçen dönem PKK'nın çıkışı 2 hafta sürdü, girişte 2 hafta olabilir. Bu kademelendirilebilir. Biraz önce Veysel Hocam'ın ifade ettiği üçüncü göz hikayesi birinci açılım sürecinde vardı aslında. OSTO'ydu. Hı hı. Zaten onun faturası görüldüğü için şimdi üçüncü göz sizlersiniz. Yani kamu. Kamuoyu, medya ve toplumun gözü önünde bu olduğu için bütün bu adımlar çok hızlı olarak gerçekleşiyor. O yüzden son derece kritik, emme basma tulumbaya su koyma gibi. Sonuçta bir ortak ev, ortak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bunun çok heyecan verici bir yanı var. Bunu yaşarken daha farkına varacağız ve hep söylendi. Bunları bir taviz olarak görmemek lazım. Yani demokrasi, barış niye taviz olsun ki? Tavizsiz olarak bu konuda kararlı hareket etmek lazım. Bir de hep bugüne kadar ya hep ya hiç siyaseti oluyor. Şu konu olmazsa olmaz, bu konu ama bunlar adım adım giden şeyler. Mesela bir dönem başörtüsü yasağını düşünün. Başörtüsü yasağı kalktığı zaman hepimiz sevindik. O topyekün bir demokratikleşme sağladı mı? Hayır, ama bir nefes aldırdı topluma. Bu süreç de böyle. Her şeyin bunun içinde olmasını istiyorlar. Hatta ben Devlet Bahçeli ile görüşmemden sonra bir hadi ismini de vereyim, Ertuğrul Özkök aramıştı beni. Dedi ki şu konuyu görüştünüz, bu konuyu görüştünüz mü? Ya dedim, yarım saat konuştuk ve anlaşabileceğimiz konularda, yani bu İmralı süreci vesaire, ama böyle bir özlem var hakikaten. Her şeyin bir kere de ele alınması, ama bunun yol haritası çıkarıldığında, bunun kademelendirilmesi yapıldığında işte bu bir arada yaşamın teminatı sağlanıyor. Ben 6 aylık bir süreç beklemiyorum. Çok hızlandırılmış biz bu meseleyi yaşayacağız. Ama zihinsel tortuları bu arada aşmamız lazım. Genel kurulda izlediniz. Milletvekili yeminle çelişiyordu. Yani milletvekili yemininde hepimiz o yemin ettik. Teröre karşı olmayacaksınız diye bir madde mi var? Niye çelişsin? Tamamıyla tamamlayıcı bir şey. Ama işte bu tortular bazı kesimlerde sıkıntı yaratıyor. Ben isterim ki mesela İYİ Parti'de bu meclis izleme komisyonunda yer alsın. Hı hı. Doğrudan bir parçası olsun. Çünkü meclis komisyonda yer almadığı için orada olan her konu, akademisyenlerle konuşma, şehit anneleriyle konuşma, bu komisyonda ele alınsın dendi. Onlar daha önce konuşulmuştu deyince, ya biz orada yoktuk durumu oldu. O yüzden hani apartmanda en şikayetçi olan apartman yöneticisi yaparlar ya, bu, evet, konuda da bu komisyonlara itiraz edenlerin dahil olması bile çok kıymetli olur. Sonuçta ne deniyordu birinde açılım süreci de dahil? Sorunu mecliste çözelim. Evet. İşte sorunu mecliste çözüyoruz. Kapalı kapılar ardında olmasın. Bütün kapılar açık. Neredeyse 24 saat bunlar konuşuldu. Aylarca bu meseleler ele alındı, ama bunu devam ettirmek lazım. Tabii çok sert örnekler var. Türkiye öyle değil. Mesela İngiliz kraliçesi yeğeninin ölümüne neden olan İRA yöneticisinin elini sıktığı zaman ciddi bir sorun olmuştu. Ama bu ne anlama geliyordu? Yani ben kendi kişisel duygularımın önüne koyuyorum ülke menfaati gibi. Evet. Çünkü acılarımız ortak. Zaten bu acılar bir daha yaşanmasın diye bunları tokuşturmak yerine bunu aşacak bir irade ortaya koyuyoruz. O yüzden yani bu iklimin değişikliği bence son derece önemli. İşte bakıyorsunuz Selahattin Demirtaş'tan Selçuk Mızraklı'ya, ya bütün bu sürece destek verdiğini söylüyor. İstemezlik cephesine diyor, ama bakın onlar içeride. Ya tamam da buna rağmen bu sürecin destekleniyor olmasının hiçbir kıymeti yok yani. Ya da Ahmet Türk'ün kayımlar meselesindeki hassasiyetinden daha mı hassassınız? Yani başkalarının sırtından siyaset yapmak yerine doğrudan özneler bile bu sürecin çözülmesini istiyorsa Hakikaten bu çok kıymetli bir şey. Bunun kıymetini görmemiz lazım. İttihat Terakki döneminde ilgili anlatılan bir hikaye var. Enver Paşa için Germanofil derler, yani Alman yanlısı. Cemal Paşa için Anglofil derler. Talat Paşa için Frankofil derler. Meclis Başkanı da Halil Menteş hiçbir yere bağlı değilmiş. Ama biraz şişman bir arkadaşımız. Ona sadece fil diyorlarmış. Yani...

0: kabul etmiyorum. Ben görmek istiyorum, gözlemlemek istiyorum ve bundan emin olmak istiyorum diyor. 6 ay varmadan da tamamlanabilir. Tabii bu artık resmi gazetede yayınlanarak yasa artık uygulamaya girebilir. Yani burada şimdi şunu anlatmak lazım, atlamamak lazım. Bu dünden bugüne, bu sabah uyandık ve bir yasa tasarısı var gibi olmadı. 2 senedir üzerinde konuştuğumuz bir süreç. Şimdi bir taraftan bütün ideolojik kimliğini, kimlik siyaseti üzerine inşa etmiş işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli bile böyle bir süreçte elin taşın altına koymak cesaretini gösterip tabanını bu sürece ikna edip dönüştürebildiyse eğer, bu meclisteki diğer tüm partiler tarafından da yapılabilecekti. Bunun için vakit de vardı. Bunu anlatmak için, tabanlarını ikna etmek için ve kamuoyunun konsolidasyonunu sağlamak için uzunca bir süre zaten verilmişti. Komisyon çalıştı, rapor çıktı. Yani Ufuk Hocam bahsetti. Bu komisyonda Diyarbakır anneleri de dinlendi. Şehit anneleri de dinlendi. Evet. Sivil toplum kuruluşu da dinlendi. Şimdiye kadarki Türkiye'nin terörle mücadeledeki bütün deneyimleri tekrar masaya yatırıldı. Ta Erdal İnönü döneminden Ecevit dönemine, Erbakan dönemine bütün biz nerelerde ne yaptık, bunların hepsi bu rapora yansıdı. Şimdi bu masanın etrafında bir mütabakat sağlanmak fırsatı varken, yani bu kadar siyaset üstü bir meseleyi yalnızca artık bir iç güvenlik dosyası olarak adlandıramayacağımız bir dış politika meselesi haline gelmiş bölgesel bir meseleyi yalnızca iç siyasette bir oy iktisadı üzerinden hesap kitap yaparak bir siyasi propagandaya çevrilmesine itiraz ettik her birimiz dün mecliste gördüğümüz görüntülerden sonra. Evet. Yoksa tabii ki yani biz bütün milletvekillerinin evet oyuyla geçmesi gibi bir beklentimiz yoktu. Elbette bu bizim ilk yasal deneyimimiz. Çok genel bir çerçeveden bahsediyoruz. Oturup konuşulabilirdi, bu dosya üzerine eleştiriler, yapıcı eleştiriler değerlendirilebilirdi. Ama özellikle bir parti tarafından bu sürecin son derece provoke edildiğini, toplantılara ve komisyon görüşmelerine katılmadan süreç üzerinden bir beşinci kol faaliyetlerine zemin hazırlayacak düzeyde tezvirat üretildiğini ve kamuoyunda oldukça fazla kırılganlık yaratacak yeni başlıklar açıldığına tanıklık ettik. Benim meclisteki görüşmelere itirazım bir bu noktada, bir de bu meseleye çekimser kalanlardı. Şimdi çekimser kalmak, böyle bir meseleye çekimser kalmak, Türkiye'nin 50 yıllık güvenlik meselesiyle alakalı benim hiçbir kanaatim yok demektir. Yani evet demek bir duruştur, hayır demek de tartışabiliriz ama bir duruştur. Ama bu meseleye çekimser kalmak kısa bir süre sonrasına aslında siyasi yatırım yapmaktır. Bunlar işte yani milletin temsil eden milletvekillerine ve parlamentonun ağırlığına yakışmayan süreçlerdi. Onun dışında zaten bunu konuştuk. Devlet artık örgütün silah bırakmasına güvenlik açısından mecbur olduğu bir dönemde başlatmadı bu süreci. Tam tersi. Artık zaten örgüt silahlı varlığını sürdürmenin giderek daha maliyetli hale geldiği bir dönemindeydi. Sınır içinde zaten artık aktif bir terör meselesi kalmamıştı ki her birimiz belki de bu sürece biraz kaygılanmayacak kadar mesafelenmiştik uzun zamandır topraklarımıza bir terör saldırısına maruz kalmadığımız için. Ama özellikle bu bölgede yaşanan son olaylardan sonra, yani vekil savaşları coğrafyasında Türkiye'nin de buradaki kendi güvenlik dosyasını dış aktörlerin kullanımına kapatacak olması çok kıymetliydi. O yüzden terörsüz Türkiye demek bile meseleyi biraz eksik anlatmak gibi geliyor bana. Terörsüz bölge projesiydi bu. Bölge yeniden şekillenirken Türkiye kendi içindeki aslında bu kırılganlık alanını kapattı ve yeni bir paradigmaya döndü ve bunu bu kadar geniş katılımla ve mutabakatla yapacak olması her birimize çok umut verdi.
1: Tabii. Şimdi tabii Elif Hanım'ın söylediği gibi 467 kabul oyu mevcut iktidar muhalefet ayrımını aşan yeni bir siyasi yakınlaşmayı da işaret ediyor diyebilir miyiz? Yoksa yalnızca bu konuya özgü ve geçici bir mutabakat olarak görülmeli mi? Ne dersiniz Sayın Kurt?
2: Yani bu kadar temel bir meselede hakikaten ortaya çıkan tabloyu geçici olarak görmek biraz zor. Çünkü bu Türkiye'nin en temel meselelerinden bir tanesi ve burada herhangi bir siyasi aktörün, siyasi partilerin göstereceği tavır bence bundan sonraki siyasetlerine de sirayet edecek. Haliyle bu tavır bence bu tavrın kendisi ve etkileri kamuoyu nezdinde bulacağı yankı bu dönemle geçiştirilemeyecek kadar uzun olacak. Bunu biraz iki sebepten söylüyorum. Birincisi dediğim gibi oldukça temel bir

0: mesele olması. İkincisi de önümüzdeki süreçlerde yani şu anda her bir partinin, her bir siyasi aktörün takındığı tavrın önümüzdeki her bir süreçte karşısına çıkacağını düşünüyorum. Yani özellikle de bir tür siyasetsizliği tercih eden partilerin hiç kimseyi memnun edememe gibi bir şeyle karşılaşacağı, yine liderlerin burada önemli bir sınav verdiğini düşünüyorum aynı zamanda. Haliyle bir siyasi partideki liderlik mekanizmasının nasıl çalıştığı, getirisi götürüsü konusunda da şu anda bir belirleyici bir momentte olduğumuzu ifade edebiliriz. Bir de şöyle bir nokta var aslında, çok da gözükmeyen Burcu Hanım bence. Öyle bir tablo var ki karşımızda. Yani şu toplumsal kesimi temsil eden siyasi partiler itiraz etti diyemiyoruz. Mesela milliyetçiler itiraz etti diyemiyoruz. Çünkü evet, kendini milliyetçi olarak tanımlayan İyi Parti sürece karşı çıkarken, oylamada hayır oyu kullanırken, çok daha köklü bir tarihe, eski geleneklere sahip olan Milliyetçi Hareket Partisi bırakın destek vermeyi, sürecin ana aktörlerinden, süreci sürükleyen en önemli aktörlerden birisiydi.
1: Evet.
0: Başından beri böyleydi. CHP ile Yeni Parti denkleminde aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani daha birkaç ay öncesine kadar aynı çatı altında bulunan bu iki siyasi aktörden birisi destek verme eğilimine girerken, iki fire ile de olsa, Yeni Parti'nin işte büyük bir çoğunluğunun hayır oyu verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani konvansiyonel bir tanımlama olduğu için ifade edeyim, daha sosyal demokrat veyahut da devletçi partiler diyebileceğimiz partiler bile bu anlamda bölünmüş durumda. Benzer bir şeyi milliyetçi muhafazakar partiler için de söyleyebiliriz. Fakat şöyle bir nokta var dikkatten kaçırılmaması gereken. Bütün bu geleneksel toplumsal kesimleri temsil eden siyasi partilerin ana akımlarının ve büyük bir çoğunluğunun sürece destek verdiğini ve bu desteği de işte dünkü oylamada evet oyu vererek gösterdiğini ifade etmemiz mümkün. Haliyle bu da aslında Türkiye siyasetinin artık belli kalıplarla okunamayacağını, mevcut sürecin de bir bu anlamda da bir dönemeç olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli diyebiliriz.
1: Evet, peki AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin sizin de söylediğiniz gibi aynı düzenlemeye, bu güçlü desteği Türkiye siyasetindeki geleneksel ittifak ve karşıtlıkların yeniden şekillenebileceğini gösterir mi ilerleyen zamanlarda bize?
0: Evet, ben bunun bir işareti olarak okuyorum doğrusu. Hatta biraz cesurane de olsa önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek olası anayasa tartışmalarına da ben bu durumun yansıyabileceğini düşünüyorum doğrusu. Çünkü artık ortada sadece bir siyasi partinin çıkarları veyahut da maliyetiyle sınırlandırılamayacak Türkiye'nin çok temel bir meselesi etrafında takınılan bir tutumdan söz ediyoruz. Ve evet, yani anayasanın 60 maddesi değişmiş olsa da anayasanın yepyeni bir ruhla yazılması bağlamında yeniden ortaya çıkacak tartışmalarda bu temel meselenin yine kurucu bir bağlam, kurucu bir moment olacağını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Tabii ki böyle bir tartışmanın başlaması durumunda. Yani meseleyi kısaca işte daha bir süre önce birbirlerinin tam karşıtı, seçim ittifaklarında birbirlerine karşı duran siyasi partilerin şu anda bir araya gelmesiyle açıklanabilecek basitlikte bir mesele değil doğrusu isterseniz. Daha geniş bir bağlamda okumak zorundayız bunu. Yani Elif Hanım da, Ufuk Hoca da buna değindiler. Türkiye'nin yeni bölgesel denklemde alacağı rol her şeyden önce kendi içindeki toplumsal mutabakatını sağlaması, yani çok kısa bir gösterge olması açısından mevcut savaş denkleminde Amerika ve İsrail'in İran'a karşı Kürt kesimlerini nasıl ayaklandırabileceklerine dair tartışmaları, planları çok açıktan yürüttüğüne şahit olduk. Dolayısıyla basit bir güvenlik meselesinden bahsetmiyoruz. Bir iç konsolidasyondan bahsediyoruz. Bunun bölgesel yansımalarından bahsediyoruz. Kaldı ki PKK terör örgütünün bütün unsurlarıyla tasfiye edilmesi hedefleniyor. Yani Irak'taki yapılarıyla, Suriye'deki yapılarıyla bir bütün olarak tasfiye olması durumunda. Bu artık Türkiye'nin bölgesel bölgesel konumlanması açısından da fazlasıyla önem taşıyacak. Haliyle içeriden dışarıya da baktığımızda, dışarıdan yani bölgesel hatta küresel açıdan içeriye doğru baktığımızda da bu sürecin ne kadar önemli olduğunu ve bu süreç etrafında oluşan kümelenmelerin veyahut da karşı konumlanmaların bundan sonra Türkiye siyasetinde belirleyici bir rol oynayacağını ifade edebiliriz bu düzlem devam ettikçe.
1: Evet, şimdi buyurun Sayın Uras.
2: Yeni harmanlanma sadece partiler arasında olmayacak.
1: Peki.
2: Partilerin kendi içinde de bence olacak. Bu hayırlı bir netleşme süreci. Çünkü bizdeki politik ayrışmalar ideolojik olmaktan çok bazen tarihsel olabiliyor. Mesela Özgür Bey'in, Özgür Özel'in bu süreçte aldığı, verdiği katkı çok önemliydi. Evet oyuyla. Ama sonra gördük ki kendi hayır diyen milletvekilleri evet diyenlerden daha fazla. Özgür Bey şöyle bir tanımlama yapmıştı. Barışın önünde durmayacağız.
1: Evet.
2: Barışın önünde durmayacağımız için evet diyeceğiz. O zaman hayır ne oluyor? Barışın önünde duracağız anlamına geliyor. Şimdi bir siyasi parti bu meselenin hakikaten hani demin o çekimser kalanlar için Elif Hanım'ın söylediği gibi hani sen de haklısın sen de haklısın güzel bir Nasrettin Hoca fıkrası olur ama hani fikir kulüplerinden bahsetmiyoruz. Yani çok seslilik ile çok başlılık arasında bir fark var. Türkiye'nin en stratejik meselesinde hani hadi illere soralım falan. Hani Mavi Vatan Projesi giriyor, hadi illere soralım diyorsun. Kıyıdakiler evet diyor. Bozkır'dakiler çekimser kalıyor. Dağ şehirleri hayır diyor falan.
3: Bir de böyle hocam bir... aynı şehirden mesela Özgür Özel'in şehrinde de kendisi evet diyor. Diğer iki tane milletvekili hayır diyor. Evet. O zaman buradaki zemin şehrin iradesinden mi alınmış olunuyor yani?
2: İşte zaten böyle tek irade zor. Farklı kahvelere gidip farklı sonuçlar alabilirsiniz.
1: Evet, hatta 35 milletvekilinin kabul, 54 milletvekilinin red oyu vermesi parti içerisinde.
2: Evet. Ama yani,
1: çok özür dilerim. Bu tabii seçmen baskısı mı yoksa liderlik sorunu mu vesaire birçok soruyu da beraberinde getiriyor.
2: Ama işi şeyi düşünün, Devlet Bahçeli'yi düşünün. Bir pozisyon aldı ve o pozisyonla kendi tabanını dönüştürdü.
1: Evet.
2: O tabana tabi olmadı. Var olan içinde siyaset yaptığınız konvansiyonalist siyasetle var olanı kendi tabanınıza dair dönüştürmeye çalıştığınız dönüşümcü, devrimci artık ne derseniz deyin siyaset arasındaki fark bu. Buradan pozitif bir harmanlanma çıkabilir. Ama hiç şüpheniz olmasın anayasa konusu da dahil olmak üzere çok çapraz yeni pozisyonlar alınacak ve bunun Türkiye demokrasi açısından da sağlıklı olduğunu düşünmek gerek. Hani biraz önce hocam milliyetçilik tarifi yaparken tabii ki dünya genelinde de negatif milliyetçilikler var, pozitif milliyetçilikler var. Bunların ayrışması da önemli. Ya da işte sol dünyaya bakın. Ben liberalizme karşıyım diye pozisyon alan birisi rahatlıkla kuvvetler ayrılığı gibi çok temel bir liberal tezden yanı olabiliyor. Hani zihinler karışık dediğim bu netliğin sağlanması açısından önemli. Bir de yani nereden nereye geldik? Yani zaman zaman NTV stüdyolarında da Meti olarak adını duyuyorum. Mahmut Esat Bozkurt'u düşünün. Öztürk olmayanların hakkı hizmetçi köle olmaktır zihniyetinden. Recep Peker'lerden buraya geldik. Özal döneminde Kürtçe müzik yasağı kalktı. Yani TRT, Kürt, TRT, Şeş neyse o dönem olursa aman Türkiye bölünür. Yani bütün o paranoyaların aslında bizim heterojen bir coğrafyayı homojenleştirmek istediğimizden kaynaklandı. Herkesin kimliği, dini, dilini özgürce ifade etmesinin tam tersini bütünleştirdiği konusunda bir noktaya geldik. Bence bu çok kıymetli. Yani bu da işte siyasette yeni bir harmanlanmaya neden olacak. Problem şu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra siyasetin merkezi çok sıkıştı. Orada bir sıkışma var. Herkes oraya talip. Mesela merkez kaç partiyim diyen bir parti gördünüz mü? Ya da bizim gençliğimizde varoş siyaseti, varoşların ya varoş diye bir şey kalmadı çünkü her bir varoş Mesela İstanbul'da merkez oldu zaten. Şimdi dolayısıyla bütün o sosyoloji değişiyor falan. Bu Diyarbakır için de geçerli, diğer bölgeler için de. Ve buradan pozitif bir yeniden yapılanma zemini çıkacak.
1: Bu iş birliği aslında. Yani...
2: İş tabii. Yani iş birliği. Yani bu mesai bize gösterdi ki uzlaşma kötü değildir. Ya yani uzlaşmamak marifet değildir. Pasifizm pasif olmak değildir. Hı hı. Pasifizm barıştan yana sorunları barışçıl çözmek. Yani sorunları silahla külahla çözme dönemi ve çağı bitti artık. Evet. Hem teknolojik anlamda geçersiz hem de insanların gönlünü almıyorsanız, kazanmıyorsanız, gönül köprüleri kuramıyorsanız yaptığınız bütün devrimler siyasi devrim olarak kalır ama toplumsallaşamaz. Yani geçen 200 yıldan çıkardığımız ders bu. Zor olan bu. Hı hı. Ama yani insanları ikna etmeden Jacoben bir otoriterlikle yukarıdan aşağı tebligatla insanlara siyasi mühendislik yapıldığı dönemler neyse ki artık geride kaldı.
1: Evet, peki bu iş, bir şey söyleyecektiniz ama şu sorumu da ekleyeyim. Tamam. Bu işbirliği başka siyasi alanlara da taşınır mı?
3: Önce o zaman bir devamından
1: tamam,
3: bahsedeyim.
1: Sonrasında getirelim.
3: Şimdi o bahsettiğiniz hocam, bu sosyolojik kırılmalar, bu kimlik parçalanmaları, mezhepsel tartışmalar aslında hiçbiri bu toprakların organik bir gerçeği değildi. Yani geriye dönüp baktığımızda 60'lardan bu yana o kadar fazla biz siyasal mühendisliklere, sosyolojik mühendisliklere maruz kalmışız ki evet. Hep bir şeylerin ön hazırlığı yapılmış. İşte mesela 60 darbesinden önce bir şeyler hazırlanmış, o bizi darbe sürecine götürmüş. 60 ile 80 arasında biz kimlik savaşlarını görmüşüz, mezhep kırılmalarını görmüşüz. O süreçlerle toplum bir şeye ikna edilmiş ve hemen arkasından 80 darbesi meşrulaştırılmış. 80 darbesiyle 28 Şubat süreci arasında bu sosyolojik zemine yeni bir korku iklimi verilmiş, irtica denmiş adına ve 28 Şubat darbesi bununla meşrulaştırılmış. Hemen arkasından gelen iklimde de FETÖ'ye bir alan açılmış. Evet. Doğsun ve bu boşluğu doldursun diye ve FETÖ gibi bir gerçeğimiz olmuş. Şimdi aslında 15 Temmuz bu noktada da ciddi bir kırılma oldu bizim için. 15 Temmuz yaşanmasaydı ve güvenlik bürokrasisinden, devlet bürokrasisinden bu FETÖ temizlenmiş olmasaydı belki 2016'da PKK ile mücadelede değişen güvenlik paradigmasını bugün böyle konuşabiliyor olmayacaktık. Evet. Oslo sürecinden bahsettiniz. Bu süreçlerin tamamı içerideki FETÖ'nün de var olduğu sabotajlara maruz kalmıştı. Şimdi burada mesela siyasi partilerin tavrını ve tutumunu konuşurken şimdi çok fazla travmatik hafızamız çok diri ya, yani bunları da yaşadık gördük ya. Mesela İYİ Parti'nin burada 50 senelik bir terör hikayesinin bitişinde topyekun kapıyı kapatmış olması ve toplumsal fay hatlarını tetikleyici bu kadar dezenformasyon üretmesinin arkasında İyi niyet görmüyor olmak bizi endişelendiriyor. Eğer bugün toplumda sürece dair çok da politize olmamış, çok da bu yasa tasarısını okumamış, yalnızca desteklediği parti tarafından enforme edilmiş bir seçmen kitlesinin kafasında sürece dair bu kadar soru işareti varsa ve bu bizzat bir parti tarafından üretildiyse ve yine 5. kol faaliyetlerine zemin sunacak söylemler önceden bu şekilde servis edildiyse tehlikeli olan bu. Yoksa yani terörle mücadele eğer bunun karşısına başka bir opsiyon koyarak gelseydi İYİ Parti, deseydi ki ben bunun yasama organıyla ya da yürütme erkiyle çözülmesini istemiyorum ama bunun karşısında benim şöyle bir teklifim var deseydi bu da değerlendirilebilirdi. Şimdi bunların olmadığı yerlerde bazı böyle soru işaretleri oluyor. Yani yeni partide de aslında durum bu. Şimdi siz zaten yeni kurulmuşsunuz ve kendi kimliğinizi inşa etmek konusunda, kendi siyasi vizyonunuzu çizmek konusunda zaten bazı tartışmaların içerisine sıkışmışsınız. Parti olarak kendi vizyonunuzu kamuoyuna sunabileceğiniz ilk siyasi vakayla sınanıyorsunuz. Evet. Ve bu çok önemli bir mesele. Şimdi bununla alakalı hiç mi bir grup toplantısı yapmak gereği duymadınız? Yani terörsüz Türkiye süreci bir parti olarak sizin bu kadar mı üst gündemlerinizde yer almadı? Dün meclis konuşmasına kadar Özgür Özel'in kendi grup yönetimine ve milletvekillerine aman bu konuyla alakalı bir açıklama henüz yapmayın. Ben mecliste konuştuktan sonra size evet mi hayır mı diyeceğimi söyleyeceğim gibi bir beyanı oluyor. Ve yani oylama başlamadan hemen önce evet diyeceğini söylüyor. Buna rağmen milletvekillerinin büyük çoğunluğu hayır diyor. Şimdi burada yalnızca bir disiplin probleminden bahsedemeyiz. Bir otorite zaafı da var. Ama bununla beraber bu meseleye gerekli önemin yeni parti tarafından verilmemiş olması da var ne yazık ki.
4: Parti içi belki bir anlaşmazlık demokrasi olarak da.
3: Gündem yapılmamış. Evet. Yani bu bir gündem olmamış. Üzerine konuşulmamış. Üzerine tartışılmamış. Ve ne yapacaklarını karar verememişler ve oylamaya dün bu yansıdı. Az önce biz yayına girmeden evvel yeni partinin milletvekillerinin yayınladığı bir bildiri. İşte aslında Özgür Özel'in çok iyi bir lider olduğu, onların onun arkasında olduğuna dair renkli zafiyeti kapatmaya yönelik bir açıklama yayınlamışlar. Ama geçmiş olsun. Yani bu kadar önemli bir meselede tarihin doğru tarafında durmak fırsatı bir şekilde kaçırılmış oldu. Bununla beraber mecliste oluşan iklimin ben de devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin demokrasi yürüyüşündeki en büyük tökezlerden, en büyük engellerden bir tanesiydi. Biz 10 yıllarca sırtımızda bir terör meselesiyle yaşadık. Bu bizim ekonomimizin de, bu bizim içerideki enerjimizin de, yatırımlarımızın da, turizmin de merkezinde hep var olan bir sorundu. Dış politikamızın da merkezinde bu vardı. Amerika ile kurduğumuz ilişkide, bölge politikalarında hepsinin merkezinde bir YPG, bir PKK, bir KCK sorunumuz vardı. Bugün artık böyle bir sorunumuzun olmadığı yeni bir döneme giriyoruz. Artık demokrasi yürüyüşümüzde bu engel ortadan kalktıktan sonra yani biz de 80'ler Türkiye'si değiliz artık. O günlerin sorunlarından bahsetmiyoruz. Bir anayasa değişikliği, yeni demokrasi hareketleri, yeni demokrasi paketleri, bugün oluşan mutabakatın ben de daha güzel gelişmelere vesile olacağına inanıyorum.
4: Evet. Tabii baktığımızda MHP'nin az önce de biraz konuştuk ama sürecin başından itibaren belirleyici bir rol üstlendiğini her zaman biliyoruz. Sayın Bahçeli'nin bunu belirtmesiyle birlikte başlayan bir süreçti. Partinin geleneksel güvenlik ve milliyetçilik çizgisi açısından bu durum nasıl açıklanacaktır? Tabii Devlet Bahçeli bu politikayla hangi stratejik kazanımları hedefliyor? Size sorayım Sayın Kurt, buyurun.
0: Yani tabii henüz bugün takınılan siyasi tavırların, siyasi karşılıkların ne olacağını tahmin etmek zor, fakat tabii ki en temel meselede olumlu bir tavır, sürükleyici bir rol üstlenmek bence tarihin not edeceği bir şey. Bunu ifade ederek başlayalım. İkincisi, Sayın Bahçeli'nin bu siyasetini Türkiye'nin çıkarları bağlamında, Türkiye'nin toplumsal bütünleşmesi, 40 yıldır mücadele ettiği terör örgütünün tasfiye edilmesi noktasında ciddi bir başarıyı söylemine tahvil etmesi de zor değil. Çünkü kendisinin dediğim gibi sürükleyici bir rol üstlendiği bir süreç bugün artık çerçeve yasanın mecliste rekor bir oyla onaylandığı bir noktaya gelindi ve baktığımızda henüz bir seçim yaşamadık, fakat ipuçlarını görmemiz için de bir seçim yaşamamıza gerek yok. Ciddi bir toplumsal mesela itirazın olmadığını görüyoruz. Elbette ki itiraz sesleri yükseliyor. Yani zaman zaman gazilerden sesleri yükseliyor. Zaman zaman işte şehit ailelerinden çeşitli talepler söz konusu oluyor. Fakat bunlar sürecin ana aksını değiştirebilecek veyahut da etkileyecek bir potansiyele sahip değil ve bütün bunlar az önce de ifade edildiği gibi bir demokratik olgunluk içerisinde yürütülüyor diyebiliriz. Haliyle yani Sayın Bahçeli'nin inisiyatif alması bir parti çıkarı gözetilerek yaptığını düşünmüyorum ben, doğrusunu isterseniz. Daha genel bölgenin yeniden şekillendiği ve Türkiye'nin bu bölgesel küresel konumlanmasında etkili olabilecek bir adım niteliğinde değerlendirdiğini bu süreci ve haliyle eğer bir siyasi maliyet doğacaksa da, ki ben önemli bir siyasi maliyet doğacağını düşünmüyorum, bunu da karşılamaya hazır olduklarını ben düşünüyorum. Haliyle kendi kişisel siyasi kariyeri veyahut da partisinin oy hesabından ziyade bu sürecin Türkiye'ye neler katacağı noktasındaki hesabını daha önde tuttuğunu, bununla hareket ettiğini ve dolayısıyla sürecin de başarıya ilerledikçe aslında bu söylemin de bir karşılık bulacağını ifade etmemiz mümkün. Evet, şimdiye kadarki söylemlerin önemli bir kısmında PKK'yı DEM Partisi'ni açık söyleyelim ilgili aktörlere karşı sert söylemler kullanmış bir siyasetçinin yeri geldiğinde elini uzatabilecek bir olgunluğa sahip olması da aslında fazlasıyla önemli. Bununla birlikte ittifak ortağı olarak ve tabii ki sürecin ana aktörü, bütün devlet, hükümet ve bürokratik mekanizmaları yürüten AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bir anlamda bu çizgide buluşmuş olması da bence fazlasıyla önemli. Kısacası bu durumun Sayın Bahçeli veyahut da MHP açısından olumsuz bir geri dönüş yaratacağını açıkçası ben düşünmüyorum.
1: Evet. Reklam arasına gideceğiz ama süremiz var mı? Yönetmenime hemen sorayım. Süremiz var mı Sayın Uras? Buyurun.
2: Şimdi bütün bu meseleye şöyle bakmakta fayda var. Fazla detaya, tekniğe boğulmayalım. Bu mesele, yani Türkiye'nin dönüşümü ve Orta Doğu'nun dönüşmesi meselesi bizim açımızdan yeni bir medeniyet telakkisi oluşturma meselesidir. Çünkü konu teknik bir konu değil. Var olan bildiğimiz dünyanın sonuna geldik ve bize yeni bir dünya lazım. Cahil Yücel'in dediği gibi başka türlü bir şey benim istediğim. Ne istemediğimizi biliyoruz, ne istediğimizi el yordamıyla buluyoruz. Bunun için işbirliklerine ihtiyaç var partiler arasında. Bu işbirliği işbirlikçi olmak anlamına gelmiyor. Yani bir dizi meselede karşılıklı fikirlerin bizleri geliştirmesi. Mesela kimliğinden mahrum olanlarla emekçilerin çıkarlarının hemhal edildiği bir yeni bir anayasal düzen. Yoksullarla kimliğinden yoksul olanların buluştuğu diyelim. Bütün bunlar normalleşmek için aslında bizim siyasi patronaj ilişkilerinden, siyasi hamilik ilişkilerinden kurtulmamız gerekiyor. Bu basit gibi gözüküyor ama siyaset var olan organlar üzerinden yapılmalı. Var olan organların dışında uzaktan kumandayla yapılmamalı. Bu çok büyük bir dönüşüm demek. Siyasetin normalleşmesi böyle. Yoksa ortalamacılıkla bir şey olmuyor. Ya biz, ben 10 yıl ÖDP başkanlığı yaptım, orada da öyleydi. Çoğulculuk diyorsunuz ama fikirler bir ortalamaya getirdiği zaman sizi, mesela 28 Şubat süreci ağırlıklı olarak biz karşıydık ama 28 Şubat'tan yana olan arkadaşlar da vardı. Hadi bunun ortalamasını alalım olmuyor yani. O sizi siyaseten flu yapıyor. O yüzden siyasette simyacılık olmuyor yani. 5 benzemesi yan yana getirelim, oradan altın üretelim. En fazla kimya biliminin gelişmesine katkınız olabilir. O kadar. Ama mesele şu. Demin dedim ya, herkes merkeze sıkıştı. Merkez kaç gücü yok. Peki ya, herkes merkeze talipse niye bu kadar kutuplaşma var? Yani burada bir tuhaflık yok mu? O merkeze sen değil ben olayım üzerinden kutuplaşmayı açıklayamıyoruz. Bu kadar kişisel mi? Bu kadar kişisel ihtiras kavgası mı bu? Yani Mussolini'ye soruyorlar faşizm nedir diye. Bu işte elini o bildiği için yönetme ihtirasıdır diyor yani. Acaba biz bu ihtiraslarımızdan arınarak kamusal yararı ön plana çıkarabilir miyiz? Bu hakikaten siyasetin dönüşümünü gerekli kılıyor. Biz de bütün tartışmalarda yapısal sorunları kişiselleştirerek ele aldığı için konu gıybete geliyor falan. Kişisel karakter özelliklerine dalıyoruz. Bu hamilik siyasetini aşacak mıyız, aşamayacak mıyız? Siyasi patronajdan kurtulabilecek miyiz, kurtulamayacak mıyız? Her bir işaretini görüyoruz her bir o. Bir de ona soralım hikayesi yani. Bakalım o ne diyor hikayesi. O yüzden bizim kriz dediğimiz şey kamusal arzla kamusal talep arasındaki makasın açılmasıdır. Bunun kapanması, yani kamunun arzıyla toplumun beklentileri, bu gün olur barış olur, gün olur refah dağılımı olur. Bunların kapatılması krizi aşmak demektir. Biz krizi aşacak mıyız? Bu krizin bir parçası mı olacağız? Bu kriz üzerinden sörf mü yapacağız? Küresel düzeyde de bu mesele böyledir. İşte bu radikal dönüşüm budur. Yoksa tren sallamaya devam ederiz.
1: Evet. Reklam arasına gitmeden önce size de hemen söz vereyim Elif Hanım. Buyurun.
3: Bu meseleyi küresel görmek konusunda çok güzel bir metafor kullandı Ufuk Hoca'da. O yüzden diyorum bu Türkiye'nin bir iç güvenlik meselesi değil. Çok uzun zamandır artık bölgede görüyoruz özellikle 7 Ekim'den beri vekil gücün ne olduğunu, ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu ve ne kadar bu alt grupların, silahlı alt grupların özellikle ait oldukları ülkeden ibaret olmayan nasıl enstrümanlar olduklarını görüyoruz. Ve biz hem İran hem Irak hem Suriye sahasında bölgede aktör olmak isteyen birçok ülke tarafından dönem dönem kullanılmış bir vekil gücü artık sınırlarımızın dışına iterek bu dosyayı tamamen kapatmanın eforunu sarf ederken o yüzden ısrarla diyoruz ki gelin bu meselenin bir ucundan tutun. Evet eleştirilebilir, evet belki daha da geliştirilebilir. Zaten zamanla ihtiyaç halinde üzerine yeni şeyler koyarak yürüyecek bir yola yeni çıktık. Bu meseleyi ilk kez hem yasama hem yürütme hem yargı erkiyle bir arada yürüteceğimiz bir noktaya geldik. O yüzden istiyoruz ki bu kadar küresel bir sistemin artık enstrümanı haline gelmiş bir örgütün tasfiyesinin geriye dönüp baktığımızda biz bunu hep beraber yapmıştık diyebilirim. O yüzden çok kıymetli bu meselenin bir tarafı olmak, çekimser kalmamak, toptan kapıyı kapatmamak o yüzden çok önemli.
1: Peki. Kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz.
5: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece. Hava durumu.
6: NTV Radyo.
1: Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz efendim. Yeni saat dilimine hemen konuklarımızı bir kez daha tanıtmak isterim. Elif Şahin, siyaset bilimci bizlerle birlikte. Doktor Ufuk Kuras, akademisyen ve yazar. Profesör Doktor Veysel Kurt, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. Bu saat diliminde de tekrar hoş geldiniz diyerek başlamak isterim. Tabii yasal düzenlemeye uzanan bir yol. Bu yolda mecliste oluşturulan komisyonun hazırladığı rapor önemli bir rol üstlendi. Ancak bu konuda bir eleştiri var. Yeni Parti raporun 7. maddesinde yer alan demokratikleşmeye yönelik unsurların çerçeve yasada olmadığını söylüyor. Örneğin kayyum uygulaması gibi başlıklarda yeni adımlar atılabilir mi sizce Sayın Kurs? Buyurun.
0: Bir noktayı netleştirmemiz gerekiyor Burcu Hanım. Buyurun. O da şu, bu sürecin çerçeve yasa dahil ve bundan sonra devam edecek olan sürecin çok temel bir hedefi var. O da örgütün tasfiye edilmesi ve Türkiye'nin içindeki artık bir kangrene dönmüş olan bu yaranın sarılması, toplumsal bütünlüğün sağlanması. Hı. Şimdi bir kere bu konunun içerisine siyasi bir meseleyi bir müzakere veyahut da pazarlık unsuru olarak koyduğumuz andan itibaren artık bu süreç başka bir şeye dönüşürdü. Haliyle biraz da yani eğer bu süreç çok daha geniş bir demokratikleşme, bir reform, bir yasal, anayasal reform olarak kurgulansaydı belki bu tarz meseleler süreç içerisinde ilgili metinlerde veyahut da aktörlerin taleplerine yansıyarak tartışılabilirdi. Fakat temel hedeften şaşmamak, dolayısıyla örgütün tasfiye edilmesi yoluyla milli bütünlüğün mutabakatın sağlanması, ki çerçeve yasanın başlığı da bu şekilde biliyorsunuz, eğer hedef olarak bu belirlendiyse o zaman buna sadık kalmak gerekiyor. Kayyum kayyumların atanmasının doğruluğu, yanlışlığı, yasallığı, yasa dışı olmaklığının tartışması bir tarafa. Dediğim gibi bu bir iki taraf arasında oturup müzakeresi, daha doğrusu müzakere demeyelim, tabii ki müzakere yapıldı, yapılmaya devam edilecek. Fakat bir pazarlık unsurlarının masaya yatırılarak yürütülmüş siyasi bir süreç değil. Kendi içerisinde tutarlı, bütünlüklü, kompakt, devletin ilgi kanallarının farklı bir rol üstlendiği işin mutfağında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukça yeterli bir süre, yani 20 aylık bir süreden bahsediyoruz, meselenin tartışıldığı, konuya ilişkin bir komisyonun oluşturulduğu, nihayetinde çerçeve yasanın mecliste önce komisyonda bütün ilgililere söz haklarının görüşlerini ifade etmesi için tanındığı ve nihayetinde mecliste geniş bir tartışmaya tabi tutulduğu bir süreci biz yaşadık, gözlemledik. Ve bütün bu süreç boyunca hakikaten ana hedeften sapılmaması fazlasıyla önemliydi ve bence bu da önemli başarılardan bir tanesi. Yani siz kayyum uygulamasını bir siyasi pazarlık meselesi olarak öne sürdüğünüzde bunun gerisinin nasıl geleceğine dair bir tahmin yapmak, yürütmek zor. Dolayısıyla biz kayyum meselesini tartışabiliriz. Yani bu partiler kendi aralarında bunu müzakere edebilir, mecliste tartışılabilir. Meselenin belki siyasi bir bağlama oturtulması için, daha doğrusu yasal bir bağlama oturtulması için mecliste yasa teklifleri verilebilir vesaire vesaire. Fakat bu sürecin kendi içerisinde yürümesi, daha doğrusu bu konuların kendi bağlamı içerisinde yürümesi fazlasıyla önemli. Haliyle ana hedeften sapmamak, örgütün Türkiye, Suriye, Irak, hatta İran içerisindeki bütün kollarıyla tasfiye edilmesi ve toplumsal barış mutabakatın sağlanmasına dönük hedefin bu tarz siyasi tartışmalarla tırnak içerisinde bir şekilde rayından çıkarılması aslında doğru bir müzakere konusu olmazdı. Evet, bunlar zaman zaman gündeme geldi. Hatta zaman zaman biliyoruz, demin bir talebi olarak da, talebi olmasa bile birer tartışma başlığı olarak da gündeme getirildiler. Fakat nihayetinde muhataplarının bile bu konuları sürecin selameti açısından dile getirmemeyi tercih ettiği, uygun bulduğu bir vasatın aslında hedefine ulaşması daha da kolay olurdu ve biz sürecin bu şekilde işlemesi gerekiyordu. Bu şekilde işlediğini de şahit olmuş olduk.
1: Evet. Sayın Murat, siz ne söylersiniz bu konuda? Yani kayyum uygulaması gibi başlıklarda yeni adımlar atılabilir mi?
2: Atılabilir ama bir önceki bölümde de söylediğim gibi her şeyi aynı torbaya koyamıyorsunuz. Hı hı. Bana da sorsanız atılabilir ama burada daha minimal düzeyde gidildi ve ilgili taraflar da bunu, Selahattin Demirtaş örneğini o yüzden verdim. Ama bu süreç zincirleme yasal düzenlemeleri gerekli kılıyor. Bu kayyum meselesi de dahil olmak üzere yerel Cevdet Bey Yılmaz gelin hep beraber iktidarıyla, muhalefetiyle bu süre giden davaları da işaret ederek yerel yönetimler yasasını, bir dizi yasayı birlikte ele alalım diye. Bunlar önümüzdeki süreçte muhtemelen gündeme gelecek bir yara çünkü. Yani Devlet Bey'de işte iki Ahmet temasıyla büyük ölçüde bunu kastediyor. Peki buna rağmen niye partiler büyük mutabakat sağlandı? Nasıl diyelim? Süreç demokrasi. Peki bu süreci elimizin tersiyle içseydik demokrasi gerçekleşecek miydi? Tersten bakarak, ama bu süreçte bir karşılıklı güven ilişkisi oluşturmak önümüzdeki sürecin anayasa değişikliği de dahil olmak üzere bize çok imkanlar sağladığını gördüğümüz için bunu yaptık. Çünkü yani burada bunun aktörleri, yani düşünün, biz 1990'ların başında Yaşar Kemal'le demokrasi kurultayı yapmıştık. Orhan Doğan'la, Ayşegül Doğan'ın babası, ya 2005'te Türkiye barışını arıyor. Yani yıllardan beri bununla uğraşıyoruz. Bir konu geldiğinde bu konunun çözülmesini anahtar olduğunu görüyoruz. Öcalan galiba bu ifadeyi kullandı. Ya Öcalan derken yine bu şeyin, teklifin gerekçesi anlatılırken dendi ki çalışma koşullarının kolaylaştırılması vesaire özel bir statüyü de gerektirmiyor. Öcalan da zaten kendisi için özel bir statü, özel bir imkan istemediğini ifade etti. Yani var olan hassasiyetleri de tokuşturmadan bir makul olan da buluşma meselesi. Hani dediniz ya demin çekimser ya da çekingen kalmak, bir kavga, küresel bir kavga varsa ve siz o kavgada diyelim Gazze krizi, ben çekimserim diyorsanız mutlaka egemenden yanasınız.
3: Evet.
2: Yani küresel düzeydeki bu hiyerarşiye ilişkin bütün kavgalarda asla çekingen olamayız. Ne demiş Nazım Hikmet? Şarklıyız, isyanında haklıyız yani. Yani bütün haksızlıklara isyan ediyorsunuz. Şimdi bunların senkronizasyonu tabii gerekli. Önümüzdeki süreçte bu adımlar böyle olacak. Hani Tanpınar'ın ta 60'lı yılların başında söylediği Türkiye Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin Türkiye'leşmesi zaten güvenlik meseleleriyle demokrasi ve özgürlükler alanının senkronizasyonunu büyük ölçüde gerekli kılıyor. Bu tartışmalarda kendinizi belki konsolide ediyorsunuz, parti üyelerinizi konsolide ediyorsunuz ama Türkiye'nin genel bütününe ilişkin, demokrasinin konsolidasyonuna ilişkin ne yapıyorsunuz meselesi önemli. O yüzden bazı konular partilerin pozisyonunu da aşan bir mesele. Türkiye'de bir temassızlık vardı. Meclis bu süreçte o temassızlığı giderdi. İlk temaslar kuruldu. Bu kadar büyük oyla geçilmesi önemli. Bu temassızlığın aşılması, empatinin de aşılmasını ve bahsedilen bütün meselelerle yüzleşmesini sağlayacaktır. Tarihin doğru tarafında durmak diye bir laf var. Herkes bulunduğu yeri tarihin doğru tarafı olduğunu söylüyor. Hayden White diye önemli tarihçi var. O da diyor ki tarih zaten yazılamaz. Ya da yazdığınız tarih her zaman egemenlerin tarihi olur. Dolayısıyla kafanıza göre tarihler yazıp en yerde ben duruyorum önüm manası yok. Zaten zaman durma zamanı değil. Harekete geçme zamanı. Bir yerde durmak da marifet değil. Kendi tarihinizi yazmaktır esas olan. Zamanımı aşmadıysam bir şey anlatmak lütfen, isterim.
1: Güzel. Ben not aldım zaten. Bizim tarihin doğru tarafında olmalı sözünü.
2: Evet, evet.
1: Notların arasına aldım. Harikasın.
2: Bir de derler ki tarih insanı her yere götürür. İçinden çıkılmak koşuluyla. Çok tarihin içinde kalırsanız geleceği tahayyül edemezsiniz.
1: Çok tarih, geçmişte de kalmamak gerekir.
2: Tarihten koparsanız yani bunun dengesini hakikaten büyük ölçüde bulmak gerekiyor. Yaşımız ana anlatma yaşına geldi. Bir gün Sayın Erdoğan'la görüşmem de şeyi anlattım. Irak'ta Mahmur kampına gittiğimi. Ya dedi o sizin ne işiniz var orada falan. Dedim o Birleşmiş Milletler kampı oturduk. Arkadaşlarla binlerce insan, çoluk çocuk bir yaşam var. Ne istiyorsunuz kardeşim dedim. Memleketimizi dönmek istiyoruz. Bunları anlattım Sayın Erdoğan. O da dedi ki, o dedi en son gelecek nokta. Yani biz şimdi kafamızda böyle örgüt mörgüt falan derken böyle bir tahayyülümüz var. Tamam o kısmı da doğru ama bir de böyle yerlerini yurtlarını terk etmiş insanlar var. Şimdi adım adım topluma kazandırma, rehabilite etme, yani demokratik entegrasyon dediğimiz şey bu. Bu çok kıymetli. Evet. Diyarbakır anneleri çocuklarımızı istiyoruz demiyor muydu? Evet. Tırnak içinde o çocuklar geliyor diyorsun ki gelme aman niye geliyorsun? Burada hakikaten kimseyi incitmeden sağlıklı bir sonuca ulaşmanın kıvamını bence yakalamış vaziyetteyiz. O yüzden hani herkes özgür olduğunda özgürlük dediğim şey eşitliği sağlar yani. O mu bu mu değil. Güvenlik mi, özgürlük mü, demokrasi mi değil. Bunların hakları optimumda buluşmasını sağlamak lazım. Siyasetin, meclisin görevi de bu büyük ölçüde.
1: Peki sürecin önüne çıkabilecek bir olumsuzluk ne olabilir bu süreçte?
2: Yani benim görebildiğim bir olumsuzluk yok. Hı. Çünkü ortada bir B planı yok. Küresel düzeyde de baktığımızda yani bütün üniversitelerde uluslararası ilişkiler bölümlerinde entegrasyon teorileri anlatılır. Dezentegrasyon teorisi diye bir şey yoktur. Dezentegrasyon iyi bir şey değildir yani. Hani Suriye başta olmak üzere oradaki kaostan kimin yararlanmak isteyeceği belli. Böyle bir bilinçlenme hali var. Bir de kültür çok önemli. Evet. Sınıfsal çıkar kadar önemli kültür. Yani bizim kadim kültürümüz İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın aktörleriyle asla yan yana gelmez, gelmemelidir. En az İspanya kadar bu hassasiyeti göstermeniz gerekir. Orta Doğu'dasınız. Aklı başına kimse bu suçlu ortak olmak istemez. Bunun bilinciyle zaten böyle bir modelleme yoluna gitti. Yani bu kültürel aidiyet meselesi önemli. Yani IŞİD Veysel Karahani'nin türbesini bombalıyor. Siz diyorsunuz ki o da siyasal İslamcı, bu da siyasal. Biri IŞİD, biri Türkiye'deki partiler. Yani böyle bir kodlamayı yaptığınız zaman İzzet Begoviç'ten tutun da herkesi bir yere kodladığınızda oradaki farklılıklar, uçurumlar ortadan kalkıyor. Böyle bakanların dünyası kolay. Hazır cevap cetvelleri var. Oradan size cevabı veriyor. Ama o hocaya soruyorlar. Hocam hep aynı soruyu soruyorsunuz. Bir türlü sınıfa geçiremiyoruz. Niye? Çünkü ben yanıtları değiştiriyorum diyor. Sorular, insanlığın soruları hep aynı ama yanıtlar güncellemezseniz zaten tarihin dışında kalıyorsunuz.
1: Evet. Size de sözü vereyim tabii bu konuyla ilgili, bu soruyla ilgili.
3: Yani bu saatten sonra nasıl sabote edilir bu süreç? Bence de çok kolay değil bu saatten sonra bu süreci buradan döndürmek çok kolay değil. Çünkü az önce de söylediğim gibi bu süreç 2 seneden ibaret değil ya Burcu Hanım. Hı hı. Devlet bunu 4 aşamalı şekilde. Hatta 2002, 2003, 2005 Cumhurbaşkanımızın o dönem başbakanken yaptığı konuşmadan bile başlatabiliriz. Bu baldıran zehri de olsa ben bu zehri içeceğim, bu meseleyi çözeceğim diye. Çok dirayetli bir duruşla başladı. Önce bölgede terörün kendini meşrulaştırdığı bir anlatı inşa ettiği o sosyolojik zemini ortadan kaldırdı devlet. Sonra askeri denklemi değiştirdi. Sonra bölgesel denklemin değişmesini bekledi. Biz bugün hukuki ve siyasi zemini artık bu kadar rahat konuşabiliyorsak bu çok ayakta yürüyen süreç sayesinde. Şimdi eğer 2024 Mart ayıydı sanıyorum Irak Güvenlik Konseyi'nin PKK'yı örgüt olarak tanımladığı o dönem ya da Aralık 2024'te Esad'ın devrilmiş olmadığı bir senaryoda ya da bugün İran'ın bu kadar kendi derdiyle meşgul olmadığı bir senaryoda bunlar çok daha zor denklemlerdi. Çok daha farklı ayakları olacaktı belki bu sürecin ama artık biz neyi konuşuyoruz? Yani senelerdir PKK'nın konuşlandığı Irak'la biz geçtiğimiz hafta Türkiye'nin yeni entegrasyon projelerini ve anlaşmalarını konuşmaya başladık. Çünkü artık Irak için bile Türkiye ile kuracağı stratejik entegrasyonun daha PKK'yı topraklarında beslemekten daha kıymetli olduğu bir noktaya geldi. Bu biraz da Türkiye'nin bölgedeki aktörleşen hikayesiyle paralel ilerledi. Evet. Yani 2016'da değişen güvenlik paradigmasından bahsediyoruz ama mesela bunu da çok müstakil almamak lazım. Yine Türkiye'nin savunma sanayisi, İHA'lar, SİHA'lar sınırların içerisinde terör artık bitme noktasına getirildiyse, içeride zaten sınır içerisinde bu kadar küçük bir alana hapsedilmiş, bir elin parmağını geçmeyecek kadar teröristten bahsettiğimiz bir dönemde artık sınır dışındaki terör unsurlarını da temizleme noktasına geldiysek, bunu çok geniş bir çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Şundan birkaç sene önce Gabar dediğimizde aklımıza askeri operasyonlar geliyordu. Bugün Gabar'dan çıkan petrolü konuşuyoruz. Ya da mesela YPG meselesi. Yani Esad devrilmiş olmasaydı bugün yeni yönetimle biz YPG'nin artık Şam ordusuna entegre edildiği bambaşka bir modeli konuşuyor olmasaydık hiçbir şey bu kadar kolay olmayacaktı ama o kadar adım adım planlanmış. Devlet bürokrasisi, güvenlik bürokrasisi, yürütme erki. İşte bugün artık yasama erki de bu işin altına artık elini taşın altına koydu bugün itibariyle. O yüzden bugün buradan dönmesi çok da kolay değil. Artık yalnızca PKK dosyası değil, FETÖ gibi bir terör dosyasının daha kapandığı ve artık tamamen temizlenmeye başladığı bu süreçte bizim 100 yıllık devlet deneyimimizde terörsüz, terörün hiç olmadığı bir dönemi ilk kez konuşmaya başlıyoruz biz. Ne artık DHKPC'nin varlığından bahsediyoruz, ne FETÖ'nün varlığından, ne PKK'nın, ne YPG'nin, ne DAEŞ'in. Bunlar bizim için de çok heyecan verici ve yeni gelişmeler ama arkasındaki emeği de görmek lazım ve bunu bu kadar kıymetsizleştirmek, siyasi hesaplar uğruna yani seçim satımı haline çok yaklaştığımız bu süreçte evet. Siyasi partilerin siyasi propagandaya çevirmesinin biraz önüne geçmek, dezenformasyonlara kapılmamak gibi terörsüz Türkiye hikayesinde eğer üçüncü göz bizsek, eğer buradaki garantör milletse O zaman her birimize de böyle bir sorumluluk düşüyor. Bu tezviratlara karşı biraz daha temkinli olmak gibi. Yani, biz de sürece böyle katkı sağlayacağız.
1: Yani seçim hesapları yapılıyor diyebiliyor muyuz o zaman?
3: Diyebiliyoruz elbette. Şimdi ne diyoruz? Çekimserlik çekingenliktir diyoruz. Yani bunu niye söylüyoruz? Şimdi burada başka hesaplar var demek ki. Bu kadar yani büyük bir dosya kapanırken evet mi desem, hayır mı desem diye pozisyon alıyorsanız ve her ikisine karşı da bedelini ödemekten kaçıyorsanız, bunu siyasi riskine almıyorsanız demek ki burada başka bir siyasi hesap var demektir. Ya da yani yeni partiyi az önce konuştuk. Şimdi yani Mahmut Tanal'ın dün yaptığı bir açıklama vardı ve yeni partide hayır oyu veren hemen herkesin bu siyasi çerçevede konuştuğunu varsayarak söylüyorum. Hı. Diyor ki evet ben Barış'tan yanayım ama işte Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden iktidar, işte belediye başkanlarına yönelik yürütülen operasyonların arkasına var olan iktidarın bu yasa tasarısına ben hayır diyeceğim ama Barış'tan yanayım. Şimdi böyle bir açıklama olamaz. Ya Barış'tan yanasınızdır ya Barış'ın karşısındasınızdır. Bunun karşısına koyduğunuz meseleler sizin yalnızca gündelik siyasetinize dair gündemlerinizse ve Türkiye'nin 50 senelik böyle bir güvenlik dosyasıyla gündelik siyasi gündemleriniz çarpıştığında tarafınız eğer Türkiye'nin güvenlik meselesi olmuyorsa, o zaman burada bir siyasi hesap vardır ve bu siyasi hesap sizi bugünden yarına götürür. O yüzden işte özellikle seçim satımı halinde her birimizin çok temkinli olmak gibi sorumlulukları var.
1: Doğru. Şimdi aynı soruyu size de bu konuda söz vereceğim Sayın Uras, ama bu sürecin tabii erken seçim, yeni anayasa veya cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi başlıklara bağlanmasını sormak isterim size Sayın Kurt. Süreç kendi amacı ve takvimi içerisinde ilerliyor aslında. Ama baktığımız zaman tarafların gelecekteki seçim hesapları da siyasi pozisyonlarını etkiliyor mu sizce?
0: Şüphesiz ki etkileyecek. Aslında biraz önce konuştuğumuz ve oldukça açık bir şekilde ifade ettiğimiz mesele buydu. Fakat siz de iki konuyu birbirinden ayırarak sordunuz hakikaten. Yani bir taraftan partiler bir oy hesabıyla mı davranıyorlar? Bu meseleyi araçsallaştırıyorlar mı? Yoksa kendi takvimi, kendi bağlamında mı yürüyor? Şimdi sürecin kurgulanışına ve ilerleyişine baktığımızda kendi takviminde ve kendi bağlamında yürüdüğünü ifade etmemiz mümkün. Yani burada Sayın Bahçeli'nin ilgili çıkışı yaparken, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürece dair açıklaması ve o muhteşem diyeceğim artık, muhteşem konuşmasında tarihsel olarak Türkler, Kürtler ve Arapların bir araya geldiğinde tarihin akışının nasıl değiştiğini vurguladığı konuşmasını yaparken, bence bir oy hesabı veyahut da bir seçim takvimi çerçevesinde değil, sürecin Türkiye'nin selameti açısından, toplumsal barış açısından ne kadar gerekli olduğu motivasyonuyla hareket edildiğini ifade edebiliriz. Fakat sürecin kendisinin seçimlere veyahut da seçimlerdeki sonuçlara etki edip etmeyeceğini soruyorsanız, dediğim gibi siz de ayrı bir başlık olarak sordunuz bunu, tabii ki etkileyecektir. Yani nihayetinde ciddi bir kamuoyunun üzerinde konsensüs oluşturduğu, olumlu fikir beyan ettiği ve çeşitli çekimserliklere rağmen, ki süreç yürütülürken aslında bu çekimserlikler de teenniler de dikkate alınıyor. Yani baktığımızda mesela devletin inisiyatifi elden bırakmaması, süreç yürütülürken nihayetinde her bir aşamanın kontrolü ve MGK'daki onaylanmasına bağlı kılınması, bu anlamda ahalinin yani kamuoyunun sürece dair bu beklentisinin de karşılandığını görüyoruz. Dolayısıyla birbirleriyle siyasi, bürokratik ve toplumsal düzeyde örtüşen bu kadar temel bir sürecin önümüzdeki seçimleri etkilememesi veyahut da oy dağılımını etkilemeyeceğini söylemek biraz aslında saftillik olur diyebilir veyahut da siyaset bilmemek olur diyebiliriz. Haliyle aslında önümüzdeki seçimler bu meselede takınılan tavırların da test edildiği bir seçim süreci yaşayacağımızı ifade edebiliriz. Tabii ki tek bir andan bahsetmiyoruz. Yani dün akşamki oylamada takınılan tavırdan bahsetmiyoruz. Daha geniş, işte Ufuk Hoca'nın, Elif Hanım'ın bahsettiği bu sahici tavırların bir yansımasıdır aynı zamanda bu süreç. Dolayısıyla bu temel meseleye ilişkin tarafların takındığı sahici tavır veyahut da siyasetsizliğin kendisi veyahut da samimiyetsizliğin kendisi aslında bir anlamda test edilmiş olacak önümüzdeki seçimde. Haliyle bu meselenin kendisi oldukça başat, oldukça önemli bir şey olduğu için yani siyaseti şekillendirmesi de aslında kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla olası anayasa tartışmalarına da kaynaklık edecek, katkıda bulunacak veyahut da o tartışmaları da şekillendirecek. Oradaki siyasi kümelenmeleri, dağılımları da etkileyecek, seçimleri de etkileyecek. Türkiye'nin en önemli belki de ki içinde bulunduğumuz sürece baktığımızda en ciddi, en önemli meselesine dair bir siyasi partinin takındığı tavrın bir karşılık bulmayacağını düşünmek dediğim gibi siyasi ne diyelim yorumculukla artık uzaktan yakından alakası olmaz. Ve haliyle fakat mekanik bir sürecin işleyeceğini de düşünmüyorum ben. Yani şu siyasi parti bu meselede şöyle bir tavır takındı, dolayısıyla önümüzdeki seçimde de şöyle bir sonuçla karşılaşacak gibi böyle ne diyelim kısa devre yorumlar veyahut da kısa devre sonuçlara ulaşmak da kolay değil. Haliyle bunu bir süreç olarak düşünmek, samimiyetle birlikte kamuoyunun sağduyusuna kulak verip vermemekle birlikte ve önümüzdeki aşamalarda da takınılan tavırlarla birlikte değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Olası seçim hesaplarıyla ilgili.
1: Aslında sürecin gidişatı belirleyecekti diyebiliriz, öyle değil mi Sayın Kurt?
0: Kesinlikle evet, yani sürecin gidişatı şimdiye kadar baktığımızda oldukça sağlıklı. Zaman zaman ilgili aktörler, mesela süreci omuzlamaya çalışan milletvekillerinin sürecin daha fazla uzamaması gerektiğini dile getirdiklerini işittik. Çünkü sürecin enfekte olması riskinden bahsettiklerini duyduk. Fakat sürecin şimdiye kadar yaklaşık 20 aylık periyotta adım adım bir gergef gibi işliyor olması, bundan sonra sürecin bundan sonrasına dair ve siyasetin gidişatına dair de önemli ipuçlarını barındırdığını ifade edebiliriz. Yani içinde bulunduğumuz an, içinde bulunduğumuz süreç, cin kurucu bir süreç olarak belirmesi ve önümüzdeki dönemdeki siyasi tutumları da etkilemesi kaçınılmaz olacak. Çünkü az önce konuştuğumuz üzere evet, mesela kayyum meselesi bu sürecin içerisinde değil. Birçok konu bu sürece bilerek dahil edilmedi. Birçok tartışma bilerek dahil edilmedi. Ufuk Hoca'nın deyişiyle her şeyi aynı torbanın içine koymuyorsunuz. Fakat bu sürecin yansıması biraz da bu konuların ileriki dönemlerde tartışılmasıyla devam edecek. Haliyle bu sürecin kurucu bir an olması, bir kurucu bir süreç olması biraz da buradan kaynaklanıyor diyebiliriz.
1: Evet, Sayın Uras.
2: Şimdi hamasetle atalet arasında hep bir ilişki oluyor. Ya belli bir yaşa geldikten sonra hamasetten canınız sıkılıyor. Mesela memlekette iktidar muhalefet ilişkisine bakıyorsunuz bu eksende. Muhalefet eleştirilebilir mi? Niye eleştirilmesin? Muhalefet barıştan yana tutum almıyorsa eleştirilir ki tutumlarını gözden geçirsin diye. Yani kendini düzelsin ve açsın diye ne iktidar ne muhalefet eleştiriden muaf değil. Yani ben çok kişisel düzeyde ele almak istemem ama siz bir pas verdiniz. Mahmut Tanal örneği çok güzel. Yani illerine gidin diyorsunuz. İle Urfa. Hı hı. Urfa'ya gidecek. Diyecekler ki ona, kardeşim sen bize bunu sordun mu ya? Urfa milletvekili, Urfa halkının bu değişikliğe hayır dediğini nereden çıkarıyorsun? Kendi pozisyonunu bütün Urfa halkına havale ediyorsun. Hakikaten tuhaf bir durum var. Ankara Belediye Başkanımıza bakıyorum, Mansur Yavaş'a. Efendim diyor, tek başına kanunla bu işler olur mu? Ya tek başına kanunla olur diyen mi var? Kanunsuz olan diyen mi var? Bu bir toplumsal dönüşüm projesi. Yani lütfen retorik uğruna gölge boksuna dönüştürmeyelim bu işleri. Tabii ki bu bir toplumsal dönüşüm, zihniyet dönüşümü, dilimizin değişmesi gerekiyor. Demli milletvekilleri hep bunun işaretini veriyorlar. Bu bir zincirleme dönüşüm süreci ki Ekim ayı itibariyle bu adımların atıldığını hep beraber göreceğiz. Şimdi Selahattin Demirtaş'ı geçen yaz cezaevini ziyaret ettiğimde görüşmemizin oldukça önemli bölümü Irak Kalkınma Yolu Projesi'nin ne kadar önemli olduğu üzerineydi. Yani bırakınız dar siyaseti, orada partiler üstü bir şey yapıyor. Değerlendirme ve perspektif sunuyor. Buna karşın Avrupa Birliği nasıl tutum alır? Rusya nasıl tutum alır? Hakikaten mesaimizi bu zeminlerde geliştirmemiz gerekiyor. Bazı şeyler tesadüfi değil. İşte 8 Mart mutabakatı oluyor Suriye'de. SDG ile Şam yönetimi arasında böyle bir anlaşma ve bu devam ediyor. İşte bir entegrasyon süreci. Bir bakıyorsunuz Türkiye'de imza kampanyaları. Türkiye HTŞ'yle sınır olmasın. Yani HTŞ kapatılmış, haberi yok. Suriye sınırının da kimler var, haberi yok. Yani sonra da deniyorlar ki ya biz metni okumadık falan filan. Yani SDG ile Şam yönetimi arasındaki bir anlaşma, bütün o kaos ortadan kaldıracak bir anlaşma niye birilerine rahatsız eder? Yani bunlar çok ilginç şeyler. Mesela Macron Laskiye'ye gittiğinde Fransız kamuoyunda niye Laskiye'de ne işim var diye oluyor mu? Yani bu dünyada baktığınız zaman hakikaten tuhaf ve çapraz durumlar oluyor. Siyaset tamam bir duygu yönetimidir. Ama aynı zamanda belki çoklu rasyoneliteyi gerekli kılır. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir nefis diye. Yani nefis, herkes kendisi nasılsa başkalarının da kendisi gibi olacağını varsayıyor. Ama yani dünya sizden ibaret değil. Ve hani dünyanın merkezi, evrenin merkezinin dünya olduğunu söyleyen Kopernik devrimi siyaseti de geçerli. Hiçbiriniz siyasetin merkezinde değilsiniz kardeşim. Bu dünya sizin etrafınızda dönmüyor. Dolayısıyla biraz mütevazi olup Urfalılar böyle düşünüyor, Ankaralılar böyle düşünüyor diye desteksiz atmayı bırakmak yapılması gereken en önemli işlerden biri. Ama 12 Eylül'den beri bizde bir rafine, pastörize edilmiş siyaset var. 12 Eylül'leri aşarsak bu pastörize edilmiş siyaseti de muhtemelen aşarız. Radikal olmak, silahlı olmak anlamına gelmiyor. Ama zihinsel olarak kendinizi silahlandırmak, yeni paradigmalar, yeni fikirlerle

0: mi? Ya siyasi partilerin 3 puan 5 puan arttırmaları boyunlarını uzatmaz ama Cumhurbaşkanlığı seçimi önemli. Burada çok çapraz durumlar olacak çünkü altılı masa bir süre sonra işlevsiz kalınca öyle diyelim. Neden de ya nasıl olur sağa yönelirsiniz? Sağa yönelmek sağcılıktır. Hayır, sağa yönelmek sağın da dertlerini kendi derdi haline getirip herkes için siyaset yapmak demek. Bu kadar boyunlarından büyük laflar edenler şimdi seçime geldiklerinde ne yapacaklar? Hani ona yönelme, buna yönelme. Pürüten siyaset yap. Kendi kendine siyaset yap. 50 artı 1 sisteminde bunu nasıl başaracaksınız? Yani retorik ile gerçekler siyasette çok hızlı test ediliyor. O yüzden hakikaten çok verimli, tahmin edemeyeceğiniz gelişmeler olacak. Bu 467 rakamı herhangi bir rakam değil. Bunu anayasa referandumunda da göreceğiz zaten.
1: Evet. Elif Hanım buyurun. Aslında burada siz az önce söylediniz ya merkez siyasete talip olmak. Merkez siyasete talip olmakla merkez siyaseti yapabilme pratiği aslında işte buralarda ayrışıyor tam olarak. Eğer bırakın merkez siyaseti, Türkiye'de siyaset yapmaya talipseniz, yani terörle mücadele gibi çok makro bir meselede bir vizyonunuzun olması gerekir. Hı hı. Tamam, yasa tasarısını çok da içinize sinmedi ve evet oyu vermekten yana değilsiniz. Peki bunun karşısındaki alternatifiniz ve opsiyonunuz nedir? Çünkü biz geriye dönüp baktığımızda bugün yasal sürecini konuştuğumuz bu uzun yolun çok büyük bir bölümünde daha böyle güvenlik bürokrasisiyle yönetmeye çalıştığımız süreçlere de tanıklık ettik. Hem sınır ötesinde hem sınır içinde. Şimdi bugün CHP diyeceğim ama yeni partiyi de içine katarak söylüyorum. Terörle mücadelede devletin son 10 yılda kurduğu bu bütüncül stratejik hattın yani istikrarlı bir destekçisi oldu mu? O zamanlar mesela bu projeleri destekliyor muydu? Ben 2021'deki Irak-Suriye tezkeresinde mesela hayır dediğini hatırlıyorum. Ya da Hendek operasyonlarında keza yine içeriden sürekli dezenformasyonlar üreten. Yani halbuki bugünkü müzakere zemininin arkasında işte bu 10 yıllık geçmiş var ve o zaman da zaten bu işin bir paydaşı değildi muhalefet. Bugün de paydaşı değil. O yüzden burada bir organik bir tavır olmadığı zaman biz de seçmen olarak ve toplum olarak bunun karşısında diyoruz ki peki o zaman sen ne istiyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Şimdi Mahmut Tanal Urfa'yı temsilen mecliste vazife üstlenmiş bir parlamenter ama verdiği refleksler İstanbul siyaseti üzerinden, İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarının üzerinden. Peki o zaman bu terör bölgede de bu kadar ciddi bir problemken bunun karşısına senin koyacağın opsiyon nedir dediğinizde herhangi bir vaat yok, herhangi bir vizyon yok. Şimdi siyaset Türkiye'de burada tıkanıyor. Çünkü son 20 senedir çok akışkan, demokratik anlamda da çok kez çok iyi niyetle bu meselenin çözümüne dair hakikaten büyük siyasi riskler alınmış. Yani son 2 senedir Devlet Bahçeli'nin aldığı risk bir yana 2002-2003 yılından beri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da aldığı çok büyük riskler var. Şimdi bu uzun yürüyüşün bir yerinde en azından bir bölümünde bir yoldaşlık etmiş olsalardı bu meseleye belki bugün farklı bir şey konuşuyor olabilirdik. Ama işte çekingenlik, çekimserlik, evet mi diyelim, hayır mı diyelim, ne sürecin karşısında olalım ne de siyasi sorumluluğun altında kalalım.
2: Şöyle bir durum olabilir mi? Yani eleştirel biçimde yönlendiren bağımsız bir aktör olmaya çalışma olabilir mi onlar açısından, CHP açısından?
1: Ama burada da bir rota çizmiyorlar. Yani eğer bunun karşısında önerdikleri başka evet. bir şey olsa mesela bu yasa tasarısıyla alakalı çok fazla tezvirat üretiliyor ve bu o kadar yani siyasete giriş 101 seviyesinde kalıyor ki biz 20 aydır çalışması devam eden bir yasanın 10 gündür hayır bu bir af yasası değil. Bu bir af yasası değil. Yani biz daha bunu evet. anlatmanın bir sonraki adımına geçemedik ne yazık ki. Dolayısıyla burada işte iyi bir niyet arayamıyorsunuz böyle olduğunda. Çünkü bölge bu kadar bir yandan İsrail'in istikrarsız bir bölge hedefiyle zaten kan ağlarken diğer tarafta İran üzerinden devam eden çatışmalar ve Körfez bölgesi bu kadar Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altında dağılmaya başlamışken bölgenin bu kadar istikrarsızlaştığı bir süreçte siz bu kadar büyük bir dosyayı kapatırken eğer iktidara muhalifiz ama Türkiye'nin bu 40 yıllık terör meselesinin tasfiyesi söz konusu olduğunda biz bunu siyasi maliyetinden de kaçınacak değiliz demiyorsanız o zaman karnınızdan konuşmayacaksınız ve halis bir niyet koyacaksınız ortaya. Benim itirazım

0: tam olarak bu noktada? Yoksa zaten çok rekor bir oyla geçmiş, 467 benim beklentimin çok üzerinde. Ama işte keşke böyle olmasaydı. Keşke yeni partinin de içinde bulunduğu, keşke İyi Parti'nin de somut itirazlarını ortaya koydu ve tarihin doğru tarafında durmak dedi ya Ufuk Hoca. Yarın bir gün geriye dönüp baktığımızda deseydik ki onlar da bu taşın altında elini koymuştu. Nasip olmadı demek ki, bu da bir nasip siyasetti.
1: O zaman kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.

0: NTV Radyo. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalı.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Bir ara verdik ve devam ediyoruz. Tabii partilerin durumlarını konuşuyoruz ama CHP'nin oylamadaki tavrı da oldukça dikkat çekiyor. Onunla kalmıştık. Onunla devam etmek isterim. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıkça yasal düzenlemeyi destekleyeceklerini söyledi. Tabii ortada grup kararı olmasına rağmen 29 kabul oyuna karşılık 2 ret çıktı ve tabii 14 milletvekilinin oylamaya katılmaması partinin süreç karşısındaki siyasi pozisyonun bakımından ne ifade ediyor sizce Sayın Kurt?
1: Yani burada CHP'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun en azından ifadeleri açısından baktığımızda tutarlı davrandığını ifade edebiliriz. Çünkü açık bir destek vaat etti ve kendisi başta olmak üzere partinin önemli bir kısmının Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı irade beyanına uygun bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. İki firenin bireysel olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum ben. Haliyle burada parti kararını etkileyen veyahut da partinin ana aksı üzerinde tartışma doğuracak bir rakam değil. Burada muhtemelen kişisel nedenler olabilir, başka türlü sebeplerle olabilir. Fakat sebebi ne olursa olsun bunların artık minimal bir rakam olması dolayısıyla bireysel tercihler olarak kalacağını ifade etmemiz mümkün. Tabii katılmayanların gerekçeleri ne? 14 tabii ki 45 vekile sahip bir parti için 14 rakamı önemli bir rakam. Fakat katılmama gerekçelerini bilmiyoruz. Acaba sürece dair taşıdıkları tereddüt mü yoksa kişisel gerekçelerle mi oylamaya katılmadıkları konusunda en azından doğrusunu isterseniz ben bilgi sahibi değilim ama burada en azından parti içinde bir bölünmenin olduğu olabileceği veyahut da bu kadar önemli bir konuda partinin karar almakta tereddüt ettiğine dair temel varsayımlar üzerinde bir tartışma doğmuyor benim görebildiğim kadarıyla. Çünkü dediğim gibi yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun partinin genel başkanı olarak dile getirdiği bir karar var. Partinin önemli bir çoğunluğunun buna katılmış olması bu anlamda önemli bir gösterge. Dolayısıyla bundan sonraki sürece dair de oluşacak tartışmalarda muhtemelen CHP'nin bir parti olarak tavrının işaretlerini görmüş olduk. Az önceki tartışmaya dair de bir iki şey müsaade ederseniz ekleme yapayım. Ve bu soruyla bağlantılı olarak.
0: Lütfen.
1: Yani aslında şöyle bir tablo var karşımızda. Burcu Hanım biraz değinildi ama bir kere bu terör parantezinin kapanacak olması aslında başta DEM Parti olmak üzere diğer partilerin bütün siyasal taleplerinin çok daha rasyonel bir zeminde tartışılmasına imkan sağlayacak bir ortam oluşacak. Bu açıdan da yani Türkiye siyasetinin ve partilerin taleplerinin özellikle DEM'in bir anlamda silahların vesayetinden bir şekilde kurtulmuş olarak dile getirileceği taleplerin artık daha dikkate alınır, daha siyasi bir bağlamda, siyasi bir zeminde tartışılmasının önü açılacak. Bu süreç biraz da bu yüzden önemli diye düşünüyorum. Yani artık herhangi bir aktörün dile getireceği bir siyasi talebin, bu ister DEM olsun, ister yeni parti olsun, kendi bağlamında ve bu kadar ayrışmış bir siyasi zeminde değil de artık daha rasyonelleşmiş, silahların veya vesayetinden kurtulmuş, toplumu ve siyaseti kutuplaştıran önemli bir unsurun ortadan kalktığı bir siyasi zeminin oluşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu hakikaten partiler için çok önemli bir fırsattı. Bu sürece katkı yapmak açısından yani bu basit bir mesele değil. Haliyle bu sürece yapılacak olan katkı aslında partilerin daha doğrusu herhangi bir partinin bundan sonraki süreçteki yapacağı çıkışlar, yapacağı önerilerin de altının ne kadar dolu olduğunu, siyaseten ne kadar kabul edilebilir olduğunu, samimi olduğunu da bir anlamda göstermiş olacak. Bu AK Parti için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Diğer partiler için de benzer bir şeyi söyleyebiliriz. Basitçe bir samimiyet testinden bahsetmiyoruz. Yani Türkiye'nin en temel meselesine bir partinin yapacağı katkıların bundan sonraki süreci şekillendirmesi ve siyasi hayatına nasıl devam edeceği noktasında da etkili olacak diye düşünüyorum. Bu anlamda belki yani daha yeni bölünmüş olması dolayısıyla CHP ile Yeni Parti arasında da sayısal olarak önemli bir fark olmasına rağmen neredeyse iki katı değil mi milletvekili sayısı olarak. Fakat bir tarafta en temel meseleye ilişkin bir kararsızlık, bir siyasetsizlik halinin yansıması ve bunu toparlamaya dönük işte sosyal medyalarda yapılan açıklamalarla bir şekilde toparlanmaya çalışılmasına karşın öte tarafta oldukça açık bir pozisyon sürecin lehine diyelim veyahut da kabul oy kullanılacağına dair yapılan açıklamalarla daha belirgin bir siyasetin ortaya konmuş olması da bir gösterge. Bunun siyasi getirisi götürüsünü önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Fakat artık Türkiye siyasetinde siyasetsizlik halinin, kararsızlık halinin, müphemliğin bir getirisinin olmadığını aslında neredeyse son 22 yılda gördük. Son 24 yılda daha doğrusu 2002 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar üst üste başarılar kazanmasının altında aslında oldukça şeffaf, kararlı ve açık siyasi pozisyonundan vazgeçmeyen bir siyaset tarzının olduğunu, sürekli kamuoyunun halkın önemli bir kısmının taleplerini dinleyerek şeffaf bir şekilde ve bunu siyasetine yansıtarak yürüttüğü süreçler neticesinde hasıl olduğunu dikkate aldığımızda özellikle bu kararlılık halinin bence önümüzdeki dönemlere de yansıyacağını görmemiz mümkün.
0: Peki DEM Parti yönetimiyle seçmen tabanının süreçten beklentileri arasındaki farklılık oluşma ihtimalini nasıl değerlendirirsiniz Sayın Kurt?
1: Bu önemli bir soru ve önemli bir konu hakikaten Burcu Hanım. Fakat baktığımızda yine DEM Partisi ile tabanın arasında ciddi bir yakınlık olduğunu ve neredeyse bütün kritik süreçlerde içeride tabii ki tartışmaların yaşanmasına rağmen içeride çok hızlı bir iletişimin ve mutabakatın sağlandığını da görüyoruz. Kaldı ki bu anlamda örneğin işte Öcalan'ın söyledikleriyle DEM Parti'nin dile getirdikleri hani kendi tabanını etkileyen figürler olması açısından zikrediyorum bu konuyu. Arasında bir makas yok, bir açıklık yok. Dolayısıyla meselenin kendi tabanlarına anlatılması noktasında bir süre vardı, bir fırsat vardı. Az önce Elif Hanım mesela Yeni Parti için söyledi bunu. Bir fırsat, bir süre vardı fakat bu kullanılmadı. Fakat DEM Parti'nin bu süreci iyi işlettiğini ifade etmemiz mümkün. Yani yaptıkları çalıştaylarla ki bir kısmına şahsen de şahit olduğumu ifade edebilirim. Yaptıkları çalıştaylarla kendi tabanlarıyla kurdukları iletişimlerle meselenin özünü anlatma noktasında oldukça aktif davrandıklarını gördük. Ve nihayetinde süreci zehirlemeyecek radikal veyahut da uç taleplerden de kaçınmış olmaları bence bu açıdan önemli. Ve nihayetinde DEM Parti'nin demin bundan sonra siyaset yapmasının da gerçek anlamda siyaset yapmasının da önünü açacak bir süreçten geçtiğimizi az önce ifade ettim. Bu aslında DEM adına belki de en önemli kazanım sayılacak. Kaldı ki yani Ufuk Hoca söyledi az önce hani dağdaki çocukların geri dönüşüne taban neden karşı çıksın mesela. DEM Parti'nin tabanına baktığımızda örgüt mensuplarının önemli bir kısmının bu kesimden geldiğini dikkate aldığımızda böyle bir şeye neden karşı çıksın? Hangi aile mesela kendi çocuğuyla birlikte olmak yerine dağda yaşamasına rıza göstersin veyahut da bunu istesin? Haliyle murad edilen, hedeflenen meselenin DEM Parti ile kendi tabanı arasında bir ihtilaf konusu olmasını da aslında beklememek gerekiyor. Tabii ki burada olabilecek sabotajlara ilişkin, yanlış anlaşılabilecek noktalara ilişkin DEM Parti'nin bir proaktif siyaset veyahut da süreç yürütmesi gerekiyordu ve bunu yürüttüğüne de şahit olduk. Yani mesela kayyum meselesinin sürecin bir ön koşulu, bir pazarlık meselesi olmaması bu anlamda bana sorarsanız bir eksiklik değil. Tam tersine eğer bu mesele bir şekilde kendi serencamını ilerleterek hedefe ulaşacaksa kayyumun burada bir pazarlık konusu yapılmaması daha doğru bir tavırdı ve nihayetinde aslında şahit olduğumuz şey bu. Kaldı ki bu sürecin artık olgunlaşmaya başlamasıyla beraber az önce yine dile getirdik İstanbul'daki konuklarımızla beraber artık bu meseleler kendi bağlamında daha sağlıklı bir şekilde tartışılacağına şahit olacağız. Tabii ki hangi konuda ne kadar, hangi talep ne kadar karşılık bulacak, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat en azından müzakere zemininin daha sahici bir şekilde oluşmasının önü açıldı diyebiliriz.
0: Evet. Şimdi İYİ Parti'ye de aslında burada bir parantez açmak isterim. 29 milletvekilinin tamamıyla düzenlemeye karşı çıktığını biliyoruz. Tabii partinin milliyetçi merkezine yerleşme imkanını sağlar mı bu? Bu merak ediliyor. Aslında yoksa bu partinin dışarıda kalmasına sebep olacak mıdır meclis içerisinde bu alınan karar sonrası?
2: Çok sağlayacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi merkezde öyle bir sıkışma var ki herkes bir diğerini yerine alıyor. Bir de yani devlet kurumlarına yönelik itiraz eden bir milliyetçi hareket pek bilmiyorum. Yani dünyada genellikle milliyetçi hareketler devlet endeksli ilerler. Yani en stratejik MGK kararıyla sürekli kavga etmek üzerinden alacağınız bir puan o merkezdeki durumu değiştirmez. Merkez derken şöyle düşünün. Diyorsunuz ki ben köleliğe karşı değilim ama hep başkaları köle sahibi oldu. Biraz da ben köle sahibi olayım. Yani sistemin kendisini eleştirme vasfı işte buralarda ortaya çıkmalı. Ya da devlet siyaseti yönlendiriyor. Siyaset devletin dönüşümü de içerecek bir şekilde nasıl tutum alacak? Bunlar aynı zamanda kadro meselesi. Mesela biraz önce atlanmasını istemem. DEM Parti de çok önemli dönüşüm gerçekleştiriyor. Kongre süreçleri yaşanıyor. Tuncer Bakıran önemli bir değerlendirme yaptı. Bu ülkenin sekülerleriyle mütedeyinlerinin buluşturulması çok kıymetli bir proje. Ve o yüzden konuşmasında Medine Sözleşmesi'nden bahsetti model olarak falan. Şimdi bu yeni bir harmanlanma demek ve çok önemli. Sizin biraz önce Elif Hanım'a sorduğunuz ya CHP'ye yönelik sorduğunuz üçüncü yol meselesi, tabi burada yasa geldiğinde onun üçüncü yolu olmuyor. Evet. Ya tamam diyorsunuz ya hayır demiyorsunuz. Ama bütün bunlara bakan DEM Parti'nin tabanı zaten bir organik parti, bir itiraz tartışma yok. Bunun bir ilk adım olduğunu görüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ya 15-20 yıldır aktif siyaset içinde değilim ama Diyarbakır Van'a gittiğimde barış sürecinden yana olduğumu bildikleri için yolda ben zor yürüyorum yani. Çok büyük bir ilgiyle karşılaşıyorsunuz ve çok bilinçli bir seçmen kitlesi bölgenin insanı ve onlar şimdi bakıyorlar bu fotoğrafa. Bir önceki seçimlerde Öcalan'ın ifade ettiği üçüncü yol meselesini aslında yeterince hakkını vermedikleri, yeterince değerlendirilmedikleri gibi bir tırnak içinde pişmanlık vesaire var. Ama şöyle bir imkan da var. Mesela CHP ve yeni partiye baktığımızda bütün bunlardan dersler çıkarıp bir kendini gözden geçirme durumu olacağını düşünüyorum ben.
0: Her
2: bu
0: partinin mi?
2: CHP ve Yeni Parti'nin, evet, bu meseleyle ilgili yani bunun bir siyasi harakiriye dönüşeceğini zannetmiyorum. Mutlaka nerede hata yaptık diye bir gözden geçirme süreci içine gireceklerdir muhtemelen. Bu mesele biraz şeye döndü. 2010 referandumun yetmez ama evet hikayesine döndü. Hayatımda adımda ağzımdan yetmez ama laf çıkmadı ama tamamıyla bütün bu olanların sorumlusu hale getirildim. Ama bu meselede yetmez ama evet meselesi. Yetmez ama evet. Neydi yetmez ama evet? 12 Eylül anayasasız değişiklikleri yetmez. Tümü değiştirilmeli. Başta Kenan Evren olmak üzere geniş bir kesim buna çok kızdılar. Diğer tez neydi? 12 Eylül anayasası değişirse bu iktidara yarar. Tam tersi, 12 Eylül anayasasını değiştirmeyerek iktidarla mücadele edileceği varsayımı iktidarı yakıt oldu. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde hayat hep yetmez ama evetlerden mürekkep. Yani ya hep ya hiç siyasette olmaz derken onu kastettim. Ya bu torbanın içinde şu yok, o zaman olmaz demedi DEM Parti. O yüzden bütün bu süreci çok büyük bir sorumlulukla götürdüler. Hakikaten çok çok önemli. Bütün o basınçlar vesaire de söz konusu onları göğüslediler. O yüzden yeni dönemin önemli aktörlerinden biri olacaktır DEM bu haliyle. Hamlet diyor ki zamanın çivisi çıktı diyor.
0: Mevlana Hamlet.
2: Biz zannediyoruz ki zamanın çivisi bugün çıktı. Evet. Hamlet'ten beri zamanın çivisi çıktığı söyleniyor. Hakikaten zamanın çivisi çıktı. O yüzden siyasette küresel düzeydeki saflaşmalarda nerede olduğunuzla Türkiye Partisi oluyorsunuz. Evet. Yoksa şu zannediliyor. Türkiye meseleleri üzerine politika üretiliyor mu, üretilmiyor mu? Meclise baktığınızda üretilmemiş bir konu yok. Ama kritik noktalarda nereden yanasınız? İşte bu kritik nokta bugün geldi ve bu küresel kavgada meclisteki partilerimiz nereden yana oldukları onların artık sicilini oluşturdu. Bu yüzden son derece kıymetli ve dersler çıkaracağımız
0: bu mesela. Sicille peki seçmenin ters düştüğü noktalar olacak mıdır partilerin ayrımına göre baktığımız zaman?
2: Zannetmiyorum ama bu süreçte izleyeceklerdir biraz önce hocamın ifade ettiği gibi. Yani epey seçimler yarın olmayacak yani. Epey bir zaman var. Şöyle bir senaryo düşünün. İşte Kemal Kılıçdaroğlu aşağı, Kemal Kılıçdaroğlu yukarı. Bir kongre olacak. Kongrede Kemal Bey aday olacak bilmiyorum ama çoklu aday olacak diyelim. Kim seçilecekse o seçilecek. İnsanlara siyaset yasağı önermenin de ayıp olduğunun insanlar farkında değil. O zaman acaba bu yeni partiyle CHP üzerinden yeni bir demlenme olabilir mi? Bunların hiçbirini bilmiyoruz.
0: Evet.
2: Bakıp göreceğiz ama Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda biteceği varsayım üzerine kimsenin plan yapmamasını tavsiye ederim.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Tabii ki.
0: Peki Elif Hanım size de sözü vereyim. Son dakikalara giriyoruz artık. Kısa kesmeyin de vaktimiz var. Buyurun lütfen.
3: Tamam. Ben de bu İYİ Parti'nin ortaya koyduğu milliyetçilik çerçevesine bir itirazla başlayayım o halde. Çünkü milliyetçilik çerçevesi nasıl tanımladığınızla belirlenir ya. Bunu bir kimlik üzerinden ya da bir pozisyon almak üzerine, kimliklere ve aidiyetlere karşı bir pozisyon almak üzerinden tanımladığınız milliyetçilik tanımları artık o kadar eskide kaldı ki biz bunları 1920'li yıllarda ulus devleti tarif etmek için kullanıyorduk. Bugün milliyetçiliğin tanımını eğer yeniden çerçeveleyeceksek daha geniş bir perspektiften bakarak, daha bölge ve küresel aktörlerin olduğu bu sistemin üzerinden bakarak yeni bir milliyetçilik tanımı yapacaksak Milliyetçi Hareket Partisi ile DEM Parti'yi aynı zeminde buluşturan bu mütabakat üzerinden yapmak lazım bunu. DEM Parti büyük bir fedakarlık yaptı ve sırtını yasladığı, varlığını yani örgütün siyasi uzantısı olarak girdiği parlamentoda PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve onun tasfiye edilmesi gerektiğine dair bir yasanın altına imza atmanın siyasi riskini aldı. Ve bugün önünde DEM Parti'nin ilk kez sivil bir siyaset alanı açıldı. Diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi 10 yıllardır taşıdığı bu siyasi ideolojisini tabanını ikna etmek bedelini göze alarak, büyük bir risk alarak bu sürecin altına imza attı. İşte MHP ile DEM'i aynı zeminde buluşturan şeydir milliyetçiliğin bugünkü tanımı. Dolayısıyla İYİ Parti'nin kendini sıkıştırdığı çerçeveyi bence milliyetçilik olarak tanımlamak bugün bizi de meseleyi yanlış yorumlamaya yetecek.
0: Hı hı.
3: Ben de bu süreçten, bu geniş mütabakattan, bu kadar farklı kutuplarda siyaset yapma refleksi olan partileri aynı zeminde buluşturan bu yasa tasarısının demokratikleşme sürecimizde çok ciddi bir kırılma olacağını ve bundan sonrasının da çok daha güzel geçmelere gibi olduğunu düşünüyorum ve bunu dair umudumu koruyorum.
2: Olumlu yönde kırılma olur.
3: Elbette.
0: Peki. Sayın Kurt, son dakikalardayız. Sizden de genel bir değerlendirme alayım. Sonra yayını noktalayacağım. Buyurun lütfen.
1: Evet, yani aslında birçok şey konuşuldu fakat belki evet. bir o kadar da şey eksik kaldı. Biraz da bunu gözeterek son söz hakkımı biraz bölgesel bağlama ayıracağım müsaadenizle.
0: Tabii ki.
1: Yani baktığımızda aslında bu meselenin, bu parantezin kapanacak olması, Türkiye'de başlayan sürecin aynı zamanda Suriye'de, aynı zamanda Irak'ta ciddi bir yankı bulmasının beklendiğini, kaldı ki sürecin eş zamanlı olarak hem Irak'ta hem Suriye'de titizlikle yürütüldüğünü düşündüğümüzde Türkiye'nin bölgesel politikasının önemli ölçüde ve olumlu anlamda değişmesi için çok yeni kazanımlara kapı aralayacağını ifade edebiliriz. Yani az önce Ufuk Hoca bahsettiği kalkınma yolu meselesi mesela Basra Körfezi'nden Avrupa'nın derinliklerine doğru uzanacak bir ulaşım ve ticaret koridoru anlamına geliyor. Bu koridorun merkezinde Türkiye var ve dolayısıyla bu koridorun işlerliği bir nebzede bu koridorun güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili, Türkiye kadar Irak'ın bütünleşmesiyle ilgili bir mesele. Bugün Hürmüz Boğazı'nın statüsünün artık geri dönülmeyecek şekilde sarsıldığı bir dönemde Suriye yine benzer şekilde Orta Doğu ile Avrupa arasında enerji koridorları açısından yepyeni bir dönemin kapısı aralanacak Suriye için ve yine Suriye'deki bütünleşme, yani SDG'nin Suriye'deki entegrasyon sürecinde olumlu ve hızlı bir şekilde kaydedilen ilerlemeler, bütün bu konular aslında birbirleriyle bağlantılı konular ve haliyle gerek Türkiye'nin bölgesel bağlantısı, gerek dış politikasında işte bu bağlantısallık dediğimiz meselenin artık dış politikanın merkezi konularından biri haline gelmeye başlamasıyla yürütülen bu süreç dediğim gibi aslında birbirleriyle oldukça bağlantılı ve birbirinin önünü açacak meseleler. Haliyle biz aslında bölgesel dönüşümün bir eşiğindeyiz derken çoğunlukla da bunları gözeterek söylüyoruz. Yani sadece küçük bir güvenlik meselesinin toparlanacak olması, Türkiye'nin tabii ki 40 yıllık bir terör örgütünün yarattığı maliyetlerden kurtulması anlamına gelecek bu süreç. En somut çıktılarından bir tanesi bu olacak. Toplumsal bütünleşmeden bahsediyoruz. Fakat aynı zamanda eş zamanlı olarak bu bölgesel entegrasyonun merkezinde hani Türkiye'nin olduğu, hatta diğer ülkelerin de bir o kadar önem kazandığı bir denklemin tam ortasında aslında bu mesele. Ve sadece basit bir şekilde Türkiye'nin çıkarlarından bahsetmiyoruz. Aynı zamanda Irak'ta siyasi ve toplumsal bütünleşmenin de bir unsuru olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda İkinci bir defa karışmasını göze alamayacak kadar ciddiye aldığımız Suriye'de mesela eş zamanlı olarak bu sürecin yürüyor olması Türkiye'nin yakın coğrafyasında önümüzdeki dönemde sahip olacağı etki, yakın coğrafyasıyla yaşayacağı bütünleşme açısından da fazlasıyla önemli ve merkezi bir konu olduğunu söyleyerek toparlamış olayım.
0: Sayın Koç çok teşekkür ediyorum. Sayın Şahin size de çok teşekkür ediyorum. Sayın Uras size de çok teşekkür ediyorum. Bir özlü sözle mi bitirecektiniz? Bir not aldınız ama.
2: Yok.
0: Mevlana'dan vesaire.
2: Bence bu yaşadıklarımız yeterince özlü bir gelişme.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Yakın planı noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Hava Durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece. Hava durumu.
2: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. İç siyasetten dış politikaya, kültür sanattan spora pek çok farklı başlıkta haberlerimizi önümüzdeki 3 saat boyunca aktaracağız. Gelin günün son saatinde önce günün öne çıkanlarını şöyle bir özetleyelim.

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından gözler sürecin nasıl ilerleyeceğinde, hem terörsüz Türkiye için bundan sonraki yol haritası hem de dünkü oylamanın analizini birazdan aktaracağız. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015'te düzenlenen silahlı saldırı dosyasında 5 şüpheli gözaltına alındı. 2020'de verilen takipsizlik kararı yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinin ardından kaldırıldı. Soruşturmada 11 yıl sonra ulaşılan yeni bulguları aktaracağız. Hem de hukukçu Emin Özkurt'la soruşturmayı da konuşacağız. Ve Amerikan Başkanı Trump'ın geçen ayki Ankara ziyareti dönüşüne ilişkin yeni bir iddia gündemde. Dünya bunu konuşuyor. Washington Post, Trump'ın İran'dan gelebilecek suikast tehdidi nedeniyle Air Force One'dan daha küçük bir askeri uçağı nakledildiğini yazdı. Hem de gerçekten kapsamlı bir operasyonla. Eski başkanlık uçağının ise şaşırtma amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Ayrıntıları birazdan. Avrupa kuraklıkla mücadele ediyor. Son olarak İngiltere'den dikkat çekici bulgular geldi. 27 milyondan fazla kişi su kullanım kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Avrupa yetkisi altına alan aşırı sıcak ve kuraklığın ortaya çıkardığı görüntüleri de konuşacağız. İngiltere'nin %71'ine kuraklık alarmı verildi. Bu da epey büyük bir oran. Bunu da aktaracağız efendim canlı bağlantıyla. Ayrıntıları öğreneceğiz. Bugün yarın da öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: şimdi bir telefon bağlantımız olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma ilişkin son bilgileri NTV ekibinden İlkay Dikici aktaracak bizlere. İlkay, seni dinleyeceğiz. Neler söyleyeceksin? Yeni gelişmeler neler?
1: Buse Yıldırım, soruşturma nasıl başladı? Bununla anlatarak başlayalım. Soruşturma Muzaffer Şirin'in sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmasının üzerine başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu bu paylaşım üzerine bir soruşturma başlattı ve gözaltına alındı. Muzaffer Şirin ardından emniyetteki işlemlerin ardından ise adliyeye sevk edildi. Halkı yanıltıcı bilgiye alenen yaymak, ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak gibi suçlamalar yöneltiliyor kendisine. Yine yürütülen bu soruşturma kapsamında evinde aramalar yapıldı Muzaffer Şirin'in ve evdeki birçok noktada döviz ve ziynet eşyaları tespit edildi. Bunların toplam değerinin 65 milyon liralara kadar çıktığı belirtiliyor. Yine bu soruşturma kapsamında MASAK'tan bir rapor talep edildi. MASAK raporunda ise yine yüksek rakamlar ortaya çıktı. Muzaffer Şirin'in oğlu İbrahim Şamil Şirin'le olan banka hesap hareketleri incelendi ve bu hesap hareketlerinde yaklaşık 51 milyon liralık bir işlem hacmi tespit edildi. Aynı zamanda MASAK raporunda Şamil Şirin hesaplarındaki bu milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak bir firmada şoför olarak çalıştığı ve aylık gelirinin ise yaklaşık sadece 40 bin lira olduğu anlatıldı. Ancak MASAK raporlarının incelenmesiyle birlikte Muzaffer Şirin'le oğlu İbrahim Şami Şirin arasında yaklaşık 51 milyon liralık bir işlem hacmi tespit edilmişti. Savcılıktaki işlemlerin ardından sulh ceza kimliğine sevk edildi Muzaffer Şirin ve hakimlikte hem ev hapsi hem de yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla Muzaffer Şirin'in serbest bırakılmasına hükmetti. Buse Yıldırım.
0: İlkay Dikici'yi dinledik, gelişmeleri aktardı. Özetlerde de paylaştığımız gibi terörsüz Türkiye sürecinin yasası mecliste tarihi bir oturumda kabul edildi. Oylamaya katılan 563 milletvekilinden 467'si kabul, 87'si red oyu verdi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? İşte bu da netleşmeye başlıyor yavaş yavaş. Yanıtı ise haberimize.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Çerçeve yasa terör örgütünün silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar örgütün tamamen silah bırakması bekleniyor. Silah bırakmayla ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerinin raporlarının en geç Eylül ayında Milli Güvenlik Kurulu'na sunulması planlanıyor. MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasından sonra cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Çerçeve yasanın 6 aylık yürürlük süresi bu aşamada başlayacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak. Davalar askıya alınacak. Cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Cezaevlerinde çerçeve yasa kapsamına giren ve ceza ertelemeden faydalanacak yaklaşık 3900 kişi var. Kapsama girmeyen ve cezaevinde kalmaya devam edecek kişi sayısı ise 800. Bunların da normal infaz sürelerini 2-3 yıl içinde tamamlayacağı belirtiliyor. Irak'tan ilk etapta ise yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. Örgütün 230 civarında olan yönetici kadrosu ise yasa kapsamına girmiyor.
0: Çerçeve yasa meclisten rekor olarak nitelendirilen 467 milletvekilinin oyuyla geçti. Ancak açık oylama sonucu güçlü mutabakat görüntüsünün altında siyasi partiler açısından dikkat çekici ayrıntılar da ortaya çıktı. Hangi partiden kaç kabul oyu çıktı? Hangi parti içinde görüş ayrılığı yaşadı? Gene şimdi ayrıntılara bakalım biraz.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
4: 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme genel kurulda kabul edildi. Oy tercihleri partilerin kendi içinde farklı tutumları da ortaya çıkardı. AK Parti'de 268 milletvekili yasaya evet dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dışında 8 AK Partili milletvekili ise oy kullanmadı. Oylamaya katılmayan isimler arasında Yıldırım Tuğrul Türkeş, Tahir Akyürek, Kürşat Zorlu ve Ahmet Ersegün Yücel gibi isimler var. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı. Celal Adan oturumu yönettiği için o da oy kullanamadı. DEM Parti ise yetersiz bulduğunu açıklasa da teklife oylamaya katılmayan bir vekil dışında blok olarak evet dedi. Oylamanın en dikkat çekici tablolarından biri CHP'de ortaya çıktı. 45 milletvekili bulunan CHP grubunda yalnız 31 milletvekili oylamaya katıldı. 29 milletvekili evet derken İlhan Kesici ve Jale Nur Süllü hayır oyu kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Çerçeve yasa oylamasında en parçalı tablo ise yeni partide ortaya çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in oylamada serbest bıraktığı parti grubunda 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Yeni parti böylece ne sürecin tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 milletvekiliyle blok destek verdi. Parti yönetimi sürece destek verirken tabandaki itirazlar milletvekillerinin hayır oyları üzerinden meclise taşındı.
2: Oylama işi 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
4: Oylara bölgesel bakıldığında ise İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu verirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı. Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya ret oyu verirken 3 milletvekili oylamada yer almadı. Böylece 2 bölgede toplam 24 milletvekili yasaya karşı çıktı. 11 milletvekili oylamaya katılmadı.
0: Şimdi 11 yıl sonra yeniden açılan bir dosyanın haberini ekranlarınıza taşıyacağız. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmada yeni gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
3: Fenerbahçe takım otobüsünün silahlı saldırıya uğradığı bölgede 54 baz istasyonu incelendi. HTS kayıtlarından tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. 11 yıl önce Trabzon'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
5: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalardaki yerini korumaktadır. Bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir.
3: 2020 yılında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilen dosyada, Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarının sinyal aldığı baz istasyonundaki kayıtlar tekrar incelendi. Olayın yaşandığı ilk dönemde de gözaltına alınan Yusuf Öksüz ismine bir kez daha ulaşıldı. Aynı bölgeden telefonu sinyal veren 4 kişiyle irtibatı tespit edildi. 5 kişinin Fenerbahçe takım otobüsünün geçtiği güzergahta saldırı öncesi, saldırı saati ve sonrasında telefonla görüştükleri belirlendi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmada Yusuf Öksüz'ün saldırı öncesinde bankalarda sorunu olduğu belirlendi. Bu nedenle kendi üzerine değil, arkadaşının üzerine araç aldığı, saldırı sonrasında ise finansal durumunun iyileştiği, üzerine kayıtlı 5 aracın olduğu tespit edildi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Rize'den Trabzon'a giderken alt tüfeğiyle ateş açılmıştı. Otobüs şoförü Ufuk Kıran başından vurulmuş, ağır yaralanmıştı. Otobüsün kontrollü bir şekilde durdurulması ise faciayı önlemişti.
0: Evet, 2020'de verilen takipsizlik kararı yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinin ardından efendim kaldırıldı bu takipsizlik kararı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Savcılığa göre de şüpheliler arasında saldırı öncesi ve sonrasında yoğun bir iletişim vardı. Peki bu kayıtlar sonrası soruşturmasının nasıl ilerleyecek? Şimdi bunu konuşacağız. Hukukçu Emin Özkurt telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar.
6: Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkürler. Şimdi önce bugün gelinen aşamanın hukuki karşılığını soralım. Takipsizlik kararının kaldırılması ve 5 kişinin gözaltına alınması soruşturmada hangi eşiğin aşıldığını gösteriyor. Bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek?
6: Bu aşama aşama bu noktaya gelen ve şu an itibariyle de en önemli döngüsünü yaşayan bir gelişme. 2015'ten bahsediyoruz. 11 yıl geçmiş üzerinden. Gerçekten bir manada suçluların bulunamamış olması kamuoyunda, özellikle Fenerbahçe camiasında büyük bir rahatsızlık oluşturuyordu. En nihayetinde yine süreç içerisinde bu dosyada takipsizlik kararı çıkmıştı. 5,5 yıl boyunca somut delile ulaşamayan Sürmene Başsavcılığı'nın çalışmaları takipsizlikle sonuçlanmıştı. Fakat daha sonrasında Akın Gürleg'in Adalet Bakanı olmasından sonra dosya yeniden açıldı ve faili meşhur suçları araştırma dairesi tarafından incelenmeye başlanıldı. Bu 27 Mayıs 2026 tarihinde yapılan bir açıklamayla bunu öğrendik. Anlaşılan Mayıs ayından itibaren başlayan bu hummalı çalışma sonuçta bir netice vermiş gözüküyor. Bugün 5 kişiden bahsediyoruz gözaltına alınan. Ama unutmayalım, bu Fenerbahçe takım otobüsünü taşıyan şoförün şakağından, sol şakağından vurulmasıyla birlikte gelişen bir olaydı. Yani resmen tamamen adam öldürmeye teşebbüstü, planlayarak bir girişimdi. Ve daha fazla aslında hasar verilmesi ve belki futbolcuların da bir trafik kazası gerçekleşmesi sonucunda o şoförün vurulması yoluyla zarar görmesini amaçlayan bir girişimdi. Benim yorumum ilk etapta da burada bu dosyanın sadece bir taraftar tepkisi olmadığı yönündeydi. Zira Fenerbahçe takım otobüsünün şoförünü vurmaya çalışarak orada bir zarar oluşturmaya çalışıyorsanız bu daha büyük bir planın parçası olabilirdi. Bugün gelinen nokta bunları doğruluyor gibi. Çünkü para akışları bir anlamda bu işi yapanların daha sonra zenginleşmesi demek ki bir örgütsel faaliyet var izlenimi uyandırıyor. Zaten baktığımız zaman da soruşturmanın 5,5 yıl sürmesi ve herhangi bir neticeye varılmadan kapatılması, daha sonra 11 yıl sonra açılıp neticeye kavuşması da burada bir irade eksikliğini gösteriyordu. Zaten yine baktığımızda dosyada takipsizlik kararı verilmesine giden süreçte gerek çeşitli emniyet mensupları, gerek soruşturma yürüten polisler, gerekse yargı ayağında müdahil olan çeşitli isimler 15 Temmuz sonrası FETÖ üyesi, yani Fethullahçı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilerek ya meslekten ihraç edilmişler ya da tutuklanmışlardı. Dolayısıyla gelinen noktada bugün bu perdenin kalkmaya başladığını gördüğümüzü net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Bundan sonrası da önemli. Şu anda bu kişilerin çok kuvvetle muhtemel Türk Ceza Kanunu'nun 81. ve yine 82. maddesinde kasten öldürme suçuna teşebbüs çerçevesinde yargılanacaklarını tahmin etmek güç değil. Çünkü HTS kayıtları, bunların olay esnasında telefonlarını kapatması, hemen olay sonrasında yeniden açmaları ve daha sonraki para hareketleri bir teammüden adam öldürmeye teşebbüsün alt yapısının yapıldığı izlenimi uyandırıyor. Önemli bir aşama. Fenerbahçe camiası açısından da kritik bir dosyaydı bu, yakından takip edilen. Türk yargısı açısından da bence önemliydi. Çünkü soruşturmalar 5-5,5 yıl sürüp takipsizlikle sonuçlanmamalı. Demek ki daha sonra gerçekten bir irade ortaya konulduğunda ve araştırmalar derinleştirildiğinde netice alacak girişimlerde bulunulabiliyor. İzlenimini bize veriyor. Bu yargıya olan güvenin tesisi açısından geç de olsa bu adaletin tesis ediyor olması önem arz eder.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Emin Özkurt bizlerleydi, spor hukukçusu ve bu gelişmeleri kendisinden dinledik. Tabii önümüzdeki günlerde yargı aşamasında neler olacak takipteyiz, sizlere de aktaracağız, siz izleyicilerimize de. Şimdi sınırlarımızın dışında yaşanan gelişmeleri aktaracağız. İran Savaşı'nda bir yandan müzakereler, bir yandan da saldırılar sürüyor. Arabulucu Pakistan, İran ve Amerika'nın anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. İran'dan açıklamalar var. İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki koşulları kabul edilmediği sürece boğazın açılmayacağını söyledi. İran'la Umman arasındaki olası anlaşmanın boğazın açılması anlamına gelmeyebileceğini savundu. Buna karşın Pakistan Savunma Bakanı son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yaklaştığımızı gösteriyor ifadesini kullandı. İşlerin barış lehine şekillendiğini belirtti. Pakistan İçişleri Bakanı da İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek için Tahran'a gitti. Katar'dansa Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili müzakerelerin ileri bir aşamaya geçtiği açıklaması geldi. Masada müzakereler varken sahada da saldırılar sürüyor. Amerikan basını İran limanlarına uygulanan ablukayı aşmaya çalışan bir gemiye ateş açıldığını söyledi. Babül Mendeb Boğazı'nda da Mısır'a ait küçük yük gemisi Husilerin düzenlediği düşünülen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Savaşın 5. ayı sona ererken İran'ın dini lideri Müçteba Hamane'nin kritik görevlere yaptığı atamalar ne anlama geliyor? Gelin buna bakacağız şimdi.
4: İran'ın dini lideri üst düzey atamalarla kontrolünü sıkılaştırdı. Yeni liderlik Trump'a karşı daha sert bir çizgiye işaret ediyor. İran'ın dini lideri Müçteba Hamane'yi göreve gelişinden 5 ay sonra devletin üst kademesinde kapsamlı revizyon yaptı. Ülkenin güvenlik politikalarını ve baskı kurumlarını yönetmek üzere deneyimli sertlik yanlarını atadı. Amerikan ve İngiliz basını atamaları bu başlıklarla duyurdu. Atamalar İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı söylemini sertleştirdiği sırada geldi. Analistlere göre görev değişiklikleri Hamane'nin Trump'la hesaplaşma kararlılığına da işaret ediyor. Rejim hem yurt içinde hem yurt dışında daha çatışmacı bir tavır sergilemeye hazırlanıyor. Atamalar arasında en önemli isim Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine getirilen Muhsin Rızai. Rızai Mart'ta dini lider seçildiğinden beri Hamane'nin askeri başdanışmanı olarak görev yapıyordu. İran'ın askeri ve diplomatik konularda en önemli kurumunun başına getirildi. Atama Rızai'nin Hamane'nin yakın çevresindeki konumunu güçlendirdi. Analistlere göre Hamane, akıl hocası Rızai'ye Selefi Muhammed Bakır Zülkadir'den daha çok güveniyor. Zülkadir, Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf'a daha yakın görülüyor. Atama, Hamane'nin savaşın en etkili sivil liderlerinden biri haline gelen Galibaf'a karşı denge oluşturma arayışı olarak değerlendiriliyor. Rızai 80'lerde devrim muhafızlarının genç ve şahin komutanı olarak ünlendi. 16 yıl başında olduğu kurumu bir milis gücünden ülkenin en güçlü askeri yapısı haline getirdi. İran-Irak savaşı boyunca devrim muhafızlarının başındaydı. Saddam'ın Irak'ının işgal ettiği İran topraklarından püskürtülmesinden sonra yönetici elitin çoğu anlaşmaktan yanaydı. Rızai savaşmaktan yana tavır koydu, Irak'a operasyonlar düzenledi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Rızai'nin İran-Irak savaşından yaklaşık 40 yıl sonra İslam Cumhuriyeti için yeni bir varoluşsal mücadeleye girişmeye hazırlandığını yazdı. Atamaları Titanik'in güvertesinde sandalyeleri düzenlemeye benzetenler de var.
0: NATO zirvesi için geçen ay Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'den ayrışına ilişkin yeni bir iddia gündemde. Amerikan basını İran tehdidi nedeniyle Amerikan Başkanı'nın eski Air Force One'dan daha küçük bir askeri uçağı nakledildiğini yazdı. Eski başkanlık uçağının ise şaşırtma amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Gelin iddiaları izleyelim şimdi de.
7: ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz'daki Türkiye ziyaretine ilişkin basında dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Trump'ın daha önce açıklananların aksine Türkiye'den ayrılırken başkanlık uçağı Air Force One'ı kullanmadığı iddia edildi. İddia Amerikan Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazetenin haberine göre Trump 8 Temmuz'da Ankara'dan ayrılırken önce eski Air Force One'a bindi ancak kısa süre sonra uçağa yanaştırılan bir servis aracına geçti. Amerikan Başkanı bu yolla C-32A tipi daha küçük bir askeri uçağa nakledildi. Amerikalı bir yetkili Trump'ın İran'ın suikast tehdidi nedeniyle uçak değiştirdiğini ileri sürdü. Ayrıca eski Air Force One'daki gazetecilere de uçuş sırasında pencere perdelerini kapalı tutmaları söylendi. Haberde eski Air Force One'ın şaşırtma uçağı olarak kullanıldığı yazıldı. Trump, Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One'la gelmişti. Ancak Trump'ın Türkiye'den İngiltere'ye yola çıkarken eski Air Force One uçağına bindiği görülmüştü. Beyaz Saray bunun nedeninin İngiltere'deki Amerikan askerlerinin yeni uçağı inceleyebilmesi olduğunu belirtmişti. Yeni başkanlık uçağının yeterli füze savunma sistemine sahip olmadığı gerekçesiyle eski Air Force One'ın tercih edildiği iddiası gündeme gelmişti.
0: Ve bir canlı bağlantı yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız ama Kolombiya'daki depremin ayrıntılarını öğrenmek için. Kolombiya'da dün 7,4'lük depremin bilançosu ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 250'yi aştı ancak can kaybının artabileceği belirtiliyor. Ayrıntıları bize NTV muhabiri Begüm Dönmez Ay söz aktaracak. Begüm, nedir Kolombiya'da son durum, yıkıcı bir deprem miydi?
8: Bolsa, Kolombiya'nın batısını vuran depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin merkez üssü batıdaki San Jose del Palmar kentiydi. Burası Kolombiya'nın en yoksul bölgelerinden bir tanesi. Yani depremden önce de aslında hayatın çok da kolay olmadığı bölgeler. Arama kurtarma çalışmalarına askerler de katılıyor. Bir yandan aileler de enkaz başında yakınlarından haber almayı bekliyorlar. En çok depremden etkilenen şehirler Cali, Pereira, Choco ve Manizales bölgeleri ve bu bölgelerin yerel yetkililerinden gelen bilgilere göre ilk önce en az 181 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bazı kaynaklara göre, senin de atıfta bulunduğun üzere, can kaybı 250'nin üzerinde, 2595 kişi yaralandı depremde ve 3800 kişi de kayıp, yani bu kişilerden haber alınamıyor. Aileler bir yandan da online platformlarda ve sosyal medyada yakınlarından bir şekilde haber almaya çalışıyor. Onların durumuna ilişkin bazı bilgileri paylaşıyorlar. Pereira kentinde elektrik yok. Hayalet kent olarak adlandırılıyor depremden sonra burası. Choco bölgesi biraz daha dediğimiz gibi kırsal kesimde olduğu için ve coğrafi olarak da erişilmesi zor noktalardan bir tanesi. Ya tekneyle ulaşmak gerekiyor ya da ormanın içinden geçerek veya uçakla. 5000 ev hasar gördü depremde, yerel yetkililerin açıklamasına göre. 387 ev ise tamamen yıkıldı, çöktü. 18 sağlık merkezi ve 32 okulunda deprem.

0: unutulan, ihmal edilen topraklar olmayacak mesajını verdi. Depremin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Amerika'da Kolombiya'daki gelişmeleri, deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor. Florida'dan yardım kuruluşları yardım gönderecek Kolombiya'ya. Meksika 255 uzman göndermeye hazırlandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler'e göre altyapıda yoğun bir hasar var. Stratejik bazı yollar, havaalanları tamamen kapanmış durumda. Depremin vurduğu bölgeler tabii kırsal kesim olduğu için hasarın boyutunun daha net bir şekilde, tablonun daha net bir şekilde ortaya çıkmasının günler alabileceği belirtiliyor.
1: Şimdi spordan bir haber verelim. Yeni bir gelişme. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Bir kez daha tekrarlayalım. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonlandı maç. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe Sturm Graz'la karşı karşıya geldi ve 1-0 sonuçlandı Fenerbahçe'nin lehine efendim. Bu bilgiyi de verdikten sonra bir reklam arasına gidelim. Ardından karşınızdayız ve yurttan haberleri aktaracağız.
2: Masal Buya.
3: Masalın adı Hüzün Kuşu. Bir Anadolu masalı.
2: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
3: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nar Tanek.
2: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
3: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
2: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
3: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
2: Masal Buya NTV Radyo'da.
3: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
2: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
3: Büyükleri Masal başlıyor.
2: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
1: Yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkındaki iddianame kabul edildi. İddianamede Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özgür Kabadayı'ya rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltildi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede Şile Belediye Başkanı hakkında 33 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Özgür Kabadayı yaklaşık 13 aydır tutuklu. İstanbul'da son bir ayda kurşunlama, tehdit, silah ticareti gibi olaylara karıştığı belirlenen 217 şüpheli yakalandı. 161'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve patlayıcıları sergiledi.
4: Kurşunlama, tehdit, silah ticareti, kaçakçılık. Bu ve daha fazla suç iddiasıyla son bir ayda İstanbul'da 217 şüpheli yakalandı, 161'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen silah ve patlayıcıları sergiledi.
5: Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
6: Yeni nesil suç örgütü üyelerinin kurşunlama olaylarına karıştığı iddia edilen motosikletlerden bir tanesi. Söz konusu bu motorun da Eyüp Sultan'daki birden fazla çatışmada kullanıldığı iddia edildi ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da el konuldu.
4: İstanbul'un 18 ilçesinde yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 44 farklı olaya karıştığı tespit edildi.
1: Van 100.

0: Yale Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aile üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı.
1: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
2: İki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı.
3: Bu işi kim ırtbas etmişse artık daha yeter. Yani üniversitenin içindeki kameralarla oynamışlar. Son kamerayı siyah beyaza çevirmişler. Bir tanesinde de silme vardı. Bunlar çok önemlidir.
2: Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kabayiş'in otopsisinde yapılan incelemede daha önce iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Savcılığın talimatıyla dikkat çeken iki isim daha sürece dahil edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli. Rojin'in ailesi soruşturmanın başından bu yana Rektör Şevli ve yeğeninin olayla bağlantısı olduğunu iddia ediyordu.
3: Çok zor durumdayız, karanlıktayız. Yani kızımıza ne oldu, çocuğumuza ne oldu diye soruyoruz. Hala net bir şekilde cevap alamamışız.
2: Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri olay yerinde elde edilen bulgularla karşılaştırılacak. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cesedi 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
0: Üç kentten iş kazası haberleri geldi. Batman'da üzerine asansör kabini düşen bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul ve Erzurum'daki iş kazalarında ise 3 işçi yaralandı.
2: Bingöl'de yapımı süren inşaatta işçiler mesaideydi. İşçilerden Muhammed Uyur asansör kabininin montajını yapıyordu. O sırada asansör kabini işçinin üzerine düştü. Sıkıştığı yerden çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir iş kazası haberi de İstanbul'dan geldi. Tuzla'da kanalizasyon çalışması vardı. Çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi gövdesinin yarısına kadar göçük altında kaldı. Uzun uğraşlar sonucu toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Erzurum'da da bir inşaatta birinci katın betonu dökülüyordu. Beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. İki işçi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Kahramanmaraş'ta hemşire Hazel bağrı yanık küvezdeki bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bebeği şiddet sonrası engelli kaldığı iddia edildi. Ancak adli tıptan tam tersi bir rapor geldi. Bebeğin engelli kalmasının hemşirenin uyguladığı şiddetle alakalı olmadığı belirtildi. Rapor sonrası şaşkına dönen anne kararı eleştirdi.
4: 5 günlük bebeğe şiddet uyguladı. Engelli kalan bebekle ilgili adli tıp raporunda sorumlu hemşire değil denildi. Anne karara tepki gösterdi.
5: Hastaneyi kusursuz buluyorlar. Hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum?
4: 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde doğan bebek kuvvete alındı. Bir hemşire bebeğin bacağında morluk görünce doktorlara haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtları izlenince hemşire Hazel Dırık bağrı yanığın şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Aileye bebeğin bedensel ve zihinsel engelli olduğu söylendi. Kasten yaralama suçundan tutuklanan hemşirenin yargılanması sürerken Adli Tıp Kurumu'nun raporu ailenin tepkisini çekti. Raporda bebeğin zihinsel ve bedensel engelli kalmasının hemşirenin uyguladığı şiddetle alakalı olmadığı, beyin işlemi bozukluğundan kaynaklandığı belirtildi.
5: Madem benim çocuğum doğuştan epilepsiydi, madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu? USG çekiyorlar, beyin USG'leri temiz. Bunu siz nasıl belirtirsiniz? Darp gördükten bir ay sonrasında USG'lerinde bozulma oluyor.
4: Hemşire Hazel Dırık Bağrı Yanık'ın avukatı raporu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesinin devam etmesi nedeniyle talebi reddetti.
0: Avrupa'da aşırı sıcaklar kuraklığa yol açtı. İngiltere'nin %71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Kuraklık ilan edilen bu bölgede 27 milyondan fazla kişi ise su kullanım yasaklarıyla karşı karşıya. Diğer Avrupa ülkeleri de benzer sıkıntılar yaşıyor. Ayrıntıları bize NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt aktaracak. Gökhan, şimdi yıllardır sen de İngiltere'de yaşıyorsun. Son durumu alalım. Nedir bu yıl senin izlenimlerin? %71 çok büyük bir oran. Tek bir bölgeden mi bahsediyoruz? Çok yağış alan bir coğrafya olmasına rağmen nasıl bu hale geldi? Biraz önce bunu dinleyelim.
6: Birleşik Krallık 4 ülkeden oluşuyor. Bu ülkelerden İngiltere en çok kuraklığın yaşandığı ülkede. Burası aslında Birleşik Krallık tarihindeki en sıcak yazlarından birisini yaşıyor. Çok uzun yıllardır ben bu ülkedeyim ve aslında yıl yıl adım adım ısınan bir ülkeye de tanıklık ettik. Yağmuruyla, şemsiyesiyle ünlü başkent Londra görüntüleri artık yerini tamamen kuraklıktan sararmış otlarla dolu parklara, bahçelere çevirmiş durumda. Birleşik Krallık 5. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. İşte bu görüntüler eşliğinde ve tablo giderek ağırlaşıyor. Tabii İngiltere'nin %70'inden fazlasında resmi olarak kuraklık ilan edilmiş durumda ki yaklaşık 45 milyon kişinin yaşadığı bir alandan bahsediyoruz ki ülke nüfusu zaten 65 milyon civarlarında diye düşünürsek eğer hayli büyük bir kitleden bahsediyoruz ki bu kitle içinde 27 milyondan fazla kişi de su kullanım kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Ki ne anlama geliyor bu? Bahçe sulamak, balkon yıkamak, pencere yıkamak, araba yıkamak gibi faaliyetler yasak ki bu kısıtlamaların ticari araç yıkamacıları ve özellikle spor tesisleri, havuzları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gündemde. Üstelik sıcaklık tahminleri de yukarı yönlü güncellendi bugün. Meteoroloji ofisi Perşembe günü Londra ve İngiltere'nin geniş bir bölümü için turuncu aşırı sıcak uyarıları yayınladı. Sıcaklığın Perşembe ve Cuma günü yer yer 37 dereceye kadar ulaşabileceği belirtildi. Geceleri 20 derecenin altına inmeyecek diyor yetkililer ki bu da tropikal gecelerin yaşanacağı anlamına geliyor. Yetkililer ulaşım altyapı ve sağlık hizmetlerinin etkileneceği uyarısında bulundular. Sağlık Güvenliği Ajansı sağlık ve sosyal bakımda ciddi baskı ve sıcaklığa bağlı ölümlerde de artış olabileceği uyarıları yaptılar. Kuraklık su altyapısını da zorladı ki Kuzeydoğu Londra'daki Chigwell bölgesinde iki ana su borusunun patlaması yaklaşık 10 bin haneyi etkilemiş durumda. Bazı evlerde su tamamen kesilmiş durumda. Bazılarında ise basınç düşük veriliyor. Thames Water aşırı sıcaklık ve kuru toprağın yer altındaki boruları hareket ettirdiğini ve bu nedenle de patlama riskinin arttığını söylüyor. Ve bu da tabii kuraklıkla bağlantılı bir etki. Bölgeye şişe suyu dağıtımına başlanmış durumda. Bir diğer büyük risk yangınlar tabii. Alışık olmadığımız şekilde orman yangınlarına tanık oluyoruz. New Forest Ulusal Parkı'nda bir araçla başlayan yangın uluslararası koruma altındaki fundalık alana yayılmıştı. Ki yangının çok sayıda nadir türe ev sahipliği yapan bölgede ciddi bir ekolojik hasar bakımından da endişe verdiği ifade edildi yetkililer tarafından. İtfaiyeciler Sendikası'ndan da bir açıklama geldi. Onlar da benzeri görünmemiş bir yangın dönemi olarak tanımlıyorlar. Özellikle bu yazı ve daha fazla personel, eğitim ve ekipman artık ulusal öncelik olmalı çağrısı yaptı onlar da. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Bir kamuoyu yoklaması yapıldı. Orada da Britanyalıların %53'ü hükümetin aşırı sıcaklar karşısında özellikle yeterince çaba göstermediğini düşündüklerini söylediler. Şunu da vurgulayalım. Hafta boyunca yağış beklenmiyor. Pazar günü yağmur ihtimali var ama bunun da kuraklığa çare olması beklenmiyor.
0: Şimdi Gökhan, bir de Avrupa'nın diğer ülkelerindeki durumu kısaca senden dinleyelim. Orada da yangınlar zaten çok arttı bu yaz itibarıyla. Kısaca hangi ülkelerde ya da hangi şehirlerde risk var, bunu dinleyelim senden.
6: Tabii bu Avrupa'da da tablo farklı değil. Hatta kıtanın bazı bölgelerinde sıcaklık rekorları kırılmış durumda bile. Ağustos başında Avusturya'da 41.2, Slovakya'da 42.2 dereceler ölçüldü. Macaristan'da sıcaklık 41.8 ile 1905'ten bu yana yürürlükte olan rekoru egale etti. Tabii Batı Avrupa'ya baktığımızda zaten 40 derecelerin üstü orada artık yeni normal haline gelmiş durumda. Kayıtlardaki en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşıyor Batı Avrupa. Tabii Fransa'nın yaklaşık %70'inde de yine su kullanım kısıtlamaları uygulamaya alınmış durumda. Tıpkı Birleşik Krallık gibi. İspanya'da kayıtların tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en sıcak Temmuzlardan biri geçti ve İspanya Anak arasında özellikle aynı zamanda kayıtlardaki en kurak Temmuz'da kayıtlara geçmiş durumda. Tabii normal yağışın yalnızca 1/4'ünün düştüğünü söylüyor yetkililer buraya. Tabii kuraklığın etkisi Avrupa'nın en büyük nehirlerinde de görülüyor. Bunu söylememiz lazım. Ren, Seine ve Tuna nehirlerinde seviyeler olağanüstü düşük noktalarda. Ren'deki durum artık Almanya'da sanayi ve yük taşımacılığını doğrudan etkiliyor. Gemiler daha az yük taşıyorlar. Şirketler sevkiyatlarını karayolu ve demiryollarına kaydırmaya başladı ki bazı bölgelerde nehir taşımacılığının tamamen kesilebileceği belirtiyor. Tabii özellikle Tuna nehrindeki düşük seviyeler nedeniyle de enerji üretimi ciddi biçimde vurulmuş durumda. Slovakya'da, Sırbistan'da, Macaristan'da santraller özellikle Fransa'da düşük seviyedeki nehir suları santralleri soğutamadığı için bazı reaktörlerde üretim azalıyor. Bazılarında durdu. Fransa, Almanya'da elektrik fiyatları %20'nin üzerine yükseldi. Yani enerjide de ciddi sıkıntı var. Tabii Avrupa'da da Birleşik Krallık'ta olduğu gibi orman yangınları da büyük sıkıntı olarak dikkat çekiyor. Bunu belirtmemiz lazım. Avrupa Birliği'nde bu yıl yanan alan 540 bin hektarı geçmiş durumda Bursa.
0: Gökhan Bozkurt'u dinledik. İngiltere'de ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde kuraklık hangi noktada bizlere aktardı. Şimdi mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar klima kullanımını arttırdı. Tabii bu artış elektrik faturalarına da yansıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmasına göre klimayı 24 dereceye sabitlemek faturada %15'e varan tasarruf sağlayabiliyor. Peki serinlerken elektrik üretimini azaltmak için nelere dikkat etmeli? Yanıtı haberimizde.
7: Yazın fatura iki katı oluyor neredeyse. Full açık çünkü 18 derecede.
8: Sıcaklıkların artması nedeniyle son zamanlarda vatandaşlarımız ciddi anlamda klimalara yüklenmekte. Ve elektrik faturaları bunun neticesinde de yüksek bedeller gelmekte.
9: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın çalışmasına göre 11 milyon olan hane klima sayısının 2035'te iki katından fazla artması bekleniyor. Bakanlık yetkilileri doğru sıcaklık ayarıyla elektrik faturasında tasarruf sağlanmasının önemine dikkat çekti. İdeal sıcaklık ayarının 24 derece olduğu açıklandı.
8: Vatandaşlarımız maalesef daha düşük derecelere ayarlamak suretiyle ciddi anlamda elektrik tüketimine sebep olmakta. Bunun yerine 24 dereceyi sabit tuttuğumuz takdirde %15'e varan faturalarda daha makul bir bedel ödenecektir.
7: Dün klimaya bakım yaptırdık. 18 derecede açmamıza rağmen hala yetmiyordu. Bakanlık 24 derece demiş. Bir deneyeceğiz ama yeteceğini düşünmüyorum.
9: Klima sayısındaki artışa paralel olarak hanelerde kullanılan klimaların toplam elektrik tüketiminin de 2025 yılında 5-6 bin gigawatt saati olduğu vurgulandı. Bu rakamın 2035 yılında 12 binin üzerine çıkması öngörülüyor.
0: Türkiye Basın Federasyonu tarafından 11.si düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Beştepe'de gerçekleştirilen ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli mesajlar verdi. Gecede NTV'den Osman Terkan, yılın muhabiri ödülüne layık görüldü.
10: Türkiye on binlerce canına ve en az 2,3 trilyon doları aşan ekonomik kaynağına mal olan terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalamıştır.
11: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Mesajlarını Türkiye Basın Federasyonu tarafından 11.si düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri töreninde verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde medyaya önemli görevler düştüğünü söyledi.
10: Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz. Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir. Hassas bir sürece girmiş durumdayız. Özellikle silahların bırakılmasını kapsayan bu hassas dönemde basına da medyaya da çok önemli bir görev düştüğünün altını çizmek isterim.
11: Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan da sosyal medyaya verilen reklamlar nedeniyle ulusal ve yerel medyanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Yasal düzenleme yapılmasının gereklilik olduğunu belirtti.
12: Birkaç yıl sonra yerel ve ulusal medya yayıncılık yapmakta zorlanacaktır. Bu konuda kanuni bir düzenleme yaparak yabancılara verilecek reklam payı sınırlandırmalıdır.
13: Evet, vuruldu, şu anda bir yere düştü. İkinci düşüş. Evet.
11: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende 26 farklı kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Gecede NTV muhabiri Osman Terkan yılın muhabiri ödülüne layık görüldü. Terkan ödülünü Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı.
14: Benim için meslek hayatımın gurur günlerinden birini yaşıyorum. Sahada yapılanların takdir edilmesi çok önemli bizler açısından. Büyük bir motivasyon kaynağı. Bu ödülün arkasında çok büyük bir emek var. Ödülü de NTV ailesi adını almak istiyorum.
0: Edirne'de iki kız kardeşin hayatı babalarıyla izledikleri bir film sayesinde değişti. Samet Zımba kızlarına eski bir güreşçi olan babanın iki kızına da güreşçi olarak yetiştirdiği Dangal isimli Hint filmini izletti. Filmden etkilenen kızlar da güreşe başladı. 3 yılda 5 kez Türkiye şampiyonu oldular.
4: İzledikleri Hint filmi iki kardeşin hayatını değiştirdi. Edirne'de yaşayan Güneş ve Kumsal Zımba kardeşler babalarının izlettiği filmden etkilenerek güreşe başladı. 3 yılda 5 kez Türkiye şampiyonu oldular.
15: İlk şampiyonluğum Ankara'da geldi, o 11-36 kilogramda. İlk derecemi oradan aldım. Orada bir kere şampiyonluğun tadını tatınca zaten hiçbir şekilde bırakmak istemedim bir daha.
4: Kız kardeşler, güreşçi bir babayla güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinen Hint yapımı Dangal filmini izledi. Güreşe ilgi duyan iki kardeş antrenmanlara başladı. Kardeşlerin 3 yıldaki şampiyonluk sayısı 5'e ulaştı.
15: Ablam şampiyon olunca ben de gitmeye hevesim geldi. Başta ben korkuyordum da takla atamıyordum.
4: Bu başarıda en büyük paylardan biri motokuryelik yapan babaları Samet Zımba'ya ait.
16: Dal kumsal bekleme kumsal.
17: Devamlı söylediğim söz vardı zaten. Ben size inanıyorum, inanmak başarmanın yarısıdır diye. Ben onlara inandıkça onlar başarıyor.
4: Filmle başlayan hikaye şimdi Avrupa ve olimpiyat hayaline uzanıyor.
18: Bu sene 15 Türkiye şampiyonasında kürsünün tepesine çıkabilirseler, Allah izin verirse, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme fırsatı bulacaklar.
4: Güneş ve Kumsal'ın hedefi ise aynı. Türkiye'yi temsil etmek ve isimlerini dünyaya duyurmak.
0: İstanbul Kadıköy sahili Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde dünyanın en önemli rüzgar yarışlarından birine sahne oluyor. Yelken sporlarının bir branşı olarak tanımlanan kanat sörfü dünya şampiyonasına 20 ülkeden 100 sporcu katılıyor.
2: Rüzgarı arkalarına aldılar. Yelkenleriyle İstanbul Kadıköy sahilini renklendirdiler. Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen yarış alanında dünyanın en prestijli buluşması.
19: En popüler sınıf bu aslında şu an dünyada ve gençlerin çok ilgisini çekiyor. Onları İstanbul'a getirip eski olimpik sınıflarda yarışmaktansa bu sınıfa yönlendiriyoruz. Ve bu sporcular Fenerbahçe Doğuş'un desteğiyle ilkokuldan üniversiteye kadar hem eğitimde hem de bu sporda maddi olarak destekleniyorlar. Bu da tamamen Doğuş'un sayesinde aslında bakınca ve bu vizyonu ülkemize kazandırdık bu sponsorlukla, bu destekle.
20: En yakın hedefim kendi yaş kategorimde birinci olmaya devam etmek. Sonra ileriki hedeflerimden biri dünya şampiyonu olup olimpiyatlara çıkmak.
2: 2032 yılında olimpik spor branşları arasında yer alması planlanan kanat sörfü dünyada Wing Foil adıyla biliniyor. Skoda sponsorluğundaki yarışa 20 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu katılıyor.
21: It's a super tactical win because it's not a steady win.
22: İstanbul tam bir taktik yarışı çünkü rüzgar farklı yönlerden ani esebiliyor. Kıyıdan biraz uzaklaştığınızda da müthiş bir manzaraya karşı yarışıyorsunuz.
21: This area is perfect for wing foiling. Food wise is amazing.
22: Yemeklerden manzaraya her şey müthiş. Ve burası boğazdan esen rüzgarla son ana kadar yarışmanın çok çekişmeli geçtiği bir parkur.
21: This Strait of Bosphorus.
2: Fenerbahçe Kalamış Moda Parkuru'nda gerçekleşen yarışlar cumartesi gününe kadar devam edecek.
0: FIFA Başkanı Gianni Infantino özelleştirme projesini rafa kaldırmasına rağmen tartışmaların odağında. Üç kıtanın konfederasyonunun görevi bırakmasını istediği Infantino'ya Donald Trump'tan destek geldi.
1: Futbol dünyasında tepkiler artıyor. Donald Trump kıymetini bilin diyor. FIFA'yı özelleştirme projesinden sonra hedef haline gelen Gianni Infantino'yu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı destekledi. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, FIFA her ne gerekçeyle olursa olsun Başkan Gianni Infantino'nun yerine başka birini getirmeyi düşünürse bile korkunç bir hata yapmış olur. Kendisi harika bir isim. Bugüne kadar düzenlenenlerden 4 kat daha başarılı olan en büyük Dünya Kupası'na başkanlık etti. O giderse organizasyon bir daha asla bu kadar başarılı ve karlı olamaz dedi. Trump'ın savunduğu Infantino'nun eleştirilmesine sebep olan plansa geçen hafta rafa kalktı. Futbol dünyasına projenin yanlış anlatıldığını öne süren FIFA özür mesajıyla planı geri çekti. Söz konusu özelleştirme planında FIFA'nın %20'lik hissesinin 4 milyar dolar karşılığında Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da yer aldığı bir yatırım grubuna satılması hedefleniyordu. Infantino'nun özrü şu ana kadar karşılık bulmadı. FIFA başkanına güvenini kaybettiklerini açıklayan Avrupa, Asya ve Kuzey Orta Amerika konfederasyonları erken seçim istiyor. Infantino ise FIFA kongresindeki gücünü korumak için çalışmalara başladı. Genel kuruldaki 211 oyun 54'üne sahip olan Afrika Konfederasyonu CAF'la anlaşan Infantino, Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL'le de temaslarını sürdürüyor.
0: Bugün temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'la karşılaştı ve 1-0 galibiyetle ayrıldı maçtan. Ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yeni rakibi de belli oldu efendim. Fransa temsilcisi Olympique Lyon yeni rakibi olacak Fenerbahçe'nin. Bu bilgiyi de aktardık. Şimdi kültür sanat dünyasında öne çıkan haber turlarından derlediğimiz bir turla noktalayacağız bu dilimi, ama saat başında karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
3: We had a problem and it's led to some things. Başrollerini Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller'ın paylaştığı Paper Tiger filminden ilk fragman yayınlandı.
5: They're not going to touch me.
3: Cannes Film Festivali'nde 10 dakika boyunca ayakta alkışlanan film, 1980'lerin New York'unda Rus mafyasıyla karşı karşıya gelen iki kardeşin hikayesini anlatıyor. James Gray'in yazıp yönettiği film 20 Kasım'da vizyona girecek. Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin İngiltere'deki eserleri önemli bir kamu gideri haline geldi. Sanatçının Londra'daki 3 eserinin temizlik, güvenlik ve koruma çalışmaları için 150 bin sterlin harcandı. Eserlerin kamuya getirdiği yük, siyasetçilerle sanat eleştirmenleri arasında tartışma yarattı. Stephen King'in en sevilen eserlerinden Öldüren Siz yeniden sinemaya uyarlanıyor. Yönetmenliğini Mike Flanagan'ın üstleneceği film ilk kez 2007'de beyaz perdeye taşınmış ve korku klasiği haline gelmişti. Film bir kasabayı kaplayan gizemli sisin içindeki ölümcül yaratıklarla mücadele eden insanların hikayesini konu alıyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız efendim. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Önce günün dünün öne çıkanlarını şöyle bir özetleyelim. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme dün meclisten geçti. Ama tabii yankıları ve analizleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nda konuyla ilgili bir toplantı düzenlendi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar var ve de yeni parti milletvekillerinden Özgür Özel'in yasa kararına ortak bir destek geldi. Hepsini aktaracağız. Uzun bir süredir Schengen vizesi almak şöyle dursun, vize için randevu almak dahi imkansız hale geldi. Sistem açılır açılmaz randevular tükeniyor. Sebebi ise bot hesaplar. Yani arkasında gerçek bir insan olmayan bilgisayar programları, yapay zeka veya otomasyon tarafından yönetilen sahte sosyal medya hesaplarıyla alınıyor. Randevular ve ücret karşılığında satılıyor. İşte bu işlemleri gerçekleştirdiği tespit edilen şirketlere operasyon düzenlendi. Binlerce kişiden 1 milyara yakın kazanç elde edildiği öğrenildi. Ayrıntıları aktaracağız. Ve Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar ve kuraklık ekonomiyi sarsacak gibi görünüyor. Yayınlanan yeni bir çalışma iklim krizinin faturasının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi. Rapora göre bu yaz yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Avrupa'da ekonomi büyüyemeyecek. Peki tam olarak sebep ne? En çok hangi ülkeler etkilenecek? Bakacağız. Sabahlarımızın, öğle aralarımızın, sohbetlerimizin eşlikçisi olan kahve kültürümüzün vazgeçilmezi haline geldi. Tüketim gittikçe artıyor. Son yapılan araştırmalar yıllar önce haftada bir tüketilen kahvenin günde en az bire yükseldiğini ortaya koydu. Yılda ortalama 2 kiloya yükseldi tüketim. Tabii talep fiyatları da yükseltiyor ama kahveden vazgeçilemiyor. Araştırmaya dair ayrıntıları da sizlerle paylaşacağız. Ekranlarınıza getireceğiz. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlasıyla ikinci dilime başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Erdoğan ve Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi ele aldıkları belirtiliyor. Görüşmede ayrıca süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenildi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme siyasetin ana gündem maddesi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya verilmiş net mesaj ifadesini kullandı.
1: 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, süreç yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesini değerlendirdi. 467 kabul oyuyla dünyaya mesaj verildi dedi.
1: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur.
2: Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti sözcüsü yasal düzenlemeye yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
1: Yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Bütün bunları Cumhuriyetimiz İlelebet payidar olsun diye yapıyoruz.
2: Çelik, sürecin terörü bitirmek için geliştirildiğini ve bunun Türkiye modeli olduğunu söyledi.
0: İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci için bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda çerçeve yasanın uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Toplantı İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıya 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. düzenlenecek toplantıda süreç kapsamındaki gelişmeleri valilerin anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. Süreç Yeni Parti'nin süreç yasasında verdiği oylar tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yeni Parti milletvekilleri ortak bir açıklamayla Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı. Özgür Özel parti yönetimi olarak süreç yasasına evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını söylemişti. Yeni Parti grubunda süreç yasası için 35 milletvekili evet, 54 milletvekili ise hayır oyu verdi. İki milletvekili ise oylamaya katılmadı. Tartışma yaratan bu tablo sonrası ortak bir açıklama yapan Yeni Parti milletvekilleri Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız dedi. Son dönemde özellikle Schengen ülkelerine gidebilmek için gereken vize randevularını bulmak iyice zorlaştı. Bu duruma aracı kurum adı altında faaliyet gösteren bazı yapıların neden olduğu, randevuların bot hesaplarla kapatıldığı iddia ediliyordu. Bu doğrultuda İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
3: İddiaya göre bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlar kullanılarak aracı sitelere erişim sağladılar. Tüm randevuları alarak sistemi kapattılar. Schengen için vize başvurularını tıkadılar. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Bursa'da baskınlar yapıldı.
4: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
3: Şüpheliler vize kotalarını doldurup bu randevuları satmakla birlikte başvuru sahiplerinden haksız bir biçimde danışmanlık ve hizmet bedeli almakla da suçlanıyor. Bir şüphelinin yetkili bir kuruma sızmak için Bilgi İşlem Departmanı Müdür Yardımcılığı pozisyonuna talip oldu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı.
5: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
3: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tespitlerini de paylaştı. Buna göre Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi vardı. Ayrıca 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. Firmaların bot hesaplara karşı önlemlerini artırması da büyük önem taşıyor.
6: Kötü yazılımlara karşı attığımız çok büyük adımlar var. VPN kısıtlaması getirdik. Maillere kısıtlama getirdik. Çok fazla tıklama olduğu zaman onları IP'lerini bloklamaya çalışıyoruz. Hizmet vermiş olduğumuz konsolosluklarına onay alarak yapıyoruz. Tek başımıza verdiğimiz kararlar değil. Bu adımlarla gördüğümüz kadarıyla 165 bir düşüş var bot ataklardan.
3: Daha önce Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlatmıştı.
0: Adana'da bir kadın 10 yıl önce boşandı. Eşi tarafından ölümle tehdit ediliyordu. Hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı alınmıştı. Aldırmıştı. Ancak saldırgan 3 çocuk annesi kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ise 2 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 6 kişi gözaltına alındı.
7: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
8: 2 hafta önce böyle yardım istemişti. 3 çocuk annesi kadın 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklandı.
9: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
8: Adana Yüreğir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce eşi Arif Tanrıkulu'dan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu.
7: Bana kefen takımı gönderdi. Sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
8: Ayşe Katırcı eski eşi hakkında bugüne kadar tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak hiçbiri caydırıcı olmadı. Kadının yaşadığı eve giden Arif Tanrıkulu Ayşe Katırcı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan saldırgan tutuklandı.
9: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
8: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise 4 çocuk annesi Sevilay Kabadayı 8 Ağustos'ta bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldı. Çocuklarını ise kayınvalidesine bıraktı. Ancak 32 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları sürerken ekiplere bir araç yangını ihbarı geldi. Yangın söndürülürken otomobilde kayıp kadının cansız bedeni bulundu. Olayda bir kişi de ağır yaralandı. Soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bağları ilçesi kırsalında arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
0: Amerika-İran hattında bir yandan karşılıklı saldırılar ve deniz ablukası, diğer yandan müzakere trafiği sürüyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington'ın tutumunu değiştirmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. İran tarafından gelen son açıklamaları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali merhaba. İran ve Amerika savaşı sona ermeye mi yoksa yeniden tırmanmaya mı daha yakın, ne dersin? Son gelişmeler neler? Tam böyle barış geldi gelecek derken yeni saldırı ihtimalleri mi var? Bu değişiklik buna delalet mi, ne dersin?
10: Muhsin Rızai'den gelen açıklama tabii önemliydi ve bu açıklamanın dışında İran lideri Müşteba Hamene'nin yeni atama kararları yayınlanmıştı. Askeri kadroda bir yeniliğe gitti ve bir yandan da İran'ın yeni güvenlik mimarisini şekillendirmeye başladı ve bu atamalara ilişkin değerlendirmeler ve yapılan yorumlara baktığımızda İran'ın aynı zamanda yeni bir savaşa da hazırlandığı veya askeri teyakkuz halini sürdüreceği yorumlarını da görüyoruz. Tabii Muhsin Rızai'nin de Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getirilmesi bu askeri atamalarla birlikte düşünüldüğünde anlam kazanıyor. Hürmüz Boğazı da bu atamalar bağlamında son derece önemli. Çünkü bu komutanlar aynı zamanda Hürmüz'ü de iyi bilen komutanlar. Daha önce Deniz Kuvvetleri'nin 5. bölgesinden sorumlu olan Ali Azami devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti Buse ve bu anlamda Muhsin Rızai'nin açıklamaları da sertlik dozunun devam edeceğini gösteriyor. Muhsin Rızai Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda Washington'un tutumunu değiştirmesi gerektiğini, ABD'nin İran gemilerine ve limanlarına yönelik uyguladığı ablukayı kaldırması gerektiğini söyledi. Ancak bu şartlar yerine getirilirse Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Bunu kime söyledi peki? Bu da son derece önemli. Çin Büyükelçisi'ne. Muhsin Rızai Güvenlik Konseyi'nin başına geldikten sonra ilk görüşmesini Çin Büyükelçisi'yle yaptı ve Çin ile son derece stratejik ilişkileri olduğunu söyledi ve ABD'nin tutumunu değiştirmediği sürece de Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağı mesajını verdi bu.
0: Peki İran Amerika Birleşik Devletleri davranışını değiştirmeye derken tam olarak neyi kastediyor, beklenti nedir? İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmak için öne sürdüğü şartlar neler son olarak?
10: Bazı şartları biliyoruz. Bunlar arasında bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması, en azından yarısının serbest bırakılması ve yine ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının sonlandırılması ve bölgede savaşın tamamıyla sona erdirilmesi de İran'ın talepleri arasında yer alıyordu. Ancak Muhsin Rızai'nin açıklamasında Gazze'ye de bir işaret olduğunu görüyoruz. Normalde İranlı yetkililerden gelen açıklamalarda sürekli Lübnan ön plana çıkartılırdı. Şimdi ise Muhsin Rızai ABD'nin savaşı sona ABD savaşı sona erdirmeli, İran'ın bloke edilen mal varlıklarını serbest bırakılmalı ve başta Lübnan ve Gazze olmak üzere tüm bölgede savaşı sona erdirmelidir ifadesinde kullanıyor ve Gazze başlığını da bu talepler içerisinde ekliyor. Muhsin Rızai Hürmüz Boğazı'nın açılmasını bu şartlara bağlıyor. Bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılması konusu konusunda Katar'ın arabuluculuk girişimleri devam ediyor. Bir diğer konu ise Hürmüz Boğazı'nın açılması. Bu noktada Umman ile yürütülen müzakereler var ve İranlı yetkililerden gelen açıklamalarda da bir ilerlemenin kaydedildiği vurgulanırken bir ön anlaşmaya da bir mutabakata da yaklaşıldığı yorumları yapılmakta. Her ne kadar yeni bir savaşa hazırlık atmosferi burada olsa da diplomasinin de ilerlediğini görüyoruz. Pakistan İçişleri Bakanı bugün Tahran'daydı. İran İçişleri Bakanı ile görüştü ve bir anlamda güncel konu başlıklarına dair ABD ve İran arasında arabulucu ülkeler vasıtasıyla bir mesaj trafiğinin de sürdüğünü görüyoruz. Ancak Muhsin Rıza'yı Hürmüz Boğazı düğümünün çözülme noktasında bloke edilmiş varmalıklarının serbest bırakılması ve savaşın tüm cephelerde başta Lübnan ve Gazze olmak üzere tüm cephelerde sona ermesi gerektiğini söyledi.
0: Ali Çabuk'u dinledik ve şimdi onun da anlattıklarının eşliğinde yorum alacağız bu savaşa dair. Amerika-İran savaşında saldırılar sürerken diplomasi trafiği hız kazandı dedik bir yandan. Pakistan taraflarının bir anlaşmaya yaklaştığını, Katar ise Umman'la İran arasındaki Hürmüz görüşmelerinin ileri aşamada olduğunu söylüyor. Bir yandan karşılıklı resler de sürüyor işte bunu. Ali'den aldık. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin'le konuşacağız. Son durumu hoş geldiniz yayınımıza.
11: Hoş bulduk Musa Hanım. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Önce taraflardan gelen birbiriyle çelişkili mesajları değerlendirelim. Pakistan anlaşmanın yakın olduğunu söylerken Washington ve Tahran'dan yeni tehditler geliyor. Taraflar uzlaşmaya sizce bu defa yakın mı? Yoksa arabulucular müzakere masasını ayakta tutmaya mı çalışıyor? Neden biz aylardır bu döngüyü yaşayıp duruyoruz?
11: Evet, Orta Doğu'da bir kez daha savaş ve diplomasi döngüsüne saplanıp kaldığımız, içerisinden çıkamadığımız günlerden, dönemlerden geçiyoruz. Yani insanlar artık süreci takip edenler bitmeyen bir savaşın içerisine girmiş gibi hissediyor. Tabii yoğunluk dönem dönem dalgalanıyor. Bazen tehditlerin dozu artıyor, bazen çatışmanın dozu artıyor. Tırmanmalar oluyor. Ama baktığımız zaman ortada henüz net bir çıkış planı yok. Sizin de söylediğiniz gibi arabulucular bunun için uğraşıyor. Geniş de bir etki alanı olan savaştan geçiyoruz. Kritik noktaların tutulması itibariyle. Belki şu ara düşük yoğunluktan geçiyoruz. Bir ateşkes arefesinde miyiz diye bunu sorguluyoruz. Ama düşük yoğunluk kavramı da bir gecede eriyebiliyor. Bir anda cephenin genişlediğini de görebiliyoruz. Yani bugün sadece Hürmüz Boğazı bile dünyayı bu kadar etkiliyorken sürecin yavaş yavaş acaba Babülmendeb Boğazı'na, Kızıldeniz'e mi sıçradığını, öbür taraftan işte İran tarafından Bulgaristan'ın tehdit edildiğini görüyoruz. Bir sonraki gün Ürdün'e saldırı gerçekleşiyor. İşte vekil unsurlar Irak'tan başka bir saldırı yapıyor. Bahreyn ve Kuveyt'i işgal etmekle tehdit ediyor bir başka taraf. Hal böyle olduğunda çok daha geniş coğrafyada etkilerini görüyoruz bunun. Yani acaba bir sonsuz savaş ihtimali var mı? İster istemez bunu sorgulamaya başladığımız dönemlerdeyiz ama odak olarak yani fokuslanıldığında deniz ablukası uygulaması üzerinden devam ediyor. Ama dikkat ederseniz bugün bu çatışmada ara ara artık Kızıldeniz'den de tansiyonun yükseldiği haberleri geliyor. Bugün mesela Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Panama bayraklı, bandıralı bir geminin Pakistan açılarında vurulduğu haberi geldi önce. İran limanlarına gittiği için. CENTCOM.
0: Şunu da dinleyelim mi bu arada? Araya girdim ama şu an Hürmüz'deki tam durumu nasıl özetlersiniz? Yani bir yandan Amerika'nın ablukası var, bir yandan da yine Hürmüz'ün tam açılmama durumu var İran tarafından ama bu geçişler belli bir oranda mı sağlanıyor? Hangi gemilerin geçişlerine izin veriliyor? Trafik tamamen durdu mu, duracak mı? Son durum nedir? Biraz karmaşık burası.
11: Rakam olarak baktığımızda Buse Hanım savaş öncesi bu sayı 120, 130, 140 bandını seyrediyordu. Yani Hürmüz Boğazı'ndan iki yönlü geçen gemi sayısı. Ama şu an iki tarafta dönem dönem bu trafiğin açıldığını söylese de günlük geçen gemi civarı 5-6'nın üzerine çıkamıyor. Bu ister istemez bölgenin kapalı olduğunu bize gösteriyor.
0: Yani 120 binden 5-6'ya düştü mü diyorsunuz?
11: 120-140 bandından 5-6'ya düştü. Evet.
0: Tamam.
11: Burada tabii şunu eklemek lazım. Aslında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabilme kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu uluslararası lojistiğin dengeleriyle anlatmak gerekirse aslında bir geminin dahi gün içinde vurulması, tehdit edilmesi oradaki geçişleri bir anda güvensiz hale getirecek. Sigorta maliyetlerini arttıracak ve buradan rotayı gemilerin başka tarafa kırmasını belki de gerektirecek. Hal böyle olduğunda bütün bölgelerin bölge ülkeleri, İran da dahil buna, bu süreçten ciddi şekilde etkileniyor. Şunu da eklemek lazım. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki bu durumun sürdürülebilir olmadığını hiçbir taraf adına, ne Amerika Birleşik Devletleri, ne İran, ne de bunların ortakları adına sürdürülebilir olmadığını görmek lazım. Buna Çin'i de belki ekleyebiliriz. Hal böyle olduğunda iki tarafta birbirinin nefesini sıkarak birbirini boğma stratejisi uyguluyor. Bu iki taraftan herhangi bir tanesi istediğini alamadığına ikna olduğunda belki cephenin şiddeti tekrar artabilir. Şunu da söylemek lazım. Çünkü diplomasi kanalları kapanmış durumda değil ama daralmış durumda. Bir mütabakat vardı. İsviçre'de imzalanmıştı. Bunun çöküşü ciddi bir güven krizi yarattı taraflarda. Hatta İran'dan da işte Trump'tan da sert açıklamalar geldi. İran mütabakat kapsamındaki tüm taahhütleri askıya aldığını duyurdu. Hatta Trump'ın imzasının geçersiz, değersiz olduğu yönde açıklamalar geldi bizzat Hamaney tarafından. O zaman bunu sorduk. Nasıl bir barış? Bundan sonra nasıl bir barış olacak? Muhatabınız kim olacak? Birbirinizin imzasına nasıl güveneceksiniz diye ki İran basınında da o sürecin devamında bazı böyle Kayhan gibi sert tutumu olan gazeteler Amerikan diplomasisine güvenmenin İran için ölüm olacağını, bu fırsatta işte saldırılar sürdürüp Hürmüz Boğazı'nda yeni bir düzen pekiştirme, deniz ablukası kırıp Boğaz'ın statükosunu değiştirme arayışını açıkça vurguluyorlar. Evet, diplomasi çabaları da sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın açıklamalarından sonra büyük bir saldırı yapacağı ifade ediliyordu ama o süreçte işte Suudi Arabistan, Umman başta olmak üzere Körfez ülkeleri devreye girdi. Sürecin bu kısmında Umman biraz daha belki Hürmüz Boğazı'ndaki o geçiş güzergahı ile ilgili görüşmeleri yürütüyor. Pakistan biraz daha işin diplomasi, mesaj taşıma işiyle ilgileniyor. Pakistan Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı da Tahran'a gitti. Hatta onlar da biraz olumlu konuştu. Yani Pakistan'ın Savunma Bakanı Asif bir barış düzenlemesi gelebilir, anlaşma lehine süreç yeniden şekilleniyor gibi ifadelerde bulundu. Ama yani arada yapısal anlaşmazlıklar çok büyük olduğu için bir anlaşma belki geçici olarak Hürmüz'de trafiği açabilir ama kalıcı barış tesis edilebilir mi? Burada hala ciddi soru işaretleri var çünkü yapısal sorunlar duruyor hala.
0: Peki Trump İran'ı çok sert vurma seçeneğinden de hala daha ara ara yaptığı açıklamalarda bahsediyor. Amerika'nın mühimmat stoklarına ilişkin kaygıları reddediyor bir yandan. Peki Amerika'nın bölgedeki askeri kapasitesi ve üslerin güvenliği düşünüldüğünde yeni ve geniş çaplı bir saldırı sizce gerçekçi mi? Böyle bir ihtimali görüyor musunuz tam da seçimler yaklaşırken? Bir yandan İran'da işte üst kademelerde bir takım değişiklikler yaşandı. Ali Çabuk da aktardı biraz önce. Bu değişim nasıl okunmalı? İran'ın savaşa hazırım, yeniden o çatışmalara hazırım mesajı verdiği anlamına mı geliyor yoksa gerçekten böyle bir hazırlık mı var? Yani sembolik mi yoksa gerçeklerle paralel mi?
11: Tabii Trump'ın söylemlerinden başlayacak olursak Trump'ın bu savaştan bir çıkış stratejisi yok ya da stratejisi yeterince başarılı değil. Tehdit dilini üst düzey şekilde kullanıyor. Geçtiğimiz haftalarda işte ya İran'ın iki seçeneği var ya sahip oldukları her şeyi yok edeceğiz ya da akıllı şekilde işte müzakere yapacaklar bizde falan diye. Ama şu bir gerçeklik, ne kadar büyük saldırı da yapılsa Buse Hanım, Washington artık İran'ı öyle kısa bir sürede kesin biçimde mağlup edemeyeceğinin bence farkına vardı. Amerika Birleşik Devletleri İran'da bu savaşı büyütmeden karşı tarafın ekonomik dayanma gücünü kırma stratejisini belirlemişti. Ama ara ara tabii bu tehdit dilini kullanmaya devam edecek muhtemelen. Savaştan geri çekiliyor görüntüsü vermeyecek. Çünkü Tahran'ı sınırlı bir anlaşmaya zorluyor bu aşamada. Boğaz'daki, Hürmüz Boğazı'na yakın coğrafyalardaki limanları, askeri varlıkları hedef alıyor. İran'ın askeri varlıklarını. Onun sebebi de aslında bu boğma stratejisi. Ve aslında Trump'ın temel motivasyonu, temel arayışı daha az askeri maliyetle İran'ın işte petrol gelirlerini durdurayım, ithalatını engelleyeyim, savaş ekonomisini İran'a çok daha derin şekilde hissettireyim arayışı var. Amerika Birleşik Devletleri açısından aslında bu daha sürdürülebilir bir baskı yöntemi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş ekipmanlarıyla ilgili stoğa geldiğimizde İran medyası da bununla ilgili bir haber atmıştı. Amerikan medyasının raporuna dayandırarak İran'la çatışma sırasında balistik füzelere karşı hava savunma stoklarının yarıdan fazlasının tükendiğini, ki Trump da bu konuda işte Biden yönetimini suçladı, Ukrayna'ya çok fazla işte silah satıldığından bahsetti. Ama sadece işte bu konu Patriot'larla ilgili değil, uzun menzilli mühimmatta da sıkıntı olduğu yazılıyor. Tomahawk stoklarının ciddi şekilde tüketildiğini de anlatıyor ve savaşın mali yükünün artık ciddi şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde hissedildiğini anlatıyor. Bu noktada tabii Trump için en mantıklı seçenek arabulucular, işte Umman, Pakistan, Katar üzerinden ilerlemek, hem diplomasiyi sürdürmek hem de biz masaya oturmadık demek. Saldırmadığı, çünkü şöyle bir gerçeklik var. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmadığında işte yenildi propagandası yapılacak. Geniş çaplı bir saldırı yaparsa sizin dediğiniz gibi bu da çok maliyetli olacak. Ne yapıyor Trump? Ablukayı uyguluyor. Dönem dönem Hürmüz Boğazı'na yakın askeri varlıklara fırsatçı saldırılar gerçekleştiriyor. Üstlere ya da müttefiklere yönelik saldırılar yapıldığında bunlara misillemeler yapıyor. Hı hı. Ve büyük saldırı tehdidini sürekli tehdit diliyle masada tutuyor. Bazen anlaşma yakın diyor. Bazen de büyük bir saldırı mümkün diyor. Bu tutarsızlık mı yoksa bilinçli bir belirsizlik mi inşa ediyor? Burada bazı soru işaretleri var. Tabii İran açısından bakıldığında süreç biraz daha farklı. Yani bugünkü açıklamalar da aslında İran'ın stratejisini biraz daha açık şekilde ortaya çıkarıyor. Ama işte biraz daha böyle coğrafi olarak dağıtılmış, zamana yayılmış, bazen vekil aktörler üzerinden yapılan saldırılarla ister istemez belirsizlik yaratarak bu stratejiyi sürdürüyor. İran da biliyor Amerika Birleşik Devletleri'ni yenemeyeceğini, ama maksimum hasar verip o güvensizlik, savunma maliyetlerini arttırarak rakibini zor durumda, Amerika Birleşik Devletleri'ni zor duruma sürüklemeye çalışıyor.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Tüm değerlendirmeler için Yusuf Bahadır Keskin bizlerle birlikteydi efendim. Amerika-İran savaşına dair değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada yaşanan gelişmelere ilişkin Fenerbahçe cephesinden açıklamalar var. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi. NTV yayınına katılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mostu.

0: sır perdesinin aralanması, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi.
1: Soruşturmada bugün çok önemli bir aşamaya gelinmiştir. Bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkanlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyor. Devletimiz tarafından ortaya konulan bu irade ve hassasiyetin Fenerbahçe camiası için taşıdığı anlamı özellikle ifade etmek istiyoruz.
0: Saldırının olduğu dönemde NTV'nin Fenerbahçe muhabirliğini yapan ve o gün orada olan Onur Tuğrul saldırı anında yaşananları anlattı.
2: Fenerbahçe Rize Spor maçını rahat bir şekilde kazanmış. Trabzon Havalimanı'nın yolundayken Araklı civarına gelindiğinde otobüsün camına şoföre isabet eden kurşun. O sırada otobüsün hemen önünde bulunan güvenlik görevlisi Serdar Kılıç hemen soğukkanlı bir şekilde duruma müdahale ediyor. Ayağını frene koyuyor, el frenini çekiyor ve otobüsün viyadüğe gelmeden durmasını sağlıyor.
3: Trabzon'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte şehit olan Eren Bülbül'le Asubay Ferhat Gedik'in ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Eren Bülbül'ün annesi ve sevenleri şehadetinin 9. yıl dönümünde mezarına Türk bayrakları astı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eren Bülbül ve Asubay Ferhat Gedik için taziye mesajı yayınladı.
4: Bana burada yakasını hiç bırakmayın. Evlat acısı çok zor. Allah'ım hiç kimseye vermesin. 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti.
0: Aradan 9 yıl geçti ancak acısı hiç dinmedi. Eren Bülbül şehit edilişinin 9. yılında mezarı başında anıldı.
5: Erenim, cilelerim bitti mi?
0: 15 yaşındaki Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterdi. Ancak o sırada PKK'lıların açtığı ateşte Eren ve Assubay Ferhat Gedik şehit oldu. O günden sonra Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in adı farklı mekanlarda yaşatıldı. Şehit edilişlerinin üzerinden tam 9 yıl geçti.
4: Yani ben yavrumu hiçbir zaman unutmayırım. Ben akşamdan yatırken bile Eren benim gönlümde, gözümün önünde, kalbimde. Benim yavrumun acısını uyurken bile taşıyırım.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Eren Bülbül'le jandarma subay Ferhat Gedik'i andığı bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla, jandarma subayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. Farklı şehirlerden Trabzon Maçka'ya gidenler Eren'in mezarını ziyaret etti. Çiçekler bırakıldı, dualar edildi.
3: AK Parti Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeyle platformlar Türkiye'de temsilcilik açacak ve izne tabi olacak.
0: İzin belgesi gerekecek, temsilci zorunlu olacak. Hem vergi alınacak hem de uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili kılınacak. 9 yıldır erişim yasağı uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. Teklife göre halen faaliyet gösteren yabancı platformların kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alması zorunlu olacak. Düzenlemeyle işletmelerin alacağı izin belgesi ücreti 5 milyon lira olarak belirlenirken her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge devredilemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformları Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na 10 binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek. Platformlar sistemlerinde yer alan konaklama tesisi ve turizm amaçlı kiralanan konutların bakanlık belge numaralarını doğrulamak ve ilanlarda yayınlamakla yükümlü tutuluyor. Düzenleme meclis 1 Ekim'de açıldıktan sonra gündeme gelecek.
3: Elektrikli araçlarda 12 ayrı modele 600 bin lira zam gelebilir. Bu araçlar şu an düşük vergi diliminde ancak fiyatın birkaç bin lira artması bile yüksek vergi dilimine girmelerine neden olacak.
6: Elektrikli araçlara matrah zammı gelebilir. Otomobillerde özel tüketim vergisi oranları ana fiyata göre belirleniyor. Çıplak fiyatı 1 milyon 600

0: 107 bin lira altında olanlara %25 ÖTV uygulanıyor. Tutar bu sınırı geçerse vergi %55'e yükseliyor. Bu da en az 600 bin liralık zamma neden oluyor.
1: Geride bıraktığımız Temmuz ayında böyle bir geçiş gerçekleşti. Özellikle premium segmenti olan bir otomobil bu. Normal şartlar altında fiyatı 2 milyon 490 bin liraydı. Ve bir üst vergi dilimine geçmesiyle birlikte fiyatı 3 milyon 844 bin liraya çıkmış oldu. Yani bazen buradaki artışlar biraz daha yüksek, işte 1 milyon liraları aşan seviyeleri de bulabiliyor.
0: Şu an matrah sınırında olan 12 model bulunuyor. Satış fiyatları 2 milyon 500 bin lira civarında. Eğer matrah dilimi bir basamak artarsa satış fiyatları 3 milyon lirayı geçecek.
1: %25'lik ÖTV teşviğinin ne kadar fark ettiği zaten ortada. Ancak markalar buralarda kalabilmek için kimi zaman 360 derece görüş sistemini, kimi zaman elektrikli, hafızalı koltuk gibi bazı aslında temel özelliklerini bile kaldırmak durumunda kalabiliyorlar. Ancak önümüzdeki süreçte fiyat değişiklikleri biraz kaçınılmaz gibi gözüküyor. Özellikle bu 12 araç için.
2: Evet, Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar ve kuraklık sadece doğayı ve insan sağlığını değil ekonomiyi de sarstı. Hollanda merkezli Triodos Bank tarafından yayınlanan yeni bir çalışma iklim krizinin faturasının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi. Rapora göre bu yaz yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Avrupa'da ekonomi büyüyemeyecek. Peki bakalım hangi ülkeler daha çok etkilenecek?
0: Avrupa'da rekor kıran sıcaklıklar ve uzun süren kuraklık ekonominin çarklarını yavaşlatıyor. Hollanda merkezli Triodos Bank tarafından yayınlanan çalışmaya göre aşırı hava koşulları 2026 yılında Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılasını %1 oranında düşürecek. Bu oran yaklaşık 180 milyar euroluk devasa bir ekonomik kayıp anlamına geliyor. Bu devasa fatura yılbaşından bu yana öngörülen tüm ekonomik büyümeyi fiilen ortadan kaldırıyor. Sıcaklıkların en büyük etki alanı ise iş gücü piyasası. Termometreler 25-30 derecenin üzerine çıktığında özellikle inşaat, tarım gibi açık alanda ve fiziksel güçle çalışanların üretkenliği hızla düşüyor. Sadece iş gücü verimliliğindeki kaybın Avrupa Birliği ekonomisine faturası %0,6. Öte yandan kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tarımda %3 ila 7 arasında kayıp bekleniyor. Bu durum gıda fiyatlarını yukarı çekiyor. Ülke bazında ise krizden en çok Fransa'nın etkilenmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgalarının Fransa'da gayri safi yurt içi hasılayı %1,4 azaltarak ülke ekonomisini yıllık bazda %0,6 daraltması öngörülüyor. Fransa'yı İtalya, İspanya ve Belçika takip ediyor.
2: Rusya'da savaş karşıtı olan tek partinin seçime girmesi mahkeme kararıyla yasaklandı. Parti gelecek ay yapılacak parlamento seçimlerine katılamayacak. Peki bu kararın nedeni ne? Rus mahkemesi seçime bir ay kala neden böyle bir adım attı? Gelin ayrıntıları öğrenelim. Moskova'dan siyaset bilimci Ümit Nazmi hazırdan. Ümit, nedir bilgiler? Rusya'daki muhalefet için bu ne ifade ediyor?
3: Evet, Rusya'da 18-20 Eylül tarihlerinde Duma, yani parlamento seçimleri gerçekleştirilecek. Burada tabii parlamento seçimlerine katılacak partinin 10 partinin tamamı Ukrayna Savaşı'nda Rusya'yı desteklemekte. Zaten şu anda olağanüstü bir durum olduğu için Rusya'da savaş karşıtı bir tavır takınmanız veya siyasi pozisyon almanız da çok uygun bir atmosferde yok. Burada tabii bir tane siyasi partinin biraz daha farklı bir duruşu vardı. Bu parti Yabloka Partisi. Yabloka Partisi hem daha liberal çizgide olan bir parti, aynı zamanda savaş karşıtı olan tek parti. Fakat Yabloka Partisi'nin seçimlere katılması mahkeme kararıyla yasaklandı. Tabii süreç şu şekilde gerçekleşti. Bu özellikle Radina Partisi, yani hem Kremlin yanlısı hem de milliyetçi çizgideki Radina Partisi bir dava açtı Yabloka Partisi'ne. Ve bu davanın sonucunda Yabloka Partisi'nin seçimlere girmesi Moskova'daki mahkeme kararıyla yasaklandı. Buradaki yasaklanmasındaki gerekçelerden bir tanesi Yabloka Partisi'nin yurt dışından para desteği ve finans desteği alması olarak gösterilmekte. Fakat burada ilginç ve önemli olan noktalardan bir tanesi şu: Normalde daha önce Temmuz ayında Yabloka Partisi'nin seçimlere katılmasında onay verilmişti. Fakat burada özellikle bir takım iddialar da var. Özellikle muhalif çevrelerin bazı iddiaları var. Bu iddialara göre 2021 yılında Yabloka Partisi düşük bir oy almıştı. 1.3 civarında bir oy almıştı. Ve bundan dolayı da özellikle tekrar böyle bir oy aldığı takdirde Rusya'da savaş karşıtı pozisyonun ne kadar düşük olduğu kamuoyuna yansımış olacaktı. Fakat bir takım iddialara göre özellikle bazı yapılan kapalı anketlere göre Yabloka Partisi'nin oy oranının %9'lara çıktığı iddia edilmekte ve bunun ise eğer seçimlere katıldığı takdirde böyle bir oy oranı olduğu zaman bunun aslında Rusya'da savaş karşıtı pozisyonun da toplumsal tabanda güçlü olacağının göstergesi olabileceği, bunun ise Kremlin'i oldukça rahatsız edebileceği iddia edilmekte ve bundan dolayı da Yabloka Partisi'nin seçimlere katılmasının engellendiğine dair de bir iddia var. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Eylül ortasında Duma seçimleri gerçekleşiyor ve burada savaş karşıtı herhangi bir parti olmayacak ve seçimlere katılan partilerin genel pozisyonu daha çok sert bir muhalefetten ziyade Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonunu destekleyen bir tavır almış olacak.
2: Ali Çabuk'u dinledik. Evet, düzeltelim. Ümit Nazmi Hazır'ı dinledik. Ve Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili mahkeme kararını verdi. Devrik lider Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad'ın da aralarında olduğu 7 kişi insanlığa karşı suçlar işledikleri gerekçesiyle idama mahkum edildi.
4: Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili görülen davada karar çıktı. Mahkeme devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necip Atıf'ın da aralarında olduğu 7 kişiyi idama mahkum etti. Şam 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın hakimi, geçmişte Esad rejimi tarafından hakkında gıyabında idam cezası verilen Fahrettin El Aryan'dı. Mahkeme Beşar Esad'ı aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin kasten öldürülmesi, işkence, keyfi tutuklama ve insanlığa karşı suçlardan mahkum ederek gıyabında idam cezasına çarptırdı. Esad'ın kardeşi devrik rejimde 4. zırhlı tümenin başında bulunan Mahir Esad da aynı suçlardan idama mahkum edildi. Söz konusu tümen protestoların bastırılmasından sorumluydu. Ayrıca uyuşturucu üretimi ve ticaretini yönetmekle de suçlanıyordu. Tutuklu yargılanan Esad'ın kuzeni Atıf Necip de insanlığa karşı suç işlemekten idam cezasına çarptırıldı. Necip protestoların ilk döneminde ayaklanmanın fitilini ateşleyen Dera'daki güvenlik operasyonlarında rol almıştı. 2025'in başlarında Suriye güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Necip, sanıklar arasında duruşmada hazır bulunan tek kişi oldu. Atıf Necip dışındaki diğer sanıklarsa firari durumda. Suriye'de HTŞ önderliğindeki muhaliflerin yönetimi ele geçirmesiyle Beşar Esad 8 Aralık 2024'te ülkeden kaçmıştı. Beşar Esad ailesi ve kardeşi Mahir Esad'la birlikte halen Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. İdam kararının ardından Suriyeliler Şam'daki mahkeme binasının önünde toplanarak kararı kutladı. Dera'da da Esad ve üst düzey isimlere verilen idam kararı sevinçle karşılandı. Suriye'de Aralık 2024'te başlayan yeni dönemde şu ana kadarki hiçbir idam cezası uygulanmadı.
2: İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor. 24 Temmuz'da Yahudi yerleşimcilerin Tel Köyü'ne düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinli Faruk Ramazan'ın evi de patlayıcılarla yıkıldı.
0: Patlayıcı yerleştirilen ev saniyeler içinde yıkıldı. İsrail tartışmalı cezalandırma yöntemini bir kez daha devreye soktu. Görüntüler Batı Şeria'dan. Yahudi yerleşimcilerin saldırısında ateş açmakla suçlanan Faruk Ramazan'ın evi İsrail ordusu tarafından yıkıldı. Yıkım öncesinde çevredeki diğer evler de boşaltıldı. Faruk Ramazan'ın evinin bulunduğu Batı Şeria'daki Tel Köyü'ne Yahudi yerleşimciler 24 Temmuz'da saldırı düzenlemişti. Filistinlerin karşı koymasıyla çıkan çatışmada iki Yahudi yerleşimci ile Faruk Ramazan'ın da olduğu 4 Filistinli öldü. İsrail ordusu Yahudi yerleşimcilerin silahlı olduğunu ilk başta yalanlasa da daha sonra kabul etti. İsrail yetkililer hem Filistinlilerin hem Yahudi yerleşimcilerin karşılıklı ateş açtığını iddia ediyor. Filistinli yetkililer ise Faruk Ramazan'ın silahını ele geçirdiği Yahudi yerleşimciyi vurarak öldürdüğünü söylüyor. İsrail güvenlik güçleri saldırı düzenlemekle suçlanan Filistinlileri gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırıyor. İsrail bu uygulamanın caydırıcı olduğunu iddia ediyor. Filistinliler ve insan hakları örgütleri ise bu yöntemi toplu cezalandırma olarak getiriyor. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerde yıkıyor.
2: Türkiye'de kahve tüketimi her geçen gün artıyor hem de bu yükseliş rekor düzeyde. 16 yıl önce haftada ortalama bir fincan kahve tüketiliyordu. Şu anda günde bir fincan kahve ve belki çok daha fazlası içiliyor. Talep artınca tabii fiyat da yükseliyor.
0: 2010'da haftada bir fincan, şu an günde bir fincan. Türkiye'de kahve tüketimi artıyor. Kahve son yıllarda tüketim alışkanlığının en fazla değiştiği ürünlerden biri oldu. 16 yıl önce kişi başına yılda 370-400 gram kahve tüketiliyordu. Bugün rakam 2 kiloya yaklaştı.
5: 4,5-5 kat civarında bir büyümeye tekabül ediyor. Oldukça iyi bir rakam. Kahvenin içilmediği yer kalmadı. Bu tabii otomatikman tüketimi de çok büyüktü. Yeni nesil kafelerin de artmasıyla birlikte nitelikli kahve dediğimiz kahve tüketimi arttı.
0: Avansas verilerine göre son yıllarda ofislerde çay tüketimi %50 artarken kahve tüketimi 2 katına çıktı. Kahve tüketimi daha hızlı artsa da çaydan da vazgeçilmiyor. Talep fazla olunca fiyat da yükseliyor. Dünyada kahve fiyatları bu yıl %9,8 gerilerken Türkiye'de %10 civarında arttı.
5: Türkiye'nin durum biraz farklı. Aslında birçok ülke gibi Türkiye'de kahveyi ithal ediyor. Kahvede ithalata bağımlıyız. Böyle olunca da lokaldeki aslında dinamikler devreye giriyor. İşte enflasyon, işçilik, operasyonel kira artışları, finansman maliyeti gibi sebeplerle bir de üzerine Türkiye'nin biraz talep artışı eklenince bunun fiyata yansıması kaçınılmaz oluyor.
0: Dünyada kahve tüketimi her yıl %1 ile 3 arasında büyüyor. Türkiye'de ise sadece 2025 yılında ithalat artışı %25 seviyesinde.
2: İstanbul Üsküdar'daki bir çay bahçesinde bir aile çocuklarına yanlarında getirdikleri muzlu sütü içirince ürünler de hesaba eklendi. Şikayet üzerine işletmede denetim yapıldı. 50 bin lira da ceza kesildi. Çengelköy'deki çay bahçesinde aile beraberindeki iki çocuğa muzlu süt verdi. Yanlarında getirmişlerdi sütleri. İşletmeciler dışarıdan içecek getirildiği gerekçesiyle sütlerin kaldırılmasını istedi. Masadakiler zaten yiyecek içecek sipariş edeceklerini söyledi ama yemeğin ardından muzlu sütlerin hesaba eklendiği görüldü. Ticaret Bakan Yardımcısı Bekir Kaplan konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler hükmü uyarınca işletmeye 15 bin lira para cezası verildi. Denetimlerde farklı aykırılıklar da belirlendi. Toplam 50 bin lira cezai işlem uygulandı. Türkiye'de doğum hızı düşüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Yılmaz, doğurganlık hızındaki düşüşün küresel bir sorun haline geldiğini söyledi.
6: Doğurganlık, nüfusun yenilenme düzeyinin altında seyrediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verileri, küresel ölçekte yaşanan bu eğilimin ülkemizdeki seyrini de açık biçimde ortaya koymaktadır.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem dünyada hem de Türkiye'deki doğurganlık hızının düştüğüne dikkat çekti. Türkiye'de 76 ilde doğurganlık hızının 2,1'in altında seyrettiğini söyleyen Yılmaz, bu durumun hane yapısına da yansıdığını söyledi.
6: Tek çocuklu hane sayısı artıyor, iki veya daha çocuk bulunan hanelerin sayısı ise azalıyor. TÜİK çalışmalarında mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfus oranımızın 2100 yılında %9,9'a kadar gerileyeceği öngörülüyor.
4: Yılmaz Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Ailelerin çocuklarını güvenle büyütebilecekleri ve ebeveynlerin çalışma hayatından kopmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ekosistem oluşturmak temel önceliğimizdir dedi.
6: Erişilebilir çocuk bakımını yaygınlaştırmak önümüzdeki dönemin önemli çalışma alanlarından ve temel önceliklerinden biri olacaktır. Özellikle kadınların aile hayatı ile çalışma hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmadığı bir yapıyı güçlendirmeyi öngörüyoruz.
2: İstanbul'da denizin altında yıllardır süren bir koruma çalışması var. Tavşan Adası çevresinde dalgıçlar Marmara'nın mercanlarını yeniden yaşama kazandırmak, hayalet ağları temizlemek ve farkındalık yaratmak için suya indi.
7: Kimi sarı, kimi mor. Tavşan Adası çevresindeki mercanların korunması için dalgıçlar suya indi.
8: 20 metreyi ineceğiz. Ondan sonra mor mercanların olduğu yere lateral bir şekilde yüzdükten sonra dalışımızı en aşağıya kadar gerçekleştireceğiz.
9: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
7: Bu dalışın amacı yalnızca denizin altını görüntülemek değil, Marmara'daki mercanlara yeniden yaşam alanı oluşturmak. 11 yıldır süren çalışmalarda 700'e aşkın mercan üzerinde nakil ve restorasyon gerçekleştirildi.
10: Mercanlar genel olarak bahsetmek gerekirse ekosistemlerin mühendis türleri olarak geçerler. Bütün denizel canlılar için hem barınma hem beslenme hem üreme alanı oluşturmaktadırlar.
7: Diplerde saklı kalan ağlar da dipten tek tek çıkartılıyor. Üstelik çıkarılan materyaller yeni ürünlere dönüştürülüyor.
11: Çıkarttığımız ağları aslında tekrardan son kullanıcıya ulaştıracak malzemeler üretiyoruz. Bir özelliği var gözün, tamamı %100 hayalet ağlardan üretilme ve içerisinde şurada dikkat ederseniz hangi koordinattan ve hangi metreden çıktığı yazıyor.
7: Çalışmaları İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş yerinde inceledi. Tavşan Adası'nda geliştirilen koruma modelinin Antalya 3 adalara da taşınması hedefleniyor.
2: İstanbul'un toplu ulaşım ağında büyük rol oynayan M7 metro hattında yaklaşık 4 aydır süren bir çalışma var. Bu nedenle hattın Mecidiyeköy-Nurtepe durakları arasında seferler otobüslerle gerçekleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ise çalışmanın yıl sonuna dek uzayabileceğini söylüyor.
12: Günde 220 binden fazla İstanbullunun kullandığı M7 metro hattındaki onarım yıl sonuna kadar sürebilir. Yeraltı sularının yarattığı çökme nedeniyle raylar hasar görünce Mecidiyeköy-Nurtepe arasında seferler 27 Nisan'da durdurulmuştu.
13: Bu yılın yoğun yağışların olduğu bir dönemden sonra Nisan ayı içerisinde bir deformasyon oldu. Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve en sonuna kadar kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle gece gündüz çalışıyor olacağız.
14: Öncelikle bu suyu bir daha böyle bir durumun oluşmaması için bir drenaj sistemi projesi oluşturduk. Tabii eş zamanlı işletme altında bir hat. Ulaşımı çok zor. Yapım çalışmalarına başladık. Hattın deforme olan bölgesinde yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz.
12: Başlatılan çalışmayla Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki hattın en yoğun istasyonlarından Çağlayan ve Kağıthane durakları kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu mesafe için ücretsiz otobüs seferleri başlattı. Ancak normalde 6-7 dakikada geçilen o mesafenin süresi uzadı.
15: Yarım saat kaybı var. Yani metro olsa yarım saat daha erken gidecekler.
16: Çok sık kullanıyorduk. Bizi bayağı etkiledi. Yani birkaç ay diye bekliyorduk ama yıl sonundan falan bahsediliyor. Yani bir an önce çözülmesini istiyoruz. 20 dakikada geldiğim metroya şu anda bir saatte geliyorum.
12: M7 metro hattı 2020'de açıldı. Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasını raylı sistemle bağlayarak İstanbul trafiğinde büyük yükü hafifletti. 2023'te hat Yıldız'a kadar uzatıldı. M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattının Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümünde yine benzer bir nedenle 2021'de 8 ay süren bir çalışma yapılmıştı.
2: Bir Yeşilçam klasiği Bizim Aile dizi projesine dönüşüyor. Projeye ilişkin ayrıntılara bakacağız ve noktalayacağız efendim bu dilimi. Saat başında yeniden karşınızdayız. Görüşmek dileğiyle.
17: Susayın! Koca koca diye bağırma.
18: Büyüğüyle ayrı uğraş, küçüğüyle ayrı uğraş.
17: Ben ne zaman evleneceğim?
19: Adile Naşit'ten Münir Özkul'a.
18: Siz bilirsiniz oğlum.
19: İsteyen gelir, isteyen kalır.
17: Ay, yemeğini mi tutacak? Hay
19: anne,
17: Allah.
19: Önce şunu ötürüyor.
20: Tarık Akan'dan Şener Şen'e.
21: Ben geldim.
17: Aa, hoş geldin.
20: Halit Akçatepe'den Ayşen Gruda'ya.
17: Bilim anne. Bilime ne olur? Oğlan anne. Ay, deletme beni. Anlat bakayım ne oldu? Hı?
20: 1975 çıkışlı unutulmaz film Bizim Aile dizi oluyor.
22: Ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar Usta.
20: Özkul'un hayat verdiği Yaşar Usta karakterinin ben Yaşar Usta diye başlayan tiradıyla da unutulmazlar arasına giren Bizim Aile, eşlerini kaybetmiş iki dul insanın evlenmesiyle bir araya gelen kalabalık ve neşeli bir ailenin komedi ve dram dolu sıcak hikayesini anlatıyor. ...1975'te Ertem Eğilmez'in yapımcılığında Arzu Film tarafından çekilen filmin dizi projesine dönüşeceğiyle ilgili açıklamayı Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez yaptı.
23: Evet, Arzu Film olarak böyle karar alınmış durumda. Sadece bu projede değil, bünyemizde bulunan ve sevilen daha birçok projeyi gerek devam filmi niteliğinde gerekse dizi formatında tekrar hayata katma kararı almış bulunmaktayız. Başta özellikle 50. yılını dolduran yapımların genç kuşaklarla tekrar buluşmasını sağlamak en büyük dileğimiz. Ayrıca her gün biraz daha artan şiddet ve entrika dolu yapımlara alternatif olabilmesi ve insanımızın gülerken duygulanacağı, sıcak ve samimi hikayelere ihtiyaç duyduğuna olan inancımız bize bunu düşündürtüyor.
17: Enişte geldi.
21: Ne yapıyorsunuz karıma?
17: Dur oğlum.
20: Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizinin yapım ve oyuncu seçme sürecinde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair söz de verdi.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Hava durumu. Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
0: Hava durumu.
2: Çocukluk zamanları, kayıplar, yaşanmamış felaketler, bazen de anlamsız ama tekrar eden durumlar. Gece uykuya daldığımızda zihnimizde canlanan ve sabaha mutlaka anlatmaya değer ölçüde ortaya çıkan rüyalar görürüz. O rüyaları yaşantımızla bağlamlandırmaya çalışırız. Yıllardır bilim insanlarının üzerinde çalıştığı neden rüya görürüz sorusunu nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
3: Rüyalar uykunun gerçekten büyüleyici ve gizemli bir yönü. İlerleyen bilimsel bilgiye rağmen hem uyku hem de rüyalar hakkında bilinmeyen çok şey var. Neden rüya görürüz sorusunun bile hala tartışmalı cevapları var. Bazı araştırmacılar hafıza oluşturmaya yaradığını ifade ediyorlar. Yani rüya görmek hafızanın sağlamlaştırılmasıyla ilişkilendiriliyor. Ya da duyguların işlenmesiyle ilişkilendiren çalışmacılar var. Yani farklı hayali bağlamlarda duygularla meşgul olma ve onları prova etme yeteneği diyelim buna. Beynin duyguları yönetme ve yönteminin bir parçası olabilir diyelim. Bunun aslında biraz da evrimsel bir tarafı da var. Yani ilk insan atalarımızın hayatta kalmalarına yönelik günlük tehditlere karşı rüyaların vahşi bir hayvandan kaçmak veya fırtınada sığınak bulmak gibi gerçek hayal senaryolarını uygulamanın bir yolu olması mümkün diye de düşünülüyor. Yani gerçek dünyadaki durumlarla gerçek bir risk olmadan başa çıkmaya hazırlanmanın bir yöntemi olabilir deniyor. Zihinsel temizlik, yani rüya görme dönemleri beynin kısmi, hatalı veya gereksiz bilgileri temizleyerek düzeltme yolu olabilir deniyor. Bir de rüya içeriği son olayların gözden geçirildiği ve analiz edildiği bir tür çarpıtılmış anlık tekrar olabilir diyenler var. Ama bir görüş daha var ki bu görüşte rüya görmenin aslında uykunun sadece bir yan ürünü olduğunu ve temel bir amacı ya da anlamı olmadığını savunuyor. Yani birçok neden rüya gördüğümüze dair böyle teoriler var. Görme engelli kişiler rüya görür mü? Evet, yani kör insanlar gerçekten görsel imgelerle rüya görüyorlar. Hani daha çok ses, tat ve koku ile ilgili rüya bileşenlerine sahip olma eğilimindeler. Mesela önceden gören ama yaşamının ileriki döneminde kör olan insanların görsel imgelerle rüya görmesi anlaşılabilir bir şey ama şaşırtıcı olan doğuştan itibaren kör olan insanların da görsel imgelerle rüya gördüğü keşfedilmiş durumda. Tabii bunu kör olan kişinin kendisinin ifade etmesi zor olabilir. Çünkü hiç görmediği bir şeyin aslında ilişkilendirerek ifade edemeyebilir ama çalışmalar bize neyi gösteriyor? Uyurken beyin taraması yapılıyor bu kişilere ve aynı gören kişilerde olduğu gibi uyku sırasında beyinde normal görme yetisine sahip insanların aynı noktalarında elektriksel aktiviteye sahip oldukları görülüyor. Bu da bize doğuştan kör bile olsalar insanların görsel bir takım imgelerle rüya görebildiğini kanıtlıyor. Ama daha çok dediğim gibi sesler, kokular ve dokunma duyularıyla olan imgelerle rüya gördükleri biliniyor.
2: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'i dinledik.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Siyasetin gündemiyle de başlıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin yasası mecliste önceki gün tarihi bir oturumda kabul edildi. Oylamaya katılan 563 milletvekilinden 467'si kabul, 87'si red oyu verdi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Gelin yanıtı birlikte izleyelim haberinizde.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Çerçeve yasa, terör örgütünün silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar örgütün tamamen silah bırakması bekleniyor. Silah bırakmayla ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerinin raporlarının en geç Eylül ayında Milli Güvenlik Kurulu'na sunulması planlanıyor. MGK kararının resmi gazetede yayımlanmasından sonra cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Çerçeve yasanın 6 aylık yürürlük süresi bu aşamada başlayacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak. Davalar askıya alınacak. Cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Cezaevlerinde çerçeve yasa kapsamına giren ve ceza ertelemeden faydalanacak yaklaşık 3900 kişi var. Kapsama girmeyen ve cezaevinde kalmaya devam edecek kişi sayısı ise 800. Bunların da normal infaz sürelerini 2-3 yıl içinde tamamlayacağı belirtiliyor. Irak'tan ilk etapta ise yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. Örgütün 230 civarında olan yönetici kadrosu ise yasa kapsamına girmiyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan çerçeve yasa meclisten rekor olarak nitelendirilen 467 milletvekilinin oyuyla geçti. Ancak açık oylama sonucu güçlü mutabakat görüntüsünün altında siyasi partiler açısından dikkat çekici bazı ayrıntıları da ortaya koydu. Hangi partiden kaç kabul oyu çıktı? Hangi parti içinde görüş ayrılığı yaşandı? Bakalım.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
3: 467 kabul, 87 red, 7 çekimser. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme genel kurulda kabul edildi. Oy tercihleri partilerin kendi içinde farklı tutumları da ortaya çıkardı. AK Parti'de 268 milletvekili yasaya evet dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dışında 8 AK Partili milletvekili ise oy kullanmadı. Oylamaya katılmayan isimler arasında Yıldırım Tuğrul Türkeş, Tahir Akyürek, Kürşat Zorlu ve Ahmet Ersegün Yücel gibi isimler var. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmadı. Celal Adan oturumu yönettiği için o da oy kullanamadı. DEM Parti ise yetersiz bulduğunu açıklasa da teklife oylamaya katılmayan bir vekil dışında blok olarak evet dedi. Oylamanın en dikkat çekici tablolarından biri CHP'de ortaya çıktı. 45 milletvekili bulunan CHP grubunda yalnız 31 milletvekili oylamaya katıldı. 29 milletvekili evet derken İlhan Kesici ve Jale Nur Süllü hayır oyu kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Çerçeve yasa oylamasında en parçalı tablo ise yeni partide ortaya çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in oylamada serbest bıraktığı parti grubunda 35 milletvekili evet, 54 milletvekili hayır oyu verdi. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Yeni parti böylece ne sürecin tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 milletvekiliyle blok destek verdi. Parti yönetimi sürece destek verirken tabandaki itirazlar milletvekillerinin hayır oyları üzerinden meclise taşındı.
1: Oylama işini 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
3: Oylara bölgesel bakıldığında ise İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu verirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı. Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya ret oyu verirken 3 milletvekili oylamada yer almadı. Böylece iki bölgede toplam 24 milletvekili yasaya karşı çıktı. 11 milletvekili oylamaya katılmadı.
0: Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmada yeni gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
2: Fenerbahçe takım otobüsünün silahlı saldırıya uğradığı bölgede 54 baz istasyonu incelendi. HTS kayıtlarından tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. 11 yıl önce Trabzon'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
4: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalardaki yerini korumaktadır. Bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir.
2: 2020 yılında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilen dosyada, Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarının sinyal aldığı baz istasyonundaki kayıtlar tekrar incelendi. Olayın yaşandığı ilk dönemde de gözaltına alınan Yusuf Öksüz ismine bir kez daha ulaşıldı. Aynı bölgeden telefonu sinyal veren 4 kişiyle irtibatı tespit edildi. 5 kişinin Fenerbahçe takım otobüsünün geçtiği güzergahta saldırı öncesi, saldırı saati ve sonrasında telefonla görüştükleri belirlendi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmada Yusuf Öksüz'ün saldırı öncesinde bankalarda sorunu olduğu belirlendi. Bu nedenle kendi üzerine değil, arkadaşının üzerine araç aldığı, saldırı sonrasında ise finansal durumunun iyileştiği, üzerine kayıtlı 5 aracın olduğu tespit edildi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Rize'den Trabzon'a giderken alt tüfeğiyle ateş açılmıştı. Otobüs şoförü Ufuk Kıran başından vurulmuş, ağır yaralanmıştı. Otobüsün kontrollü bir şekilde durdurulması ise faciayı önlemişti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultras'tan lideri Muzaffer Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Şirin ve oğlu arasındaki banka hesapları da incelendi.
5: Evinde yapılan aramada bulunanlar şaşırtmıştı. Masak raporlarıyla belgelenen hesap hareketleri de şaşırttı.
6: Bu işin içinde belli yani.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Galatasaray taraftar grubu Ultras'tan lideri gözaltına alındı. Araba çıktı. Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada her köşeden döviz ya da ziynet eşyası çıktı. Bulunanların değerinin 65 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Masak raporu da benzer bir tabloyu ortaya çıkardı. Muzaffer Şirin'in oğlu İbrahim Şamil Şirin'le olan banka hesap hareketleri incelendi. Yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Ayrıca çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden milyonlarca liralık işlem gerçekleştirildiği kaydedildi. Masak raporunda Şamil Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı.
7: Ülkemizin birliğe, beraberliğe her zaman ihtiyacından...
5: Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerinde dairelerle bir de tarlanın olduğu taşınmazlar tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme gelen Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgi yerlerinden yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor. Muzaffer Şirin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.
0: Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkındaki iddianame kabul edildi. İddianamede Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özgür Kabadayı'ya rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltildi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede Şile Belediye Başkanı hakkında 33 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Özgür Kabadayı yaklaşık 13 aydır tutuklu. İstanbul'da son bir ayda kurşunlama, tehdit, silah ticareti gibi olaylara karıştığı belirlenen 217 şüpheli yakalandı. 161'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve patlayıcıları sergiledi.
3: Kurşunlama, tehdit, silah ticareti, kaçakçılık. Bu ve daha fazla suç iddiasıyla son bir ayda İstanbul'da 217 şüpheli yakalandı, 161'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen silah ve patlayıcıları sergiledi.
8: Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karşı da tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
9: Yeni nesil suç örgütü üyelerinin kurşunlama olaylarına karıştığı iddia edilen motosikletlerden bir tanesi. Söz konusu bu motorun da Eyüp Sultan'daki birden fazla çatışmada kullanıldığı iddia edildi ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da el konuldu.
3: İstanbul'un 18 ilçesinde yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 44 farklı olaya karıştığı tespit edildi.
0: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aile üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden de DNA örneği alındı.
10: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
3: İki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı.
11: Bu işi kim rütbas etmişse artık daha yeter. Yani üniversitenin içindeki kameralarla oynamışlar. Son kamerayı siyah beyaza çevirmişler. Bir tanesinde de silme vardı. Bunlar çok önemlidir.
3: Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kabayiş'in otopsisinde yapılan incelemede daha önce İki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Savcılığın talimatıyla dikkat çeken iki isim daha sürece dahil edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli. Rojin'in ailesi soruşturmanın başından bu yana Rektör Şevli ve yeğeninin olayla bağlantısı olduğunu iddia ediyordu.
11: Çok zor durumdayız. Karanlıktayız yani. Kızımıza ne oldu, çocuğumuza ne oldu? Sürekli soruyoruz. Falanak bir şekilde cevap alamamışız.
3: Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri olay yerinde elde edilen bulgularla karşılaştırılacak. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cesedi 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
0: Kahramanmaraş'ta hemşire Hazel Bağrıyanık küvezdeki bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız. O görüntüleri sizlerle paylaşmıştık ve çok ses getirmişti. Bebeğe şiddet sonrası engelli kaldığı da iddia edilmişti. Ancak adli tıptan tam tersi bir rapor geldi. Bebeğin engelli kalmasının hemşirenin uyguladığı şiddetle alakalı olmadığı belirtildi. Rapor sonrası şaşkına dönen anne kararı eleştirdi.
2: 5 günlük bebeğe şiddet uyguladı. Engelli kalan bebekle ilgili adli tıp raporunda sorumlu hemşire değil denildi, anne karara tepki gösterdi.
12: Hastaneyi kusursuz buluyorlar, hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum?
2: 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde doğan bebek kuvvete alındı. Bir hemşire bebeğin bacağında morluk görünce doktorlara haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtları izlenince hemşire Hazel Dırık Bağrıyan'ın şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Aileye bebeğin bedensel ve zihinsel engelli olduğu söylendi. Kasten yaralama suçundan tutuklanan hemşirenin yargılanması sürerken Adli Tıp Kurumu'nun raporu ailenin tepkisini çekti. Raporda bebeğin zihinsel ve bedensel engelli kalmasının hemşirenin uyguladığı şiddetle alakalı olmadığı, beyin işlevi bozukluğundan kaynaklandığı belirtildi.
12: Madem benim çocuğum doğuştan epilepsiydi, madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu? USG çekiyorlar, beyin USG'leri temiz. Bunu siz nasıl belirtirsiniz? Darp gördükten bir ay sonrasında USG'lerinde bozulma oluyor.
2: Hemşire Hazel Dırık Bağrıyan'ın avukatı raporu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesinin devam etmesi nedeniyle talebi reddetti.
0: Üçkent'ten iş kazası haberleri geldi. Batman'da üzerine asansör kabini düşen bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul ve Erzurum'daki iş kazalarında ise 3 işçi yaralandı.
3: Bingöl'de yapımı süren inşaatta işçiler mesaideydi. İşçilerden Muhammed Uyur asansör kabininin montajını yapıyordu. O sırada asansör kabini işçinin üzerine düştü. Sıkıştığı yerden çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir iş kazası haberi de İstanbul'dan geldi. Tuzla'da kanalizasyon çalışması vardı. Çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi gövdesinin yarısına kadar göçük altında kaldı. Uzun uğraşlar sonucu toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Erzurum'da da bir inşaatta birinci katın betonu dökülüyordu. Beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. İki işçi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Bolu'da orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın Göynük ilçesine bağlı Aksalar köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören köylüler yetkililere haber verdi. Ekiplerin arazözlerle karadan müdahalesine helikopterler de havadan destek verdi. Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. İzmir'de müstakil bir evde çıkan yangında anneanne Rezan Korkmaz'la 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın hayatını kaybetti. Yangın sırasında 2 yaşındaki torununu kurtarıp dışarı çıkan Korkmaz'ın Yiğit'i kurtarmak için yeniden eve girdiği anlaşıldı.
3: 2 yaşındaki torununu alevlerin arasından çıkarmayı başardı. 4 yaşındaki torununu kurtarmak için geri dönen anneanne onunla birlikte hayatını kaybetti. İzmir, Çiğli'de tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak evde yapılan kontrolde 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'la 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Anneanne Korkmaz'ın küçük torunu 2 yaşındaki Mert Aydın'ı kucağına alarak evden çıkardığı anlaşıldı. Ancak 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut'u kurtarmak için yeniden eve giren kadın bir daha dışarı çıkamadı. Anneannenin cansız bedeni torununun üzerine kapanmış halde bulundu. Yangın sırasında tavan çökünce dede Bayram Korkmaz pencereden atlayarak evden çıkmayı başardı. Vücudunda yanıklar oluşan dede tedavi altına alındı. Kadri Aydın'ın eşi çalışmak için yurt dışına gittiğinde iki çocuğuyla anne ve babasının evine taşındığı öğrenildi. Kadri Aydın ailenin geçimini sağlamak için mumdan hediyelik eşyalar yaparak pazarda satıyordu. Dede Bayram Korkmaz'sa hurdacılık yapıyordu. Hayatını kaybeden Yiğit Bulut 23 Ağustos'ta doğum gününü kutlayacaktı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Antalya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Ali Süslü isim benzerliği nedeniyle 10 gün cezaevinde kaldı. Suçsuz olduğu 9. gün cezaevinde yapılan kayıt incelemesiyle ortaya çıktı. Ancak Ali Süslü cezası tamamlanana kadar bekletildi. Bir gün daha cezaevinde tutuldu.
2: İmza için karakola çağrıldı. Ne olduğunu anlamadan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 10 gün hapis cezası var denildi, hapse girdi.
13: adreslerle... Ali Süslü sen misin, kimliğini ver dediler. Buyurun dedim. Suçum nedir? İçeriğini göremiyoruz dediler. Sizi adliyeye götüreceğiz dediler. Tamam dedim. Savcıya çıkacağımı söylediler karakolda. Tamam dedim, gidelim. Beni direkt nezarete attılar. Hala savcıyı bekliyorum ki savcıyla görüşebileyim. Derdim neymiş, suçum neymiş onu anlayayım.
14: Bilgisayardan bana fotoğraf...
2: Antalya'da yaşayan Ali Süslü'nün hayatı 26 Temmuz'da karakoldan gelen telefonla değişti. İmza atmak için karakola çağrıldı. Kısa süre önce ameliyat olmuştu. Buna rağmen polis merkezine gitti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Neden gözaltına alındığını sorduğundaysa yanıt bulamadı. Ertesi gün cezaevine gönderilen Ali Süslü, suçsuz olduğuna kimseyi inandıramadı. Yeni ameliyat olduğu için cezaevinde iki kez hastaneye sevk edildi. Gerçek 9. gün ortaya çıktı. Kayıtları inceleyen cezaevi psikoloğu Süslü'nün Adana'da yaşayan aynı isimli başka bir kişinin yerine cezaevine girdiğini fark etti. TC kimlik numarası ve adres farklıydı.
13: Bu gerçekten sen değilmişsin. Bu sana ait olan bir suç değil. Özür dileriz, pardon. Peki dedim, 9 gündür yatıyorum. Daha bir günüm var. Bari beni serbest bırakın. Hayır dediler, kesinleşmiş cezan var. 10 gün yatacaksın. Madem ben değilim, nasıl kesinleşmiş cezam oluyor? Beni nasıl daha tutuyorsunuz burada?
2: Suçsuz yere 10 gün cezaevinde kalan Ali Süslü, hata fark edilince pardon denilerek tahliye edildi. Ali Süslü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
0: İran Savaşı'nda bir yandan müzakereler, bir yandan saldırılar sürüyor. Arabulucu Pakistan, İran ve Amerika'nın anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. İran'dansa Hürmüz Boğazı'nın egemenliği konusunda tavizsiz açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde.
5: İran'la ABD arasında saldırılar doğrudan değil, artık dolaylı. ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı delmek üzere olan bir tankeri vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bayraklı Velanova tankerinin helikopter tarafından vurulduğunu duyurdu. Gün içerisinde 55 tankerin ABD ablukasını aşmaya çalıştığı, 3 geminin durdurulduğu, 2 gemiye baskın düzenlendiği açıklandı. Saldırıların süreceğine dair bir sinyal de İran'dan. İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki koşulları kabul edilmediği sürece boğazın açılmayacağını söyledi. İran'la Umman arasındaki olası anlaşmanın boğazın açılması anlamına gelmeyeceğini savundu. Savaşı sona erdirme konusunda da ABD'yi işaret etti. ABD, İran'ın bloke edilen paralarını ödemeli ve başta Lübnan ve Gazze olmak üzere tüm bölgede savaş sona ermelidir dedi. Buna karşın Pakistan arabuluculuk çabalarına devam ediyor. Pakistan Savunma Bakanı son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yaklaştığımızı gösteriyor ifadesini kullandı. İşlerin barış lehine şekillendiğini belirtti. Pakistan İçişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgedeki gelişmeleri ele almak için Tahran'da bir araya geldi. Katar'dansa Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili müzakerelerin ileri bir aşamaya geçtiği açıklaması geldi. Babül Mendeb Boğazı'nda Mısır'a ait küçük yük gemisine Husilerin düzenlediği düşünülen saldırıda can kayıpları oldu. Yemen hükümeti de Husilere karşılık verdi. Yemen Ulusal Direniş Güçleri Husilere ait bölgelere 10 füze ve 4 İHA ile saldırıldığını duyurdu.
0: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimali azaldı. Altın fiyatında 6 günlük yükseliş serisi sona erdi. Yine de bu ayki değer kazancı %8'in üzerinde.
2: Evet. Hürmüz Boğazı'nda anlaşma belirsizliği arttı. Altında yükseliş durdu. Altın fiyatı son 6 işlem gününde %10'a yakın yükseldi. Yükselişin en önemli sebebi İran savaşında anlaşma beklentilerinin artmasıydı. Yapılan olumsuz açıklamalar altında kısmi düşüşe neden oldu.
15: Krizin, yani Hürmüz krizinin adeta bir turnusol kağıdı etkisi gösterdiği durum altın fiyatları oldu. Geçmişte yaşanmayan bir durum bu dönemde yaşandı ve altın fiyatlarıyla dolar endeksi arasında bir değiş tokuş, ödünleşme ya da trade-off diyebileceğimiz durum ortaya çıkmış oldu.
2: Gram altın bu ay %8'den fazla değerlendi. Bu yılki değer artışı ise %12'de kaldı. Yükseliş oranına son bir yıl içinde bakıldığında ise tablo daha olumlu. Altının 12 aylık getirisi %7'nin üzerinde.
15: Merkez bankalarının rezerv satışı, altın rezervi satışı, yine fırsat bulduklarında, yani ucuzlayan altın bulduklarında da tekrar rezervleri doldurma yönündeki yarışları da 2026'yı hani tek bir ifadeyle anlatmak istersek tam anlamıyla aslında bir şişme ve patlama, yani boom and bust yaşandığını bize gösteriyor.
0: NATO zirvesi için geçen ay Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'den ayrılışına ilişkin yeni bir iddia gündemde. Amerikan basını İran tehdidi nedeniyle Amerikan Başkanı'nın eski Air Force One'dan daha küçük bir askeri uçağa nakledildiğini yazdı. Eski başkanlık uçağının ise şaşırtma amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Tabii başka ayrıntılar da var. İzleyelim.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz'daki Türkiye ziyaretine ilişkin basında dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Trump'ın daha önce açıklananların aksine Türkiye'den ayrılırken başkanlık uçağı Air Force One'ı kullanmadığı iddia edildi. İddia Amerikan Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazetenin haberine göre Trump 8 Temmuz'da Ankara'dan ayrılırken önce eski Air Force One'a bindi, ancak kısa süre sonra uçağa yanaştırılan bir servis aracına geçti. Amerikan Başkanı bu yolla C-32A tipi daha küçük bir askeri uçağa nakledildi. Amerikalı bir yetkili Trump'ın İran'ın suikast tehdidi nedeniyle uçak değiştirdiğini ileri sürdü. Ayrıca eski Air Force One'daki gazetecilere de uçuş sırasında pencere perdelerini kapalı tutmaları söylendi. Haberde eski Air Force One'ın şaşırtma uçağı olarak kullanıldığı yazıldı. Trump, Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One'la gelmişti. Ancak Trump'ın Türkiye'den İngiltere'ye yola çıkarken eski Air Force One uçağına bindiği görülmüştü. Beyaz Saray bunun nedeninin İngiltere'deki Amerikan askerlerinin yeni uçağı inceleyebilmesi olduğunu belirtmişti. Yeni başkanlık uçağının yeterli füze savunma sistemine sahip olmadığı gerekçesiyle eski Air Force One'ın tercih edildiği iddiası gündeme gelmişti.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden

Francis olsun. Francis dört ayaklı bir dedektif. Dünyanın en ünlü kedi dedektifi diyorlar kendisine. Hatta yani dedektifler arasında da hayli üst sıralara çıkacağını düşünüyorum ben. Akif Piriççi'nin kahramanı ve Almanya'da 3 milyondan fazla okura ulaşmış. Şimdi de serinin son kitabı var elimizde. Tanrılar isimli bir kitap bu ve orijinal adı Götter Gleich, 2012 baskısı. Aylak Kitap'tan çıktı. Türkçe'ye çeviren Sevinç Altınçekmiş. Efendim burada çok farklı şeylerle uğraşıyor Francis. Ama belki Francis'i pek de hatırlamıyorsunuzdur. İlk olarak Felidae adlı kitabıyla tanıdık onu. Almancası da Türkçesi de aynı. Almanya'da 1989'da çıktı. Doğrusu hayli değişik bir tecrübeydi. Çünkü Francis hayli zeki, hayli ukala bir kedi. Kafası çok çalışıyor, akıl yürütebiliyor. Yani bu konuda sahibinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sahibi bilimle uğraşsa da. Ve katilleri buluyor. Yani seri katiller dahil olmak üzere katilleri buluyor. Fakat bu sefer biraz daha farklı bir durum var. Gerçi ötekileri de hatırlatacağım birazdan. Farklı durum şu, zaman geri akmaya başlıyor. Yani Francis bir kaza geçiriyor. O kazadan sonra zaman geri akmaya başlıyor. Dünya tersine dönüyor. Şimdi haliyle kafası karışıyor. Acaba hayal mi görüyor? Yoksa bunadı mı? Yoksa düpedüz delirdi mi? Bir de tabii yeni tanıdığı bir tuhaf bir kedi var. Alışılmadık biçimde bir siyah kedi. Pi. Yoksa Pi'nin ona tanıttığı gizemli evren sahiden de var mı? Francis hem bu zamanın geriye gitme meselesi hem de türünün kökeni konusundaki sırları birer birer ortadan kaldırmaya kararlı, neye mal olursa olsun. Burada tabii kimler var bu kitapta? Çok sevdiği sevgilisi güzel Sankta var. Hiç susmasını bilmeyen, ağzından çıkanı kulağı duymayan oğlu Francis Junior var. Adını ettiğimiz Felidae var. Kendisi bizzat başka bir evrenden, gizemli evrenden ya da hayal dünyasından gelmiş gibi bir tip. Şöyle tanıtmış onu Frances. Yakışıklı kardeş, yağlı yağlı parlayan siyah kısa kıllarıyla pahalı bir Arap atavası taşıyordu. İnce veya zayıf kelimeleri şeklini sadece yaklaşık olarak tarif ediyordu. Çünkü zarif vücudu, rüzgarla sallanan minimalist zevk sahibi, görgüsüz bir İtalyan tasarımcının yarattığı modern bir heykele benziyordu. Ama en etkileyici tarafı kafasıydı. Ağzından itibaren sanki uzunlamasına çekilmiş ve çok sivriydi. Keskin kenarlarını izleyeni işaret eden devrilmiş bir tür piramit. Bir de gözleri okyanus mavisi, münasebetsiz açık renkte parlıyor, nişana alınmış bir silah etkisi yaratıyorlardı. Bütün bu görüntünün etrafında bir azizin aurası süzülüyordu.

Francis. Kedimiz yeniden karşımızda. P, az önce tarif ettiğim, bir önceki bölümde tarif ettiğim P, ona bir defa adını bilerek hitap etmesi falan yetmiyormuş gibi, bir de belki sen yapabilirsin, belki bir tek sen yapabilirsin, onları razı edebilirsin meyalinde sözler söyleyerek bütün meraklanmasına yol açıyor. Sonra Francis kendi başına dedektifliğe girişiyor. Zaten işi bu, biliyorsunuz. Arkadaşları var. O arkadaşlarından birinin bıraktığı iz üzerinden yürüyor ve bir başka bilim adamının evine gidiyor. Ve orada kendi sahibinin, daha doğrusu kedilerin tabiriyle konserve açıcısının adını ve onunla ilgili bir cümle görüyor. Bunun üzerine iyiden iyiye endişelenmeye başlıyor. Hem derken bir toplantı, büyük bir toplantı var bilim adamlarının. Oraya gidiyor ve sevdikleri ölmeye başlıyor ama zamanın geri aktığını düşündüğü, inanmak istediği için nasıl olsa geriye döneceklerini ve bu ölümlerin yok sayılacağını biliyor. Ama acaba sahiden öyle mi ve hepsi yok sayılabilecek mi? Yani bayağı heyecanlı. Bir de tabii işte Francis sevenler için her seferinde bir hasret giderilmiş oluyor bu kitapların bir yenisi çıktığında. Ve Francis'e alıştığımız için onun bütün o akıl yürütmeleri, ukala konuşmaları, felsefi yaklaşımları hoş geliyor bize yani. Ama ben hatırlıyorum, ilk kitabı okuduğumda da çok kötü bulmamıştım. Yani ukalalık kısmını, tabii kitabın kendisini değil. Efendim, ilk kitap diyoruz. Şu ilk kitap neydi, onu da hatırlayalım. Gerçek bir polisiye. Yani kedi cinayetleri çözüp konuştuğu halde bir masal falan ya da fabl değil. Francis ve sahibi, konserve açıcısı Gustav'ın taşındığı mahallede seri kedi cinayetleri işlenir. Francis anlatıyor bize bu cinayetleri ve türdeşleriyle birlikte hareket ediyor çözümü için bu cinayetlerin. Sabırlı, zeki ve bilgece yaklaşımı diyor. Benim nankör bir şekilde ukalaca dediğim yaklaşım için sayesinde sürpriz bir son ortaya çıkıyor. Gerilim hakikaten hep dorukta tutuluyor. Feridae, Almanya'da yayınlandığı 1989 yılında bu alanda ilk olan en iyi polisiye roman ödülünü aldı. Ve bu kitapla yalnızca Almanya'da 2 milyondan fazla okura ulaştı.

İsterseniz önce biraz Akif Pirinççi'den söz edelim. Akif Pirinççi 20 Ekim 1959 doğumlu. Türk asıllı bir Alman yazar. Zaten Almanca yazıyor kitaplarını. Türkçe'ye çevriliyor yani. Onun için çeviren birinin adını söyledim. Ve Feliday dizisiyle gerçekten dünyanın her yerinde tanınıyor. İstanbul'da doğmuş ama ailece Almanya'ya göç etmişler 1969'da, yani 10 yaşındayken. Genç yaşta yazmaya başlamış. İlk romanı Tränen sind immer das Ende. Gözyaşları daima final, final daima gözyaşları gibi kitabı 1980'de 21 yaşındayken çıktı. Daha sonra 1989'da Feliday'ı yazdı ve hakikaten meşhur oldu, yani hiç abartarak söylemiyorum. 20 küsur dile çevrildi. Uluslararası bir bestseller oldu ve ondan sonra da devam kitaplarını yazarak bu kedi polisiyesine, kedi polisiyesi kavramını genişletti. Oysa biz daha önceden de tanıyoruz kediler, ki severim de yani. Bu iki tane bir kedi vardı pek meşhur. Lillian Jackson Brown'un bir ara Oğlak'tan çıkıyordu kitaplarındaki kediler. Komik bıyıklı, komik tipli bir gazeteci var bir defa, Jim Culleran. Q ve W ile başlayan bir ismi var, yani bu yetiyor insana. Culleran'ın kedileri Siam kedisi, bir erkek bir dişi, Coco ve Yum Yum, Yum Yum yani. Hakikaten çok akıllı kediler, bir de öyle paldır küldür her şeye atlamıyorlar, en kritik anlarda devreye giriyorlar. İsimleri de çok hoştu maceraların. Çenesini tutamayan kedi, tersten okuyan kedi, kanepeye atıştıran kedi, kırmızı gören kedi vesaire. Hepsi Oğlak yayınlarından. Ne yazık ki Oğlak vazgeçti Jackson Brown'un kitaplarından. Ama gene de Francis'in yeri hayli başkadır. Bir defa tek başına çalışıyor. Ötekileri ancak yanına yardım için alıyor ırktaşlarını. Gerçi diğer ikilide de asıl beyin olan Coco'dur. Atılgan olan da Coco'dur. Ama bir ikili oldukları da bir gerçek sonuçta. Başka neler var? Bir defa Feliday'a iki var. Hemen Feliday'ın arkasından gelen. Güncel yayınlardan çıktı bunlar. İkisi de. Kadife Patili Akıllı Kedi demiş Fransız'a. Fırtınalı bir gecede evden kaçıyor. Çünkü sahibi Gustav kendisinin ve kedisinin yaşamını yeniden düzenlemeye niyetli bir kadınla birlikte ona aşık olmuş. Ve evden kaçarken kanalizasyon çukuruna düşüyor. Kendisini korkutucu bir hikayenin içinde buluyor. Gözleri görmeyen kediler, acımasız avcılar, kurnaz çeteler, vahşice işlenmiş seri cinayetler ve güzel bir dişi. Burada herhalde anladığım kadarıyla her şey duruyor ve sonunda Francis'imiz gene de seri cinayetleri başarıyla çözüyor.

0: Pirinççiye dönecek olursak Akif Pirinççi'ye bir arada unutmadan söyleyelim. Feride Aya'nın bir tane çizgi filmi de var. Hem Pirinççi'nin başka kitapları da var, başka romanlar da yazmış ama hiçbirisi Fransız kitaplarının gördüğü ilgiyi görmemiş. Yani dünyanın her yerinde böyle bir şöhret sahibi olmamış. Türkçe'ye çevrilen kitaplara gelecek olursak gene güncel yayınlardan bir tane daha var. Kave Kanem, bir Feride Aya romanı. Kave Kanem'de yaşadığı bölgede Francis'in esrarengiz hayvan cinayetleri giderek çoğalıyor ve kurbanlar arasında bu sefer sadece kediler değil onların can düşmanı köpekler de var. İki taraf zorunlu bir araya geliyor, bir toplantı düzenliyor. Francis bu olayı emekli bir polis köpeğiyle birlikte aydınlatmak zorunda kalıyor. Çok öfkeleniyor tabii. İlle de hayatımın ikinci baharını yaşayacağım derken büyük bir komplonun ipuçlarına gidiyor. Hepsi meraktan yalnız bunların. Hakikaten kedinin ölümü meraktan demişler. Çok korkuyoruz Francis için. Allah'tan kedilerin aynı zamanda 9 canı var ve benim bildiğim 9 tane kitap yok. Yani 5-6 tane falan var. Türkçe olarak demek istiyorum. Ondan sonra bitecek diye endişeleniyorum. Çabuk çabuk söyleyeyim o zaman. Düello var. Bir Feride Aya romanı 2003'te çıkmış güncelden. Genç dişli bir rakip ve bölgedeki bütün kedilerin yüreklerini ağızlarına getiren esrarengiz bir katil. Yine çok heyecanlanıyoruz, çok eğleniyoruz. Hem de insanların da bilmiyorum yani tabir caizse diyeyim ne mal olduklarını öğreniyoruz. Sonra 2005'te gene güncelden çıkan Salve Roma. Haydi Roma'ya. Gustav, Forum Romanum'da yeni keşfedilen katakombların kazı çalışmalarını yürütmek üzere parlak bir teklif alınca Francis'i yanında götürmek istemiyor. Ama Francis gitmek istiyor çünkü Roma onun hayallerini süsleyen kent. Sonunda bir yolunu buluyor gitmenin ve sokak kedilerinin barındığı ve tehlikeli kedi mafyasının her şeyi kontrol altına tuttuğu Largo Argentina'ya sağ salim ulaşıyor. Evet, benim bildiğim güncelden çıkanlar bu kadar. Bulunuyor mu derseniz doğrusu bunu da bilemeyeceğim. Umarım bulunuyordur. Bendekileri kedi seven arkadaşlarım ya da polisiye seven arkadaşlarım eksik olmasınlar almışlar okuyucu sayısı artsın diye. Yani okuyucu sayısı böyle artmıyor biliyorsunuz. Para verip kitabı alıyorsunuz. Yazar satış yapıyor böyle artıyor okuyucu sayısı. Evet efendim bugün Akif Pirinççi ile birlikteydik. Bir Feride Aya romanı. Tanrılar. Yani orijinal adıyla söyleyecek olursak Götterdiler. 2012 basımı en son Feride Aya serisinin en son romanı Aylak Kitap'tan çıktı burada. Ve Akif Pirinççi'nin kitabını Türkçe'ye Sevinç Altınçekiç çevirdi. Böylece yani benim bildiğim 5 tane kitap var ama sanıyorum ki orijinalleri daha fazla. Biliyorsunuz böyle ince sorunlar oluyor böyle Fransız ve Alman yazarlarda. Yani bulduğunuz hemen hemen her şey o ana dil neyse yazarın onda oluyor. İspanyolca'da da bu çok başımıza geldi. Hani İngilizce'de özetin özeti gibi şeyler karşınıza çıkıyor. Neyse ki onlara çok da ihtiyacımız yok. Çünkü en azından kitapların Türkçesini alıp okuyabiliyoruz. Evet efendim bu kitapta da tıpkı bizim Hall kitaplarında Vişpuri'de olduğu gibi açıklamalar var. Ama oradaki gibi yok efendim adetler, sözlükler, yemekler şeklinde değil. Bayağı büyük, çok geniş dipnotlar biçiminde. Kedilerle ilgili bilgiler, kedi tarihiyle ilgili bilgiler. Mesela özellikle Ortaş'a mesela çok üzerinde durmuşlar. Ve basbayağı geniş bir bilgi vermiş Akif Pirinççi Feride Aya'nın sonunda. Evet, bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: yolunu.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul'da Poyraz çok sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 35-36 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar çok sert. Edirne 37, Kocaeli 33 derece. Cuma günü sıcaklık belirgin derecede düşecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Erdoğan ve Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi ele aldıkları belirtiliyor. Görüşmede ayrıca süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci için bir toplantı düzenlenecek. Toplantıda çerçeve yasanın uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Toplantı İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıya 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda süreç kapsamındaki gelişmeleri valilerin anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları ele alınacak. Ayrıca olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması da istenecek. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme siyasetin ana gündem maddesi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya verilmiş net bir mesajdır ifadesini kullandı.
1: 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, süreç yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesini değerlendirdi. 467 kabul oyuyla dünyaya mesaj verildi dedi.
1: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur.
2: Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti sözcüsü yasal düzenlemeye yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
1: Yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Bütün bunları Cumhuriyetimiz İlelebet payidar olsun diye yapıyoruz.
2: Çelik sürecin terörü bitirmek için geliştirildiğini ve bunun Türkiye modeli olduğunu söyledi.
0: Yeni partinin süreç yasasında verdiği oylar tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yeni parti milletvekilleri ortak bir açıklamayla Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı. Özgür Özel parti yönetimi olarak süreç yasasına evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını söylemişti. Yeni parti grubunda süreç yasası için 35 milletvekili evet, 54 milletvekili ise hayır oyu verdi. 2 milletvekili de oylamaya katılmadı. Tartışma yaratan bu tablo sonrası ortak bir açıklama yapan Yeni Parti milletvekilleri Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız dedi. İran Savaşı'nda bir yandan müzakereler, bir yandan da saldırılar sürüyor. Arabulucu Pakistan, İran ve ABD'nin anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. İran'dansa Hürmüz Boğazı'nın egemenliği konusunda tavizsiz açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde.
3: İran'la ABD arasında saldırılar doğrudan değil, artık dolaylı. ABD Hürmüz Boğazı'nda ablukayı delmek üzere olan bir tankeri vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Panama bayraklı Velanova tankerinin helikopter tarafından vurulduğunu duyurdu. Gün içerisinde 55 tankerin ABD ablukasını aşmaya çalıştığı, 3 geminin durdurulduğu, 2 gemiye baskın düzenlendiği açıklandı. Saldırıların süreceğine dair bir sinyal de İran'dan. İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki koşulları kabul edilmediği sürece boğazın açılmayacağını söyledi. İran'la Umman arasındaki olası anlaşmanın boğazın açılması anlamına gelmeyeceğini savundu. Savaşı sona erdirme konusunda da ABD'yi işaret etti. ABD, İran'ın bloke edilen paralarını ödemeli ve başta Lübnan ve Gazze olmak üzere tüm bölgede savaş sona ermelidir, dedi. Buna karşın Pakistan arabuluculuk çabalarına devam ediyor. Pakistan Savunma Bakanı son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yaklaştığımızı gösteriyor ifadesini kullandı. İşlerin barış lehine şekillendiğini belirtti. Pakistan İçişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgedeki gelişmeleri ele almak için Tahran'da bir araya geldi. Katar'dansa Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili müzakerelerin ileri bir aşamaya geçtiği açıklaması geldi. Babül Mendeb Boğazı'nda Mısır'a ait küçük yük gemisine Husilerin düzenlediği düşünülen saldırıda can kayıpları oldu. Yemen hükümeti de Husilere karşılık verdi. Yemen Ulusal Direniş Güçleri Husilere ait bölgelere 10 füze ve 4 İHA ile saldırıldığını duyurdu.
0: Bu gelişmelerin piyasalara etkisine de bakalım. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimali azaldı. Altın fiyatında ise 6 günlük yükseliş serisi sona erdi. Yine de bu ayki değer kazancı %8'in üzerinde.
4: Evet.
5: Hürmüz Boğazı'nda anlaşma belirsizliği arttı. Altında yükseliş durdu. Altın fiyatı son 6 işlem gününde %10'a yakın yükseldi. Yükselişin en önemli sebebi İran savaşında anlaşma beklentilerinin artmasıydı. Yapılan olumsuz açıklamalar altında kısmi düşüşe neden oldu.
6: Krizin, yani Hürmüz krizinin adeta bir turnusol kağıdı etkisi gösterdiği durum altın fiyatları oldu. Geçmişte yaşanmayan bir durum bu dönemde yaşandı ve altın fiyatlarıyla dolar endeksi arasında bir değiş tokuş, ödünleşme ya da trade-off diyebileceğimiz durum ortaya çıkmış oldu.
5: Gram altın bu ay %8'den fazla değerlendi. Bu yılki değer artışı ise %12'de kaldı. Yükseliş oranına son bir yıl içinde bakıldığında ise tablo daha olumlu. Altının 12 aylık getirisi %7'nin üzerinde.
6: Merkez bankalarının rezerv satışı, altın rezervi satışı, yine fırsat bulduklarında, yani ucuzlayan altın bulduklarında da tekrar rezervleri doldurma yönündeki yarışları da 2026'yı hani tek bir ifadeyle anlatmak istersek tam anlamıyla aslında bir şişme ve patlama, yani boom and bust yaşandığını bize gösteriyor.
0: Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde Charles de Gaulle Havalimanı yakınlarında yangın çıktı. Havalimanının iki pisti güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Louvre bölgesinde çıkan yangın hava ve kara ulaşımında aksamalara yol açtı. Yangından çıkan yoğun duman nedeniyle havalimanının iki pisti güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Bölgedeki demiryolu ve karayolu ulaşımında da kısmi aksamalar var. Havalimanı yetkilileri pistlerin yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için duman yoğunluğunun ve güvenlik şartlarının takip edildiğini duyurdu. Adana'da bir kadın 10 yıl önce boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit ediliyordu. Hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı da aldırmıştı ancak saldırgan 3 çocuk annesi kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ise 2 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 6 kişi gözaltına alındı.
7: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
5: 2 hafta önce böyle yardım istemişti. 3 çocuk annesi kadın 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklandı.
8: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
5: Adana Yüreğir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce eşi Arif Tanrıkulu'dan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu.
7: Bana kefen takımı gönderdi. Sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
5: Ayşe Katırcı eski eşi hakkında bugüne kadar tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak hiçbiri caydırıcı olmadı. Kadının yaşadığı eve giden Arif Tanrıkulu Ayşe Katırcı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan saldırgan tutuklandı.
8: Bir şey söyleyecek misin? Neden bıçakladın?
5: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise 4 çocuk annesi Sevilay Kabadayı 8 Ağustos'ta bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldı. Çocuklarını ise kayınvalidesine bıraktı. Ancak 32 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları sürerken ekiplere bir araç yangını ihbarı geldi. Yangın söndürülürken otomobilde kayıp kadının cansız bedeni bulundu. Olayda bir kişi de ağır yaralandı. Soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bağları ilçesi kırsalında arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
0: Son dönemde özellikle Schengen ülkelerine gidebilmek için gereken vize randevularını bulmak iyice zorlaştı. Bu duruma aracı kurum adı altında faaliyet gösteren bazı yapıların da neden olduğu, randevuların bot hesaplarla kapatıldığı iddia ediliyordu. Bu doğrultuda İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
4: İddiaya göre bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlar kullanılarak aracı sitelere erişim sağladılar. Tüm randevuları alarak sistemi kapattılar. Schengen için vize başvurularını tıkadılar. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Bursa'da baskınlar yapıldı.
9: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
4: Şüpheliler vize kotalarını doldurup bu randevuları satmakla birlikte başvuru sahiplerinden haksız bir biçimde danışmanlık ve hizmet bedeli almakla da suçlanıyor. Bir şüphelinin yetkili bir kuruma sızmak için Bilgi İşlem Departmanı Müdür Yardımcılığı pozisyonuna talip oldu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı.
10: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
4: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tespitlerini de paylaştı. Buna göre Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi vardı. Ayrıca 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. Firmaların bot hesaplara karşı önlemlerini artırması da büyük önem taşıyor.
11: Kötü yazılımlara karşı attığımız çok büyük adımlar var. VPN kısıtlaması getirdik. Maillere kısıtlama getirdik. Çok fazla tıklama olduğu zaman onları IP'lerini bloklamaya çalışıyoruz. Hizmet vermiş olduğumuz konsolosluklarına onay alarak yapıyoruz. Tek başımıza verdiğimiz kararlar değil. Ama bu adımlarla gördüğümüz kadarıyla %65 bir düşüş var bot ataklardan.
4: Daha önce Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlatmıştı.
0: Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada yaşanan gelişmelerle ilgili Sarı Lacivertli cepheden açıklamalar var. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi. NTV yayınına katılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosuroğlu da saldırının arkasında kimin olabileceğine yönelik görüşünü paylaştı.
12: Şu polisi çağırsana polisi.
13: Bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında ben FETÖ'nün olduğuna inanıyorum.
2: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na göre Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da yapılan silahlı saldırının arkasında Fethullahçı terör örgütü var. Mosturoğlu saldırıdan 11 yıl sonra 5 kişinin gözaltına alınmasını değerlendirdi.
13: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Buradan sonra da beklentimiz yani önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada da saldırıların üzerindeki sır perdesinin aralanması, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması istendi.
4: Soruşturmada bugün çok önemli bir aşamaya gelinmiştir. Bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkanlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyor. Devletimiz tarafından ortaya konulan bu irade ve hassasiyetin Fenerbahçe camiası için taşıdığı anlamı özellikle ifade etmek istiyoruz.
2: Saldırının olduğu dönemde NTV'nin Fenerbahçe muhabirliğini yapan ve o gün orada olan Onur Tuğrul saldırı anında yaşananları anlattı.
14: Fenerbahçe Rize Spor maçını rahat bir şekilde kazanmış. Trabzon Havalimanı'nın yolundayken Araklı civarına gelindiğinde otobüsün camına şoföre isabet eden kurşun. O sırada otobüsün hemen önünde bulunan güvenlik görevlisi Serdal Kılıç hemen soğukkanlı bir şekilde duruma müdahale ediyor. Ayağını frene koyuyor, el frenini çekiyor ve otobüsün Viyadi'ye gelmeden durmasını sağlıyor.
0: AK Parti, Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeyle platformlar Türkiye'de temsilcilik açacak ve izne tabi olacak.
2: İzin belgesi gerekecek, temsilci zorunlu olacak. Hem vergi alınacak hem de uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili kılınacak. 9 yıldır erişim yasağı uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. Teklife göre halen faaliyet gösteren yabancı platformların kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alması zorunlu olacak. Düzenlemeyle işletmelerin alacağı izin belgesi ücreti 5 milyon lira olarak belirlenirken her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge devredilemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformları Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na 10 binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek. Platformlar sistemlerinde yer alan konaklama tesisi ve turizm amaçlı kiralanan konutların bakanlık belge numaralarını doğrulamak ve ilanlarda yayınlamakla yükümlü tutuluyor. Düzenleme meclis 1 Ekim'de açıldıktan sonra gündeme gelecek.
0: Elektrikli araçlarda 12 ayrı modele 600 bin lira zam gelebilir. Bu araçlar şu an düşük vergi diliminde. Ancak fiyatın birkaç bin lira artması bile yüksek vergi dilimine girmelerine neden olacak.
5: Elektrikli araçlara matrah zammı gelebilir. Otomobillerde özel tüketim vergisi oranları ana fiyata göre belirleniyor. Çıplak fiyatı 1 milyon 607 bin lira altında olanlara %25 ÖTV uygulanıyor. Tutar bu sınırı geçerse vergi %55'e yükseliyor. Bu da en az 600 bin liralık zamma neden oluyor.
15: Geride bıraktığımız Temmuz ayında böyle bir geçiş gerçekleşti. Özellikle premium segmentte olan bir otomobil bu. Normal şartlar altında fiyatı 2 milyon 490 bin liraydı. Ve bir üst vergi dilimine geçmesiyle birlikte fiyatı 3 milyon 844 bin liraya çıkmış oldu. Yani bazen buradaki artışlar biraz daha yüksek, işte 1 milyon liraları aşan seviyeleri de bulabiliyor.
5: Şu an matrah sınırında olan 12 model bulunuyor. Satış fiyatları 2 milyon 500 bin lira civarında. Eğer matrah dilimi bir basamak artarsa satış fiyatları 3 milyon lirayı geçecek.
15: %25'lik ÖTV teşviğinin ne kadar fark ettiği zaten ortada. Ancak markalar buralarda kalabilmek için kimi zaman 360 derece görüş sistemini, kimi zaman elektrikli, hafızalı koltuk gibi bazı aslında temel özelliklerini bile kaldırmak durumunda kalabiliyorlar. Ancak önümüzdeki süreçte fiyat değişiklikleri biraz kaçınılmaz gibi gözüküyor, özellikle bu 12 araç için.
0: Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar ve kuraklık sadece doğayı ve insan sağlığını değil ekonomiyi de sarstı. Hollanda merkezli Triodos Bank tarafından yayınlanan yeni bir çalışma iklim krizinin faturasının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi. Rapora göre bu yaz yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Avrupa'da ekonomi büyüyemeyecek.
5: Avrupa'da rekor kıran sıcaklıklar ve uzun süren kuraklık ekonominin çarklarını yavaşlatıyor. Hollanda merkezi Triodos Bank tarafından yayınlanan çalışmaya göre aşırı hava koşulları 2026 yılında Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılasını %1 oranında düşürecek. Bu oran yaklaşık 180 milyar euroluk devasa bir ekonomik kayıp anlamına geliyor. Bu devasa fatura yılbaşından bu yana öngörülen tüm ekonomik büyümeyi fiilen ortadan kaldırıyor. Sıcaklıkların en büyük etki alanı ise iş gücü piyasası. Termometreler 25-30 derecenin üzerine çıktığında özellikle inşaat, tarım gibi açık alanda ve fiziksel güçle çalışanların üretkenliği hızla düşüyor. Sadece iş gücü verimliliğindeki kaybın Avrupa Birliği ekonomisine faturası %0,6. Öte yandan kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tarımda %3 ila 7 arasında kayıp bekleniyor. Bu durum gıda fiyatlarını yukarı çekiyor. Ülke bazında ise krizden en çok Fransa'nın etkilenmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgalarının Fransa'da gayri safi yurt içi hasılayı %1,4 azaltarak ülke ekonomisini yıllık bazda %0,6 daraltması öngörülüyor. Fransa'yı İtalya, İspanya ve Belçika takip ediyor.
0: Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili mahkeme kararını verdi. Devrik lider Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad'ın da aralarında olduğu 7 kişi insanlığa karşı suçlar işledikleri gerekçesiyle idama mahkum edildi. Devrik rejimin güvenlik şefi Atıf Necip mahkeme salonunda bulunurken Beşar Esad ve Mahir Esad ise ülkeden kaçtıkları için gıyaben yargılandı.
2: Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili görülen davada karar çıktı. Mahkeme Devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necip Atıf'ın da aralarında olduğu 7 kişiyi idama mahkum etti. Şam 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın hakimi, geçmişte Esad rejimi tarafından hakkında gıyabında idam cezası verilen Fahrettin El Aryan'dı. Mahkeme Beşar Esad'ı aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin kasten öldürülmesi, işkence, keyfi tutuklama ve insanlığa karşı suçlardan mahkum ederek gıyabında idam cezasına çarptırdı. Esad'ın kardeşi devrik rejimde 4. zırhlı tümenin başında bulunan Mahir Esad da aynı suçlardan idama mahkum edildi. Söz konusu tümen protestoların bastırılmasından sorumluydu. Ayrıca uyuşturucu üretimi ve ticaretini yönetmekle de suçlanıyordu. Tutuklu yargılanan Esad'ın kuzeni Atıf Necip de insanlığa karşı suç işlemekten idam cezasına çarptırıldı. Necip protestoların ilk döneminde ayaklanmanın fitilini ateşleyen Dera'daki güvenlik operasyonlarında rol almıştı. 2025'in başlarında Suriye güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Necip, sanıklar arasında duruşmada hazır bulunan tek kişi oldu. Atıf Necip dışındaki diğer sanıklarsa firari durumda. Suriye'de HTŞ önderliğindeki muhaliflerin yönetimi ele geçirmesiyle Beşar Esad 8 Aralık 2024'te ülkeden kaçmıştı. Beşar Esad ailesi ve kardeşi Mahir Esad'la birlikte halen Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunuyor. İdam kararının ardından Suriyeliler Şam'daki mahkeme binasının önünde toplanarak kararı kutladı. Dera'da da Esad ve üst düzey isimlere verilen idam kararı sevinçle karşılandı. Suriye'de Aralık 2024'te başlayan yeni dönemde şu ana kadarki hiçbir idam cezası uygulanmadı.
0: İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor. 24 Temmuz'da Yahudi yerleşimcilerin Tel Köyü'ne düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinli Faruk Ramazan'ın evi de patlayıcılarla yıkıldı.
5: Patlayıcı yerleştirilen ev saniyeler içinde yıkıldı. İsrail tartışmalı cezalandırma yöntemini bir kez daha devreye soktu. Görüntüler Batı Şeria'dan. Yahudi yerleşimcilerin saldırısında ateş açmakla suçlanan Faruk Ramazan'ın evi İsrail ordusu tarafından yıkıldı. Yıkım öncesinde çevredeki diğer evler de boşaltıldı. Faruk Ramazan'ın evinin bulunduğu Batı Şeria'daki Tel Köyü'ne Yahudi yerleşimciler 24 Temmuz'da saldırı düzenlemişti. Filistinlilerin karşı koymasıyla çıkan çatışmada iki Yahudi yerleşimciyle Faruk Ramazan'ın da olduğu 4 Filistinli öldü. İsrail ordusu Yahudi yerleşimcilerin silahlı olduğunu ilk başta yalanlasa da daha sonra kabul etti. İsrail yetkililer hem Filistinlilerin hem Yahudi yerleşimcilerin karşılıklı ateş açtığını iddia ediyor. Filistinli yetkililer ise Faruk Ramazan'ın silahını ele geçirdiği Yahudi yerleşimciyi vurarak öldürdüğünü söylüyor. İsrail güvenlik güçleri saldırı düzenlemekle suçlanan Filistinlileri gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırıyor. İsrail bu uygulamanın caydırıcı olduğunu iddia ediyor. Filistinliler ve insan hakları örgütleri ise bu yöntemi toplu cezalandırma olarak getiriyor. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerde yıkıyor.
0: Müzik. Trabzon'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte şehit olan Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik'in ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Eren Bülbül'ün annesi ve sevenleri şehadetinin 9. yıl dönümünde mezarına Türk bayrakları astı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı.
16: Yakasını hiç bırakmayalım. Evlat acısı çok zor. Allah'ım hiç kimseye vermesin. 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti.
2: Aradan 9 yıl geçti ancak acısı hiç dinmedi. Eren Bülbül şehit edilişinin 9. yılında mezarı başında anıldı.
16: Eren'im, cilelerim bitti mi?
2: 15 yaşındaki Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterdi. Ancak o sırada PKK'lıların açtığı ateşte Eren ve Astsubay Ferhat Gedik şehit oldu. O günden sonra Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in adı farklı mekanlarda yaşatıldı. Şehit edilişlerinin üzerinden tam 9 yıl geçti.
16: Yani ben yavrumu hiçbir zaman unutmayırım. Ben akşamdan yatırken bile Eren benim gönlümde, gözümün önünde, kalbimde. Benim yavrumun acısını uyurken bile taşıyırım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Eren Bülbül ile Jandarma Subay Ferhat Gedik'i andığı bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla Jandarma Subayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. Farklı şehirlerden Trabzon Maçka'ya gidenler Eren'in mezarını ziyaret etti. Çiçekler bırakıldı, dualar edildi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konuştu. Yılmaz, doğurganlık hızındaki düşüşün küresel bir sorun haline geldiğini söyledi. Yılmaz, önümüzdeki dönemde erişilebilir çocuk bakımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini de bildirdi.
17: Doğurganlık nüfusun yenilenme düzeyinin altında seyrediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verileri küresel ölçekte yaşanan bu eğilimin ülkemizdeki seyrini de açık biçimde ortaya koymaktadır.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem dünyada hem de Türkiye'deki doğurganlık hızının düştüğüne dikkat çekti. Türkiye'de 76 ilde doğurganlık hızının 2,1'in altında seyrettiğini söyleyen Yılmaz, bu durumun hane yapısına da yansıdığını söyledi.
17: Tek çocuklu hane sayısı artıyor, iki veya daha çocuk bulunan hanelerin sayısı ise azalıyor. TÜİK çalışmalarında mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfusu

0: güçlendirmeyi öngörüyoruz.
1: Karadeniz'deki yerli doğalgaz üretimini artıracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlıklarında son aşamaya gelindi. En kritik güvenlik sistemlerinden biri olan Alev Kulesi platforma yerleştirildi.
2: Karadeniz'de doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Kritik güvenlik sistemlerinden 96 metre yükseklikteki ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi platforma yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
3: Karadeniz'de doğalgaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz kritik görevi için artık gün sayıyor. Filios Limanı'ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelinirken son olarak platformun en kritik parçalarından biri olan 96 metre yükseklikte ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi de başarılı bir şekilde platforma entegre edildi.
2: Alev Kulesi, acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını ve tesis içerisindeki basıncın güvenli sınırlar içerisinde tutulmasını sağlıyor. Bakan Bayraktar, Osman Gazi'yi Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladıklarını söyledi. Osman Gazi ile Sakarya Gaz sahasındaki günlük üretimi iki katına çıkaracaklarını söyleyen Bayraktar, böylece 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız dedi. Bayraktar 2028'de ikinci Yüzer Üretim Platformu'nu da devreye alarak günlük üretimi 45 milyon metreküp'e çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğalgazını Karadeniz'den karşılamayı hedeflediklerini de söyledi.
1: İstanbul'da denizin altında yıllardır süren bir koruma çalışması var. Tavşan Adası çevresinde dalgıçlar Marmara'nın mercanlarını yeniden yaşama kazandırmak, hayalet ağları temizlemek ve farkındalık yaratmak için suya indi. Çalışmalara İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş da katıldı.
4: Kimi sarı, kimi mor. Tavşan Adası çevresindeki mercanların korunması için dalgıçlar suya indi.
5: 20 metreyi ineceğiz. Ondan sonra mor mercanların olduğu yere lateral bir şekilde yüzdükten sonra dalışımızı en aşağıya kadar gerçekleştireceğiz.
6: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
4: Bu dalışın amacı yalnızca denizin altını görüntülemek değil, Marmara'daki mercanlara yeniden yaşam alanı oluşturmak. 11 yıldır süren çalışmalarda 700 aşkın mercan üzerinde nakil ve restorasyon gerçekleştirildi.
7: Mercanlar genel olarak bahsetmek gerekirse ekosistemlerin mühendis türleri olarak geçerler. Bütün denizel canlılar için hem barınma hem beslenme hem üreme alanı oluşturmaktadırlar.
4: Diplerde saklı kalan ağlarda dipten tek tek çıkartılıyor. Üstelik çıkarılan materyaller yeni ürünlere dönüştürülüyor.
8: Çıkarttığımız ağları aslında tekrardan son kullanıcıya ulaştıracak malzemeler üretiyoruz. Bir özelliği var gözün, tamamı %100 hayalet ağlardan üretilme ve içerisinde şurada dikkat ederseniz hangi koordinattan ve hangi metreden çıktığı yazıyor.
4: Çalışmaları İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş yerinde inceledi. Tavşan Adası'nda geliştirilen koruma modelinin Antalya 3 adalara da taşınması hedefleniyor.
1: Kalkınma yolu projesi hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak tarafının çalışmaları bitme noktasına geldi dedi. Uraloğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı.
9: Projenin yapılması noktasında Irak tarafının sahada çalışmaları vardı. Bunlar devam ediyor ve bitti noktasına geldi diyebiliriz.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesindeki son durumu bu sözlerle anlattı. Uraloğlu, projenin yıllık yaklaşık 70 bin istihdam sağlayacağını, 10 yıl içerisinde yaklaşık 55 milyar dolarlık katkısının olacağını belirtti. NTV yayınına katılan Uraloğlu, projenin 5 yıl içinde tamamlanacağını da söyledi.
9: Irak'a giderek orada hem ilgili bakanlarla hem de Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmeler sonucunda artık burada iki ülke olarak yola devam etmemiz gerektiği, daha pratik davranmak için bir anlaşmaya vardık ve artık bundan sonra Iraklılar işte ilk taşın koyulması diyor, biz temel atma diyoruz. O süreci yönetme noktasındayız. Mesela bugün için bir teknik heyetimizin

0: Bağdat'ta olduğunu da ilave etmek isterim.
1: Bakan Uraloğlu, yeni modern Hicaz Demiryolu projesi hakkında da bilgi verdi. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan demiryolu projesinin Suriye ve Ürdün sınırında 300 kilometre civarında yeni bir demiryolu gerektirdiğini söyledi.
0: Suudi Arabistan'la yürüttüğümüz görüşmelerin 4 ülke olarak yürütülmesi noktasında da prensip olarak mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde inşallah 4 bakan olarak bir araya gelerek bunu birazcık daha ete kemiğe büründürerek oradan bir demiryolu hattını da inşallah hayata geçirmiş olacağız.
1: Uraloğlu, projeler Hürmüz Boğazı'na alternatif olacak mı sorusuna, alternatif olma özellikleri var ama bunların hepsi kendi başına iş yapabilecek güzergahlar yanıtını verdi. Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek çift hatlı demiryolu için 14 Ekim'de ihale yapacaklarını da duyurdu.
2: İstanbul'un toplu ulaşım ağında büyük rol oynayan M7 metro hattında yaklaşık 4 aydır süren bir çalışma var. Bu nedenle hattın Mecidiyeköy-Nurtepe durakları arasında seferler otobüslerle gerçekleşiyor. Trafik nedeniyle de yolculuk süresi de uzuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ise çalışmaların yıl sonuna dek uzayabileceğini belirtiyor.
3: Günde 220 binden fazla İstanbullunun kullandığı M7 metro hattındaki onarım yıl sonuna kadar sürebilir. Yeraltı sularının yarattığı çökme nedeniyle raylar hasar görünce Mecidiyeköy-Nurtepe arasında seferler 27 Nisan'da durdurulmuştu.
4: Bu yılın yoğun yağışların olduğu bir dönemden sonra Nisan ayı içerisinde bir deformasyon oldu. Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve en sonuna kadar kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle gece gündüz çalışıyor olacağız.
5: Öncelikle bu suyu bir daha böyle bir durumun oluşmaması için bir drenaj sistemi projesi oluşturduk. Tabii eş zamanlı işletme altında bir hat. Ulaşımı çok zor. Yapım çalışmalarına başladık. Hattın deforme olan bölgesinde yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz.
3: Başlatılan çalışmayla Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki hattın en yoğun istasyonlarından Çağlayan ve Kağıthane durakları kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu mesafe için ücretsiz otobüs seferleri başlattı. Ancak normalde 6-7 dakikada geçilen o mesafenin süresi uzadı.
6: Yarım saat kaybı var. Yani metro olsa yarım saat daha erken gidecekler.
7: Çok sık kullanıyorduk. Bizi bayağı etkiledi. Ya birkaç ay diye bekliyorduk ama yıl sonundan falan bahsediliyor. Ya bir an önce çözülmesini istiyoruz. 20 dakikada geldiğim metroya şu anda bir saatte geliyorum.
3: M7 metro hattı 2020'de açıldı. Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasını raylı sistemle bağlayarak İstanbul trafiğinde büyük yükü hafifletti. 2023'te hat Yıldız'a kadar uzatıldı. M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattının Mecidiyeköy Nurtepe arasındaki bölümünde yine benzer bir nedenle 2021'de 8 ay süren bir çalışma yapılmıştı.
2: İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gençler diplomasi forumunda buluştu. Pazar gününe kadar onlarca farklı ülkeden katılımcılar dünya kamuoyunun gündemindeki gelişmeleri değerlendirecek, farklı bakış açılarını ele alma fırsatı bulacak.
8: Gençler bu kez dünya gündemindeki krizleri konuşmak için bir araya geldi. Bosforus Diplomasi Forumu, krizler çağında insani diplomasi temasıyla İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda başladı.
9: Sizce birkaç yıl Türkiye'de...
8: Bu yıl ikincisi düzenlenen forumun açılışı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı farklı coğrafyaları bir araya getirmek eğitim diplomasisi paneliyle yapıldı.
10: Gençlerin gerçekten dünyanın meselelerini farklı boyutlarıyla ele alması, dünyanın dört bir yanından gelen gençlerin, Anadolu'nun dört bir yanından gelen gençlerin birbirleriyle tanışması, belli ortak değerler ve belli ortak dertler etrafında bir araya gelmesi gerçekten çok kıymetli.
8: Türkiye'nin yanı sıra 30 farklı ülkeden 400'ün üzerinde genç etkinliğe katıldı. Genç Diplomasi Derneği öncülüğünde düzenlenen forumda katılımcıların küresel gelişmeleri takip etmesi ve diplomasiye ilişkin bakış açılarının geliştirilmesi hedefleniyor.
10: Dünyanın genelinde bu tür meselelere gençlerin ilgi göstermekte aslında daha geri gittiğini düşünürken Türkiye'de böyle bir birleştiriciliğin ve böyle bir heyecanın olduğunu görmek bence Türkiye'nin diplomaside gelecekteki gücünün de bugünden bir sinyalcisi olsa gerek. Bütün emeği geçen gençlerimize teşekkürlerimi bildirmek isterim.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Bosforus Diplomasi Forumu 16 Ağustos'a kadar devam edecek.
2: Spor dünyasından gelişmelerle devam edelim. Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi emin adımlarla sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertli takım playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti.
11: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine artık sadece 180 dakika uzaklıkta.
12: Biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
11: Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Kadıköy'deki ilk maçı da 2-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri tur atladı ve playoff'a yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
12: Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyonlar Ligi'ne girmedik. Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze 2 elemeli bir maçımız daha var.
11: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi asetini bitirmek için son engel olan playoff turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maç Kadıköy'de, ikinci maçsa Fransa'da oynanacak. Çobani Stadı'ndaki karşılaşma 18 Ağustos Salı günü saat 22'de başlayacak. Sarı lacivertliler eşleşmeden galip ayrılmaları halinde 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.
2: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Ahmet Sportif Faaliyetler'in yeni sezondaki maçlarına ev sahipliği yapacak Diyarbakır Stadyumu'nda pazar günü oynanacak Erzurumspor maçı için hazırlıklar sürüyor.
13: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig'e hazırlanıyor. Stadyumda yeni sezon hazırlıklarında sona gelindi.
14: Diyarbakırlı spor severlerin 16 yıllık Süper Lig hasreti bu hafta sona eriyor. Ahmet Spor kendi saha ve seyircisi önünde Erzurumspor'u konuk edecek ve bu arada sahada da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hafta sonu maça hazır hale getirilecek.
13: Diyarbakır Stadyumu 16 Ağustos pazar günü oynanacak Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor karşılaşmasıyla Süper Lig sezonundaki ilk maçına ev sahipliği yapacak. Statta hazırlıklar sürüyor. Zemin yenilendi, teknik altyapı ve tribünlerde düzenlemeler yapıldı. Taraftarların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri de arttırıldı.
15: Tabii Süper Lig standartları, Futbol Federasyonu'nun standartları biraz farklı geçen seneye göre. Stadyumda bazı değişiklikler, bazı imalatlar yapıldı. Halen de bu süreç kısmen devam ediyor. İnşallah hafta sonuna kadar çok tamamıyla bitirilmiş olacak bu çalışmalar.
13: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu statta incelemelerde bulundu. Vali Zorluoğlu sezon öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdi.
15: İnşallah bu sene Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye bir kardeşlik ve dostluk sesi yükselecek.
2: Edirne'de iki kız kardeşin hayatı babalarıyla izledikleri bir film sayesinde değişti. Samet Zımba kızlarına eski bir güreşçi olan babanın iki kızını da güreşçi olarak yetiştirdiği Dangal isimli Hint filmini izletti. Filmden etkilenen kızlar da güreşe başladı. 3 yılda 5 kez Türkiye şampiyonu oldular.
16: İzledikleri Hint filmi iki kardeşin hayatını değiştirdi. Edirne'de yaşayan Güneş ve Kumsal Zımba kardeşler babalarının izlettiği filmden etkilenerek güreşe başladı. 3 yılda 5 kez Türkiye şampiyonu oldular.
17: İlk şampiyonluğum Ankara'da geldi. O 11-36 kilogramda. İlk derecemi oradan aldım. Orada bir kere şampiyonluğun tadını tatınca zaten hiçbir şekilde bırakmak istemedim bir daha.
16: Kız kardeşler, güreşçi bir babayla güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinen Hint yapımı Dangal filmini izledi. Güreşe ilgi duyan iki kardeş antrenmanlara başladı. Kardeşlerin 3 yıldaki şampiyonluk sayısı 5'e ulaştı.
17: Ablam şampiyon olunca benim de gitme hevesim geldi. Başta ben korkuyordum da takla atamıyordum.
16: Bu başarıda en büyük paylardan biri motokuryelik yapan babaları Samet Zımba'ya ait.
18: Dal kumsal bekleme kumsal.
19: Devamlı söylediğim söz vardı zaten. Ben size inanıyorum, inanmak başarmanın yarısıdır diye. Ben onlara inandıkça onlar başarıyor.
16: Filmle başlayan hikaye şimdi Avrupa ve Olimpiyat hayaline uzanıyor.
5: Bu sene 15 Türkiye Şampiyonası'nda kürsünün tepesine çıkabilirseler, Allah izin verirse, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme fırsatı bulacaklar.
1: Güneş ve Kumsal'ın hedefi ise aynı. Türkiye'yi temsil etmek ve isimlerini dünyaya duyurmak.
2: Türkiye'de kahve tüketimi her geçen gün artıyor. Hem de bu yükseliş rekor düzeyde. 16 yıl önce haftada ortalama bir fincan kahve tüketiliyordu. Şu an günde bir fincan kahve içiliyor. Talep artınca da fiyat yükseliyor.
1: 2010'da haftada bir fincan, şu an günde bir fincan. Türkiye'de kahve tüketimi artıyor. Kahve son yıllarda tüketim alışkanlığının en fazla değiştiği ürünlerden biri oldu. 16 yıl önce kişi başına yılda 370-400 gram kahve tüketiliyordu. Bugün rakam 2 kiloya yaklaştı.
20: 4,5-5 kat civarında bir büyümeye tekabül ediyor. Oldukça iyi bir rakam. Kahvenin içilmediği yer kalmadı. Bu tabii otomatikman tüketimi de çok büyüttü. Yeni nesil kafelerin de artmasıyla birlikte nitelikli kahve dediğimiz kahve tüketimi arttı.
1: Avansas verilerine göre son yıllarda ofislerde çay tüketimi %50 artarken kahve tüketimi 2 katına çıktı. Kahve tüketimi daha hızlı artsa da çaydan da vazgeçilmiyor. Talep fazla olunca fiyat da yükseliyor. Dünyada kahve fiyatları bu yıl %9,8 gerilerken Türkiye'de %10 civarında arttı.
20: Türkiye'nin durum biraz farklı. Aslında birçok ülke gibi Türkiye'de kahveyi ithal ediyor. Kahvede ithalata bağımlıyız. Böyle olunca da lokaldeki aslında dinamikler devreye giriyor. İşte enflasyon, işçilik, operasyonel kira artışları, finansman maliyeti gibi sebeplerle bir de üzerine Türkiye'nin biraz talep artışı eklenince bunun fiyata yansıması kaçınılmaz oluyor.
1: Dünyada kahve tüketimi her yıl %1 ile 3 arasında büyüyor. Türkiye'de ise sadece 2025 yılında ithalat artışı %25 seviyesinde.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığı'nda COP31 Danışma Kurulu ilk kez toplandı. Çevrimiçi toplantıya farklı ülkelerin iklim değişikliği alanındaki bürokratları ve uzman yöneticileri katıldı.
11: 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığı'nda COP31 Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi.
21: Dünyanın en önemli gündem maddesidir.
11: Çevrimiçi yapılan toplantıya farklı ülkelerin iklim değişikliği alanındaki bürokratları ve uzman yöneticileri katıldı. Toplantıda bakan kurum, Türkiye'nin söylemlerin yerine eylemlere bırakacağı uygulama COP'u vizyonuna ilişkin sunum yaptı. 10 maddeden oluşan COP31 eylem gündemi ve 6 maddelik küresel uygulama hedeflerinin altını çizdi. Bakan kurum toplantıya ilişkin sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu.
22: Kurulumuzla yaptığımız çevrimiçi toplantıda COP31 hazırlıklarımızı, vizyonumuzu ve hedeflerimizi anlattık. Üyelerimizin değerli görüşlerini ve beklentilerini dinledik. COP31'i sadece bir konferans olarak bırakmayacak, ortak akıl, diyalog, uzlaşı ve aksiyonla küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız.
2: Bursa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 34 Safkan Arap tayı satışa çıkarıldı. Taylardan 30'u satıldı, yaklaşık 28 milyon lira da kazanç sağlandı.
11: Satışa çıkarılan 34 taydan 30'u alıcı buldu. Yaklaşık 28 milyon lira gelir elde edildi.
23: Olumlu geliştirmenin özellikleri 8 asırını muhafaza ediyoruz. Bunun dışında teknolojik değişimleri, çağın getirdiği gerektiğine de elimizdeki imkan ölçüsünde hayat uygun ve sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz.
11: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen Arap taylarının satışı için ihale düzenledi. Açık artırma usulüyle yapılan satışta 30 tay alıcı buldu. Bilge Çınar isimli tay 3 milyon 600 bin lira satılan en pahalı tay oldu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü satışlardan 27 milyon 500 bin lira gelir elde etti. DİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, yetiştiricilikte daha modern imkanları geleneklerine bağlı kalarak sürdürdüklerini söyledi.
2: Sinema salonları eski görkemli günlerine mi dönüyor? İki filmden alınan gişe sonuçları umut verici. O iki film ise Odyssey ve Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün.
0: Bir yanda Christopher Nolan imzalı The Odyssey. Diğer yanda Tom Holland'lı Örümcek Adam yepyeni bir gün. 17 Temmuz'da vizyona giren Homeros'un destanından uyarlanan The Odyssey ve 31 Temmuz'da sinemalara gelen Örümcek Adam yepyeni bir gün dünya gişesini domine ediyor. Oscar'lı İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın filmi henüz vizyonda bir ayını doldurmadan 1 milyar doların üzerinde hasılat yaparak kariyerindeki en yüksek hasılata ulaşmış oldu. Üstelik bu başarı film dünyasının en büyük ikinci sinema pazarı Çin'de gösterime girmeden önce geldi. Öte yandan 2026 yılı içerisinde 1 milyar dolar barajını aşan sadece Odyssey değil. Örümcek Adam serisinin yeni filmi Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün sadece 10 günde 1 milyar dolarlık hasılatı aştı. Eleştirmenlerden tam not alan filmin toplam gişesinin 2 milyar doları aşacağı söyleniyor. Oyuncak Hikayesi 5, Super Mario Galaxy filmi ve Michael'da 1 milyar dolar sınırını aşan yapımlar arasında. Bu durum sinema salonlarının geleceği için umut anlamına geliyor.
2: ABD-İran savaşında saldırılar sürerken diplomasi trafiği de hızlandı. Pakistan tarafların bir anlaşmaya yaklaştığını, Katar'sa Umman'la İran arasındaki Hürmüz görüşmelerinin ileri aşamada olduğunu söylüyor. Bir yandan karşılıklı restler de var. Yaşananları Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin NTV yayınında değerlendirdi. Bu yorumla da haber saatini noktalıyoruz.
4: Orta Doğu'da bir kez daha savaş ve diplomasi döngüsüne saplanıp kaldığımız, içerisinden çıkamadığımız günlerden, dönemlerden geçiyoruz. Yani insanlar artık süreci takip edenler bitmeyen bir savaşın içerisine girmiş gibi hissediyor. Tabii yoğunluk dönem dönem dalgalanıyor. Bazen tehditlerin dozu artıyor, bazen çatışmanın dozu artıyor. Tırmanmalar oluyor. Ama baktığımız zaman ortada henüz net bir çıkış planı yok. Sizin de söylediğiniz gibi arabulucular bunun için uğraşıyor. Geniş de bir etki alanı olan savaştan geçiyoruz. Kritik noktaların tutulması itibariyle. Belki şu ara düşük yoğunluktan geçiyoruz. Bir ateşkes arefesinde miyiz diye bunu sorguluyoruz. Ama düşük yoğunluk kavramı da bir gecede eriyebiliyor. Bir anda cephenin genişlediğini de görebiliyoruz. Yani bugün sadece Hürmüz Boğazı bile dünyayı bu kadar etkiliyorken sürecin yavaş yavaş acaba Babülmendep Boğazı'na, Kızıldeniz'e mi sıçradığını, öbür taraftan işte İran tarafından Bulgaristan'ın tehdit edildiğini görüyoruz. Bir sonraki gün Ürdün'e saldırı gerçekleşiyor. İşte vekil unsurlar Irak'tan başka bir saldırı yapıyor. Bahreyn ve Kuveyt'i işgal etmekle tehdit ediyor bir başka taraf. Hal böyle olduğunda çok daha geniş coğrafyada etkilerini görüyoruz bunun. Yani acaba bir sonsuz savaş ihtimali var mı? İster istemez bunu sorgulamaya başladığımız dönemlerdeyiz ama odak olarak yani fokuslanıldığında deniz ablukası uygulaması üzerinden devam ediyor. Ama dikkat ederseniz bugün bu çatışmada ara ara artık Kızıldeniz'den de tansiyonun yükseldiği haberleri geliyor. Bugün mesela Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Panama bayraklı, bandıralı bir geminin Pakistan açılarında vurulduğu haberi geldi önce. İran limanlarına gittiği için savaş öncesi bu sayı 120, 130, 140 bandında seyrediyordu. Yani Hürmüz Boğazı'ndan iki yönlü geçen gemi sayısı. Ama şu an iki tarafta dönem dönem bu trafiğin açıldığını söylese de günlük geçen gemi civarı 5-6'nın üzerine çıkamıyor. Bu ister istemez bölgenin kapalı olduğunu bize gösteriyor. 120-140 bandından 5-6'ya düştü. Evet. Burada tabii şunu eklemek lazım. Aslında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabilme kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu uluslararası lojistiğin dengeleriyle anlatmak gerekirse aslında bir geminin dahi gün içinde vurulması, tehdit edilmesi oradaki geçişleri bir anda güvensiz hale getirecek. Sigorta maliyetlerini arttıracak ve buradan rotayı gemilerin başka tarafa kırmasını belki de gerek. Hal böyle olduğunda bütün bölge ülkeleri, İran da dahil buna, bu süreçten ciddi şekilde etkileniyor. Şunu da eklemek lazım. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki bu durumun sürdürülebilir olmadığını hiçbir taraf adına, ne Amerika Birleşik Devletleri, ne İran, ne de bunların ortakları adına sürdürülebilir olmadığını görmek lazım. Buna Çin'i de belki ekleyebiliriz. Hal böyle olduğunda iki tarafta birbirinin nefesini sıkarak birbirini boğma stratejisi uyguluyor. Bu iki taraftan herhangi bir tanesi istediğini alamadığına ikna olduğunda belki cephenin şiddeti tekrar artabilir. Şunu da söylemek lazım çünkü diplomasi kanalları kapanmış durumda değil ama daralmış durumda. Bir mütabakat vardı, İsviçre'de imzalanmıştı. Bunun çöküşü ciddi bir güven krizi yarattı taraflarda. Hatta İran'dan da işte Trump'tan da sert açıklamalar geldi. İran mütabakat kapsamındaki tüm taahhütleri askıya aldığını duyurdu. Hatta Trump'ın imzasının geçersiz, değersiz olduğu yönünde açıklamalar geldi bizzat Hamaney tarafından. O zaman bunu sorduk. Nasıl bir barış? Bundan sonra nasıl bir barış olacak? Muhatabınız kim olacak? Birbirinizin imzasına nasıl güveneceksiniz diye ki İran basınında da o sürecin devamında bazı böyle Kayhan gibi sert tutumu olan gazeteler Amerikan diplomasisine güvenmenin İran için ölüm olacağını, bu fırsatta işte saldırılar sürdürüp Hürmüz Boğazı'nda yeni bir düzen pekiştirme, deniz ablukası kırıp Boğaz'ın statükosunu değiştirme arayışını açıkça vurguluyorlar. Evet, diplomasi çabaları da sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın açıklamalarından sonra büyük bir saldırı yapacağı ifade ediliyordu ama o süreçte işte Suudi Arabistan, Umman başta olmak üzere Körfez ülkeleri devreye girdi. Sürecin bu kısmında Umman biraz daha belki Hürmüz Boğazı'ndaki o geçiş güzergahıyla ilgili görüşmeleri yürütüyor. Pakistan biraz daha işin diplomasi, mesaj taşıma işiyle ilgileniyor. Pakistan Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı da Tahran'a gitti. Hatta onlar da biraz olumlu konuştu. Yani Pakistan'ın Savunma Bakanı Asif bir barış düzenlemesi gelebilir, anlaşma lehine süreç yeniden şekilleniyor gibi ifadelerde bulundu. Ama yani arada yapısal anlaşmazlıklar çok büyük olduğu için bir anlaşma belki geçici olarak Hürmüz'de trafiği açabilir ama kalıcı barış tesis edilebilir mi? Burada hala ciddi soru işaretleri var çünkü yapısal sorunlar duruyor hala. Trump'ın bu savaştan bir çıkış stratejisi yok ya da stratejisi yeterince başarılı değil. Tehdit dilini üst düzey şekilde kullanıyor. Geçtiğimiz haftalarda işte ya İran'ın iki seçeneği var, ya sahip oldukları her şeyi yok edeceğiz ya da akıllı şekilde işte müzakere yapacaklar bizde falan diye. Ama şu bir gerçeklik. Washington artık İran'ı öyle kısa bir sürede kesin biçimde mağlup edemeyeceğinin bence farkına vardı. Amerika Birleşik Devletleri İran'da bu savaşı büyütmeden karşı tarafın ekonomik dayanma gücünü kırma stratejisini belirlemişti. Ama ara ara tabii bu tehdit dilini kullanmaya devam edecek muhtemelen. Savaştan geri çekiliyor görüntüsü vermeyecek. Çünkü Tahran'ı sınırlı bir anlaşmaya zorluyor bu aşamada. Boğaz'daki, Hürmüz Boğazı'na yakın coğrafyalardaki limanları, askeri varlıkları hedef alıyor. İran'ın askeri varlıklarını. Onun sebebi de aslında bu boğma stratejisi. Ve aslında Trump'ın temel motivasyonu, temel arayışı daha az askeri maliyetle İran'ın işte petrol gelirlerini durdurayım, ithalatını engelleyeyim. Savaş ekonomisini İran'a çok daha derin şekilde hissettireyim arayışı var. Amerika Birleşik Devletleri açısından aslında bu daha sürdürülebilir bir baskı yöntemi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş ekipmanlarıyla ilgili stoğa geldiğimizde İran medyası da bununla ilgili bir haber atmıştı. Amerikan medyasının raporuna dayandırarak İran'la çatışma sırasında balistik füzelere karşı hava savunma stoklarının yarıdan fazlasının tükendiğini, ki Trump da bu konuda işte Biden yönetimini suçladı. Ukrayna'ya çok fazla işte silah satıldığından bahsetti. Ama sadece işte bu konu Patriot'larla ilgili değil. Uzun menzilli mühimmatta da sıkıntı olduğu yazılıyor. Tomahawk stoklarının ciddi şekilde tüketildiğini de anlatıyor ve savaşın mali yükünün artık ciddi şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde hissedildiğini anlatıyor. Bu noktada tabii Trump için en mantıklı seçenek arabulucular, işte Umman, Pakistan, Katar üzerinden ilerlemek, hem diplomasiyi sürdürmek hem de biz masaya oturmadık demek. Saldırmadığı sırada, çünkü şöyle bir gerçeklik var. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmadığında işte yenildi propagandası yapılacak. Geniş çaplı bir saldırı yaparsa sizin dediğiniz gibi bu da çok maliyetli olacak. Ne yapıyor Trump? Ablukayı uyguluyor. Dönem dönem Hürmüz Boğazı'na yakın askeri varlıklara fırsatçı saldırılar gerçekleştiriyor. Üstlere ya da müttefiklere yönelik saldırılar yapıldığında bunlara misillemeler yapıyor ve büyük saldırı tehdidini sürekli tehdit diliyle masada tutuyor. Bazen anlaşma yakın diyor, bazen de büyük bir saldırı mümkün diyor. Bu tutarsızlık mı yoksa bilinçli bir belirsizlik mi inşa ediyor? Burada bazı soru işaretleri var. Tabii İran açısından bakıldığında süreç biraz daha farklı. Yani bugünkü açıklamalar da aslında İran'ın stratejisini biraz daha açık şekilde ortaya çıkarıyor. Ama işte biraz daha böyle coğrafi olarak dağıtılmış, zamana yayılmış, bazen vekil aktörler üzerinden yapılan saldırılarla ister istemez belirsizlik yaratarak bu stratejiyi sürdürüyor. İran da biliyor Amerika Birleşik Devletleri'ni yenemeyeceğini ama maksimum hasar verip o güvensizlik, savunma maliyetlerini arttırarak rakibini zor durumda, Amerika Birleşik Devletleri'ni zor duruma sürüklemeye çalışıyor. NTV Radyo.

0: Ülke genelinde sıcaklıklar hala çok yüksek. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert ama nemli estiğinden hava yine çok bunaltıcı. Hissedilen sıcaklık 34-36 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara ve Eskişehir 33 derece. Ege'de İzmir ve Muğla 38 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek bağ nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Antalya'da 40, Adana'da 44 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Zonguldak az bulutlu 29, Samsun 31 derece. Doğuda hava çoğunlukla açık. Erzurum 26, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40, Gaziantep 38 derece. Hava durumu.
1: Kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Bir trafik kazası haberiyle açıyoruz bültenimizi. İstanbul Esenler'de trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Bir kişi öldü, biri çocuk, 5 kişi de yaralandı. Kaza Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hal Yolu atış alanı sapağında meydana geldi. Özcan Çakır minibüsüyle makas atarak ilerlerken peş peşe iki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarparak devrildi. Kazaya sebep olan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Terörsüz Türkiye sürecinin yasası mecliste tarihi bir oturumda kabul edildi. Oylamaya katılan 563 milletvekilinden 467'si kabul, 87'si ret oyu verdi. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Yanıtı haberimizde.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Çerçeve yasa terör örgütünün silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar örgütün tamamen silah bırakması bekleniyor. Silah bırakmayla ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerinin raporlarının en geç Eylül ayında Milli Güvenlik Kurulu'na sunulması planlanıyor. MGK kararının resmi gazetede yayımlanmasından sonra cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Çerçeve yasanın 6 aylık yürürlük süresi bu aşamada başlayacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak. Davalar askıya alınacak. Cezaevindekiler tadiye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Cezaevlerinde çerçeve yasa kapsamına giren ve ceza ertelemeden faydalanacak yaklaşık 3900 kişi var. Kapsama girmeyen ve cezaevinde kalmaya devam edecek kişi sayısı ise 800. Bunların da normal infaz sürelerini 2-3 yıl içinde tamamlayacağı belirtiliyor. Irak'tan ilk etapta ise yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. Örgütün 230 civarında olan yönetici kadrosu ise yasa kapsamına girmiyor.
0: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, terörsüz Türkiye süreci için hayata geçirilen yasal düzenlemeyi değerlendirdi. Ardıç konuya ilişkin açıklamasında terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olacağını